0: Lawrence Brighton, aç kapıyı. Polis.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Lawrence'le konuşmak istiyorum bayan.
1: Burada yok.
0: Orada olduğunu biliyorum.
1: Yetki belgeniz var mı?
0: Evet, yetki belgem var. Lawrence, dışarı çık. Ellerin yukarıda. Sadece konuşmak istiyorum. Bayan, kocanızı dışarı çıkmaya ikna edebilir misiniz? Tamam o zaman. Karakola doğru yürüyelim.

0: Gelecek sefer birine sokulacak olursan yansımanı kontrol et. Otur. Açlıktan ölüyorum. Bu heyecanlar karnımı acıktırıyor. Çekinme. Yesene.
1: Aç değilim.
0: Nerede çalışıyorsun?
1: ISC'deyim. Dağıtım bölümündeyim.
0: Güzel daire. Güçlü bağlantıların olmalı.
1: Ne istiyorsun?
0: Bilgi istiyorum. Ve ben bir yalan dedektörüyüm. O yüzden bana yalan söylemeye çalışma. Bana Callahan'dan bahset.
1: Callahan diye birini tanımıyorum.
0: Şimdiden ilk kuralı çiğnedin. Tekrar başlayalım.
1: Sana doğru söylüyorum. Kimden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Jackson Meydanı'nda soygun gerçekleşirken neredeydin?
1: Bu konudan haberim yok. İşteydim.
0: Haberinin olmadığı bir şey meydana gelirken işte miydin? Çok tuhaf. Bana tuhaf geldi.
1: Haberim yok dedim sana.
0: Ağzında bir silah var. Seni net olarak anlayamayabilirim. O yüzden yaşamak istiyorsan kafanı salla. Callahan nerede? Callahan nerede?
2: Bilmiyorum. Zaman zaman şoförlük yapıyorum. Gözcüyüm yani. Ben planın parçası değilim. Callahan'la direkt pazarlık etmiyorum. Beni hiç aramıyor ki. Daima bir aracıdan geliyor.
0: Kim o?
2: İşten işe değişir. Her seferinde farklı bir kişi çağırıyorlar. Belli olmuyor.
0: Polis ekibindeki Callahan'ın adamı kim?
1: Dalga mı geçiyorsun adi herif? Sensin değil mi? Anthony Stowe değil misin? İçerideki adam sensin. Kahretsin.
0: Bir polise ateş etmek istersen onu öldüreceğine emin olmalısın. Ve ateş etme isteği daha söyleyecek çok şeyin olduğu anlamına gelir.

0: Beni ara. Önce senin karnını doyuralım. Kapanma saati geçti ama benim için açık tutuyorlar.
1: Merhaba Lucy. Sana ne getirebilirim?
0: Merhaba Frank. Bana su, ona da 2 duble scotch. Düzgün yap. Sorun ne Anthony? Dur tahmin edeyim. Hayat şartları planladığın gibi gitmedi.

Beni hatırladın mı? Şaşırdın mı? Bunun geldiğini görmedin değil mi? Narkotik polisi. Son bir sözün var mı? Hayır mı? Benim sana söyleyecek birkaç sözüm var.

0: Hadi.
1: Yardım edin. Tamam. 1, 2, 3. Geliyor. Hadi çabuk.

0: Son bir son bir var.
1: Lanet olsun.
2: Ne yazık ki bebek sevim değil.
0: Benden değil. Sadece seninle yazıyor.

Aslında pisliğin teki olduğunu söylüyorlardı da.

0: Bayan Stov?
1: Saat kaç?
0: 6:30.
1: Aa, aman tanrım. Uyuyakalmışım.
0: Hayır, sorun değil Bayan Stov. Ama şunu bilmelisiniz ki onlara hayır diyemeyerek tek başınıza yardımcı olmanız ahlaken uygun değil. Şaka yapıyorum Bayan Stov.
2: Lütfen bana Valeri de.
0: O zaman sen de bana Clay'mi de.
2: Biliyor musun, o dün gece konuştu.
0: Evet. Geçenlerde konuşmaya başlıyordu. Ama anlamsız sözler.
2: Anladığım kadarıyla dünya ve melek demeye çalışıyordu sanırım.
0: Çok romantik.
2: Bizim şarkımızdı. Uzun zaman önce.
3: Callahan duruşmasının kaybolan dosyaları.

0: Ve
1: B. B. D.
0: pekala, hadi vücudunu çalıştıralım. Bazı duyularını yitirdiğini biliyorsun. Görüşün biraz bulanık olacak. Tat alma ve koku alma duyularının geri gelmesi uzun sürer. Tat alma duyularının ölmesi ise yaklaşık 6 ay sürer. Koku almada bir o kadar. Sinir hasarı olduğunda ise 1 yıl kadar sürer. Ya da bir daha geri gelmeyebilir.

0: Ne yapıyorsun?
1: Özür dilerim. Çılgınca bir gün geçirdim.
0: Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Hayır. Bir şey yok.
0: Sormam gereken bir şey var. O adamda ne buldun?
1: Şey... Açıklaması zor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Biliyor musun, galiba yerime dönsem iyi olacak.
1: Tamam. Tamam.

0: Hamile bir kadın içki içmemeli.
1: Evet, biliyorum. Ama bugünden itibaren bunlardan sonra... Bacağın nasıl?
0: Daha iyi sayılır. Sağ ol. Well, bu gece çok güzel görünüyorsun.

0: Merhaba dostum.
1: Merhaba. Bu arada adım Chad. Chad Manson.
0: Chad Manson. Bence soyadını hemen değiştirmelisin.
1: Manson, E-N ile O-N değil.
0: Clementine. Ben komadayken buraya birkaç kez uğradığını söylemişti. Yoksa sana borcum filan mı var?
1: Hayır. Ama sana parasını ödediğin bir bilgi getirdim. Bana gözlerimi dört açmamı söylemiştin ya, Kalaan denen adam için.
0: Evet.
1: Onu gördüm.
0: Gördün mü?
1: Evet. Sen o adamın evindeyken 10 dakika sonra geldi. Etrafı kolaçan ediyordu. Sonra polisler ve ambulans gelince yok oldu. Sana ulaşmaya çalıştım ama polisler sana yaklaştırmadı. Aramayı denedim ama ulaşamadım.
0: Sağ ol evlat. Chad.
1: Haberleri izliyordum. Tüm bu olanlar için suçluluk hissediyordum.
0: Bunlar er ya da geç olacaktı. Ne olursa olsun.
1: Bir ihtiyacın olursa haberim olsun.
0: Çantada ne var?
1: Taze meyve aldım. Seni son gördüğümde pek iyi beslenmiyor gibi görünüyordun. Görüşürüz.
0: Dikkatli ol.

0: Vay canına.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim. Yani tad alma duyularım çalışmıyor. Toparlıyorum. Ve sinir uçlarım yanmış durumda. Bundan ötesi can sağlığı sayılır. Ya sen nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: İyiyim Antonio, çok iyiyim. Burada ne işin var? Şefle mi görüşmek istiyorsun?
1: Evet.
2: Şuna bir baksana.

0: Üzgünüm.
1: Sorun yok.
0: Harika bir polisti.
1: Söyledim ya.
2: It's okay.
3: Girin.
0: Geri dönmek istiyorum.
3: Geri mi? Narkotik dedektifi olarak mı?
0: Bilmiyorum.
3: Hazır olduğunu mu düşünüyorsun? Hazır değilsin.
0: Hazırım.
3: Hayır. Değilsin. Masanda bulduklarımı bilerek geri dönmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Ben senin yerinde olsaydım, sen de benim yerimde, beni bunun için içeri tıkardın. Beyin hasarı olmuş ya da olmamış. Özgür biri olduğuna şükret. Onları yakalayacağız. Yaklaştık. Buckstall, ayakta ve onlarla olmanı görmek güzel. Bana şunu söyle. Çocuk sana ateş ettiğinde, Callahan'ın orada olduğunu biliyorum. Sonra da kendi eline ateş etti. O gece tam olarak ne oldu?
0: Hatırlamıyorum.
3: Hiçbir şey mi?
0: Bunu çözecek 7 ayın vardı. Ve şimdi bana soruyorsun. Beni mi bekliyordun?
3: Üzgünüm Stahl. Dediğim gibi, buralarda yürüdüğünü görmek güzel. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bildir. Eski işin haricinde herhangi bir şey. Evet, anlaştık mı Stahl?
4: Evet.
5: Güzel.

0: Doğrusu gideceğini sanıyordum.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yakında gidiyorum.
0: Anthony. Bekle. Şu anda buradasın ve söylenmesi gereken neyse onu söyleyeceğim. Sen bir pisliksin. Korkunç bir adamsın. Val ne diyor biliyor musun? Sahip olduğun her şeyi ve daha fazlasını hak ettiğini. Narkotik polisi. Birileri senin arkanı kolluyor. Bir bağımlı. Bunlar bu işin bir parçası Anthony. Hiç onu düşündün mü? Belki bunların hepsi madde bağımlısı olduğun için olabilir mi diye. İşte hepsini anlatacağım. İşte hepsini yazacağım lanet kitap bu.

0: Üzgünüm.
1: Şunu söylemeyi kes.
0: İyi birine benziyor.
1: Herkes senden iyidir.
0: Bunu biliyorum.
1: Eskiden iyi bir insandın.

0: Temiz. Tamamen. Oyuna geldik. Bodrumları bile yok. Kalahan'ın daha önce buraya geldiğinden bile emin değilim.
1: Çatıları kontrol edin.
2: Koruyorum.
1: Koruyun.
3: Dikkatli olun çocuklar.

0: Bir saniye.
1: Merhaba.
2: Buraya gelmeye hakkın yok.
1: Bir dakikanızı alabilir miyim? Walt buralarda mı?
2: Walt yaptıkların yüzünden iki işte birden çalışıyor. Nedir bu?
3: Tanrım Stowe, bu kadar çok parayla gelmek için kimi dolandırdın?
1: Bu tür kazalar için birliğin sigortası var. Ve benim de paraya ihtiyacım yok. Ayrıca sanırım üzgün olduğumu söylemek istiyorum.

0: Valerie.
1: Merhaba Anthony.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Mark'ın kanalda bir evi var. Ben de kalan eşyalarımı alıyordum.
0: Ben de benim gitmem gerektiğini düşünüyordum. Bugün gidebilirim.
1: Hayır. Burası senin evin ve burada olman lazım.
0: Uygun vaziyette değilsin.
1: Sen de öyle.
0: Her zamanki gibi çabuk oldu.

0: Evet.
1: Evet. Kendine iyi bak.
0: Bebeğe iyi bak, oldu mu?

0: Anthony, yeni numaram ve adresim burada. Bir şeye ihtiyacın olursa...
1: Girin.
2: Merhaba Bay Stov. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Meyve işe yaramışa benziyor.
0: Sağ ol. Gitmem gereken bir yer var. Ben yarım saate kadar dönmüş olurum. İstersen kalabilirsin.
2: Nereye gidiyorsun patron?
0: Bir yanlışı düzeltmeye. Birazdan dönerim. Tamam mı?
2: Tamam.

0: Mark, Valerie orada mı?
1: Bir tür şaka mı bu ha? O sana dönüyor Anthony.
2: Tony.
3: Merhaba Bayan Stoll.
2: Merhaba Chet. Tony nerede?
3: Sanırım sizi aramaya gitti.
4: Bayan Stoll.

0: Al.
1: Adamım seninle görüşmek istiyor. Yoksa eski karın ölür.
2: O benim karım. Eski karım değil.

0: At silahını. Güzel, Anthony. Seninle konuşmayalı uzun zaman oldu.
1: Bırak gitsin. Beni al.
0: Çok iyi gidiyorduk, Anthony. İkimiz de narkotik polisiydik. Tedarikçi bendim ama müşteri olmaya karar verdiğinde her şeyi mahvetti.
1: Ama asla kötü bir polis olmadım, Gabriel.
0: Biliyorsun, Anthony. Kim olduğunu anlamaman ölümcül hatan. İkimiz de kötü polistik. Sadece hücrede değilim, o kadar.
1: Özgürlük bu olsa gerek.
0: Uzun zamandır çok acı çekiyor olmalısın, ha? Sen komadayken karını başka bir adam... Sence ne hissediyorum? Ortağımın gelmesini ve kazandığım her şeyimi benden almasını bekliyorum. Beni alt edecek tek kişi sendin. Ama sen bile başaramadın. Artık da başaramazsın. Evet, karını istedim. Ama hayır, hiç. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü o zamanlar seni çok seviyordum. Biraz öyle değil mi? Seni seviyordu. Sana söylediğime geliyor. O gece vurulmuştun. Sana yalan söyledi. Cehenneme karını bilerek gitmeni istedim. Neden sanki komada kalmadın, Anthony? Her zaman yıkılmaz bir Allah'ın belası oldun. Artık değilsin ama. New Orleans'taki işim bitti. Yeni sınırlara gidiyorum. Bir aile kuruyorum. Ben ve yeni karım. Nasıl istersin, Tony? Ben bir baba olacağım. Bu arada çocuk kimden? Kasabadaki evdeki delil Anthony. Her şeyi hatırlıyorsun, öyle değil mi? Beynin hala çalışıyor mu, Tony? Ama işte gerçekten güzel kısmı şu. Kahramanınla tanış. Dünyadaki en temiz polis. Daima Anthony Stowe'un namussuz bir polis olduğu şüphesi hakimdi. Namussuz polis öldürülür. Temiz polise yeni ışıl ışıl bir madalya verilir. Bu ülkeyi seviyorum.
2: Şahsi değil, Tony. Ama benim için işe yarıyor. Sen de kabul etmelisin.

0: bir hata var.
1: Son derece tehlikelisin Van. Buna bayılıyorum.
0: Geçen son iki yılda bir şey öğrendim. Yarım kalan iş bırakmıyorsun. Şu anda en büyük yarım iş benim. Şimdi senin kaçman lazım tabii ama bana da teminat ve sigorta lazım.
1: Son konuştuğumuzdan bu yana kelime dağarcığını geliştirmişsin. Buradan çıkmayı başarırsan emekli maaşını alacaksın. İyi bir yaşam olabilir. Ama buradan çıkmayı başarmak istiyorsan silahını Baystov'a doğrultursun.
2: Anthony! Kalan! Van Hoffel!
3: Merhaba, ben Jimmy.
1: Kapa çeneni Jimmy!
4: İndirin silahlarınızı.
1: Tebrikler Anthony. Ne de olsa bir arkadaşın daha var.

0: Sakın yaklaşmayın. Yaklaşmayın, öldürürüm.
1: Duyuyor musun? Bitti.
0: Pekala, pekala, pekala. Pekala. Pekala.
1: Chad seni affeder. Ben affetmem.

0: Yapmam lazım.
1: Hadi!
0: Ah!

0: Ne kadar güzel çiçekler değil mi? Evet, onu suya koyalım mı?
1: Evet.
0: Evet. Suya koyduğumuzda daha güzel olacak.

0: Dedektif, birinin arkanı kollaması gerekiyor.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Daha kahırlı bir şarkı seçseydin keşke Naci. Ama güzel söyledi. Yazık, çocuk da çok çekmiş belli. Çok çekmiş çocuk.
1: Yok yok yok. Ya. Bu öyle bir şey değil bu. Öyle değil.
0: Hocam çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.
1: Duydunuz mu?
0: Duyduk. Dedim ya, çok güzeldi.
1: Ege.
2: Duydum hocam. Ben duydum.
1: İyi. Anlatırsın o zaman onu. Ama akorduna dikkat et. Arada sırada yanlış basıyorsun.
0: Sen de mi bağlama çalıyorsun? Ben anlamadım hocam.
1: Hadi iyi geceler. Geç kalıyorsun eve, hadi.
0: Ay. Çok teşekkürler hocam.
1: İyi geceler.

0: Ya ben anlamadım şimdi. Bizi neden çağırdı? Türkü dinletti. Sen anladın mı?
1: Anlamadım gerçekten.
0: Anladım. Anladım. Anladım şimdi.
1: Hakikaten mi?
0: Evet. Ablama bir mesaj göndermek istedi. Beni tek başıma çağıramayacağı için seni de yanımda çağırdı. Vay be. Aralarındaki aşk bayağı büyükmüş demek ki. Ben anlamamışım.
1: Evet, anlayamamışsın demek ki.
0: İyi de ben şimdi bunu ablama nasıl söyleyeceğim ki? Yani gittik bize türkü çaldı da diyemem. Nasıl vereceğim ben bu mesajı?
1: O almıştır mesajı Neriman, sen hiç merak etme.
0: Nasıl? Duymuş mudur diyorsun orada?
1: Duymuştur, duymuştur. Ya. Belki ablanın kulağı seninkinden daha iyidir. Hadi iyi geceler.
0: Nereye gidiyorsun ya?
2: İnci. Hadi kalk çıkıyoruz.
0: Ne oluyor ya, nereye?
2: Biraz hava alalım.
0: Benim hiç halim yok ya. Vallahi yatarım ben birazdan.
2: Ama kim burada biliyor musun?
0: Kim?
2: Yeni kiracımız.
3: Esat. Esat. Ne haber?
4: İyi, sen?
3: İyi de. Biliyor musun, ben belki bu apartmana taşınıyorum.
4: Nasıl? Bu apartmana mı?
3: Evet. İnci ile Han rica ettiler. Yani herhalde daha yakınlarında olayım, daha sık görüşelim diye.
4: Allah Allah. Yani bana hiç söylememişti de.
3: Sen bozulma diye dememişlerdir.
4: Niye bozulayım ya? Bunda bozulacak bir şey yok. Kim isterse oturtur yakınına.
3: Bana da değişiklik olur. Hem yalnız da kalmam. Memdu amcayla aralarını da düzeltirim. Yani. Ama işte tek bir endişem var.
4: Gülben mi? Ondan sana bir zarar gelmez artık.
3: Yok, zarar gelmez biliyorum. Da ne bileyim, şimdi bizi böyle yan yana görünce falan üzülür mü, kırılır mı?
4: Görmez. Niye görsün ki?
3: Nasıl yani? Buraya taşınınca ben gelmeyecek misin? Yani dördümüz toplanırız falan.
4: Bilmem. Gelir miyim?
3: Bilmiyorum, gelmez misin?
4: Geleyim mi?
3: Ya Esat, gelirsin tabii. Ay amma naz yaptın ya.
4: Ya ne bileyim. Bir gel diyorsun, bir gelme diyorsun. Ben şaşkına döndüm, anlamıyorum ki seni.
3: Gelirsin, gelirsin. Şaşkına dönme sen de. Ay hadi girelim, çok soğuk burası, üşüdüm. Ara sen de.
4: Arıyorum.
2: Abla! Çıkıyoruz biz. Abla. Çıkıyoruz.
0: Bu saatte hem de. Nereye?
5: Arkadaşlarımızla buluşacağız, sakıncası yoksa.
0: Ne yapacakmışsınız ya bu saatte?
2: Abla, saat daha 9:30. Ayrıca hemen yukarıda olacağız.
0: Ha, balayı suitinde. Duruyor mu hala orası?
2: Hadi sana iyi geceler, hadi.
0: Kim ne? Esat'la Sırık mı olacak yoksa?
2: Evet.
0: Gülben duymasın. Ayıptır ya. Kızın burnunun dibine dibine getiriyorsunuz bir de. Oldu olacak, bir de fotoğrafını çek yolla, yakından görsün.
2: Tamam, duymayacak. Sen de duyurmazsan. Sessiz olacağız, merak etme.
0: Ama neyi ne yaparsanız yapın. Bir daha da onları çağırma. Siz gidin. Ayıptır ya. Uyuyan devi uyandıracaksınız. Biraz bilinçli olun. Kıza da günah.
2: Tamam abla. Tamam, anladık. Hadi İnci.
0: Ha, ne var?
2: Bu arada senin şu hocanın sesi de fena değilmiş. Arada bir detone oluyor ama olsun.
0: Ne diyorsun sen be? Terbiyesiz karının yanında bir de hayret bir şey. Açtırmışım benim ağzımı. Teras maceraları seninki benimki, görürsün gününü sonra. Hadi yürü git.
2: Uyduruyor biliyorsun. Sırf beni sinir etmek için öyle söylüyor.
3: Seni değil, beni.
0: Neden bu kadar takık bu konuya?
2: Hangi konuya?
0: İşte... Adı neydi? Ceylan mıydı? Ceylan.
2: 1000 yıl önceki mesele. Boş ver. Hadi çıkalım biz.
0: Şuna da bir alışamadım. Ya siz ne ara planladınız bunu? Nasıl benim haberim olmaz ya? Enişten bizi aniden özleyince apar topar buraya geldik. E tabii Yunan heykeli isteyince akan sular duruyor. O zaman iyi ki istemiş Yunan heykeli.
4: Ya Esra bana bir şey söyledi. Yok, buraya mı taşınacakmış? Yakın mı olsun istiyormuşsunuz onu? Anlamadım tam.
0: Evet evet. Taşınacak. Ne oldu? Kıskandın mı? E gel sen de.
4: Sağ ol düşündüğün için. Ama ben almayayım.
0: Ay zaten sen bu binaya taşınırsan bence birazcık enayisin yani. Hayır. Ama hala da söylemedim yani. Bina çok güzel. Eski kaç yüz yıllık bina da. Onun evi bir saray yavrusu gibi ya. Öyle dedim ben. Ya bozulma. Yani çocuğun evi çok güzel şimdi. Doğruya doğru. O başka. Zaten bir şey söyleyeyim mi? O

0: Dedi kesinlikle sen dekore etmedin, eski sevgilin falan etti. Yani senin yapman mümkün değil.
1: Allah Allah. Ben yaptım ya hepsini.
0: Aha, eminim.
1: Aa, inanmıyorlar ya. Söylesene kim yaptı?
0: Söyler misin enişte, o mu yaptı?
2: Eski sevgilisi.
0: Bak gördün mü işte.
3: Bak ya. Öyle bir şey olmadı. Tamamı bana ait.
0: Dekore etmiştik.
1: Allah Allah, ben yaptım tabii ya.

0: Banyo kızım.
1: İnanılmaz.
2: Banyoya girmedim. Ama mutfağı gördüm. Çok güzel.
0: Nereye?
3: Şey, işle ilgili bir telefon edecektim de o geldi aklıma. Halledeyim geleyim ben.
0: Et bakalım. Senin minyon iş adamı senin.
1: Ya alınca minyon falan.
0: Bir kahve mi içsek?
2: Ben yaparım.
4: Yok yok ben yaparım.
0: Ben yapayım ya.
4: Rica ederim. Ben yaparım.
0: Tamam tamam sen yap.
3: Gülben. Gülben.
5: Bir dakika.
0: Vallahi kötü bir şey yapmayacaktım. Ben merak ettim yani öyle kahkahalarınızı falan duyunca başka hiçbir şey değil. Yemin ederim değil.
3: Yok yok sıkıntı yok. Şey diyecektim. Sen de gelsene yanımıza.
0: Nasıl?
3: Yani sen de gel. Beraber oturalım.
0: Ha. Yok ben gelemem. Rahatları kaçar şimdi. Huzursuz olurlar yani. İyiyim zaten ben. Sen dön hadi. Hatta hiç beni gördüğünü bile söyleme olur mu? Git sen.
3: Sen eğer Esra'yı diyorsan... O rahatsız olmaz. Bugün söyledi daha gerçekten. Hem sen ondan özür diledin. Barıştınız artık. Değil mi?
0: Evet özür diledim de. Yani ben ne konuşacağım ki sizin yanınızda? Sıkılırsınız benden yani.
3: Sana öyle geliyor. Niye sıkılalım biz senden? Hiç sıkılmayız hem de. Sen çok komik bir kızsın.

0: komik mi geliyorum ben sana yani?
1: Hayır. Yok, o anlamda değil. O anlamda demedim. Yani sen çok iyisin, çok eğlencelisin. O anlamda seninle zaman geçirmek güzel.
0: Yani beraberken bana çok gülüyor musunuz? Yok, zaten gülün zaten yani. Korkmanızdan iyidir yani.
1: Gülmüyoruz. Korkmuyoruz da senden.

0: Hadi gel ya. Böyle ayaküstü konuşmayalım. Hem burası soğuk da. Yukarı beraber çıkalım. Hadi.
1: Kusura bakma. Benim yerim yok orada. Gelemem.
0: Neden? O nasıl söz ki? Burası senin evin.
1: Benim evim ta aşağıda Esat. Kimsenin gelip görmediği bir ev orası. O yüzden sen dön arkadaşlarının yanına yani. Beni merak etme, ben çok iyiyim. İyiyim yani ben.

0: geldi. Hah. Etti mi telefonla?
1: Esat, bir sorun mu var?
2: Yok yok ya, hallettim ben, sıkıntı yok. Kahvenin sahibi var mı? Alabilir miyim onu?
0: Ha, dur, ben vereyim.
2: Sağ ol.
0: Afiyet olsun.
1: Esra? Hı. Bugün radyoyu arayan kadın seni de üzdü mü? İnci çok üzüldü. İşte radyoyu bir kadın aramış ya, hayatının aşkıyla yıllar sonra tekrar karşılaşmış. Ama işte adam ölmek üzereymiş. O hikayeyi diyorum.
3: Evet. Hani sen kahve döktün, sonra tuvalete gittin ya, işte o sırada o telefon geldi.
0: Evet.
3: Ben bilmezsin, ben çünkü sana anlatmadım, çok üzülürsün diye anlatmak istemedim. Çok üzücü bir hikaye ya, anlatmayayım hiç.
0: İyi yaptın, üzülürdüm ben.
3: Çok üzücü.
0: Kahve mi istek? Esat, kahve ister misin?
2: Aldım ben. Sağ ol.

0: Ci.
1: Canım.
0: Ne oldu?
1: Bir şey olmadı. Yani uyku tutmadı. Seni uyandırmak istemedim.
0: Neden uyuyamadın?
1: Bilmem, kahve fazla içtim herhalde.

0: Yalan söylüyorsun. Ve bu üçüncü oldu.
1: Hayır, söylemiyorum.
0: Anlatacak mısın artık şunu?

0: İçini ne kemiriyorsa, uykunu ne kaçırıyorsa onu. Anlat hadi.
1: Anlatamam.
0: Birbirimizden gizlimiz saklımız yok demiştik. Artık her şeyi konuşacağız demiştik.
1: Ya ama bu ikimizle ilgili bir şey değil.
0: Kimle ilgili o zaman? Belli ki seni ilgilendiren biriyle ilgili. Bu da demek oluyor ki beni de ilgilendiriyor. O yüzden söyle artık şunu.
1: Ablamla ilgili.

0: anlıyorsun ya bundan? Bu heriften niye özür diliyorsun İnci? Aklını mı kaybettin sen? Çıkar mısın dışarı? Konuşacağız bununla.
1: Çıkmam.
0: İnci, çık dedim.
1: Hayır, hiçbir yere gitmiyorum.
2: Sorun değil. Bırakın konuşsun.
0: Nasıl bu kadar zalim olabildin ya? Anlatıyordun bana burada aşkı meşki. Yok acıdır, yok nasırdır diye. Bu mu lan senin sevgiden anladığın? Birinin hayatını darmadağın edip sonra çekip gitmek mi? Ha?
1: Lütfen.
0: İnci. O benim ablam İnci. Ablam ya. Canını yakacak diyorum. Nasıl kıyabiliyorsun ya? Ha? Ulan madem ölecektin, niye döndün o zaman geri? Ha? Gider ayak yaşayacağımı yaşayayım, çoluğu çocuğu boş vereyim, gideyim mi dedin? Ne dedin ulan, ne dedin söyle!
1: Sakin ol.
0: Aklımda kalan ne varsa yapayım, geride kalana da ne olacaksa olsun mu dedin? İzin vermem. Anladın mı beni? Şimdi defolup gideceksin buradan. Yoksa ben seni daha erken gönderirim öbür tarafa. Bütün planını bozarım. Anladın mı? Öldürürüm diyorum.
1: Yeter artık hadi. Hadi gel yeter artık. Han hadi. Hadi lütfen.
0: Bu burada bitmedi ha. Hesabını vereceksin.
1: Hadi. Hadi.

0: Hakan lütfen.
1: Nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın bunu ona? Ne dedin? Ha? Bu hayatta yeterince acı çekmedi. Kıvranmadı. Biraz da ben mi süründüreyim dedin? Ne dedin ulan?
0: Ben çok özür dilerim, ben söylemek zorunda kaldım.
1: İnce sen ne diye özür diliyorsun?

0: Böyle bencillik, böyle manyaklık olur mu ya? Neden girdi bu adam ablamın hayatına?
1: Şş, yavaş ol. Dur, uyanacaklar. Yavaş.
0: Madem kalamayacaktı, o zaman neden gelip dengelerini alt üst etti? Perişan olacak kadın. Ya böyle sevgi mi olur? Madem ölüp gideceksin, insan biraz düşünür geride kalana ne oluyor diye. Tam düzeliyor derken.
1: Ya onun yerinde sen olsaydın?
0: Anlamadım.
1: Sen ölecek olsan son günlerini benimle geçirmek istemez miydin?
0: İsterdim tabii. Ama sana asla bu haksızlığı yaşatmazdım. Gider en uzakta ölürdüm ama asla sana bunu yapmazdım ben İnci.
1: Ama ben hep senin yanında olmak isterdim. Her an senin elini tutmak isterdim. Seni ben elini tutarak uğurlamak isterdim.
0: Yok, aynı şey değil.
1: Nasıl değil ya? Onlar da birbirlerini seviyorlar.
0: Madem seviyordu bunca zaman neredeydi bu herif? Ölmezken, yaşarken, her şey yolundayken neredeydi bu adam İnci? Görmüyor musun? Bu kadın hayata tutundu. Nefes almaya başladı. Şimdi öyle bir yumruk yiyecek ki soluğu kesilecek. Boğazında düğüm olacak bu herif. Ben biliyorum altından kalkamayacak ablam bunun.
1: Yine de her ne yaşanacaksa buna onlar karar vermeli. Sen engel olmamalısın.
0: Yok, öyle bir dünya yok. Göz göre göre böyle bir şeye asla izin vermem. Mahvolur ablam. Kaldıramaz bunu, biliyorum.
1: Bak tamam, belki haklısın, belki kaldıramaz. Ama bırak buna ablan karar versin. O karar vermeli, sen değil.
0: Görmüyor musun İnci? Onun hiçbir şeyden haberi yok. Çünkü bu herif bilerek hiçbir şey söylememiş. Çünkü ablam bilirse kendini korur, kapılmaz diye. Ablam kendini koruyamadı ama ben onu koruyacağım İnci. Ben onu koruyacağım.

Han. Telefonu gördün mü? Han. Naci'de mi düştü acaba?

0: Canım ben telefonumu bulamıyorum. Sessiz de çaldıramıyorum da. Bir terasa bakacağım orada mı diye. Tamam mı? Duydun mu?
1: Duydum.

0: Bizim bir tanıdık gelecekti de aşağı kapıya. Ondan saçımı toplayamadım. Aceleyle çıkınca şimdi yetişemezsem de ayıp olur. Bekletmeyeyim dedim, ayıp olmasın diye. O yüzden acele etmem gerekiyor. Hemen gitmem gerekiyor da.
1: Anladım. Tamam, siz gecikmeyin.

0: Oğlum ne yapıyorsun orada? Safiye nerede?
1: Odalarındalar hepsi. Uyuyorlar.
0: Yok, odasında yok.
1: Nasıl yok? Nerede?
0: Evde yok, gitmiş.

0: Allah Allah. Yani bir saattir bayramı bekliyorum. Bir ekmek rica edeceğim. Gördünüz mü siz?
1: Merak etme, gelir o. Geç bile olsa muhakkak gelir.

Aa, Fuzile bak. Gülümsedi, sırıttı bir de bana hadsiz. Aman, neyse. Hiçbir şey moralimi bozmayacak. Bozma moralini Safiye, her şey yolunda. Hay Allah ya. Nerede kaldı bu? Gelecek. Gelecek, söz verdi bana. Geç de olsa gelir o. En çok istediğim şey demişti. Gelir, gelir.

0: Açmıyor mu hacı?
1: Siz fark etmeden çıktı herhalde.
0: Yok, çıkmadı. Çıksa haberim olurdu mutlaka. Eminim burada olduğundan, duymuyor herhalde. Bir müsaade eder misin? Naci hocam, bakabilir misiniz? Bir arayayım ben onu.

0: Kanım da.
1: Hocam. Hocam.
2: İnci konuşsana.
3: Safiye evden kaçmış. Kocaya kaçmış, kocaya. Kocaya kaçmış. Dayanamayacağını biliyordum ben zaten. Canına tak etti, biliyordum ben. Ama yağmurdan kaçarken doluya tutulursa ya...
4: Baba, baba. Bak şimdi sakin oluyoruz. Ablam aşağıda geliyor. Merak etme, hiçbir yere kaçmadı yani. Hadi biz gel gidelim.
3: Bir erkek var onun konuştuğu. Biliyorum ben.
4: Allah, Allah'ım sen hayırlısı. Bugün de bambaşka bir gündemle geldin baba. Çok güzel. Ben sana şimdi ilacını vereyim. Hadi gel ilacını vereyim, anlatacağım sana. Öyle bir şey olmadı. Hadi gel canım benim.
5: Hah. Konuşmamız gerek.
2: Naci ile ilgili değil mi? Bak sen ablamı tanımıyorsun. O yüzden olacakları öngöremiyorsun. Bu meseleyi bana bırak. Onlar bir daha görüşmeyecekler. Bana güven sen. Tamam mı?

Ay nerede bu ya? Kesin bir şey oldu. Yok yok yok tamam bir şey olmadı. Kötü düşünmeyeceğim bir şey olmadı tamam. Yok.

nerede kaldı ya Rabbim? Bir şey mi oldu acaba? Tamam, gelecek. Gelecek, bir şey olmadı. Kötü düşünmeyeceğim. Olmayacak bir şey. Gelecek. Gelecek. İyi düşün. İyi düşün.

0: Abla.
1: Han.
0: İyi misin?
1: Sözleşmiştik. Gelmedi. En çok istediğim şey seni dışarı çıkarmak demişti ama gelmedi. Gelmedi işte Han. Niye gelmedi? Ha?

0: Onun için geldi değil mi? Onun için geldi. Bir şey oldu, kesin ona bir şey oldu. Ben demiştim. Bir şey olacak demiştim Han.
1: Abla dur sakin ol.
0: Han bir şey olacak demiştim. Ben bir şey olacak dedim, kötü bir şey olacak dedim. Annem dedi dışarı çıkarsan ona bir şey olur, ölür dedi. Annem ölür demişti ona, ölür demişti. Allah'ım ben ne yapacağım? Çıkarsan ölür dedi.
2: Hayret bir şey ya. Babayı da anlamış değilim. Ablan kaçtı da kaçtı, kaçtı da kaçtı deyip duruyor ya. Bir şey taktı mı takıyor ya bir insan? Hayır zaten ablamın kaçıp kaçmaması onu niye bu kadar enterese ediyor? İyi bir şey mi, kötü bir şey mi onun için hiç anlamadım. Ne oldu? Sana ne oldu?
0: Bir şey yok.
2: Ya var bir şey canım. Gitmiş gözler, gidik gidik bakıyorsun.
0: Güven.
2: Evet.
0: Ben sana bir şey soracağım. Ama aslında sormak istemiyorum. Ama kafayı yiyeceğim.
2: Eyvah! Ciddi bir şey olmuş. Ne var, ne oldu? Bir şey olmuş. Han'la mı ilgili? Ablamla mı ilgili? Kiminle ilgili? Çabuk söyle. Eyvah!
0: Bir şey yok.
2: Güvenemedin mi sen bana? Yüzün mü tutmadı?
0: Konuşmayayım, konuşmayayım diyorum. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu evdeki kara kutu kim biliyor musun?
2: Benim, ben. Ha, işte. Herkesin en derin sırlarını biliyorum da ağzımı açmıyorum ben. Neyse, konuşturma şimdi beni.
0: Herkesin öyle mi?
2: Herkesin tabii.

0: her şeyden haberim vardır benim. Hepsinden, her şeyden. Misal, mesela siz Han'la daha Naci'yi yeni öğrendiniz ya. Oho! Hey yavrum hey! Ben daha ilk günden beri biliyordum. İlk. Hani sizin böyle ruhunuz duymamış kendinden beri. Adam ne zaman karşıya taşındı, burnunu cama dayadı, ben köfteyi çaktım. Öyle işte bir şey bende ki. Aa! Ne yaptılar acaba ablam? Onunla buluşmaya gidecekti. Çok heyecanlı. Hadi gel bakalım. Hadi gelme. Gelme. Şimdi salona girdiğini görünce olaylar çıkıyor. Ben sana anlatırım. Sen dur bekle. Girme sen yasak. Aa, ambulans var. Otelin kapısının önünde ambulans var. Kime geldi ki bu acaba? Allah Allah. Aa, Naci'nin odasındalar. Bak, bak Naci'nin odasındalar. Allah'ım ne oluyor ya? Eyvahlar olsun, adama bir şey mi oldu? Hayır, daha çok da genç. Ne şekeri olur, ne tansiyonu olur. Ne olmuş olabilir bu adama? Eyvah, biri bir şey mi yaptı?
1: Şimdi defolup gideceksin buradan. Yoksa ben seni daha erken gönderirim öbür tarafa. Bütün planını bozarım. Anladın mı? Öldürürüm diyorum.
0: Saçmalama. Neyi saçmalama? Gör müsün, görmüyor musun? Bir şey olmuş işte adama ya. Ablam mahvolur. Eyvah, ben gidip bakacağım vallahi. Dur.
2: Han bir şey söyle. Kimin için geldi bu? Ne olur bir şey söyle bana. Kime geldi
0: abla,
2: bu?
0: Abla gördün mü?
2: Gülben, ambulans geldi Gülben.
0: Naci Hoca'nın odasındalar.
1: Abla.
0: Allah'ım.
1: Sen sakin ol tamam mı? Heh. Çıkın yukarıya. Ben öğrenip haber vereceğim size. Gülben hadi.
0: Abla hadi.
2: Benim yüzümden, benim yüzümden. Ben dinlemedim. Dinlemem gerekirdi annemi. Annemi dinlemem gerekirdi. Benim yüzümden dinlemedim. Söylemişti bana, söylemişti.
1: Abla senin bir suçun yok. Her ne olduysa seninle bir ilgisi yok.
2: Söyledi, annem bana söyledi. Annem söyledi. Ölecek dedi o. Ölecek, göreceksiniz. Ölecek dedi o.
0: Han.
2: Benim yüzümden. Han, dinlemedim onu. Dinlemedim. Dinlemedim. Allah'ım ne olur benden bulaşmasın ya Rabbim. Ona bir şey olmasın. Ne olur ona bir şey olmasın Allah'ım. Allah'ım ben... Ne olur bana yardım et ya Rabbim. Benden bulaşmış olmasın ona, bir şey olmasın. Ne olur Allah'ım.
0: Eyvah.

0: Abla!
1: Abla!
0: Gözleri kapalı. Gözleri kapalı. Han niye gözleri kapalı? Onun gözleri niye kapalı? Allah Allah.
1: Gülben. Sen ilgilen.
0: Tamam tamam. Ablacığım. Ne oldu? Ne oldu? Senin haberin var mı? Ne olmuş?
2: Ben buldum onu.
0: Nasıl?
2: Çaldım çaldım kapıyı. Kimse açmadı. Adam içeride dedi. Çıkmadı. Sonra bir girdik içeri. Naci Hoca yerde baygın yatıyor. Başı falan kanıyordu.
0: Bir şey dediler mi? Ne olmuş? Söylediler mi bir şey?
2: Bilmiyorum abla, bilmiyorum. Anlamadım da zaten. Girdik içeri, nabzını falan işte ölçtüler. Çok kötüydü, çok korktuk.

0: zaten, yatıyordu yerde.
1: Tamam canım, tamam tamam, geçti tamam, merak etme, tamam. İyileşecek.
0: Daha dün birlikteydik ya. Bağlama çalıyordu bize. Dün gece abla ya.

0: Ne oluyor? Kim götürüyorlar?
1: Naci Hoca'yı.
0: Ah ya. Nesi varmış?
2: Nesi olduğunu bilmiyorlar. Hastanede bakacaklarmış.
3: Tamam. Tamam abla, bak artık emin elde, merak etme. Bak tedavisine başlanacak, ilgilenecekler. Değil mi ha? Abla. Abla. Duyuyor musun bizi? Bak buradayız, yanındayız senin.

0: son gününüz olacak demiştim. Dinlemedin. Yazık ettin ona. Bir kez daha yazık ettin.
1: Duyuyor musun? Abla duyuyor musun? Abla.
2: Abla. Duyuyor musun? Burada izlemeyiz abla.
1: Abla duyuyor musun abla?
3: Abla duyuyor musun?
0: Abla.

0: sen Naci'nin yanına git.
1: Nazgül, ben görmüyor musun halini? Kriz geçirse tutamazsınız.
0: Tutarız. Tutarız, merak etme, ama haber alamazsa daha kötü olur. Ne olur gözünü seveyim, sen git, ben sana haber edeceğim. Zaten haberleşelim. Ara beni, tamam mı? Haber vereceğim ben sana, merak etme.
1: Dikkat edin.
0: Tamam tamam.
1: Benim hastaneye gitmem lazım.
2: Benim şimdi gitmem gerek. Ama sen üzülme, tamam mı? Bak, senin sayende buldular onu. Kurtulacak, güvende şimdi.
3: Hastaneye mi gidiyorsunuz? Ben de gelsem.
2: Ben sana haber veririm, tamam mı? Ne olmuş?
1: Bilmiyorum. Başını çarpmış herhalde.

0: Hah, geldin mi? Neredeydin Safiye? Merak ettik. Bu elbiseyi nereden buldun? Yoksa dışarı mı çıktın sen? Safiye yaptın mı bunu? Başardın mı kızım? Çıktın mı sokağa?
1: Bir. İki. Üç. Yapamadım baba. Çıkmadım. Çıkmadım.

0: Abla, emin misin? Bak hep yeniydi bu kıyafet. Bir de sana o kadar çok yakışmıştı ki.
1: Uğursuzum. Kurtulmamız gerek.
0: Kim diyor abla? Annem mi?
1: At dedim Gülben, at.

0: Siz yarayı temizleyin, geliyorum hemen. Sonra da tomografi isteyeceğim. Siz yakınısınız herhalde.
1: Karşımızda oturuyor da oradan tanıyoruz.
0: Ne olduğunu biliyor musunuz?
1: Odasında baygın bulmuşlar.
0: Peki bir rahatsızlığı var mıydı?
1: Ciddi bir rahatsızlığı olduğunu biliyoruz ama ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz.
2: Ama başında kan varmış. Yani hastalığıyla ilgili bir durum değildir gibi, başka bir şey olmuş gibi görünüyor. Ben anlayamadım. Anlayamadık değil mi? Başına bir darbe almış olabilir.
0: Birazdan anlarız.
1: Başka bir şey derken neyi kastediyorsun?
2: Düşmüş olabilir ya da

0: Hande hastaneye gitti. Zaten şimdi arayacaktır bizi. Eli kulağındadır yani. Haber verecek şimdi bize. Abla, iyi misin? Bak hiç konuşmuyorsun. Vallahi merak ediyorum ya. Bir şey de.
1: Şuraya bak, leş gibi olmuş. Yemek memek yapılmaz burada. Hasta eder bizi. Hasta oluruz.
0: Neresi pis abla? Ben ocağı daha dün temizledim. Nasıl leş gibi?
1: Her tarafı kararmış. Şuna bak. Pislik içinde.
0: Tamam, ben yardım edeyim. Bak belin ağrıyacak böyle ayakta. Ha? Olur mu?
1: Ben yapacağım. Ben temizleyeceğim, temizleyeceğim. Her tarafını temizleyeceğim. Pislik içinde temizleyeceğim. Ben temizleyeceğim.
0: Tamam. Naci iyi olacak. Geri gelecek. Merak etme. Sen annemi dinleme sakın. Üzülme, değil mi?

0: İnci. Sen neden böyle huzursuzsun? Şunu bir açıkça konuşalım mı?
1: Emin misin?
0: Neden emin olmayacakmışım?
1: Ege onu yerde yatarken bulmuş. Bu bir tek bana mı tuhaf geliyor ya?
0: Ben sana yardımcı olayım. Sen bu herifi benim bu hale getirdiğimi düşünüyorsun, değil mi?

0: Şimdi ben neyim ya? Ha? Söylesene. Öyle biri miyim? Ölmek üzere olan bir adama zarar verecek kadar cani miyim? Söyle.
1: Seni öldürürüm dedin. Onu ölümle tehdit ettin. Tüm gece gözlerimin önünde ya. Ben paranoyak mıyım? Bunları söyledin, senin ağzından çıktı bunlar. Seni öteki tarafı daha erken gönderirim dedin. Bunu ölmek üzere olan birine söyledin.
0: Ben onu gitsin diye söyledim. Ablamı korumak için. Öfkeyle söyledim. Her dediğimizi yapıyor olsaydık... sen de şu an Balıkesir'de dedenle birlikte uslu uslu yaşıyor olurdun değil mi?
1: Bunu nasıl başarıyorsun ya? Konuyu bir şekilde çevirip benim hatalarımı nasıl getiriyorsun? Beni nasıl bu kadar suçlu hissettirebiliyorsun ya? Bu tekniğin bir adı var mı?
0: Bu tekniğin adı var mı bilmiyorum ama senin beni gördüğün yerin bir adı var. Sen beni manyak zannediyorsun.
1: Hayır. Bir öfke sorunun olduğunu düşünüyorum.
0: Öfke sorunu mu?
1: Evet.
0: İnsanın ailesiyle ilgili konularda hassasiyet göstermesi... ne zamandan beri öfke sorunu oldu? Ben kaçırmışım orayı, söyler misin?
1: Hassasiyet ve saldırganlık bambaşka iki şey.
0: Ya şu herif geldi hayatımıza, girdi. Bin tane yalan söyledi. Herkesi kandırdı, melek gibi takıldı.
1: Yavaş.
0: Bunun yaptığı her şey tamam, benimki değil. Öyle mi? Ya herif kendi gerçeğini, olduğu şeyi sakladı. Dürüst davranmadı. Bunları nasıl göremiyorsun İnci?
1: Sen çok mu dürüstsün?
0: Ne demek o? Neden dürüst değilmişim ben?

0: Hayret bir şey ya. Öldük burada meraktan. Niye şu telefonuna bakmıyorsun? Ne yapsam ben? Kantorunu mu arasam? Allah arayacağım. Arayacağım, ne yapayım?
1: Söyler misin? Ne demek istiyorsun? Neden dürüst değilmişim ben?
2: Dur, beni arıyor. Ne diyeceğim şimdi?
1: Söyle, merak etme, iyi adam. Han dövmüş ama öldürememişti. Becerememişti.
2: Alo.
0: Ben Han'a ulaşamadım da o yüzden seni aradım. Nasıl oldu Naci Hoca?
2: Yani biz de bekliyoruz. Bekliyoruz böyle. Bir haber yok şu an.
0: Ay Allah'ım ya. Ablam hiç iyi değil. İnci. Vallahi bak. Yani bir de hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ben korkmaya başladım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Han'a söyle.
3: Ya neyse bir de...
0: Hiçbir şey demediler mi ya? Bir şey demiyorlar mı?
2: Şimdi beyin tomografisi çekilecekmiş.
0: Ne? Beynine mi? Beynine mi bakacaklar adamın? Eyvah.
2: Ben seni sonra arayayım, tamam mı? Haber ver.
0: Evet. Bak bekliyorum, çok merak ettim. Ara beni.
2: Tamam.
4: Kendine geldi. Görebilirsiniz kendisini.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
4: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun. Bak kendine gelmiş seninki. Bana güvenmiyordun ya. Şimdi git ona sor. Ben mi onu bu hale getirmişim? Git sor hadi. Buyur önden.
5: Hanımefendi, benim gitmem lazım. Çok teşekkür ederim ama ben gayet iyiyim.
6: Doktor tamam demeden olmaz. Lütfen benim başımı belaya sokmayın. Uzanın lütfen.
2: İyi misiniz? Çok geçmiş olsun.
5: Teşekkür ederim. İyiyim ama siz niye buradasınız? Safiye biliyor mu? Söyledin mi ona?
2: Ambulansı gördü. Ama hastalığınızı bilmiyor.
1: Henüz.
2: Size ne oldu?
5: Atak geçirdim. Arada oluyor. Bu hastalık. Neyse.

0: Sonrasını hatırlamıyorum. Düştüm herhalde, başımı vurdum. O nasıl?
1: Sence?
0: Tam dışarı çıkacağı gündü. O beni o halde gördüyse çok korkmuştur. Allah kahretsin. Gene aynı şeyi yapacak.
1: Ne yapacak?
0: Kendini suçlayacak, kazada olduğu gibi.
1: Ve sen bunun böyle olacağını biliyordun. Öyle mi? Senin başına bir şey geldiğinde onun kendini suçladığını biliyordun. Ve buna rağmen geri döndün. Şimdi daha beterini yaşatacaksın ona.
0: Yaşatmayacağım.
1: Nasıl olacak o iş? Neredeyiz biz şu an? Ha?
0: Daha kötü olmadan gideceğim. Görmeyecek, anlamayacak.
1: Ne diyeceksin giderken? Ben sıkıldım, bana müsaade mi?
0: Bilmiyorum. Ama onun kalbini kırmayacağım.
1: Zaten şunu diyebildiğine göre sen gerçekten onu hiç tanımamışsın. Senin ölmenle gitmen arasında onun için bir fark yok. Şimdi gidersen belki çocuğuna gittiğini düşünür ve seni anlar. Ama sonrası onun için yok. O yüzden sen şimdi git.
0: Geleceğim. Onu dışarı çıkarır çıkarmaz.
1: Ben çıkarırım onu dışarı. Sen git.

0: olmuyor işte. Olmuyor, yapamıyorsun. Uğursuz Safiye, geberisçe Safiye. Yapamıyorsun, beceriksiz.
1: İnci arıyor.
0: Aç.
1: Alo, İnci.
0: Naci iyi, kendine geldi. Ablana söylersin.
1: Çok şükür. Tamam, iyiymiş abla. Çok iyiymiş, maşallah varmış.
0: Şey nasıl, iyi mi? İyi mi? Acıyor mu canı? İyi mi? Nasıl şu anda? Nasıl?
2: İyi, düşmüş.
0: Başka bir şey yok yani. Bu kadar. Değil mi?
2: Yok yok, ciddi bir şey yok. Öyle düşmüş sadece.
0: O hep öyleydi. Okulda dalga geçerdik biz. Heyecanlandı mıydı ya yuvarlanırdı. Ya gider kafasını çarpardı bir yerlere. Bir gelirdi ertesi gün zaten. Ya kolu ya bacağı alçıda. İmza falan atardık hep. Müsaitse bir sesini duyabilir miyim? Konuşabilir miyim?
2: Tabii. Bir saniye.
3: Kararın nedir?
2: Sizinle konuşmak istiyor.
4: Kim?
2: Safiye.
4: Teşekkür ederim.
3: Ci.
2: Hadi biz çıkalım.
4: Müsaade istesem.
2: Tabii ki.
5: Alo.
4: Safiye özür dilerim. Gelemedim.
0: İyi misin? Canın acıyor mu?
4: Hiç acımıyor. Merak etme, olur mu?
5: İşte birazdan çıkacağım zaten ben. Sakın merak etme.
4: Benim ayağım kaydı. Düşüp dururum biliyorsun.

0: biliyorsun değil mi?
1: Seninle bir ilgisi yok. Biliyorsun. Anlıyorsun değil mi Safiye?
2: Dikkat et. Düşme bir daha.
1: Tamam.

0: Ne diyor?
1: Canı acımıyormuş.
0: Oh, çok sevindim. Vallahi var ya abla, zaten acımasın, sızlatır, o başı ağrıtır hep. Yazık. Peki sen niye sevinmedin hala abla?
1: Bitirmem lazım. İyice temizlemem lazım.

0: Cı.
1: Ablan konuşmak istedi. Ben ne yapsaydım?
0: Onu demeyecektim.
1: Ne diyecektin?
0: Biliyorum. Herkes mutlu olsun istiyorsun. Ama bu hikayede öyle olmayacak. Mümkün değil. Ben de üzülüyorum. Ama durum bu.
1: Mutlu hikaye diye bir şey var mı? Ben ondan bile emin değilim artık.
0: Biz varız. Yok muyuz?
1: Bitmiştir. Ben telefonumu alayım.

0: Bittiyse alabilirim.
1: Ha. Alayım. Teşekkür ederim.
0: Tekrar çok geçmiş olsun. Hadi gidebiliriz. Aldım ben telefonu.
1: Anlıyorum seni. Haklısın da. Ama gitmeyeceğim. Ondan bunu saklamak istemiyorum diyorsan yapma diyemem. Karar senin.
2: Aynen öyle. Karar benim. Madem gitmiyorsun, yapılması gereken belli.
0: Tekrar çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
3: Ablacığım bitti mi? Temizlendi mi bu? Bitti işin yani.
0: Bitti Gülben. Tertemiz oldu. Akşama yemeğimizde yapabiliriz.
3: Sahi mi söylüyorsun bak?
0: Bu sefer çok güzel bir yemek yapacağım. O kadar güzel olacak ki hepiniz çok beğeneceksiniz.
3: Ya incik bile mi?
0: İnci bile.
3: Ha, İnci dedi. Sahiden iyi bu kız. Çok sevindim. Allah'ım çok şükür. Ne yiyeceğiz acaba? İyi bir şeydir inşallah.
2: Radyoya bırakayım seni değil mi? Hı hı. Bu ne şimdi? Derdin ne İnci, sorun ne? Benim sana trip atmam gerekiyor. Adamı hastanelik etmekle suçladığın için beni.
0: Ben sana trip atmıyorum.
2: Neden elimi bırakıyorsun o zaman?
0: Biz ayrıyken, benim yokluğumda, sen biriyle görüştün mü hiç?
2: Anlamadım. Ne demek o?
0: Biz ayrıyken, ben olmadığım zaman yani, sen başka biriyle hiç görüştün mü diyorum. Çok açık ve net bir şekilde soruyorum.
2: Seni aldatıp aldatmadığımı mı soruyorsun bana?
0: Başka biriyle görüşüp görüşmediğini soruyorum.
2: Nereden çıktı bu?
0: Cevap ver.
2: Görüşemedim maalesef. Kafam yerinde değildi çünkü.

0: cümle kuracak halde değildim. Toplantılardan fırlayıp gitmekle, trafikte insanları yumruklamakla meşguldüm. Nereden çıktı bu ya? Sen durduk yere böyle bir soru sormazsın. Ablam mı bir şey dedi yine? Ne o zaman?
1: Sen kızdığında hiç yapmayacağın şeyleri yapabiliyorsun. Yani acaba bana kızıp gidip...
0: Sor o soruyu, sor. Getir devamını.
1: Ege arıyor.
0: Açma. Sor o soruyu, sor.
1: Ege arıyor. Açmam lazım, merak etti çocuk. Alo. Merak etme canım, başını çarpmış. İyi şimdi, taburcu olacak birazdan.
0: Açamam.
1: Ege, ben seni sonra arayacağım.
0: Evet, bir açıklama bekliyorum senden.
1: Ben senden bekliyorum bir açıklama.
0: Kafayı yiyeceğim ya, yeter. Yine beni yapmadığım bir şeyle suçluyorsun. Ondan sonra sakin kalmamı bekliyorsun. Nedir derdin ya? İki gün aramız düzeldi, sular duruldu diye. Hareket mi arıyorsun kendini? Canın mı sıkıldı, ne oluyor? Bak, şu herifi hastanelik etmekle suçladın beni. Özür dilemedin, sustum. Ama bunun için bayağı bir uğraşacaksın İnci. Bayağı uğraşacaksın. Ben yürüyorum.

0: Ya Nero, sana bir şey soracağım ama aramızda kalacak. Ya ben Ege'ye yemek hazırlamak istiyorum da evde, ellerimle. Sence ne sever sen bilirsin.
1: Nasıl? Evde, sizin evde mi?
0: Evet, niye?
1: Anne babandan habersiz mi?
0: Yo, söyleyeceğim onlara da. Niye ki? Ha.
1: Hiç. Hamburger sever. Hı. Profiterole bayılır.

0: Ablası kek yapar hep. En çok çikolatalı olanını sever.
1: Hadi ya. Tamam. Kekten börekten gideceğim desene. Sen bu Emre'ye hala aşıksın değil mi?
0: Gamze.
1: Çekinmene gerek yok kızım. Halden anlarız. Bak sana Emre ile ilgili bir tüyo vereyim mi?
0: Yok Gamze. Verme.
1: İşine yarayacak diyorum ya. Bak sen bunu nasıl tavlarsın biliyor musun? Köpek çekerek.
0: Ne?
1: İşte böyle... Böyle bozacaksın, önemsemeyeceksin falan. Bak o zaman nasıl peşinden koşuyor gör. Aa bak sen ne yap biliyor musun? İşte böyle selam verirse mesela takma onu. Böyle laf atarsa cevap verme tersle. O zaman ilgisini çekeceksin, trust me.
0: İnsan terslenmekten neden hoşlansın ki?
1: Ne bileyim ben, onu da psikoloğuna sormak lazım.

0: Buyurun Safiye Hanım.
1: Bayram, var mı bir ihtiyacın, bir şeye, bir eksiğin falan ha?
0: Nasıl, benim mi?
1: Senin evet.
0: Neden? Bir eksiğin varmış gibi mi gözüküyorum? Üstüm başım mı kötü? Neden sordunuz?
1: Yok yahu. Hani bir eksiğin, bir ihtiyacın varsa giderelim diye soruyorum, Allah Allah.
0: Çok teşekkür ederim Safiye Hanım. Her şeyim tas tamam, çok şükür. Aç dilim, açık da dilim.
1: İyi tamam, Allah iyilik versin.
2: Hah, Bayram sen mi geldin? Ekmek de alsana çıkarken.
1: Yok yani bir ihtiyacın, öyle mi?
0: Yalnızlık dışında bir eksiğim yok.
2: Oo, o kadar zordur ki o, eyvah. Vallahi bir yaştan sonra hiç çekilmiyor, hiç.
1: Hangi yaş aralığı o Gülbencim? Bize bir rakam ver bakalım.
2: Bak abla, ben kaç yaşındayım? 33-34 yaş aralığı. O kadar zor ki. Çok fena oluyor.

0: Öyle.
1: Tabii. Benim de ailem yanımda olmadığı için.
0: Ya. Böylesi demek ki senin için hayırlısıymış. Üzülme o yüzden, takma kafana. Bundan sonrasında da en güzeli olur inşallah. Tamam mı? Hayırlısıyla gelsin ne geliyorsa da.
1: Sağ olun Safiye Hanım.
0: Dur sen bir bekle beni.
2: Bana bak. Sakın onu dinleme. Sen beni dinle. Hemen bul şu kızı. Bak yaşın geçiyor. Yaşlı baba olursun. Çocuğuna bakacak halin kalmaz. Vakit kalmaz. Beni dinlesen. İyice çöküyorsun çünkü yani.
1: Gönül istemeyince evlilik olmaz ki.
2: Ay Bayram, ne doğru bir şey söyledin. Çok haklısın biliyor musun? Ben zaten mantık evliliğine çok karşıyım. Seviyorsan evleneceksin. Sevgi lazım, aşk lazım yani. Ay inşallah hayırlısıyla bir kısmet bulursun Bayram. Vallahi çok istiyorum ya. Çünkü sen bizim kıymetlemişsin.
1: Siz de benim. Yani benim için çok kıymetlisiniz.
2: Sağ ol, sağ ol.
1: Yani bilseniz sağ çok ol. Yani.
2: Sağ ol, biliyorum sağ ol. Sağ ol valla. Sağ ol.
0: Bayram, o ne o? Al şu parayı. İhtiyacı olanlara ver ya da ihtiyaçlarını gider. Bir tane teyze vardı, yıllardır oturur. Han da görüyordu onu. Yaşlı bir teyze, böyle levanta mamanta satıyordu hani o şeyde, köşede.
1: Ha Feyza teyze.
0: Ha evet. Ona ver, ona yardımcı ol. Yazık, yaşlı kadıncağız.
1: Ya öyle çok oldu ya.
0: Ne diyorsun? Ah canım. Ay Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Tamam, sen o zaman ihtiyaç sahibi insanları bilir bulursun sen. Öyle birilerine veriver, tamam mı Bayram? Hah. Bir de şu apartmanın girişini kurban olayım, çiçek gibi bak, tertemiz istiyorum. Orası böyle tertemiz olsun. Bir düzelt, el at.
2: O kadar haklı ki ya.
0: Ha, bir de arpa şehriye al, akşama pilav yapacağım.
2: Ne? Pilav mı? Abla, niye şimdi ya pilav? Pirinçleri tek tek sabunla mı yıkayacağız? Nasıl yapacağız onu?
1: Tek tek mi?
0: Şaka, mizah yapıyor. O şaka, espri yaptı. Kapat kapıyı. Hadi, hadi sen bak işine. Kapat şu kapıyı. Gülvan, kapat şunu. Yani herkes her şeyi bilmek zorunda değil, değil mi Gülben? Ha ulu orta konuşma, tut artık şu ağzını, tut.
2: Ama abla pilav diyorsun yani, pilav.
0: Hayret bir şey. Tamam işte, sabunu suda bekleteceğiz zaten. Biliyorum ben de, hepsini pirinçlerin tek tek yıkamayacağız.
2: Abla, o pirinçler sabunlu suyun içinde bekleyecek, şişecek. Böyle suyu alacaklar. Ne yani, aloe veralı pilav mı yiyeceğiz biz?
0: İyi, tamam. Tamam, doğru dedin. Ne yapalım o zaman, tek tek yıkayacaksın, elde yapılacak bir şey yok.
2: Ben mi? Ben mi yıkayacağım?
0: Sen yıkayacaksın, benim miyobum var, gözlerim yorulur öyle. Tek tek yapamam yani Gülben, kusura bakma, hadi al pirinci.
2: Dörder kez mi yıkayacağım abla?
0: Ay Gülben, ne konuştun, tamam be. Yardım edeceğim ben de sana, birlikte yıkarız, tamam. Hadi al şuradan pirinci, oyalanma. Ay bak, görüyor musun kantoronu? Nemiyle, rutubetiyle geldi eve. Bizim evde yoktu.
2: Ha, bence de kesin yani. Yoksa böyle bir şey yok. Gidişeyim ben şuna, gideyim de.
0: Koş, oh, koş. Hay Allah'ım ya Rabbim ya.
2: Nasıl biliyor musun? Olacak iş değil. Çok kötü oldu. Bakma bakma. Kafanı çevirsen.
3: Ne zaman biter usta?
4: Yarına biter, merak etme.
3: Eyvallah.
2: Ne biter yarına? Biri evini mi boyuyor yoksa?
3: Ha, yok. Han Bey yukarıyı boyatalım dedi de vakti gelmiş.
2: Yukarıyı mı? Kiraya mı verdi ki?
3: Vallahi bilmiyorum. Bana sadece boyacı bul dedi. Herhalde önce içini yaptıracak, sonra kiraya verecek.
2: Allah. Eyvallah olsun. Kabul etti mi bu yoksa?
3: Nasıl?

0: Bayram, biz en iyisi şimdiden hemen kiraya verelim. Evet, hemen bir kiracı bulalım. Çünkü o da gelen kişi de yani kendi zevkine göre yapsın. Boşuna gitmesin, yazık olmasın yani. Sen şimdi hemen git emlakçıya ilan ver. Koş.
1: Şey, bir Han Bey'e sorayım da.
0: Yok, hiç lüzum yok. Ben ona söylerim.
1: Ama olur mu öyle şey? Onay almadan...
0: Allah Allah! Allah Allah Bayram! Benim güvenilirliğim yok mu? Yani sözümün geçerliliği yok mu benim? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buradaki bütün evlerin hepsinde benim payım var. Hele o yukarısı komple bana ait. Devam et şimdi, hadi. Güvenmiyor musun ya sen bana?
1: Yok, olur mu öyle şey? Tamam. Ben gidip halledeyim o zaman.
0: Zahmet oldu. Allah'ım ya. Bayram. Arma şerisi iptal. Almıyoruz yani. Sen bize git 4 tane kereviz al gel. Şunu da çöpe at. Tut şuradan.
1: Bu nedir?
0: Kurtlu pirinç. Hadi oyalanma. Hadi. Bayram. Ne yapıyorsun biliyor musun? Kirayı yarısına düşürüyorsun, öyle veriyorsun ilanı. Hadi.
1: Yarısına mı?
0: Evet. Çünkü biz para göz insanlar değiliz. Koş. Bayram. Hadi kolay gelsin.

hayatınızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Bilmeseniz çok şey kaybetmezsiniz ama bilirseniz çok şey kazanabilirsiniz. Duvarınıza çivi çaktığınızda duvarın alçısı çatlıyor mu? Küçük de olsa canınız sıkılıyor değil mi? Ne gerek vardı şimdi ya buna diyorsunuz. Gözünüz takılıyor. Duvarınıza çivi çakacağınız zaman çakacağınız yerin üzerine çapraz bant yapıştırın. Çiviyi öyle çakın. Böylece duvarın alçısını çatlatmamış olursunuz. Malum devir tasarruf devri. Kızartmayanı birkaç kez kullanabilirsiniz. Peki kaç kere kullanabileceğimizi nasıl anlarız? Yani tamam artık daha bu yağıyla bir şey kızartılmaz ne zaman deriz? Nasıl anlaşılır yağın süresinin doldu? Kızgın yağın içerisine bir dilim ekmek atın ve beklemeye başlayın. Eğer ekmekte kara lekeler oluşmuyorsa o yağı kullanabilirsiniz. Yok, eğer ekmeğinizde kara kara lekeler oluyorsa o yağıyla artık işiniz kalmamıştır. Cevizlerinizin kabuklarını açarken zorlanıyor musunuz? Kolayca açabilmek için onları bir gece tuzlu suyun içerisinde bekletin. Böylelikle böyle bir sorununuz kalmayacaktır. Cevizlerinizin kabukları rahatlıkla açılacaktır. Mobilyalarınızın yerlerini değiştirdiğinizde halıların üzerinde iz kalıyor değil mi? Gözünüz takılıyor. Bu izleri yok etmek için izlerin üzerine bir parça buz koyun ve erimesini bekleyin. Daha sonra elektrik süpürgesiyle üzerinden geçin. Ne görüyorsunuz? Hiçbir şey. Göremezsiniz çünkü kayboldu hepsi. Pratik bilgilerimize haftaya da devam edeceğiz. Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdi? Ferdinand Magellan dünyanın etrafını gerçekten dolaştı mı? Yoksa bunu başarabilen bir başka isim miydi? Evet, dünyanın etrafını dolaşan ilk insan Zenci Henry. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Peki Zenci Henry'nin hikayesi ne? Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerken önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Uzak Doğu ziyareti sırasındaysa Malezya'daki bir köle pazarında Zenci Henry'yi buldu. Tarihler 1511 yılını gösteriyordu ve o tarihten sonra 1519 yılında çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Zenci Henry Magellan'ın yanında gitti.

dünyanın etrafının tamamlandığı yolculuksa Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Peki biz neden Zenci Henry değil de Magellan'ı biliyoruz? Belki de dünyayı dolaşmayı arzulayan, tutkuyla kendini adayanın Magellan olup Zenci Henry'nin tamamen tesadüfen bunu başardığından. Tarih Magellan'a hakkını vermiş yani. Siz hangi taraftan bakmak istiyorsanız artık. Şarkıların insan psikolojisine olumlu etkisi var mı? Seslerin insan beyninde yarattığı etkiler neler? Ses terapisinin iyileştirici gücü var mı? Ses terapisi binlerce yıldır kullanılan bir ferahlama tekniği. Orta ve Güney Amerika yerlileri bu tekniğe likaros yani şifalı melodiler der ve bazı hastalıkları bu terapilerle tedavi eder. Öte yandan eski Mısır tapınakları yankı yoluyla seslerin iyileştirici gücünü arttıracak akustik tasarımlara sahiptir. Antik Yunanistan'a, Hindistan tapınaklarına kadar uzanır melodilerin psikolojik etkisi. Yakın dönemde ise Stanford Üniversitesi ses dalgalarının modern tıpta kullanımı üzerine araştırmalar yapıyor. Ve bu araştırmadan çok ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Kaliforniya'daki Lancaster kasabasında hoparlörlerden verilen kuş sesleri sayesinde tüm şehirde küçük suçları %15, büyük suçları %6 oranında azaltıyor. Teoriye göre ritim ve frekanslar yoluyla beyin dalgalarına vites küçültüyor. Ses frekanslarına uyum sağlayan beyin dalgalarımıza beta, alfa, teta, delta gibi farklı frekanslarda akor vermek mümkün olabiliyor. Yani ses dalgaları bizi sakinleştirebiliyor, dinlendirebiliyor, rahatlıyoruz. Meditasyon yaparken derin nefesler almak gibi bir ruh haline bürünüyor. Hadi bir de şarkı örneğini verelim. Marconi Union Weightless. Britanya Ses Terapisi Akademisi bu teoriyi denemek için Manchester'lı grup Marconi Union'la bir deney şarkı hazırlamış. 40 kişilik bir fokus grup üzerinde test edilmiş bu şarkı. Sonuç, şarkı anksiyeteyi %65 oranında azaltıyor. Beyin fonksiyonlarını ise %35 oranında yavaşlatıyor. Şarkı ayrıca kan basıncını ve stres hormonu olan kortizolü de düşürüyormuş. Kobra etkisi nedir? Hayatımızı uygularsak ne elde ederiz? Kobra etkisinin tarihi Hindistan'ın İngiliz kolonisi olduğu zamana dayanır. Hindistan'da aşırı derece kobra yılanı bulunmaktadır. Ve İngiliz bilim adamlarının aklına sözde parlak bir fikir gelir. Kobra yılanının ölüsünü getiren herkese para verelim. Fakir Hintliler bir ayda bütün kobraları öldürür. Ama sonuç hiç de beklenildiği gibi olmaz. Hintliler önce kobraları öldürüp para alırlar tabii. Ama sonra kobraların azaldığını fark edip Hintlilerin de aklına parlak bir fikir gelir. Ya bu sivri zekalılar her ölü kobraya para veriyorlar. Niye gidelim bunları avlamak için ormana? Biz bu kobraları besleyelim, öldürüp öldürüp veririz diye düşünürler. Öyle de yaparlar. Hatta kobra çiftliği kurarlar. Bunu fark eden İngiliz bilim adamları kobralara para vermeyi keser. Peki sonra ne olur? Bu sefer de Hintliler bütün kobraları doğaya salar ve kobra nüfusu öncekinin 3-4 katı olur. İşte bir sorunu çözmek için yapılan müdahaleyle sorunun daha da beter olmasına kobra etkisi diyoruz. Aynı şey Fransız kolonisi olduğu yıllarda Vietnam'da da yaşanır. Farelerle sorun yaşayan Fransız hükümeti de fare ölüsü için para teklif eder. Ama der ki, farenin ölüsünü getirmeyin, sadece kuyruğunu getirseniz yeter. O kadar ölü fareyi ne yapacağız? Peki sonra ne olur? Fransızlar bir bakar ki tüm ülkeyi kuyruksuz fareler istila etmiş. Kuyruğunu kesen fareyi bırakmış ki üresin, daha çok fare olsun. Daha çok para kazanalım. Ya işte böyleyken böyle kobra etkisi deyip geçmemek lazım.

Sylvester Stallone'la köpeğinden nasıl Rocky efsanesi doğdu? Sylvester Stallone New York'a geldiğinde çok zor günler yaşar. Beş parasız, terminallerde yatıp kalkar, ufak tefek yan roller dışında yüzüne bakan olmaz. Bir gün o kadar parasız, sefil bir halde kalıyor ki köpeğini 25 dolara satmak zorunda kalır hatta. Yine böyle orada burada sürünürken bir gün Muhammed Ali'yi izliyor ve kısa sürede Rocky filminin senaryosunu yazıyor. Bir yapımcı senaryoyu beğeniyor. 125 bin dolar teklif ediyor. Ama onun oynamasını istemiyor. Stallone kabul etmiyor. Başka bir yapımcı 325 bin dolar veriyor. Yine Sylvester Stallone'un oynamasını istemiyor. Onu da kabul etmiyor. Aynı yapımcı bir süre sonra bu kez onun oynamasını kabul ediyor. Ama sadece 35 bin dolar veriyor. Sylvester Stallone da ilk iş 15 bin dolar harcayıp köpeğini geri alıyor. Ve o köpek Stallone'la birlikte Rocky filminde oynuyor. Sadece ilk filmin hasılatıysa 200 milyon dolar oluyor. Soğuk Savaş döneminde sadece bir zımba teli yüzünden tüm ABD casusları nasıl yakalandı? Soğuk Savaş döneminde Rusya'da görev alan yüzlerce Amerikan casusu sadece zımba telinden yakalandı. Nasıl mı? Rusların hazırladığı Rus pasaportunda kolay paslanan türden bir zımba kullanılıyormuş. Amerikalılarsa paslanmaz çelik zımba kullandıklarından Ruslar bunu anında fark ediyormuş. Bu sayede casuslar tak diye toplanıyormuş. İşin daha da tuhafı, Amerikalılar tüm casuslarının neden yakalandığını çok uzun süre çözememiş. Ve casusları daha da titiz bir süreçten geçirmişler. Her seferinde daha da katı kurallar koymuşlar. Ama özel kamplarda aylarca eğitim alan, ana dilleri Rusça olan, İngilizceyi bile unutan casuslar daha havalimanından otele gitmeden yine yakalanması Amerikalıları psikolojik açıdan bitirmiş. Murphy kanunları nasıl oluştu? Nasıl bir anda tüm dünyaya yayıldı? Murphy kanunları 1990 yılında vefat eden ABD'li mühendis Edward Eliseus Murphy Jr. tarafından ortaya konan başarısızlıkların ya da yanlışların incelendiği çeşitli özdeyişlerdir. Murphy kanunlarının temeli şudur. Eğer bir işi halletmek için birden çok olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar doğuracaksa o zaman bu olasılık gerçekleşecektir. Daha açıklayıcı bir şekilde ifade etmek gerekirse, Murphy kanunları sağ şeritte ilerlerken orta şeride yöneldiğiniz anda orta şeridinde tıkalı olduğunu görmemizdir. Ya da markette akmayan bir sıradasınız. Sıradan çıkıp başka kasanın olduğu sıraya girdiğiniz anda çıktığınız sıra hızla ilerlemeye başlar. Yeni girdiğinizse bir anda tıkanır. İronik ve trajikomik durumları açıklayan Murphy kanunları New York'ta Harvey Hatter tarafından kitap haline dönüştürülmüştür. Kitaptaki kuramlar içerisinde teknolojiden hukuk ve askerliğe, hatta aşka kadar pek çok konu yer alıyor. Konular günlük hayatta yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik pratik çözümler içerir.

Eskiden çok vaktim olduğunu düşünürdüm. Ve zamanın hep lehime işleyeceğini. Ama zaman böyle bir şeydir. Ondan kaçış yoktur. Zaman akmaya devam eder.

0: Tahmini varış saati?
1: 00:15. Sonra durmadan Londra'ya gidiyoruz.
0: Tamam. Tüm giden nakliyatları teyit et.
2: Anlaşıldı.
0: Merhaba canım, iyi misin?
1: Evet, sadece sesini duymak istedim.
2: Nasıl peki?
1: Beni pek özlemiş gibi değil.
2: Ama bu mümkün değil.
1: Alana vardın mı?
0: Henüz değil.
1: Ah.
0: Oraya varınca seni arayacaktım, sana bir şey soracağım.
1: Aa, öyle mi? Tahmin edebilir miyim?
2: Hayır.
0: Bu defa olmaz.
1: Lütfen.

0: Zaman hızla akarken insan kıymetini bilmez ve onu düşünmez. Zaman size yetişene ve sizi orada öylece bırakana kadar.
1: 12 ay sonra.

0: Ne alırsın Danny?
1: Her zamankinden bir şişe lütfen.
0: Siz ne alırsınız?
2: Alo, hanginiz bana ısmarlayacak bakalım?
0: Bu da kim böyle?
1: Teşekkür ederim. Bu ezikler bizi ısmarlayacak mıymış?
2: Hayır.
0: Sizi biraz bekleteceğim.
2: Biz de kendimiz alırız.
3: Pişman olurum.
1: Hey!
3: Kendine gelsene sen. Hey, ne yapıyorsun?
2: Seni kesmezsen çok fena olur.
3: Bence bir an önce kalkıp gidin. Hemen.
2: Yoksa ne olurmuş?
3: Sizi çok fena benzetiriz.
4: Parasını verir başkasına dövdürtürüz.
3: Yabancı bir bodyguard'a.
1: Bodyguard mı?
3: Evet, işte geldi.
2: Ne yapacakmış peki? Bizi sarhoş mu edecek?
3: Evet.
5: Lanet olsun. Tamam dur.
6: Vay canına, gördün mü?
3: Etkileyici. Zahmetlerin için.
4: Ve yeteneğin için Danny.
3: Şerefe.
4: Şerefe.
1: Vay canına.
7: Çok acıdı mı? İnan bana, bilerek olmadı.
1: Böyle prova yapmamıştık.
8: Merhaba.
7: Merhaba tatlım.
1: Merhaba.
7: Nasılsın?
8: Ne oldu?
1: Yok bir şey.
2: Hiçbir şey. Bize saldırdılar.
8: Yine mi?
1: Hey. Link.
7: Şu işe bak. Buraya gelmesi ne tuhaf değil mi?
1: Hiç de değil. Erken geldi. Amacım yardımcı olmaktı.
7: Çok sağ ol. Link.
8: Şimdi de amcamı işine alet ediyorsun.
7: Yapma tatlım, işler kesat biliyorsun. Bunu o istedi. Yapma, konuşmayacaksan neden geldin peki?
8: Bu senin ailende kalmadı.
7: Hadi ama. Sadece zor bir dönemdeyiz. Babam sende kalmasını isterdi. Seni seviyorum.

Band Müzesi aradı. Bir iş var. 36 milyonluk bir vazo Londra'ya götürülecekmiş. Onları ikna etmelisin. Bunu bizim yapabileceğimizi söylemelisin. Bu aradığımız o fırsat olabilir Deni. Ne kadar kötüydüm biliyorsun. Yine öyle olmak istemiyorum. Deni. Deni. Bunu kendin için yapmayacaksan benim için yap. Vazo Çin'den hiç çıkmamış. Tabloyu kaybetmemizden sonra bu Şangay'ın en büyük nakliyat işi. Buna ihtiyacım var dedi. Hepimizin ihtiyacı var.

0: Ömrüm boyunca sanat üzerinden para kazan. Özel koleksiyonerler. Ve yaşlandıkça beni sanata yönlendiren şeyi gelecek nesillerle paylaşmak istedim. Güvenlik anlamındaki uluslararası ünümüzü korumamız gerekiyor. Sen de sanat eserleri taşıdığın için bunu biliyorsundur.
1: Bizim işimiz bu.
0: Başarılı bir güvenlik işi.
2: Evet, özgeçmişiniz etkileyici.
1: Teşekkür ederim.
2: Ta ki bir yıl önceki bu olaya kadar. Bu sizin şirketiniz değil mi? Yaşananları anlatır mısınız lütfen? Bay Stratton. Bay Stratton. Bay Stratton.
1: Evet.
2: Yaşananları anlatır mısınız diye sormuştum.
1: Anlatmak istemem.
2: Van Gogh'u kaybettiniz. Böyle bir fiyasko yaşanmayacağından emin olmak zorundayız.
1: Yerine geçeceğimiz şirkette emin olmanızı sağlamıştı, öyle değil mi? Araçlarından biri dışarıda patlayana kadar herhalde. Bakın, sizin fiyasko dediğiniz ve bir sanat eserini kaybetmiş olmamdan ötürü bir daha böyle bir fiyasko yaşamak istemiyorum. Yeterince emin oldunuz mu?
0: Ben emin oldum. Uluslararası nakliyat için gerekli işlemleri başlatın. Londra'ya gitmeye ne dersiniz Bay Stratton?
1: Çok isterim.

0: Ne yaptığını sanıyorsun sen?
1: Onu rahat bırak. Eğitimini kötü etkiliyorsun.
0: Sadece ona birlikte sinemaya gidelim demiştim.
1: Bence tam şurada film oynuyor zaten.
0: Dikkatli ol.

0: 左边，然后再接右边。
1: Merhaba Mac。
2: Merhaba。
1: JJ, şu MZ denen çocuk hayatımın aşkını çalmak üzere.
3: Kızla hiç konuştun mu ki?
1: Hayır. Ama ilk izlenim çok önemlidir. Tavsiyen var mı?
3: Tamam. Beni iyi dinle. Çünkü bir defa anlatacağım. Öncelikle onunla hiç ilgilenmiyormuşsun gibi davranacaksın.
1: Bu arada kızın ismi Nana.
3: Ama onunla hiç konuşmadın ki. Yani ismini bilmemen gerekiyor. O yüzden ismini kullanma. Ona bir lakap tak.
1: Lakap mı takayım?
3: Bebeğim ya da tavşancık. Pisicik.
4: Pisicik mi? Kimden söz ediyoruz?
2: Kızsal konular.
4: Pisicik ha? Aslına bakarsanız pisicik iyi olmuş.
2: Ne?
4: Londra'da da işe yarayabilir.
2: Aferin sana.
1: Evet, Londra'ya gidiyoruz. Evet, başaracağını biliyordum Deni.
4: Evet, ama bir galaya katılmamız gerek. Görünüşü kurtarmak için çok şık olmalıyız. Sen bile JJ.
2: Elbise giymen bile gerekebilir JJ.
3: Sana hiç yakışmaz. Bacaklarını gördüm.
2: Bunu nasıl başarıyorsun?
4: Cazibem mi?
5: İyi akşamlar bayanlar baylar. Ve kutlamalarımıza hoş geldiniz. Bundan 3500 sene önce bizler, yani Çinliler, dünyayı porselen üretmek için ateşle tanıştırmıştı. Porselen, insanoğlunun sadece kökenini değil, geleceğini bulmak için yola çıktığı o sonsuz yolculuğun izlerini taşımak için kusursuz bir mecraydı. Yarın bu muazzam sanat eseri Londra'ya doğru küresel bir yolculuğa çıkacak. Ancak bu gece bayanlar ve baylar, şimdi insan ruhunun en büyük mirasını sizlerle tanıştıracağım. Burçlar vazosu.
4: Londra'da her şey tamam mı?
2: Her şey tamam.
4: Senin için yapacağımı söylemiştim.
2: Hı-hı. Evet.
6: Çok güzelmiş. Öyle değil mi?
4: Evet, öyle.
6: Babam arkeologtu. Bana nadide eserlerin kıymetini bilmeyi kendisi öğretmişti.
4: Bunu o mu buldu?
6: Keşke öyle olsaydı. Bu vazo türünün son örneği ve son derece değerli. Tarayen.
4: Daniel Stratton. İzninizle.
6: Rica ederim.
4: Çok güzel olmuşsun.
3: Teşekkür ederim.
4: Vazoyu biz taşıyacağız.
3: Çok güzel. Senin adına sevindim.
4: Diyorum ki Londra'dan dönünce belki bir yemeğe çıkarız.
7: Üzgünüm geciktim. Sterling ciddi anlamda değer kaybetti de.
3: Merhaba.
7: Sen Manny olmalısın.
4: Danny.
3: Danny. İşte bu Siyem.
7: Bir şey içer misiniz?
3: Evet, lütfen. Hı hı.
4: Ben almayayım.
3: Teşekkür ederim.
4: İyi birine benziyor.
3: Sorunumuz o değil.
4: Doğru. Sorunumuz tabloyu kaybetmemle başladı. İyi olana odaklanabilir miyiz? Bu sayede bu durumdan kurtulabilirim.
3: Danny, her şeyin istediğimiz gibi olamayabileceğini kabul etmek zorundasın. Şans...
4: Şans mı?
5: Umarım ikiniz de eğleniyorsunuzdur.
4: Sunumunuz müthişti Bay Song. Sizi tanıştırmak istedim.
5: Link Mo. Seni yeniden görmek güzel.
3: Sizi görmek de öyle efendim. İzninizle şimdi gitmem gerekiyor.
4: Tanışıyor musunuz?
5: Çok iyi tanır. Aslında bu iş içinde seni o önermişti.
4: Harika.
7: İlk görüşmemizde Ling'e bakıyordum ve işin aslı, söylediklerinin tek kelimesini bile duymadım. Sonra da kazandığı parayı gördüm. O zaman dikkatimi çekmeye başladı. O sadece güzel değil, çok akıllı bir kadın. Şerefe.
4: Yine mi sen?
6: Çok gelip geçici, öyle değil mi?
4: Neymiş o?
6: Aşk. Bence çok gereksiz. Ama insanlar sürekli aşık oluyor işte. Hı? Hayat, enerjimi başka yerlere harcamam gerektiğini öğretti.
4: Nereye mesela?
6: Sen zeki bir adamsın, Bay Stratton. Eminim ne demek istediğimi anlarsın.
4: Dikkatli ol derim. Yanlışlıkla birinin gözünü oyabilirsin. Görüşürüz.

0: Bay Stratton, yarın Londra'ya gidiyormuşsunuz.
1: Dedektif Dye, demek sana seversiniz ha?
0: Hayır değilim. Biri sanat uğruna öldürülürse başka.
1: Yani?
0: Van Gogh'u sen çaldın biliyorum ve böylece en büyük rakibini öldürdün. Bu da demek oluyor ki işe geri döndün, değil mi?
1: İyi geceler dedektif.

0: Van Gogh'ta fazla göz önündeydik. Bu defa dikkat çekmeyelim. Mac, sadece 3 arazi aracı.
1: Tamamdır.
0: CC, arka yollar yok. Alana giden en hızlı otobandan gideceğiz.
2: Tamamdır.
0: Ding Dong, her daim gökyüzündeki gözümüz olacaksın.
1: Tamamdır.

0: Daniel Stratton, bana soracak olursan Çin'in ruhunu taşıma görevi sana verildi.
1: Önden gidin.

0: Ding Dong,
1: orada mısın?
2: Buradayım Deni. Bekle. Telsiz kontrol.
1: Mac 1.
2: Tamamdır.
1: Deni 2'de.
2: Tamam.
3: JJ 3'de.
2: Evet. Evet, artık hazırız.

0: Kargo güvende mi? Tamam.
1: Vay canına. Bu sıkıcı müze partisinde oturmaktan daha kolay. Ama bir şey soracağım.
2: Dürling'in yanındaki kimdi?
1: Seksi biriymiş. Ama çulsuzun teki de olabilir tabii.
3: Aslında partiye yepyeni bir geldi.
4: Yeğenim öyle şeylere bakmaz. Gerçi tipe bakmadığı da belli.
5: Çok sağ ol dostum.
4: Gördüğümü söylüyorum işte.
0: İşimize odaklanalım mı?
3: Vay canına. Millet, arkanızdan 3 tane motor geliyor. Çok hızlı.
5: Neyin peşindelermiş bir bakalım.

0: caddede. İleriden kırmızı bir kamyon çıkıyor.
1: Ding dong, alternatif rota belirle.
0: Tamamdır. Tamamdır. 50 metre sonra sola dön.
2: Motorlar hala peşimizde. Nereye gidiyoruz?
0: Düz gidin, düz gidin, düz gidin.
3: Motorlar durdu.
1: Tamam. Arayı biraz açalım o zaman.
0: 50 metre sonra sola.

0: yüzden. Şimdi motorların ne yaptığına bir bak Ding Dong. Merak! JJ!
1: Peşimden gel!
2: Mac!
1: İyi misin?
0: Evet iyiyim, iyiyim ben.
1: Güzel, güzel. Mac araçtan çıkıyor.
2: Sana doğru geliyor.
0: Trafik sıkışıyor. Ne taraftan?
1: 50 metre sonra sola.
2: Sonra kavşağa gir. Dümdüz git.
1: Danny, motor var.

0: BC.
1: Gelen var. Deni, motorlar geliyor.
0: Mac.
2: Buradayım.
0: Mac.
1: Deni yaralandı. CC'ye saldırıyorlar. İki sokak ileride.
0: Deni, hazır ol. Motorlar gelmek üzere.
1: Deni, çık oradan. Çık hemen. Lütfen hemen çık. CC, oraya gitmelisin. Acele et, hemen git.
0: Vazo, vazo yolun. JJ, gelenler var. Şu an temiz.
1: Hemen oradan gitmen gerek.
3: Anlaşıldı.
0: Mac.
1: Drone'u bul. Onun hemen altındalar.
0: Tamam.
4: Peşlerindeyim.
1: İkinci kanala geç.
4: Beni duyuyor musun?
0: Evet, duyabiliyorum Deni.
4: Bana hemen Mac'i bul.
0: Anlaşıldı. Mac, ben Ding Dong.
1: İkinci kanala geç.
5: Şu an Jong Caddesi'ndeyim.
6: Oradasın demek. İyi ki ölmedin. Guangdong'dan batıya gidiyorum.
4: Vazo ellerinde.
5: Lanet olsun.
4: Önlerini kesmemiz gerek.
1: İkiniz de Guangdong Caddesi'nden gidin. Orada bir kavşak var. Yol kapalı.
0: 50 metre sonra sola.
1: Sonra ilk sağdan sap.
4: Deni nerede?
5: Deni nerede?
0: Bir sonraki caddede. Aksiyone doğru ilerliyor.
1: Deni, kavşağa girmek üzeresin. Mac.
0: Düz git, düz git.
1: Şu an tam önünde.
5: Önlerini keseceğim.
6: Ding Dong, biri gitti, biri kaldı.
4: Sen takip et.
0: Tamamdır, tamamdır.
4: Ding Dong, motor geldi. Ben de hızlı gidiyorum, bir şeyler yap.
0: Tamam, yapıyorum, tamamdır. Kendini hızlı mı sandın? Bunu da geçtik, görelim. Evet.
7: Ay! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Kaç

0: Ding dong. Beni duyuyor musun?
1: Evet.
2: Mac neredeymiş sor.
0: Ya Mac?
1: Telsiz kesildi ama o da geliyor.
0: Güzel. O da geliyormuş. Hadi içeri girelim.
2: O uçağa binmeyeceğiz.
0: Ne diyorsun sen?
2: Sonra açıklarım. Şimdi ayrılalım. Bir saat sonra buluşuruz.
3: Alo?
4: Benson, onu daha bulamadın mı?
3: Üzerinde çalışıyoruz.
4: Şunu sakın unutma. O vazo Çin'in en değerli antikalarından biri.
3: Merak etmeyin. Onu bulunca ilk sizin haberiniz olacak. Ama telefonunuzu dinlememiz gerekiyor.
5: Tamam. O zaman senden haber bekliyorum.
4: Beni hüsrana uğratma.

0: Alo?
1: Ding dong hareket halindeyiz.
0: Oradan çıkman gerek. Polis her an baskın yapabilir.
2: Geldiler bile.
0: Yeni bir drone al ve beklemede kal.
2: Tamamdır.
1: Aferin sana.
3: Alo?
0: Mac, aslanım, iyi misin?
3: Fena değilim. Havana yaklaştım.
1: Plan değişti. Şehre geri dönüyoruz.
4: Ne diyorsun sen? Londra'ya gitmiyor muyuz?
1: Hayır.
3: Peki ya Vazo?
0: Vazo yanımda ve güvende. Ama oradaki o adamlarla...
1: Tabloyu bizden çalan adamlar aynı adamlardı.
4: Ne?
0: Evet. Aynı çete işte. Peşlerine düşüp Van Gogh'u da geri almalıyız.
3: Ama Vazo bizde zaten.
0: Kesinlikle.
1: İstedikleri şey bizde.
3: Dur. Bu konuyu bir konuşsak bence iyi olur.
1: Tamam. Her zamanki yerde.
0: 20 dakika sonra.
3: Deri. Lanet olsun.

0: Yeni telefon aldım.
1: İyi düşündüm.
0: Sen iyi misin CC?
1: Ding dong. Bizimle misin?
2: Evet Danny.
3: Seni duyuyorum.
2: Durum nasıl?
3: Yeni drone'umu aldım.
2: Güzel.
0: Aynı çete olduğuna emin misin?
1: %100 öyle.
4: O halde polise gidelim.
1: Bu ismimizi temizlemek için çok büyük bir fırsat. Bunu es mi geçelim istiyorsunuz?
4: Bence bir mahsuru yok.
0: Bence de es geçelim.
3: Ben de es geçelim derim ki soygun esnasında ben sizinle bile değildim.
2: Evet ama bu defa soyulmadık.
0: Evet Deni. Nerede vazo?
1: Sakin ol, onu sakladım. Bakın vazoyu yine de teslim edeceğiz. Ama yolumuz uzayacak.
4: Vazoyu sensiz Londra'ya götürmeliydin.
0: Hey. Bırak da açıklasın.
1: Onlarla iletişim kuracağız.
4: Sanki kolay olacak da. Nasıl?
1: Düşünüyorum CC. Düşünüyorum.
0: Birinin telefonunu aldım.
1: Ding dong, bir telefon bulduk. Kilidi açabilir misin?
3: Evet, açarım ama biraz zaman alır.
1: Ne kadar?
2: Birkaç saat.
0: Bu işe yarar mı?
1: Şifresini sorsaydın ya.
0: Bayılmıştı.
1: Hala hayatta demek.
0: Sayılır.
1: Dahice. Şifresini değiştireceğim.
4: Onları aradık diyelim. Peki ya sonra?
1: Tabloyu geri alacağız. Var mısın?
0: Her zaman.
2: Ben de varım.
0: CC.
4: Tamam.
1: Güzel.
0: Hey, nereye gidiyorsun?
1: Onları arayıp görüşme ayarlayacağım. Bir saat sonra görüşürüz.
2: Ding dong, beni görüyor musun?
5: Evet, tam üstündeyim.
2: Güzel, bana gözlerden uzak bir yer bul.
5: Tamam, yolun solundaki binaya gir. Arka tarafı sessiz ve sakin.

0: Evet, yine ne var?
1: Onları bulduğunu söyle.
2: Sana bir teklifim var.
0: Bay Stratton. Evet. Bu çok hoş bir sürpriz oldu.
3: Ah, kırmızılı kadın. Mantıklı tabii. Nadide eserlerin kıymetini gerçekten biliyor musunuz?
1: Biliyorum.
2: Vazo için 6 milyon istiyorum.
0: Ama ben 6 milyon ödemek istemiyorum.
3: Ama gerçek değerinden 30 milyon az istiyorum.
0: Bunu neden yapıyorsun Daniel?
2: Adamların sayesinde soygun gibi görünmesini sağlayacağım.
1: Ah, zekice. O zaman herkes vazoyu
0: başkasının çaldığını düşünecek ve sen 6 milyon kar edeceksin. Ama sorum şu. Neden senin gibi saygın biri birdenbire taraf değiştirsin?
3: Saygınlık fazla abartılıyor. Asıl kral paradır. Buluşalım.
2: Sana açık adresi gönderiyorum.
4: Vay canına, polis yolda.
5: Ve devamı da geliyor.
6: Acele edin. Şu binada.
7: Hadi.
8: Bu tarafta.
7: Hadi yakalayın.
5: Düz devam et. Düz devam et. 10 metre sonra da sola dön.
8: Gel buraya.
7: Hadi yakala.
8: Hey!
4: Bir sonraki sokaktan sağa dön.
2: Hadi ama.
8: Evet.
7: Evet yakala.
8: Hadi.
7: Kaçırma.
8: Çabuk.
7: Kaçma.
8: Tamam.
7: Hadi.
8: Hey, dur.
2: Ding dong. Nereye gideyim? Her yerdeler.
4: Düz git.
5: Bir sonraki sokaktan sola dön.
7: Dur. Kaçma.
8: Gidiyor. Tutun şunu.
4: Diğer tarafa bak. Arka tarafta görüşürüz.
8: Dur bakalım.
2: Ding dong.
4: Evet.
2: Beni duyuyor musun?
4: Evet.
3: Polis peşimde olmalı.
5: Telefonunu at o zaman.
2: Burası kalabalık. Atamam. Drone'u buraya göndermen gerek.
3: Gözlerden uzak güvenli bir yer bulmalıyız.
5: Tamam. Solundaki kapıdan girmen gerek. Orada polisin olmadığı bir arka kapı var.
2: Tamam.
9: Tüm birimler. Kanting Caddesi. Tekrar ediyorum. Kanting Caddesi. Etrafını tanıt.

0: Götür bakalım.
1: Bu tarafta. Hadi acele edin.
2: Bir tarafa da bakın. Acele edin. GPS'e göre burada. Buralarda olmalı. Burada bir yerde. Bu taraftan.
3: Tamam. Sola dön.
4: Hadi bakalım. İşte oldu. Oradan geç. Artık yolun açık patron.
3: Beni görebiliyor musun? Tam üzerindeyim. Güle güle.
4: Oyun bitti. Aferin sana. Spor salonunun orada bir yerde ol. Ben seni ararım. Ve telefonumu karıştırma.

0: Danny, beni korkuttun.
1: Evde olmaman gerekiyordu.
0: Londra'da değil miydin?
1: Gidiyordum ama bir şey unutmuşum. Söylediklerini çok düşündüm. Hani bir şeyleri kabullenmek hakkında.
0: Danny, vazo nerede?
1: Korkma, en büyük müşterini kaybetmeyeceksin. Bana sorarsan bu sayede tabloyu geri alacağım.

0: sana layık olmayan biri.
1: Alo?
2: Alo, benim.
3: Unuttun mu? Bu akşam toplantı sonrası kutlamaya gidecektik. Hala geçerli
2: değil mi?
1: Evet, bir şey almak için eve uğramıştım.
2: Tamam, bu harika. İstersen
3: gelip seni alabilirim.
1: Teşekkür ederim. Ama sen buraya geldiğinde ben işe dönmüş olacağım.
3: Tamam. Akşama görüşürüz.
1: Görüşürüz. $36 milyon vazoyu dolaba mı koydun?
0: Aha.
4: Tamam, tamam. Vazoyu sahtesiyle mi değiştireceğiz?
0: Hayır, önce test ederler. Tabii aptal değillerse.
4: O halde plan ne?
0: Peşinden gideceğiz. Ama umarım iş o raddeye gelmez.
5: Aha, tabii.
0: Çok basit. Vazoyu teslim edeceğiz. Polis orada olacak. Onlar çeteyi tutuklayacak. Biz de tablomuzu bulacağız. Herkes için mutlu son.
5: Hı hı.
4: Harika. Polis nasıl orada olacak?
0: Ding dong.
4: Ha.
6: Vardın mı?
7: Henüz değil.
6: Tek yapman gereken polisin seni görüp peşine takılması. Sonra onları bize getireceksin. Hala oradalar mı?
7: Evet, ama şimdi gidiyorlar.
6: Korkma, skutura atla git.
7: Hadi ama deney, ben polisten korkmuyorum ki.
6: Peki sorun ne?
7: Skuturum bozuldu ama aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar, Nana'yla ilk defa bugün konuşacağım. Lütfen bana bir tavsiye verin.
6: Sana tavsiyem? Onu tehlikeye atmaman. Sakın Nana'yı karıştırayım deme. Bu bir emirdir.
5: Baksana. Sen Deni'nin arkadaşı mısın? Drone'unu gördüm. Bence çok güzel.
7: Evet. Şimdi daha iyisini aldım. Bunun 3 milli stabilizatörü, yalpa çemberi ve yüksek çözünürlüklü bir veri tabanı var. Verileri doğrudan bilgisayarıma ve telefonuma aktarabiliyorum.
8: Peki, dışarı çıkmıyorsun
7: dur
8: galiba.
7: Biraz. Dur biraz. Deni'nin başı dertte. Yardımınız gerek.
9: Tamam, onu tutuklayacağım.
0: Dur biraz.
5: Sana yardım etmek isterim.
7: Güzel. Skuterini alabilir miyim?
5: Hayır, olmaz. Skuterimi benden başka kimse süremez.
7: O da olur.
5: Anlaşılan polis hala peşimizde.
7: Güzel. Bırak peşimizden gelsinler.
5: Ha?
7: Dikkat et.
10: Polis de bizim peşimizde.
0: Bizim mi? Nana konusunda
6: ne demiştim?
7: Başka çarem yoktu.
6: Pekala. Polisi buraya getir ki adamları tutuklasınlar.
0: Ve yollarına çıkmayın ama kulağını dört aç. Bu işi halledeceğiz.
4: Eski günlere döndük.
0: Mac, öldürmek ya da parmak falan kesmek yok.
4: Evet, tamam.
0: 7 dakikamız var.
11: Hadi. Ne varmış elinde?

0: Üzgünüm.
1: Önce parayı mı istiyorsun?
0: Evet, önce parayı görmem gerek.
1: Önce parayı istiyor.
0: Böyle diyeceğini tahmin etmiştim zaten. Bence vazoyu ona verelim. Mac. Buydu değil mi?
1: Evet.
0: Al bakalım. Vazon.
2: Deli mi bu?
0: Evet. Delinin tekiyim. Çatlak yabancının tekiyim ben.
2: Yeter!
3: Para nerede?

0: Direkt sağdan dön. Sağa dön. Sağa.
1: Bence özür dilemen gerekiyor.
2: Adam haklı tabii.
3: Bunu o başlattı.
4: Patron. Bu vazo gerçek.

0: Gidelim.
1: Oyala onları.
2: Hey, bekleyin. Arkadaşım yara izinin havalı göründüğünü söyledi.
3: O izi kim bıraktı?
2: İzi kim bıraktı?
3: Gerçekten çok havalı görünüyor.

0: Özür dilerim, özür dilerim.
1: Arkadaşım adına özür dilerim, saygısızın tekini...

0: Hadi hadi hadi, çok az kaldı.
1: Ding dong, geciktin.
0: Daha hızlı, hadi daha hızlı.
1: Ding dong, hemen bir şeyler yap.
2: Olamaz. Tüm birimlere dikkatini.
0: Polis geliyor.
1: Deli. Peşlerinden gidelim.
2: Kıpırdama. Polis durun. Kıpırdama.
3: JJ kaç.
2: Kaçma.
3: Polis. Kaçmayın.
2: Kaçmayın.
3: Size durun dedim. Durun
2: dedim.
1: Ding dong, bozo ellerinde. Arabaya yaklaşıyoruz. Konuş benimle.
0: Plan iyi işlemiş yani.
1: Vaktinde gelsen böyle olmazdı. Nereye gittiklerini bilmem gerek. Hemen.
0: Tamam, bakıyorum Deni.
1: Fazla vaktimiz yok.
3: O aleti izlemen gerekiyor.
4: Hızlı hareket etmeye çalışıyorum.
3: Ding dong, lütfen cihazı bulduğunu söyle.
0: Evet. Buldum.
5: Evet.
3: Peki nerede?
4: Doğuya gidiyorlar. Hong Kong'a doğru. Çok hızlılar.
0: Deni?
3: Dışarı çıkın. JJ, arabadan çık hemen. Bırak onu ve hemen arabadan çık.
5: Ciddi misin?
3: 6 milyonla gitmemize izin mi vereceklerdi hiç sanmıyorum.
0: Peki neden? Vazonun değeri 36 milyon.
5: Mac haklı.
3: JJ, hemen geri dön. JJ, JJ, JJ,
0: JJ, JJ.
5: Öldüreceğim.
3: Hayır, önce ben öldüreceğim.
5: Ne?
0: Onu hemen sizin güvenli bir yere taşıyalım.
5: Bundan daha kötüsü olabilir mi?
4: Evet, olabilir.
0: Sinyal zayıflıyor. Umarım yakınsınızdır.
1: Ding dong!
3: O vazoyu sakın gözden kaçırma. İzlemeye devam edebilecek kadar yakında ol.
0: İyi de koca bıçaklı iri adamlar söz konusu.
3: Evet.
4: Hayır, hayır, şaka yapıyorsun herhalde değil mi?
3: Ding dong!
0: Bak Deni.
1: Ding dong!
0: Ben yokum, yokum.
1: Ding dong! Hemen o skutura bin.
0: Tamam, tamam, bineceğim, tamam.
1: Sinyali takip edebilmen gerek. Biz seni buluruz.
0: Deni benden yine bir şey rica etti. Neymiş efendim? Bu sefer de vazonun peşinden gidecekmişim. Aman ya, zaten hep en tehlikeli işler bana kalır. Bana çok güveniyor da ondan herhalde. Haklı tabii. Ne dersin? Beni vazoya götürebilir misin acaba tavşancık?
5: Peki, tamam. Ama sakın bana bir daha tavşancık falan deme.
0: Çok hızlı gitme.

0: Arabadaki bombayı nereden bildin?
1: Müzenin dışında da yanmış bir araba vardı. Onların yöntemi bu da ondan.
0: Zekice.
2: Beni duyuyor musun?
1: Ding dong.
2: Evet, evet benim.
1: Bilgi ver.
2: Çok üzgünüm ama sinyali kaybettim.
0: Ya.
1: En son nerede görmüştün peki?
3: Şeyde, Fujo Caddesi.
2: Fujo Caddesi'nde.
0: Fujo Caddesi, Fujo Caddesi.
1: Tamam.
4: Ding dong, neredesin?
2: Evini kontrol ediyorum.
3: Çok büyük ve güvenlikte sağlam.
4: Çok ilginç. Nerede peki?
3: Fujo Caddesi'nin
2: ortasında, caddenin doğu tarafında.
4: Tamam, geldik sayılır.
2: Tamam, beklemedeyim.

0: Burası neresi? Ve ne için geldik?
1: Bu ev sinyalin yok olduğu yer.
2: Sinyal yok olmadı. Güvenlik sistemi sinyali bozdu bence. Denemeye değer.
0: Ne diyor bu?
1: Sinyal öylesine yok olamaz dedi. Demek ki cihazı buldular.
0: Harika. Güvenliği nasıl geçeceğiz peki?
2: Ding dong.
3: Evet Deni, ne oldu?
2: Nana'yı versene.
4: Ne? Hayır, olmaz. Bu çok tehlikeli.
5: Ding dong.
2: Nana'yı ver bana.

0: dansın.
1: Hey, ne yapıyorsun?
2: Çekin gidin.
3: Başka yerde dans edin deniyorsunuz. O
0: kadar. Ne yaptınız sen?
4: Ding dong. Harekete geçiyoruz.
5: Anlaşıldı.
4: Hadi bakalım.

0: Girdik.
1: Güzel.
0: Yakından bakacağız. Sen bölgeyi tara.
1: Tamamdır.
0: Ding dong, orada mısın?
1: Evet, sizi duyuyorum.
0: Durum nedir peki?
1: Her iki tarafta 7'şer görevli var ve dışarıda
2: da 2 tane.
3: Başka bir şey.
1: Suyun diğer tarafındakileri gördün mü?
0: Evet.
1: 3 dakikada bir evin etrafını dolaşıyorlar.
0: Pekala. Ding dong, sen daha iyisin. Yaklaşalım mı?
1: Evet.
2: İçeride başka kimse yok. Girin. Saklanın. Geri geliyor.

0: Danny, git.
1: Ding dong, güvende miyiz?
2: Hemen tepenizdeki çatıda bir kişi daha var.
1: Mac, JJ, yapmanız gerekeni yapın.
2: Şimdi gidebilirsin. Bekle. Tamam, git.
3: Kader ve zaman 5 geleneksel elementle temsil ediliyor. Tek bir kişinin bireysel kaderi de 12 ayrı burç sembolüyle temsil ediliyor. Sen böyle demiştin. Bugün neler yaptığımı görsen benimle gurur duyardın.
1: Doğru yerdeyiz.
4: Güzel. Vazo buradan. Kırmızılı kadın da öyle. Pozisyon alalım.
1: Cece, hadi.
2: Bekle. Şimdi devam edebilirsin.
5: Cece yerini aldı.
3: Vazo benim elimde. Bundan böyle burçların efendisi ben olacağım.
4: İkimiz de işaret verdiğin anda hazırız.
5: Çayım nerede?
6: Ofisinizde.
7: Bayan Yen, telefonunuz var.
1: Çay mı o? Ben de alırım. Tarayan evden çıkıyor. On kapıda durum ne Ding Dong?
2: Etraf sakin. Harekete geçin.
1: Mel, JJ, dumanı verin.

0: Bunları duman ettik desek yeridir bence.
1: Orası öyle tabii. Millet, ben içeri giriyorum.
2: Klimada bir sorun var.
1: Vay canına. İnanamıyorum. Bunu görmen gerek. Çalıntı sanat eserlerinin yarısı burada olmalı.
3: Acele etmen gerek. Görevliler eve doğru geliyor.

0: sevmeyi öğrenmeden beni sevemezsin.
1: Deni, artık gitmemiz gerek.

0: Angohu buldum.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten.
2: Danny, hemen oradan çıkman gerek.
0: Hepsini aldım ve çıkıyorum. Hey! Sana çiçek getirdim. JJ nerede?
3: JJ de geliyor.
2: Köprüde güvenlikler var. Devamı da yolda. Harekete geçin.
3: Ön kapıya gidin. Orada bir araç olacak.
0: Evet.
2: Acele edin. Güvenlik geri geliyor.
4: Hey!
3: Arabayla gelen kişi MZ. Hemen binin.
0: Aferin sana MZ.
5: Bagajı aç. Bagajı açsanıza. Bagajı açın. Hemen.
0: Hayır, bırak onu.
5: Ona ihtiyacımız olabilir.
0: Niçin? Mac, bırak adamı. Çatlağın tekisin.
2: Evet Danny.
0: Tamam, harekete geçtik.
3: Hallettik mi?
1: Evet, Van Gogh'u da aldık.
3: Harikasın Danny.
1: Aferin. Nana'ya da teşekkür et.
3: Tabii, ederim.
6: Çömlek fabrikasındaki çocuklar.
3: Hemen gitmemiz gerek, hadi.
6: Durun dedim size. Kaçmayın. Durun dedim. Lanet olsun.

0: Ding Dong iyi iş çıkarttı.
1: Evet.
2: Çok doğru.
1: Tara yine inanamıyorum. Kadın kendini Wu Zetian sanıyor. Ne yapacağız dersin? Song'u arayacağız.
3: Ben Song.
4: Bay Song. Ben Daniel Stratton.
3: Stratton. Umarım vazom hala sende.
4: Merak etmeyin.
1: Emin ellerde. Ayrıca çalıntı eserlerle dolu bir ev bulduk.
3: Neredesiniz?
4: Size doğru geliyoruz. Vazo da bizde.
1: Ama bir ricam olacak. Dedektif Dağ'ı arayın lütfen. Beni asla dinlemez. Ama...
4: Bay Stratton.
1: Sizi daha sonra arasam.
4: Lütfen arayın.
1: Çok teşekkür ederim. Bayan Yen.
5: Merhaba Daniel.
4: Evinizdeki sanat koleksiyonu müthişmiş.
5: Evet. Arkadaşınızın arabasına çok üzüldüm.
4: Aa, ona takılmayın.
1: O laf nasıldı? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
4: Aa, şimdi kapatmam gerek. Polis diğer hattı. Onlara adresinizi verecektim.
5: Bunu yapmayın derim.
1: Aa, sahi mi? Nedenmiş o?
5: Dediğim gibi. Aşk çok gereksiz bir şey. İyi akşamlar.
1: Telefonu ver. Mac, telefonu ver.
6: Sanatçı minimalist tarz incelikli çalışmalarıyla ün kazanmış. Böylece otelin şık tarzına uyacaktır. Eğer oteliniz...
1: Aç şunu.
6: Bu gerçekten büyük bir fırsat. İzninizle lütfen.
1: Aç şu telefonu. Link, aç şu telefonu.
6: Alo.
1: Ben Danny. Hemen oradan çıkmalısın.
6: Hayır, olmaz. Toplantıdayım.
1: Açıklayacak vakit yok. Bana güven, tamam mı?
6: Danny.
1: Hemen aşağı in.
6: Hayır.
1: Ne demek hayır?
6: Olmaz, toplantıdayım.
0: Ver bana. Link, ben Mac. Hemen aşağı in.
7: Seni almaya geliyoruz. Hemen aşağı in. İn aşağı.

0: Canın yanmayacak. Dediğimizi yaparsan.
1: Telefonunu ona ver. Al şunu.

0: Vazoyu vermiş olsak bunların hiçbiri yaşanmazdı.
1: Onu kurtaracağız.
2: Ya tabii. Onu da alıp gidebileceğimizi mi düşünmüştün?
0: Başka çaremiz yok.
2: Vazoyu verip sonra öldürülmenin de anlamı yok canım. Ben yokum.
0: JJ! JJ!

0: Biraz su iç.
1: Neden buradasın sence?
2: Danny.
1: Zekisin. Danny çok ısrarcı biri. Sizin şu aşk arayışınızı hiç anlamıyorum. Aşk nedir biliyor musunuz ki? Aşk sonsuzdur ve elde etmek imkansızdır. Anladın mı?
2: Ben anlıyorum da bence sen anlamıyorsun.

0: Dur da açıklayayım. Ben bir şey istediğimde... onu elde ederim.
1: Hey, tamam yeter. Sen böyle biri değilsin.
0: Onun için üzülüyorsun. Neden senin gibi erkekler beş para etmez kadınları seçiyor? Hepiniz delisiniz.

0: Alo.
1: Aqua, bir saat sonra. İki eseri de getir ve yalnız gel. Yoksa sevgilinle sonsuza dek ayrı kalırsınız.
2: Onunla konuşmam gerek.
3: Sana ne dedi?
0: Yalnız gitmeliyim.
3: Hayır, asla olmaz.
0: Onu öldürürler.

0: Da olursan o ölür.
1: Ondan başka hiç kimsem yok.
0: Bunu biliyorum dostum. Konu kapandı.
1: Hayır, kapanmadı. Onun başına bir şey gelirse seni öldürürüm.

0: İyi akşamlar Bay Stratton. Sizi tekrar görmek ne güzel. Lütfen oturun.
1: Link nerede?
2: Kızı getir.

0: Tekrar hoş geldin canım benim. Danny.
1: İyi misin?
2: İyiyim.
1: Tamam canım. Tamam.
0: Bana çiçek de getirdin demek. Çok mutlu oldum. Bayan Mo, yardımlarınız için teşekkür ederim. Artık gidebilirsiniz.
2: Hemen gitmeliyiz.
3: Sen kal.
2: Gidebilirsiniz demiştin.
0: Öyle mi? Ah, hayır hayır, sen gidebilirsin. O değil.
2: Ama istediğin şeyi yaptın. Sanat eseri elinde.
0: Aynen öyle. Ama Danny bunu asla içine sindiremez.
2: Lütfen ona doğru olmadığını söyle.
0: Evet, lütfen. Beni ikna et Daniel. Beni kötü bir ilişkinin iki paha biçilemez sanat eserinden daha önemli olduğuna dair ikna et.
1: Bunu yapamam ki. Bilmediğim bir şeyi sana açıklayamam.
0: Yani?
1: Yani aşka değer biçmen hiç aşık olmamışsın demektir.
0: Ya sen? Sen aşkını 3500 senelik bir tarihle mi kıyaslıyorsun yani?
1: Evet.
0: Seni zavallı. Bayan Mo, hemen gitmeniz gerek.
1: Ben hallederim. Lütfen git. Lütfen. Merak etme. Git yeter.
4: Go!

0: Deri! Dingo, orada mısın?
1: Dur. Elektriği kestim.
2: Hey!
0: Başka bir şey yap.
1: Şimdi oldu.
0: Deri, Ling'i götür buradan.
3: Hey, dikkat et.
4: Hadi gidelim. İyi misin?
3: İyiyim. Eseri geri almalısın.
4: Link, hadi.
0: Gelin, hadi gelin.
5: Bay Stratton, Song.
6: Zamanlama mükemmel.
4: Sanatı gelecek nesillere böyle taşıyorsunuz demek, öyle mi?
5: Evet, aslında sigortadan gelen paralar sayesinde müzeler uzun süre açık kalıyor.
6: Tahminimizden daha çok işe yaradın Deni. Sanat eserini ona ver hemen.
4: İstiyor musun? Gel de al hadi.
6: Bırakın onu. Gelip eseri alın.
7: Alo. Bir şey mi kaçırdım?
6: Hemen sanat eserini elinden alın şunun.
4: At şunu hemen.
0: JJ!
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
9: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
11: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
10: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
13: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Damla. Bence çok eğlenceli.
16: Yok, ben almayayım.
17: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
18: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
17: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearware Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Damla önce çok
4: eğlendim. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

0: bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
4: Damla önce çok eğlendim.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
9: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana, ilham verir sana.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye Koçak.
15: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
16: Geldi al hadi.
17: Bırakın onu. Gelip eseri alın.
18: Alo. Bir şey mi kaçırdım?
17: Hemen sanat eserini elinden alın şunun.
16: At şunu hemen.
19: JJ!

0: Yakalayın. Hayır.
1: Evet. Hey Strat.
2: Göründüğü gibi değil.

0: İyi ki geldin. Sana söylediğim şeyi hatırla.
1: Haklı olsan da, bugünkü gibi haksız olsan da sadakat her şey demektir. Doğru mu hatırlıyorum?
0: Aferin sana.
2: Amirim seninle konuşmak istiyor. Gel benimle.
3: Çeteye daha önce de sana teselli çalmış.
1: Umarım ne yaptığının farkındasındır.
4: İşimi yaptım. İyi geceler.
1: Pratiğe devam et.
4: Gözüm üzerinde olacak. Sevindim.
3: Yürü bakalım. Yaptıkların hesabını mahkemede veririz.

0: bu şehri seviyorum. Ne gündü ama.
1: Evet.
0: Peşlerinden gitmemi istemezsin sanmıştım. Bir ara seni kaybedeceğim diye ödüm patladı.
1: Ve?
0: Kabul eder misin?

0: Cenk 1'de.
1: Tamamdır.
0: Danny 2'de.
1: Tamamdır.
2: JJ 3'de.
1: Anlaşıldı. Artık hazırsınız.
3: Hadi o zaman.
4: Bunca şeyden sonra beni neyin heyecanlandırdığını sonunda anladım. Zaman sanat eserleri peşinden koşup para kazanmaktan ibaret değil. Asıl önemli olan zamanını kimle ve nasıl geçirdiğin. Elimizdeki tek şey zaman arkadaşlar. Bu yüzden keyfini sürün. Ve zamanı akıllıca harcayın. Çünkü zaman asla durmaz.
2: Baksana Ding Dong. Dün senin şu ip atlayan kızı başkasıyla çalışırken gördüm. Yakışıklıydı.
1: Bence hiç değil.
0: Hadi ama rahat ol Ding Dong. Senin ip atlayan kız sığ bir tip değil.
2: Evet.
3: Ama kız kör de değil sonuçta.
1: Hadi ama JJ. O kızın adı Nana.
3: İstersen bana pisicik de diyebilirsin.
0: Ding Dong, durum nedir? Ding Dong. Ding Dong.

0: Günaydın sevgili izleyiciler. Seher Tunalı ile Yaşama Daire hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bugün de hayatın içinden önemli başlıkları uzman konuklarımızla birlikte konuşacağız. Programımız dop dolu. Ekran başındaki yerlerinizi aldıysanız Yaşama Dair başlıyor. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Sizleri sormalı. Siz de iyisiniz umarım.
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bir sürü sorumuz var. İlkiyle başlamak
1: evet,
0: istiyorum.
1: Zor olmasın hemen. Da sorular yani.
0: Bence sizin için hiçbir şey zor
1: peki,
0: değil.
1: Teşekkürler.
0: Hocam algı yönetimi bugün gündemi nasıl şekillendiriyor?
1: Evet. Aslına bakarsanız insanın algılarını günümüzde sosyal medya şekillendiriyor diyebiliriz. Çünkü sabah ilk kalktığımızda elimize akıllı telefonlarımızı alıyoruz. Yani sosyal medyaya bakıyoruz.
0: Evet.
1: Kim ne yapmış, ne etmiş, hangi haberler çıkmış buna bakıyoruz. O yüzden de hayatımızda çok önemli bir etkiye sahip. Fakat sosyal medya da bildiğin üzere artık algı yönetiminin merkezi durumuna geldi. Neden? Sahte sesler, fotoğraflar, görüntüler üretilebiliyor. Yapay zeka ile birlikte artık biliyorsunuz çok daha farklı boyutlar ortaya çıkmaya başladı.
0: Evet.
1: Dezenformasyon çok had safhaya ulaşmaya başladı. Ve aynı zamanda şunu da söylememiz gerekir. Artık ne sahte ne gerçek ayırt edemiyoruz.
0: Evet, evet.
1: Bu da
0: evet,
1: bence
0: hocam.
1: En önemli hususlardan bir tanesi. Özellikle işte Facebook olsun, X olsun, Instagram olsun bu mecralarda bir bakıyorsunuz mavi onay rozeti var. Evet, gerçekten mavi onay rozeti bugün ücreti mukabilinde satılan bir unsur halini almaya başladı. Eskiden gerçekten gerçek olan insanlara
0: evet.
1: verilirken, kimlik belgeleri sunulurken artık bugün parayı verenin tabiri caizse düdüğü çaldığı bir noktaya gelmeye başladı. Dolayısıyla da bugün görüntüleri, sesleri İstediğiniz yerden kırpabiliyorsunuz ya da
0: evet.
1: eskiye dair bir görüntüyü sanki bugün gibi gerçekleştirebiliyorsunuz ki bunları özellikle savaşlarda çok yoğun bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla insanlar etkileniyor. Hele hele bunu kanaat önderi diye ifade ettiğimiz sosyal medyada belli bir takipçi sayısına sahip fenomenler paylaştığında o yalan dezenformasyon çok hızlı bir
0: çok
1: şekilde
0: hızlı
1: yayılıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla insanların algıları oluşuyor ve şöyle düşünün. Daha sonra bu gerçek ortaya çıksa bile 2-3 hafta sonra diyelim ya da 2 gün sonra insanların aklında hep o gerçek
0: i̇lk,
1: gibi kalıyor.
0: Evet,
1: ilk ortaya çıkan görüntü ya da ilk ortaya çıkan haber gerçek algısı oluşuyor. İşte böyle böyle algılar oluşturulmuş oluyor. Bir inşa söz konusu oluyor. Buna da biz aslında sosyal mühendislikte diyebiliriz. Hani toplumu inşa etmek. Örnek verelim. Siz ne yapabilirsiniz? İşte bu Amerikan şirketleri bugün çok yapıyor. Algoritma oyunlarıyla birlikte istedikleri içerikleri sizin keşfet sekmenize ya da X'te sana özel sekmesine bırakabiliyor. Ve dolayısıyla siz ne yapıyorsunuz? O gördüğünüz içerikler sürekli karşınıza çıktığında ister istemez acaba mı demeye başlıyorsunuz. Ve zamanla aslında sahte olanın gerçek olduğu bir algı oluşmaya başlıyor ve maalesef
0: evet.
1: biz de dijital okur yazar değilsek, teyit ve mukayese edemiyorsak maalesef buna inanmaya başlıyoruz. Bunu paylaşarak da o dezenformasyonun bir parçası haline geliyoruz. O algının da bir parçası haline geliyoruz.
0: Ay çok kötü bir şey. Bunun önüne geçmek
1: evet.
0: mümkün mü peki?
1: Aslına bakarsanız burada mesela Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadele merkezi var. Ya da bilindik ajansları devletin resmi kurum ve kuruluşlarından gelecek açıklamaları takip etmek önemli. Algı yönetimi özellikle depremlerde, afetlerde,
0: evet.
1: işte sellerde ya da toplumsal olaylarda çok fazla karşımıza çıkıyor. Niye? İnsanların görüşünü, fikrini değiştirmek amacıyla bunlar yapılıyor. Bazen de bunun ideolojik olduğunu görüyoruz. Yani hani belli bir ideolojiyi öne çıkartıp belli bir ideolojiyi yerme amacıyla da bunların yapıldığını görüyoruz. Maalesef sosyal medya algı yönetiminin etki ajanlığının merkezi haline geldi. Bir de şöyle düşünün. Bizim bu yayınımız şu an RTÜK tarafından takip ediliyor.
0: Evet,
1: ne yapıyoruz,
0: evet,
1: ne
0: evet,
1: ediyoruz
0: evet.
1: hepsi 365 gün kayıt altına alınıyor. Ama orada milyarlarca içerik var. Bunu denetlemek, kontrol etmek çok güç oluyor.
0: Mümkün
1: hele
0: değil.
1: Hele biliyorsunuz anonim bot, sahte hesaplar üzerinden de algı çok rahat yönetildiği için bir bakıyorsun trend topic diye ifade ettiğimiz gündemde hiç alakalı olmayan bir konu

0: karşınıza çıkmış oluyor. Çünkü bu algı yönetimini üretebilmek için aynı zamanda ücreti mukabilinde işte bot hesap, sahte hesap satın alarak gündem de oluşturmuş oluyor. O yüzden kıymetli izleyicilerimiz, evet, teyit etmeden, mukayese etmeden, resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarını takip etmeden o paylaş butonunu asla tıklamasınlar. O algı yönetiminin bir parçası haline olmasına gelebilir. Aman dikkat edelim.
1: Evet, peki hocam TikTok ve Instagram gençleri nasıl etkiliyor? Ah.
0: Ya

0: Fakat TikTok'ta canlı yayınlar açabiliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Zaten TikTok'u cazip hale getiren de bu oldu. Canlı yayın açıyorsunuz, her şeyi anlatabiliyorsunuz. İşte bazen biliyorsunuz müstehcen görüntüler de paylaşılmış
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet.
0: İnsanlar jeton alarak burada yayıncılara destek gönderebiliyorlar. İşte örnek verelim. Baklava alıyor, çay alıyor, spor
1: çiçek
0: araba alıyor,
1: alıyor, bir şey
0: çiçek
1: alıyor.
0: Aynen öyle
1: evet,
0: alıyor.
1: Evet.
0: Bunların hepsi jeton karşılığı var. İşte diyor ki bu 50 jeton, bu 60 jeton, bu 70 jeton. Siz tık tık tık tık tık bunları
1: para kazanılıyor.
0: Göndermeye başlıyorsunuz. Hesapta para birikmeye
1: evet,
0: başlıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da ne oluyor? İşte hangi içerik daha fazla para kazandırıyorsa insanlar şunu yapıyor. İşte ne yapıyor? Aa, Seher böyle bir video çekmiş. 2 milyon izlenmiş. Murat böyle bir video çekmiş. Canlı yayın açmış 5 milyon. Ne yapmış? Müstehcen görüntü paylaşmış. O zaman ben de bunu yapayım,
1: yapayım
0: diyor.
1: Evet.
0: Ve kısa yoldan para kazanma arzusu günümüzde özellikle çocuklar ve gençler arasında çok yaygınlaşmaya başladı. Ama sadece çocuklar gençler demeyelim. Yetişkinlerde de aynı durumu
1: ebeveynler
0: görüyorsunuz.
1: Ebeveynler bile var.
0: Tabii ebeveynler. Hatta bakın Seher Hanım, gündüz kuşağı programlarda siz de görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Diyor
1: evet,
0: ki TikTok'ta tanıştı, canlı yayında konuştu.
1: Ne
0: üç
1: kadar
0: çocuğunu,
1: çok.
0: Dört çocuğunu bıraktı. Onların
1: gitti.
0: Yanına kaçtı.
1: Evet.
0: Şimdi
1: evet,
0: efendim
1: evet.
0: Yani bu gerçekten toplumsal bir erozyona da sebebiyet veriyor. Yani burada sadece TikTok özelinde demeyelim ama eskiden fiziksel çevremiz dardı. Yani tanıştığınız, tanıyabildiğiniz
1: evet,
0: insanlar belliydi.
1: Sınırlıydı.
0: Sınırlıydı. Mahallenizde tanırdınız, okulunuzda tanırdınız, dershanenizde tanırdınız, gittiğiniz bir lokalde, kulüpte tanırdınız.
1: Evet.
0: Onun dışında kimseyi tanımazdınız.
1: Evet.
0: Ama şimdi Türkiye'nin 81 ilini bırakın, dünyanın herhangi bir ülkesinden bile bir insanla tanışabiliyorsunuz. O insanla iletişime geçebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: O insanın amacını bilmiyorsunuz. O insan gerçekten size dost mu bilmiyorsunuz. O insan gerçekten sizden hoşlanıyor mu? Yoksa bir çıkar menfaat mi istiyor?
1: Fake de olabilir.
0: Sahte olanlar da var.
1: Tabii,
0: bu arada
1: tabii, tabii.
0: Tehdit ve şantaj gerçekleştirmek için özellikle...
1: Kurulanlar da
0: evet,
1: var.
0: Yani
1: ay,
0: şunu söyleyeyim.
1: Ay, ay.
0: Erkekleri
1: evet,
0: bekleyen çok büyük bir tehlike var. Mesela kadın profili açmış. İşte diyor ki seni sevdim, hoşlandım. İşte Bartın'dayım, Malatya'dayım, Diyarbakır'dayım, işte Artvin'deyim.
1: Evet, evet.
0: Bana işte otobüs bileti almam için para gönder. İşte bana yol parası gönder. Ben de senin yanına geleyim. Böyle bal tuzağı dediğimiz çok ciddi tuzaklar da söz konusu oluyor. Yani
1: evet,
0: onu kendisine çekebilmek için bunu yapıyorlar. Hele hele müstehcen fotoğraf ve görüntü gönderdiyse geçmiş olsun. Çünkü bundan sonra şantajlar başlıyor. Yakın çevrene bak, bu fotoğrafları göndereceğim. Eşine bu fotoğrafları göndereceğim.
1: Of.
0: Hatta yakın bir akrabanıza da bu fotoğrafı gönderiyorlar. Dolayısıyla aa diyor, bana böyle bir fotoğraf geldi. Siz o arada şunu diyorsunuz. Aa evet.
1: Eyvah.
0: Bu herkese bu fotoğrafı gönderebilir deyip daha sonra o ne istediyse
1: boyun
0: o filmi
1: eğiyorum,
0: veriyorsunuz. Boyun eğiyorsunuz.
1: Çok
0: sonra
1: kötü.
0: O kişi de, dolandırıcı da sizi şöyle görüyor. Evet, bundan para tırtıklayabiliyorum. O zaman bunun üstüne gideyim diyor. Bu sefer ne yapıyor? Veriyorsunuz, yetmiyor. Dahanın dahasını istiyor. Dahanın dahası istiyor. Derken bir bakıyorsunuz, elini vermişsiniz, kolunuzu kaptırmış oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Aynı şekilde çocuklar, gençler için de. Seni seviyorum, hoşlandım, işte dediğim gibi sana şunu göndereyim, bunu edeyim vesaire. Adresini ver, çiçek göndereceğim vesaire diyorlar. Ve böyle böyle ikna edip önce duygusal bir şekilde bağlıyorlar. Daha sonraki süreçte istismar vakaları ortaya çıkmaya başlıyor. Ya da çocuklar açısından işte akranı, yaşıtı gibi görüp suça sürüklenebildiğini görüyoruz.
1: Evet.
0: Maalesef bu da çağımızın, hani sosyal medya denetimsiz ve kontrolsüz bir yapı diyoruz ya. Gerçekten şu an baktığınızda hani suçların %70-80'inin, ki gelen zaten adli vakaları da görüyorsunuz, artık dijital ortamda, gerçekten dijital ortam suç merkezi haline geldi diyebiliriz.
1: Nasıl korunacağız bundan desek sanki cevabı var mı? Nasıl korunacağız hocam? Yani
0: şimdi
1: çocuklar nasıl korunacak? Gençler nasıl korunacak?
0: Şimdi Seher Hanım mesela...
1: Nelere dikkat etmek
0: şimdi
1: lazım?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim ya. Ebeveynlerimiz zaten bizi izliyorlar, dinliyorlar.
1: Evet.
0: Çünkü gerçekten bu kaydırmalı akımlar hakikaten bizi tabiri caizse tembelleştirdi.
1: Hı hı.
0: Zihnimizi, beynimizi kullanamaz hale getirdi.
1: Hı hı.
0: Bu sosyal medya, TikTok, Instagram hepsi dijital bir afyon. Türkiye ekran bağımlılığında ilk 5'te yer alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ortalama 3 saat sosyal medyada vakit geçiriyoruz. Ortalama 8 saat internette vakit geçiriyoruz. Bak düşünün. Her şey dijitale kaydı.
1: Evet.
0: Hem dijital ayak izi bırakıyoruz. Hem de aynı zamanda vaktimizi maalesef bu mecralarda harcamış
1: oluyoruz.
0: Öğrencilerimiz de şu an ödev vesaire hazır.

0: hazırlıklarında kullanılan tek şey yapay zeka. Bu sizin beyninizin, zihninizin, düşünsel potansiyelinizin elinizden gitmesine sebebiyet veriyor.
1: Evet,
0: ve
1: evet.
0: Zamanla oraya hem veri bırakıyorsunuz hem de sizi tembelliğe alıştırdığı için düşünsel potansiyeliniz yok olmaya başlıyor. Yapılacak işlem şu. Dijital detoks bu noktada önemli. Ailelerimizin ebeveyn filtreleri kullanmaları son derece önemli.
1: Evet, onlar etkili.
0: İlk eğitim ailede başlar.
1: Evet.
0: Ebeveyn filtresini kuruyorsunuz telefonunuza. Çocuğunuza şunu yapabiliyorsunuz. Hangi uygulama? Örnek vereyim. Saat 2-3 arasında bu uygulamayı kullanabilir.
1: Evet, evet hocam.
0: Direkt tanımlayabiliyorsunuz.
1: Onu biz de kullanıyoruz.
0: Çok iyi yapıyorsunuz.
1: Mesela
0: çünkü
1: bir saat kullanmasına izin veriyorsanız o bir saat kullanabiliyor mesela.
0: Onun üstüne çıkamıyor mesela.
1: Çıkamıyor, evet.
0: İşte bunlar çok
1: evet.
0: önemli. Ailelerimizin de Seher Hanım dijital okur yazar olması lazım. Yani ya ben anlamıyorum, ben bilmiyorum. İşte çocuk telefonu alıyor, eline gidiyor ya da odasına gidiyor, bilgisayarı alıyor vesaire asla dememesi lazım. Çünkü o çocuk sizin çocuğunuz.
1: Evet.
0: Nasıl olsa okula gönderdim, öğretmeni var derseniz öğretmenin altında 30-40 tane öğrenci var.
1: Evet,
0: hangi
1: evet.
0: birini kontrol edecek? Yaşanan olayları, vakaları zaten görüyorsunuz. İşte
1: maalesef.
0: İşte önce Urfa'da, sonra Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar var. Çocuklar ülkemizin geleceği. Onları doğru yetiştirmek, doğru eğitmek lazım.
1: Evden başlıyor.
0: Tabii zaten
1: aileden.
0: Biliyorsunuz şimdi Meclis Genel Kurulu'nda da 15 yaş altı sosyal medya yasağı da çıktı aslına bakarsanız. 6 ay içerisinde Seher Hanım yürürlüğe girecek. Bence
1: evet.
0: bu önemli. Avustralya'da bu noktada adımlar atmaya başladı. Aynı şekilde
1: çok
0: çevrim
1: güzel.
0: İçi oyunlara yönelik de günlük erişimi 10 binden fazla olan çevrim içi oyunların Türkiye'de temsilciliği olacak. Hani burada da özel mesajlar yoluyla çocukların suça sevk edilmesi vesaire söz konusu oluyordu. Onun da önüne geçilmiş olacak. Aynı
1: İnşallah.
0: Şekilde kimlik doğrulamayla artık sosyal medyaya gireceğiz. Bu suçun önüne geçecektir. Çünkü anonim hesaplar yüzünden hep bu suç
1: tabii,
0: meydana
1: tabii,
0: geliyordu.
1: Tabii tabii çok kontrolsüz.
0: Evet yani.
1: Bir kişinin bir sürü hesabı var mesela.
0: İşte
1: bir
0: aynı,
1: sürü fake var.
0: Bir sürü fake hesap var ve size sanki ayrı kişiler gibi bir bakıyor Seher Hanım size. İtibar suikastı yapabiliyor. Sizi linç edebiliyor. Aa Seher'e bak diyor. Fotoğrafları alıyor. Onları sanki yazıyor
1: evet.
0: gibi gösteriyor. Halbuki aynı hesap.
1: Evet.
0: Bunlar çok fazla oluyor. Bir de her zaman şunu söyleyelim. Dijital güvenlik son derece önemli. Her zaman iki faktörlü doğrulamayı hem e-devlet hem sosyal medya hem e-posta hesaplarınıza kullanın. Şifrelerinizi ayda bir periyotlarla değiştirin. Mutlaka 12 haneden az olmamak koşuluyla. Büyük harf, küçük harf, özel karakter, rakam mutlaka şifrelerde kullanmanız son derece önemli. Ve hani şunu söyleyeyim. Yanlışlıkla bir linke tıkladınız. Bir uygulama indirdiniz. Bir baktınız
1: evet.
0: hesabınızda olağanüstü durumlar var. Lütfen yapacağınız ilk işlem Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunu bulunmak. Hesabınız üzerinden dolandırıcılık, hesabınız üzerinden hakaret, hesabınız üzerinden terör öğücülüğü gerçekleştirebilir ve bir gece kapınıza polis gelebilir. Gel bakalım Seher Tunalı. Gel senin ifadeni alacağız diyebilirler. Bu hani dersiniz ki bunu nereden şey yapıyorsunuz Seher Hanım? Birçok vaka var şu an özellikle biz bu yayınları anlatırken ya ben de aynısını yaşadım deyip benimle iletişime geçen insanlar var. Çok önemli. Bir de bu sosyal medya şirketleri IP dediğimiz fiziksel adres vermiyor ya. Sizin fotoğrafınızı kullanıyor, isminizi kullanıyor. Sizin adınıza birini
1: Eyvah.
0: Hakaret ediyor.
1: Eyvah.
0: Ondan sonra ben de diyorum ki savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Diyorum ki bak bak bu kişi bana yaptı. Hemen ne yapıyorlar? Aa, bu Seher Tunalı.
1: Beni buluyorlar.
0: İşte o
1: Ay,
0: yüzden efendim bakın bu çok önemli. Buna bir düzenleme şarttı. Ben doğru buluyorum. Çünkü efendim bakın bir kişinin özgürlüğü başkasının özgürlüğü alanında biter Seher Hanım. Bunu bilmemiz lazım. Çocuklar gençleri korumamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Dijital ortam sanal olsa da unutmayın işlenen suç her zaman gerçektir. Bugün banka dolandırıcılığı. İşte dediğim gibi istismar, yasa dışı bahis, kumar, pedofili, siber zorbalık dikkat ederseniz hep buralarda.
1: Çok
0: yani
1: doğru.
0: Dijital ortam
1: çok
0: bakmayın.
1: Doğru.
0: Evet hız kazandırdı bize belki ama birçok tehdidi de beraberinde getirmeye başladı. Ben o yüzden mesela vatandaşlarımıza şunu söyleyeyim. Adınıza hat açılıp açılmadığını, adınıza banka hesabı açılıp açılmadığını derhal hemen Türkiye Gov.tr'ye girsinler.
1: Ay, ekran başındakiler.
0: Evet ekran evet. başındaki kıymetli izleyicilerimize
1: evet.
0: hemen söyleyelim. Türkiye.gov.tr'ye girin, adınıza mevduat hesabı varsa direkt orada gözüküyor. Sizin adınıza birisi hesap açmış olabilir, sizin adınıza birisi hat almış olabilir, buradan dolandırıcılık yapabilir, buradan suç işliyor olabilir
1: Eyvah.
0: Ve ruhunuz bile duymaz.
1: Eyvah.
0: Ya da 5 sene önce açtınız, maaş alıyordunuz, daha sonra dediniz ki ya kalsın nasıl olsa dediniz.
1: Öyle çok var.
0: O yüzden diyorum, çoğun
1: Eyvah.
0: Gelen dosyalarda maalesef bunlar var. Bunlara biz pasif hesap, takibi olmayan hesap diyoruz. Adam telefonunu almış, e-postasını değiştirmiş.

0: yaptırmış. Bir şey olsa bile size bildirim gelmiyor hesapla ilgili. Ama ne yapıyorlar? Kara para aklaması gerçekleştiriyorlar.
1: Ay.
0: Yasa dışı bahis kumar parasını aklıyorlar. Ev hanımları da dikkat etsin buradan izliyorlarsa. Ek iş vereceğiz. Efendim kargo yapacaksınız. Örgü öreceksiniz. Evde şunu satıp paketleme işi yapacaksınız diyorlar. Size bir hesap açtıracağız. Bu hesabın kontrolü bizde kalacak diyorlar. Yasa dışı bahis parasını o ev
1: Ay.
0: hanımlarımızın hesabı üzerinden aklamaya çalışıyorlar. Sonra bu beni dolandırdılar o hesap üzerinden. Diyoruz ki biz savcılığa gidiyoruz. Bu IBAN üzerinden dolan. Bir bakıyor ki bir ev hanımı. Bir
1: Ay
0: bakıyor ki
1: yazık
0: bir
1: ya.
0: öğrenci.
1: Ay.
0: İBAN mağdurları diyoruz ya son dönemlerde çok artmaya başladı. Yani Seher Hanım bu işler öyle pis işler ki dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olabilme durumunu söz konusu. O yüzden dijital okuryazar, dijital bilinç son derece önemli.
1: Önemli.
0: Telefon güvenliği, e-posta güvenliği, sosyal medya güvenliği çok önemli. Aile örnek olursa çocuk doğruyu yapar. Aile
1: Kesinlikle öyle.
0: bağımlıysa, elinden telefon, tablet düşmüyorsa, WhatsApp grupları üzerinden iletişim kuruluyorsa, sıcak ve sağlıklı iletişim tükenmişse zaten bu işten bir iş çıkmaz. Aile bittikten sonra toplum biter. Toplum
1: Kesinlikle
0: bittikten
1: öyle.
0: sonra ülke biter. O yüzden bu konular hassas konulardır. Ailelerimiz çocuklarının bu yasalar var nasıl olsa aileler işte çocuklarımız korunur diye düşünmesinler.
1: Kesinlikle
0: Mutlaka
1: öyle.
0: bakın öğretmen, öğrenci, aile. Bu sacayağı oluşturmamız son derece önemli. Çocuk ne yapıyor? Hangi içerikleri takip ediyor? Neyi izliyor? Neyle oynuyor? Kimle konuşuyor? Kiminle arkadaşlık kuruyor? Bunu yapmıyorsa sıkıntı. Bir de şu varsa yanınıza geldiğinizde çocuk ekranı kapatıyorsa ya sen niye geldin diyorsa çocuğun
1: Mutlaka bir şey
0: hareketlerinde
1: gizliyor orada.
0: mutlaka bir şey gizliyordur. Orada da çok çok dikkat etsin ailelerimiz. Aksi takdirde çok büyük mağduriyetler söz konusu olabilir.
1: Ay Allah
0: Çocuk gitti
1: korusun.
0: mi elinizden bir sabun gibi kayar giderse her hanım. O yüzden ben
1: Evet.
0: burada özellikle başta annelerimiz olmak üzere babalarımıza da bunları söylemiş olalım. Lütfen
1: Evet.
0: onlara örnek olsunlar, rol model olsunlar. Kendileri önce tablet, telefon bağımlılığını bıraksınlar. Veli toplantılarına katılsınlar. Bir de öğretmenlerle çok daha sağlıklı iletişim kursunlar. Benim çocuğum
1: Daha sık
0: yapmaz.
1: iletişim.
0: Benim çocuğum asla yapmaz
1: Evet.
0: demesinler.
1: Bu
0: Hep
1: çok
0: iğneyi
1: yanlış.
0: kendine, çuvaldızı başkasına yapsınlar efendim.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle hocam. Peki hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Sosyal medya fenomenlerinde yaşanan psikolojik çöküşün nedeni ne? Şimdi
0: Evet.
1: onlar da çok etkiliyor bu anlattıklarınızı.
0: Çok
1: O
0: haklısınız.
1: kadar çok takipçileri var ki.
0: Son dönemde, ben
1: Evet.
0: son dönemde gördüğüm tatminsizlik bazı fenomenlerin geçmişte de intiharla hayatlarını
1: Örnekler var.
0: noktalamalarına sebebiyet verdi. Evet.
1: Evet.
0: Daha bundan bir ay önce bir genç kadın aynı şekilde intihar etti, atladı. Acaba neden oldu?
1: Sebebi bilinmiyor.
0: Sebebi bilinmiyor. Bütün dijital izlerini silmiş, hesaplarını kapatmış. Hiçbir şeyden haberimiz yok. O anlık şöhret olma arzusu maalesef bu noktalara bizi götürebiliyor. Çocuklar artık günümüzde onları örnek alıyor. Ben
1: Evet,
0: de
1: evet
0: fenomen
1: hocam.
0: olayım. Ben de influencer olayım. Ya da insanlara şunu diyorlar. Bakın size bu fırsatı sunuyoruz. Gelin influencer kulübü açtık. Siz de popüler olun. Siz de ön plana çıkın
1: Evet, evet,
0: diyorlar ve
1: evet.
0: böylelikle aslında çocukları, gençleri tabiri caizse hipnotize ediyorlar. Çafçaflı hayatlar, lüks spor arabalar, gece davetleri bunları gösteriyorlar. Aslında hani gerçekte olan
1: Hiçbirinin
0: bambaşka,
1: yaşamı aslında öyle değil.
0: hiçbiri değil. Ben o yüzden
1: Tamamen bir gösterge.
0: bir gösteriş dünyası.
1: Evet.
0: Bugün sosyal medya ile birlikte bir gösteri toplumu oluşmaya başlamıştır. Ben burada ailelerimize söylüyorum. Aile çocuğun dijital ayak izlerini mutlaka takip etmekle yükümlüdür. Sosyal medyada kimi takip ediyor, kiminle etkileşime giriyor, bunları takip etmekle mükelleftir. Belki şunu diyecekler. Deminden beri bizlere yükleniyorsunuz vesaire diyebilir ailelerimiz. Ama şöyle bir durum var. Onlar dünyaya geldiyse onun sorumluluğunu almak durumundayız.
1: Kesinlikle
0: Bunun çıkar
1: öyle.
0: yolu yok Seher Hanım. Açık söyleyelim. Dolayısıyla o çocukların doğru ve sağlıklı yetişmesi ailelerimizin elindedir. Ama onlar da rol
1: Aynen öyle.
0: model olacak. Onlar da örnek olmalı ki bu sorunlar çözülebilsin. Dediğim gibi bu tarz programların da ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle
0: Neden?
1: hocam.
0: Çünkü buzdağının görünmeyen yüzünü anlatmamız son derece önemli. Bu anlattıklarım belki isim vermesem de Seher Hanım, hepsi yaşanmış olayların bir özetidir.
1: Ne kadar çok şey tecrübe ediyorsunuz
0: aslında. Neler neler görüyoruz, neler neler görüyoruz. O yüzden anlık zevklere, anlık keyfe düşüp maalesef fenomen olacağım, influencer olacağım, öne çıkacağım demeyin. Unutmayın, hızlı çıkan hızlı iner ve şöhretinde bir bedeli vardır. Onu da unutmasınlar.
1: Çok doğru söylediniz hocam. Gerçekten bu çağda annelik, ebeveynlik, babalık çok zor. Ve büyük yük bizlerde.
0: Evet, aynen öyle. Sizlerde yani
1: evet,
0: öyle
1: çok
0: söyleyeyim.
1: Çok doğru söylediniz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Ekran
0: sağ olun
1: efendim. Ekran başındaki ebeveynler de bence sizin ne demek istediğinizi çok iyi
0: anladılar. Umuyorum aktarabilmişizdir Seher Hanım.
1: Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Evet, astrolog Nurcan Vecigün bizlerle olacak ve bakalım gökyüzü bu hafta bizlere neler anlatıyor. Evet, astroloji bölümüyle programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Nurcan Hanımcığım.
2: Efendim.
1: Hemen ilk soruyla başlıyorum.
2: Hemen sıkıştır.
1: Evet, çok şey var konuşacak. Evet. 16 Mayıs'ta yeni ay burçları nasıl etkiliyor 16 Mayıs'taki?
2: Evet, yarın çok önemli bir yeni ay var gökyüzünde. Akşam saatlerinde gerçekleşecek efendim. 2026 şimdi başlıyor.
1: Gerçekten mi? Gerçekten. Kimler için? Herkes için mi?
2: Herkes için. Herkesin yeni ay mutlaka haritasında boğa evinde olacak. Boğa burcundaki evinde. Aha. 7 seneden beri Uranüs vardı. Uranüs çıktı ve peşinden yeni ay ile birlikte taşlanacak. Fakat
1: evet.
2: Bu yeni ay öyle ponçuk ponçuk bir yeni ay değil. Normalde biz astrologlar yeni ayda yeni başlangıçlar yapın deriz. Dolunayda da tamamlama etkisi deriz. Bitiş, kapanış, ruhsal anlamda da etkilerinin olduğunu yeni ay biraz daha ponçuk anlatırız. Fakat bu yeni ay gökyüzünde sabit bir yıldızla temas kuruyor.
1: Aa, bu ne
2: neredeyse
1: demek?
2: Kavuşumda. Bu temas kurduğu yıldızın fıtratı mücadeleyle alakalı. Yani biraz ders veren bir yıl sabit yıldız. Ve bu yıldızda kavuşan ve 25 derece, 26'ya yakın bir derecede olması tam kavuşum derecesi gibi bir etki. Ve bizim için sabit bir burçta olması. Bu son kritik derecelerde olan yeni ayın sanki bir dolunay ve bir tutulma etkisinde hissedebileceğiniz düşünürüz. Herkesin kendi haritasında.
1: Evet. En çok etkilenecek olanlar
2: şimdi
1: mesela?
2: Şimdi parasal ve ilişkiler konusunda koçlar dikkat edecekler. Zaten iki büyük gezegen ağırlıyorlar. Ve bir yandan da ikinci evlerinde olması hop oturup hop kalkıp özellikle mesela bugün etkisinin içerisindeyiz biz. Yani bir yeni ay ve bir dolunay öncesinde 3 artı 3 eksi hissetmeye başlarız. Başlangıç ve bitişi. Bugün iş yerinde bir şeylere sinirlenip özellikle para konularında sevgili koçlar. Hırçınlık yapıp hırsa kalkıp zararlı oturmayın, ben istemiyorum, çalışmayacağım, istifa ediyorum düşüncelerine uzak durmalı lazım. Burç burç gidiyorum sana.
1: Evet.
2: Sevgili boğalar, özellikle 7 seneyi kapatıyorsunuz geçmişteki takıntılı oldukları duygulardan. O bastırdığı, kabuk bağlamayan yaralarından ve bunları açan kişileri, içinde yaşattığı kişileri hayatından çıkartmaları
1: kurtulacaklar
2: gerekiyor.
1: Kurtulacaklar mı?
2: Bireysel evlerinde oldu. Şimdi bireysel anlam ama çaba ve gayret. Yani bunun için tamamen istiyorum, yapacağım. Ben artık geçmişi geçmişe bırakacağım. Çok önemli bir gezegen.
1: Tam zamanı bunun için.
2: Evet. Çok önemli gezegen etkisinde olan sabit bir yıldızla kavuştuğu için bunu mutlaka yapacak. Yapmazsa büyük dersler alır. Yani normal öyle ponçik bir yeni aydan bahsetmiyoruz.
1: O zaman boğalar dikkatli
2: boğalar
1: olsunlar.
2: Boğalar şöyle. Bütün yaralarını sıyıracak, atacak. Canınız bir kere acıyacak bu yeni ayda. Ama
1: sonra peki boğalardan sonra?
2: Sonra çok güzel bir yerleşim olacak. Sevgili ikizler, bütün ruhsal anlamda içten dışa değişiyorsunuz. Düşünce şekliniz değişiyor, kafanız değişiyor, aklınız değişiyor. Çünkü boğa burcunda bir yandan da gezegen, başka gezegenlerin de etkileşimi olacağı için. Bize 12. evlerinde yani gezi düşmanlarla baş etmek, yeni bir hayata başlamak ikizlerin tam evet Uranüs'le birlikte sıfırdan başlama noktasında olacak efendim. Ve
1: başka?
2: Bizim için çok önemli. 11. ev yengeçler bir sosyalleşeceksiniz.
1: Öyle bir mi?
2: Bir sosyalleşeceğiz fakat sosyalleşirken ne olacak?
1: Ne olacak?
2: Sizin bu yeni ay sizin yönetici gezegeniniz aslında. Gökyüzünde iki tane ışık var. Bir tanesi güneş, bir tanesi ay. Ve sizin yönetici gezegeniniz sabit bir burçta yeni ay ve mücadeleci bir şekilde oluşuyor. Yani sana diyor ki sosyal çevrendeki insanlara şöyle bak bakalım. O insanlara sana karşı gerçek duygularına. Kim sana hainlik yapıyor? Kim sana ihanet ediyor?
1: Onları mı görecekler?
2: Evet, onları görecekler.
1: Gençler dikkat edin lütfen.
2: Ve altında şöyle çizmek istiyorum. Duygusal hayatınızla alakalı konularda sizi nasıl manipüle ettiklerini fark edeceksiniz.
1: Aa.
2: Bak bu sözümü yazıyorum. Sehre de yazın, bana da yazın. Bunu yaşarsanız bugün etkisindeyiz. Yarın ve pazar günü de devam edecek. Aa Nurcan aydınlandım. Gerçekten arkadaşım aslında benim sevgilimle arama girmeye çalışıyormuş. Ya da beni yanlış yönlendiriyormuş gibi konuları fark ettim. Dersiniz bana da yazın, Sehre de yazın. Bekliyorum.
1: Ben burada şunu merak ettim siz şimdi söyleyince. Manipülasyon dediğinizde en çok manipülasyona gelen burçlar hangileri?
2: Herkes gelebilir.
1: Herkes mi geliyor?
2: Herkes. Herkesin karşıt burcu, yükselenin karşıt burcu manipülasyon evidir. Yedinci ev. Ben hep şöyle söylerim öğrencilerime. Yedinci evini dengeleyemeyen hayatını dengeleyemez. O yüzden sizin haritanızda manipülasyon yaşadığınız ev, sen yükselen yengeçsen tam karşına Oğlak burcu hep manipülasyon aldığın yerdir. Hmm. O kişilerle ya da iş hayatınla alakalı hep bir mücadelen ve evlilikle alakalı hep bir mücadelen olur. Yedinci evinize bakın, neler yaşayacağınızı görürsünüz aslında.
1: Ha, oradan
2: bu da öğrencilere de tüyo olsun. Yani yengeçler, sosyal çevrenize dikkat ediyorsunuz. Sosyal hayatınızla alakalı konulara dikkat ediyorsunuz. Anne ile ilgili konulara dikkat ediyorsunuz. Anne sağlığı ya da sen anneysen bu dolunay biraz duygularla alakalı olduğu için çocukların varsa çocuklarla alakalı konularda iletişim problemleri yaşanabilir. Kötü değil. Burada her zaman her olan göksel olayda nasıl düzeltebilirim? Nasıl büyük yanlıştan kurtulabilirim? Gökyüzü hep bize mesaj veriyor. İyi ol, güzel ol, mutlu ol diye.
1: Evet.
2: Şimdi sevgili aslanlar sizin için çok önemli, kükreyeceğiniz bir dönem aslında. Nedeni de şu, sabit bir burçla gerçekleşiyor. Siz de sabit bir burç olduğunuz için ateşiniz sabiti hayatınızda çok önemli olaylar. Fakat yurt dışıyla bağlantılı, uluslararası konularla alakalı, eğitimle, öğretimle alakalı konularınızda tamam mı, devam mı kararları verecek. Unutmayın, bu yeni ay tamam mı, devam mı kararları verdiriyor. Sonrasında 2026'nın gündemini seçtiğiniz kaderi yaşayacaksınız. Sevgili başaklar, lütfen birazcık dikkat edin. Burası birazcık sizin hukuki ilişkileriniz, ilişkilerinizle alakalı konular, birazcık paralarınızla alakalı konularla ilgili olabilir. Yine sizin de böyle yolculuklar, seyahatlerle ilgili konularınız olabilir. Birazcık da sağlık konularına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer evliyseniz ilişkiler, ortak ilişkilerdeki ortak paralar konusunda da biraz dikkatli olmakta fayda var. Çünkü boğa demek para demek. Mal, mülk, gayrimenkul demek, ortak kazançlar demek, benim param senin paran. Yani bu yeni ay birazcık böyle parasal anlamda insanların arasını karıştıracakmış gibi gözüküyor.
1: O zaman dikkatli olacağız.
2: Sevgili teraziler, tam da para demişken sizin de 8. evinizde. Borçlarınızı kapatmak, borçlarla ilgili konular, boşanma davaları, nafakalar, mal paylaşımları, miras konularıyla alakalı bir beklediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Hangi konu olursa olsun buralarda böyle bir durum. Ve bu dolunay yeni ayın ardından siz yeni kazançlara da kapı açacaksınız. Lütfen burada yapılması gereken her şeyi yapın. Sevgili akrepler, yine sizin için çok önemli 7. evimizde ilişkiler konusunda tam da denge. Demin Seher Hanım sorduğu gibi manipülasyon evinizde. Her türlü manipülasyonu yaşayabilirsiniz. Serhan sordu ki. Her türlü manipülasyonu yaşayabilirsiniz. Bunlar ne olabilir? İlişkiler, ortaklıklar, evimle alakalı taşınma, belki kentsel dönüşüm, belki hayatınızda bir şehirden başka bir şehre, başka bir ülkeye gitme konuları. Bir şeyi bırakıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Bilginiz olsun. Eğer evli değilseniz ilişkiler konusunda kendinize de dönüp değiştirmeniz gereken bakış açılarınızı da değiştireceksiniz efendim. Sevgili yaylar, sizin için çok hareketli, gündelik hayatınızla alakalı büyük büyük hareketlenmeler söz konusu. Gündelik hayatınızla alakalı değişimler, çalışma ortamınızla alakalı değişimler. Belki bir şey bitecek çünkü yerine çok daha iyisi gelecek. Kendin nerede huzurlu, mutlu, daha iyi para kazanıyorsan bu Boğa burcundaki yeni ayda onu fark etmeni sağlayacağını söyleyebilirim. Sevgili oğlaklar, aşk konularında inanılmaz derecede bir etki alacaksınız. Aşk, çocuklar, arkadaşlıklar konusunda bu dolunay, bu yeni ay tam bir dolunay etkisinde bir şeyleri tamamlamaya çalışır. Akrep burcunda olan, geçtiğimiz hafta anlatmış olduğumuz dolunayın etkisinde kalan bütün konuları bu yeni ayda kapatmak zorundasın efendim. İlişkiler konusunda, çocuk konusunda, aşk konusunda artık kendine uzun zamandan beri izin vermeyen oğlaklar artık izin verin. Siz hep beyaz yakasınız. Astrolojinin beyaz yakasınız aslında. Meslek olarak da bunları seçiyorsunuz ama ilişkilerinizde de böyle davranıyorsunuz. Artık ben demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Sevgili kovalar, ev, yuva, dördüncü ev, geçmiş, şu anda 2 seneden beri yaşamış olduğunuz ilişkiler konusunda özellikle tamam mı devam mı konuları.

0: Belki de geçtiğimiz haftalarda anlattığımız gibi bazı burçlar evlenecek demiştim ya, bunun içinde kova da olacak. Belki de evliliğe ilk adımlar olabilir. Sadece bizi evlenecek kişiler izlemiyor, büyüklerimiz izliyor buradan. Torunları, çocuklarıyla ilgili ne
1: Evet,
0: gibi
1: evet,
0: konular,
1: evet.
0: acaba Nurcan çocuğum evlenecek mi diyenler. Eğer gerçekten kova burcuysa ve birazcık da böyle hayatı yaşamayı seçiyorsa, şimdi sabitlenme zamanı ve ilişkiler konusunda yeni adımlar atılabilir. Ne söylemiştik ki geçtiğimiz programlarda? Temmuz ayında asla düğün nikah yapılmaz demiştik. Asla. Hatta bölümünü de söyleyeyim, dönün YouTube'dan izleyin. Ama tamamen olmayacağı için bu dönemlerde bunlarla ilgili hazırlığa girişebilirsiniz. Ev konularınızda artık bir netlik gelecek size de. Sevgili balıklar, sizin de sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, yakın akrabalarınızla ilgili ve eğitimlerle alakalı konularınızda gündem oluşuyor. Mesleki eğitimler, yakın akrabalarınız, yakın arkadaşlarınız, bunlarla ilgili hızlı bir süreciniz olabilir. Ama burada bir kapanıştan bahsediyorsak, bazı ahdi vefasızlıklardan dolayı bazı arkadaşlarımızın isminin üzerine çizeceğiz gibi gözüküyor.
1: Ne
0: Sevgili
1: güzel.
0: koçlar, sizin de biliyorsunuz ki başında söylediğimiz gibi, ne ekersen onu biçersin. Hayatında değiştirip dönüştürmen gerektiğini, en özellikle keskin sirke küpüne zarardır. Bu dönemlerde öfkenle alakalı problemleri çözmek, sakin kalmak, mantıklı hareket etmek 2 yıl boyunca senin için çok önemli. Lütfen bu dönemleri iyi değerlendir. Sakın şu işi bırakma. Bak, içimde o kadar yoğun hissediyorum ki onların işle alakalı problem yaşayıp bir
1: Öyle
0: anda
1: mi?
0: hırsla kalkıp zararla oturabileceklerini, sonra büyük pişmanlıklar yaşayabileceklerini.
1: Dikkat
0: O yüzden
1: etsinler o
0: onları
1: zaman.
0: uyardım.
1: Evet.
0: Evet.
1: Peki bu dönemde hangi burçlarda yeni başlangıçlar var? Bu da çok önemli. Hangi
0: Şimdi
1: burçlarda?
0: hangi burçlarda yeni başlangıçlar var? Kovalarda var, özür dilerim, boğalarda var. Zaten koçlar sıfırlanma etkisinde. İkizler burcunda özellikle Uranüs döngüsü var. Yengeçler özellikle evlilikler konusunda. Aslanlar tamamen iş, kariyer ve genel hayatlarıyla ilgili yaşayacaklar. Akrepler rahatlama süreci. Yaylarda hayatlarında mesleki ve evlilik konularıyla ilgili durumlar yaşayacaklar. Oğlaklar artık nadasa çekilip keyif yaşamak isteyecekler. Kovalarda parlamak isteyecekler. Bu senenin en çok konuşulacaklarını söyleyeyim mi sana? Boğalar, kovalar, aslanlar ve akrepler.
1: Öyle mi? En
0: Evet.
1: çok konuşulacaklar.
0: Hem zorlanacaklar hem çok güzelleşecekler ama hep
1: Harika.
0: sahnede olacaklar.
1: Aa,
0: Evet.
1: süper. Peki duygusal olarak en çok hangi burçlar bu etkilenecek bu durumda?
0: Geçen hafta söyledim, şimdi diyeceksiniz ki niye bu kadar böyle söylüyorsunuz, ama Jüpiter burada, ben ne yapayım? 30 Haziran'da da Aslan burcuna gidecek. Evlenmeyen yengeç kalmayacak.
1: Gerçekten.
0: Kalmayacak yani. Özellikle çocuk problemi yaşayanlar, çocuklarla ilgili konularda sorun yaşayanlar, bu özellikle bu yeni ayda lütfen dileklerinizi dileyin, dualarınızı edin. Tedaviye başlayacaksınız da bu dönem başlayayım bence. Bu sene çocuk, evlilik konularında etkin olacaklar. Sana
1: Yengeçler dediniz.
0: evet, aslanlar, kovalar, tabii ki boğalar. Bu ille de bir gidip devlet, ne hani hükümet nikahı derdik ki eskiden.
1: Evet.
0: Bir hükümet nikahı değil ama bir gönül nikahı da yaşayabilirsin.
1: Gönül bağı
0: Gönlüne imza
1: oluşabilir.
0: atmak. Birinin gönlüne imza atabilirsin. Fakat sana elim boş gelmedi demiştim, değil mi?
1: Evet. Ne çıkacak bakalım.
0: 16 Mayıs'ta özellikle 15-16'ya bağlayan gece. Tam bu geceden bahsediyorum. Gece saat 10, gece saat 12'den sonra 02.02'de. Hadi bu akşam geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Hıdır Elinizde yaptığınız dilekleri bir kez daha dilerseniz,
1: Aa.
0: sana boş gelmedim
1: Ya
0: demiştim.
1: süper.
0: Elim kolum dolu
1: Harika.
0: geldim.
1: Evet.
0: Yani bu gece, bugün izlediğiniz programı lütfen es geçmeyin gerçekten. Hıdır Elinizde yapmış olduğunuz duaların tekrarını yapabilirsiniz. Yeni dualar, dilekler edinebilirsiniz. Ama ateş istemiyorum, tamamen toprak istiyorum. Toprağa dokunarak, topraklama etkisi yaparak, bakır kullanarak bunları yapabilirsiniz. Kim, nerede, nasılsa, ama sadece sessiz bir ortam, özellikle beyaz kıyafetle yaparsanız
1: Aa.
0: çok sevinirim. Bu gece saat 12'ye geçtikten sonra, çünkü tarih karışsın istemiyorum, 02.02'de Hıdır Elinizde dilediğiniz dileklerin tekrarını yaparsanız çok mutlu olurum. Bugün de gökyüzünde çok önemli kavuşum olduğu için Hıdır Eliniz etkisini de veriyor.
1: Harika.
0: Bazen biz bunları söylüyoruz, diyoruz ki sanki Hıdır Eliniz bu zaman toplumun kafası karışıyor. Hıdır Eliniz 5-6'ya bağlayan gece değil miydi? Evet, doğru. Ama bugün öyle bir yeni ay ki olmaz dediklerinizi olduracak zaman. Harika. Lütfen bu geceyi değerlendirin.

0: değerlendirin.
1: Evet, çok dikkat alıyoruz bu durumu ve hepimiz değerlendiriyoruz.
0: Eğer böyle deniz kenarında falan olabiliyorsanız mutlaka ayağınızdaki ayakkabıyı çıkartıp kuma, denize mutlaka temas edin. Hiçbir şey yapamazsanız bunu yapın. Ya da Nurcan bir şey yapamıyorum. Git toprağa mutlaka ellerini, ayağınla mutlaka toprağa temas et. Üzerindeki o bütün yoğun negatif elektriği çeksin, topraklama etkisi yapın.
1: Kesinlikle yapacağım.
0: Kesinlikle
1: 2'yi 2 geçe.
0: 0202.
1: 0202.
0: Yazarlar belki şu anda ekrana 0202 diye 10'a 15'e 16'ya bağlı. Yani tam da bu gece. Aha. Bak sana özel geldi.
1: Ay süper süper kesinlikle ben yapacağım kesinlikle. Çünkü bu tarz geceler, bu tarz anlar çok zor geliyor.
0: Çok
1: değerlendirmek
0: zor.
1: Lazım.
0: Bir de böyle çok zorlu sabit yıldızlar, majör yıldızlar, kraliyet yıldızları bizim için çok önemlidir.
1: Evet.
0: Her zaman buralarda böyle denk gelmez. Böyle kavuşumlar da olmaz. Senin bahçen var zaten. Çıkar ayakkabılarını.
1: Evet. Ben çocukları da alırım.
0: Koşarak. Çocuklar, köpeklerini de
1: alırım. Köpeklerimi de alırım. Köpeklerini çok önemli bir bilgi bu. Herkes evet. Değerlendirsin.
0: Ya Nurcan benim bahçem yok, benim de yok. Olabilir. Ne yapabilirsin? Çok sevdiğin bir çiçeğin toprağını değiştir o gün. Taze toprak koy. Akşam sen de o toprakla avucunu al. Onun böyle bütün enerjisini, negatifini. Ya bizim eskiden büyüklerimiz su olmadığı zaman ne yaparlardı?
1: Tabii.
0: Abdest alırken toprakla
1: evet.
0: Abdest alır da tuğlayla. Yani yeter ki niyet güzel olsun.
1: İmkanlar dahilinde.
0: Niyetler
1: tabii.
0: Amellere göredir. Eğer kalbinizi değiştirmek ve temizlemek istiyorsanız böyle anları kullanın efendim.
1: Süper. Bunu kesinlikle not alıyoruz hanımlar beyler.
0: Evet.
1: Peki dolunay döneminde dikkat edilmesi gerekenler neler?
0: Hemen mesela? Söyleyeyim.
1: Nelere dikkat edelim?
0: Şimdi bugün itibariyle aslında dün itibariyle etkisi başladı. Ekran başındakilerde şimdi anlayacaklar. Bir ruhsal daralma, şurama bir şey oturdu, şurada ya. Bir taş var. Ya bu çıkmıyor içimden. Bir şeyler aksi gidiyor Nurcan. Bir şey elime atıyorum olmuyor. Neden? Çünkü son derecelerde bir ay, son derecelerde olmasına rağmen bir de çok önemli bir yıldızla, sabit yıldızla ve sabit bir burçta kavuşuyor. Buna eşlik eden gezegenler de var kavuşumda, Merkür. İletişim karışabilir, sıkıntılar olabilir, içsel anlamda adını koyamadığın bir sıkıntı olabilir. Ben böyle anlarda şunu söylüyorum Sercim, lütfen karar vermeyin.
1: Kararlar almayalım.
0: Lütfen kararlar alınmasın. Bazen hep böyle dolunaylarda çok önemli, üniversitelerde çok önemli filmlere konu olmuştur. Kurt Adamlar, Kurt Kadınlar da çocukken hep izledik biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Bu yeni ay gerçekten de çok sıra dışı ve sırlı bir yeni ay. Hı-hı. Büyük bir kapı açılacak. O yüzden manifestlerinizi yapın. Manifeste ne demek? Bir şey ille de manifest tablosu yapmak zorunda değilsin. Zihninle güzellikler düşün. O gün iyilikler yap. Eğer bir şey yapacaksan içindeki sıkıntıyı iyilikle temizle. Ama ne yapma? Asla ne yapma? Karar verme.
1: Karar verme. Buna çok dikkat edeceğiz.
0: Çünkü yıkıcı bir etki aslında bu. Yani çok böyle keskin kararlar. Verdiğin kararın bir daha dönüşü olmaz. Yanlışsa da doğrusu. Bazı zamanlar vardır tekrar yer yapar. O konu bize gelir.
1: Evet, evet.
0: Geçen haftalarda konuştuk. Ama bu hafta öyle bir hafta değil. Keskin tamamen keser atar. Kaybedersin. Ömür boyu bunun acısını çekersin. Bu dönemlerde karar verme.
1: Başka
0: özellikle.
1: Başka ne mesela?
0: Bir daha. Şunu da söyleyelim. Bir de. Dijital ortamdaki banka hesaplarınız, telefonlarınızda kullandığınız internet bankacılığınız, sosyal medya hesaplarınızın şifreleri efendim. Şifreler bugün çok önemli. Çok önemli dememin sebebi hırsızlığa, çalınmaya.
1: Aa.
0: Evet, bu dönemlerde düşmanlıklara açıktır. Lütfen bu konuda şifrenizi değiştirin. Kartlarınızla çok alışveriş yapmayın. Bugünlerde özellikle bugün, yarın, pazar günü dikkat edin. Pazartesiden sonra bu etki azalmaya başlar.
1: Azalmaya başlayacak. Çok önemli gerçekten.
0: Evet, çünkü parayı yöneten bir yeni aydan bahsediyoruz. Hı hı. Sabit ve mücadele etmemizi, mücadele edeceğimizi işareten bir sabit yıldızla kavuşuyor.
1: Hı hı.
0: Bu o da bize yıkıcı etki verebilir. Yani aklımızı başımıza getirecek bazı olayları yaşatarak öğretir.
1: Evet, evet, evet. Kesinlikle.
0: Bu yüzden söylüyorum. Ne olur dikkatli olun.
1: Peki bu süreçte en çok hangi burçlar zorlanır?
0: Sabit olanlar bir kere zorlanacaklar. Sabit,
1: kimler?
0: Sabit olanlar kovalar. Sabittir havanın sabit, ateşin sabiti aslan. Toprağın sabiti boğa ve akrepte özellikle suyun sabiti. Şimdi geçtiğimiz hafta akrep yeni ayında, dolunayında güzel şeyler konuştuk. Hani aman evet, dedik. Evet. Biraz ponçik gibi ama evet. Neden bu dönemlerde, bu ayda, Mayıs ayını çok konuşuyoruz? İki tane Dolunay, bir tane yeni ay yaşadık. Bu 12 ayda sadece Mayıs ayında oldu. Mayıs ayında olacak. Bir daha olmayacak böyle iki tane Dolunay bir yeni ay. Mayıs'ı evet. Çok konuşacağımızı söyledik. Konuşuyoruz evet, da hala. Evet, evet. O yüzden çok konuştuğumuz aylarda hangi burç yerleşmiş, niteliği ne? Bunlara bakarız, döneriz, sonra diğer burçların niteliklerine bakarız. Dolunay'da en büyük etki aslında akrepler alacak. Tam yeni ayda, özür dilerim. Ve Dolunay'da atamadığı her tür cerahat bir kez daha ortaya çıkacağı için birazcık daha benim
1: dikkatli
0: ay burcum.
1: Dikkatli olmamız gerekiyor.
0: Bir de Türkiye'nin de güneş burcu olduğu için ekonomiyle alakalı, orada değineyim, çok merak ediyorlar. Şu, evet. Asla yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bir de ülkemizin güneş burcunun karşısında böyle bir şey olacağı için uzun zamandan beri altında bir dalgalanma var. Ne olduğu da belirsiz olduğu için burada ekonomiyle bağlantılı olan bir noktada çok önemli sabit bir yıldız olacağı için, uç noktalarda olacağı için ben burada böyle bir ani şok etkisi beklerim. Tabii ki asla yatırım tavsiyesi değildir. Ekonomiyle bağlantılı olduğu için yukarı yönlü bir hareket olabilir. Bir tane iki iş kadını hiç ekonomiden bahsetmiyor.
1: Evet ya, neden? Bunu yapmalıyız bence.
0: Evet yani.
1: Buna kesinlikle değinmeliyiz.
0: Ve de bu dönemlerde özellikle hazırda ekran başındayken söyleyelim. Şunu da çok merak edenler var bana gelen sorularda. Lütfen ekranlarda bunu da söyler misiniz? Ben kendi kanalımda söylüyorum. Yanlış anlamayın, YouTube kanalımda. Ama turizmle alakalı sorular sorular. Çünkü bizim ülkemiz turizmle, gelir kaynağı turizmle alakalı olduğu için, ülkemizin ay burcunun olduğu noktada ikizler burcu olduğu için şu anda turizmle alakalı biraz sıkıntılı haberler var ama merak etmeyin, turizmle alakalı bir anda akın akın turistlerin geleceğini, turizmle alakalı çok önemli kararlar alınacağını, işte bunlar vergi sistemleriyle, ödemelerle, birçok konuyla alakalı kolaylıklar olacağını da söyleyelim. Şu anda hem tarım hem turizmle ilgilenenler çok fazla bu konuyu merak ediyorlar.
1: Çok güzel. Buradan
0: İzin
1: söylemiş olduk.
0: Söylemiş oldum.
1: Evet, çok güzel. Çok iyi oldu. Peki son olarak konuş bitmiyor.
0: Bitmiyor.
1: Ama şunu da merak ediyorum. Bu süreçte eskiler geri döner mi? Buna da değinelim son olarak.
0: İşte söyleyeyim, bunun altını evet. çiziyorum. Bu dönemlerde gelen eskileri kabul edemeyiz.
1: Edemez miyiz?
0: Geçtiğimiz haftada evet, akrep dolunayında gelenler olabilir. Eğer hak eden ilişkiler varsa okey demiştik. Ama evet. Bu dönem, bu yeni ayda retro ile gelen metro ile gider. Ama retro değil Nurcan cinsi, retro etkisi gibi çok önemli bir gezegen, ay, ışık, gezegen demeyelim ama çok önemli ayla çok yıkıcı tamam etkisi, artık bunun dönüşü yok diyen sabit bir yıldızla kavuştuğu için burada eskiden gelenleri beklemek doğru değil. Gelirse kabul etmek doğru değil. Bence
1: çok önemli
0: onları
1: bu.
0: Metro durağına bırakmak gerekiyor.
1: Geçen hafta bunu söylememiştik. Demek ki bu haftanın
0: her yeni
1: bu.
0: Ayın, evet. Her dolunayın enerjisi başka. Evet. Başında da söylediğim gibi kemerlerinizi bağlayın. 2026 şimdi başlıyor.
1: O zaman yeniliklere açık olalım.
0: Tabii ki kuzeye
1: eskiye
0: doğru gidin.
1: Eskiye takılı kalmayacağız.
0: Hayır. Eskiye takılı kaldığınız sürece yeniliklere gidemezsiniz. İkizler Burcu'nun Uranüs diyor ki ya yeni ya yeni.
1: Harika. Harika, muhteşem. Yepyeni ilişkiler, aşklar, yepyeni işler.
0: Kazançlar.
1: Hepsi için hazır olalım. Evet, kazançlar.
0: Bu dönem başlayan her şey 7 yıl devam edecek. Bu 7 yıllık eşiğe neyi yanında götürürsen, geçmişi götürürsen hayatına hiçbir şey değişmez. Aynı geçmişte devam edersin. Ama sen 7 yıllık döngüne yeniliklerle gidersen hayatın tamamen değişir. Yeni kalın, yenilenin.
1: Evet. Bu söylediğiniz 2026 sonuna kadar mı geçerli?
0: Tamam, evet, tamamlı.
1: Süper. İyi değerlendiriyoruz.
0: Evet efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Yine muhteşemdi.
0: Siz de öyle. İyi hafta sonları diliyorum herkese.
1: Evet, çok teşekkürler. Ve şimdi beden ve estetik dünyasına geçiyoruz. Slimming bölgesel incelme uygulamaları gerçekten işe yarıyor mu? Zayıflama ve sıkılaşmada nasıl sonuç veriyor? Kısa bir reklam arasından sonra cevaplayacağız.

0: Alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Tam o anda bir yumurta.
6: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
7: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: fazla serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Damla önce çok eğlenceli.
6: Yok ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: da bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara

0: gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Damla önce çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
10: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
11: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
18: Evet, kısa bir reklamın ardından tekrar birlikteyiz. Herkes kilo vermek istiyor ama kimse şu gerçeği konuşmuyor. Bazı bölgeler metabolizma ne kadar hızlanırsa hızlansın direnç gösterir. İşte slimming dediğimiz bölgesel incelme tam burada devreye giriyor. Bu uygulamalar klasik kilo verme mantığından farklı olarak direkt yağ hücresinin bulunduğu bölgeye odaklanıyor. Amaç tartıdaki rakamı düşürmek değil, aynadaki oranları değiştirmek. Bel hattı, basen, karın gibi bölgelerde biriken yağ dokusu özel teknolojilerle hedef alınır. Bu teknolojiler genellikle lipoliz sürecini destekleyen, yani yağ hücrelerinin parçalanmasını ve vücuttan atılmasına yardımcı olan sistemlerdir. Aynı zamanda uygulamalar sırasında lenfitik dolaşımın hızlandırılması hedeflenir. Çünkü parçalanan yağın ve ödemin vücuttan uzaklaştırılması için dolaşım sistemi kritik rol oynar. Burada en önemli konu kişiselleştirme. Çünkü herkesin yağ dağılımı, cilt yapısı ve metabolizması farklıdır. Aynı cihaz, aynı protokol herkeste aynı sonucu vermez. Doğru planlandığında bu işlemler bölgesel sıkılaşma, çevresel incelme ve daha dengeli bir vücut formu gibi sonuçlar sağlayabilir. Ama altını net çizelim, bu bir yerine geçen değil, destekleyen sistemdir. Beslenme ve yaşam tarzı doğru değilse etki sınırlı kalır. Doğru kombinasyon, doğru sıklık ve profesyonel uygulamayla özellikle o gitmeyen bölgelerde ciddi bir dönüşüm görmek mümkün. Bugün Seher Tunalı ile yaşama dair de yine dop dolu bir programı geride bıraktık. Astrolojiden yapay zekaya, dijital dünyadan estetik uygulamalara kadar birçok önemli konuya uzmanlarımızla değindik. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Değerli izleyenler, Balıkesir'in Havran ilçesinde şu anda Koca Seyit köyünde Koca Seyit'in anıtındayız. Değerli izleyenler, Çanakkale Savaşı'nın ölümsüz kahramanı Koca Seyit aslında Havran ilçesinin en önemli simgesi. Aslında Koca Seyit Havran ilçesinin gururu. Değerli izleyenler, Çanakkale Savaşı'nın ölümsüz kahramanı Koca Seyit ilahi bir güçle savaşta tam 276 kilo ağırlığındaki top mermisini sırtında taşıyarak vinci bozuk topa yerleştirmiş ve İngilizlerin en büyük gemilerinden birini batırarak savaşın seyrini değiştirmiş. Evet, Havran ilçesinde kahraman Koca Seyit'in anıtı en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Balıkesir'in Havran ilçesine gelirseniz anıtı mutlaka ziyaret etmenizi öneriyorum. Efendim, burası çok güzel dizayn edilmiş. Bulunduğumuz yer oldukça yüksek bir tepe ve buradan muhteşem bir manzaraya hakimiz. Evet değerli izleyenler, şu anda Balıkesir'in Havran ilçesinde Çanakkale Savaşı'nın ölümsüz kahramanı Koca Seyit'in anıtındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli izleyenler, şu anda Koca Seyit'in torunu Muhammed Bey ile birlikteyiz. Efendim, Muhammed Bey anıtı ziyaret etmeye gelenlere Çanakkale Savaşı'nın ölümsüz kahramanı Koca Seyit'i anlatıyor. Muhammed Bey, merhabalar.
1: Merhaba hocam, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, Koca Seyit'in Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği ölümsüz kahramanlığı anıtı ziyarete gelenlere anlatıyorsunuz. Koca Seyit'in torunu olmak nasıl bir duygu?
1: Güzel bir duygu hocam. Koca Seyit büyük dedem, kızı benim babaannem. Koca Seyit 9 yıl askerlik yapıyor. Sağ olarak dönüyor. Çanakkale buraya 150 kilometre. 13 günde gelmiş yayan yürüyerek.
0: Yürüyerek gelmiş 13 evet. günde buraya.
1: Evet. Gece geldiği için direkt evine gitmemiş. Demiş ben bu köyden gideli 9 yıl oldu. Belki benim hanım başka biriyle evlidir diye sabaha kadar evine bakıyor. Sabah aydınlandığında evinden girip çıkan yok. Hanımının ismini seslenerek evine yaklaşıyor. Ninem 8 yaşında çocuk. Kapıya çıkıyor bakıyor ki yabancı biri. Ana demiş, kapıda uzun boylu saçlı sakallı biri var mı? Bizim köylü değil demiş. Ben ondan korktum. Hanımı geliyor kapıya bakıyor, kocası. 9 yıl evvel askere giden kocası. Demiş Seyit, hoş geldin emme. Seni biz demiş öldü diye şubeden öldü kağıdını aldık. Hayır demiş, ölmedim. Sağ selim döndüm. Bu sefer hanımına diyor ki kapıdan bakan çocuk kimin? Çocuk demiş, bizim çocuğumuz. İçeri gelince çocuğu korkutma. Ninem derdi bir müddet baba diye kucağına bile oturamadım. Geliyor 21 yıl daha yaşıyor, 50 yaşında vefat ediyor. En son ilçede zeytinyağı fabrikasında hamballık yaparak vefat etmiş.

Değerli izleyenler, anıtın bulunduğu yerde Koca Seyit'e ait bir de müze bulunuyor. Şu anda Şehit Onbaşı Müzesi'ndeyiz. Çanakkale Savaşı sırasında Koca Seyit ermiş. Savaştan sonra kendisine onbaşı rütbesi verilmiş. Aslında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Koca Seyit'e savaştan sonra maaş bağlamak istemiş. Ancak Koca Seyit bunu kabul etmemiş. Paşam, vazifemizi yaptık demiş. Değerli izleyenler, Şehit Onbaşı Müzesi'nde Çanakkale Savaşı'na dair eşyalar ve Seyit Onbaşı'nın fotoğrafları sergileniyor. Müzenin içerisinde bir de gördüğünüz gibi Seyit Onbaşı'nın bal mumundan yapılmış heykeli var. Ve sırtında tabii ki Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren 276 kilo ağırlığındaki top mermisiyle birlikte. Evet değerli izleyenler, gerçekten Seyit Onbaşı. Havra'nın gururu, en önemli simgesi, 50 yaşında vefat etmiş, çok genç yaşta hayata gözlerini yummuş. Evet, Şehit Onbaşı Müzesi'ni sizlere biraz gezdirmek istiyorum. Efendim, her yerde Şehit Onbaşı'ya ait eşyalar, savaşa dair mermiler var. Evet, Şehit Onbaşı'nın fotoğrafını göstermek istiyorum. 1889 yılında doğmuş, 1939 yılında 50 yaşında vefat etmiş. Evet değerli izleyenler, burada yine sırtında top mermisiyle bir fotoğrafı var. Aslında bir insanın 276 kilo ağırlığındaki bir top mermisini taşıması imkansız. Ancak Çanakkale Savaşı sırasında Allah tarafından kendisine bahşedilen ilahi güçle işte bu mermiyi sırtında taşımış Koca Seyit ve savaşın seyrini değiştirmiş. İngilizlerin en büyük gemilerinden birini batırmış. Efendim burada yine Çanakkale Savaşı'na dair paslanmış mermiler var, şarapnel bilyeleri var. İşte onlar da Şehit Onbaşı'nın müzesinde sergileniyor. Koca Seyit anıtına gelenler Şehit Onbaşı'nın müzesini mutlaka ziyaret ediyorlar.

Değerli izleyenler, Koca Seyit Köyü'ndeki Seyit Onbaşı Anıtı oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Şu anda Çanakkale Savaşı'nın ölümsüz kahramanı Seyit Onbaşı'nın mezarının başındayız. Hemen yanında da Seyit Onbaşı'nın kızı Ayşe Hanım'ın mezarı bulunuyor. Efendim, kabrinin başında kahraman Seyit Onbaşı'ya duamızı tabii ki yapacağız.

0: ve şimdi de Kaz Dağları'na geliyoruz.
1: Değerli izleyenler, Havran Kaz Dağları'nın eteklerinde kurulmuş muhteşem bir ilçe. Efendim, arkamdaki manzarayı görüyorsunuz. Adeta tabloyu andırıyor. Şu anda bulunduğumuz yerde rakım bir hayli yüksek. Dolayısıyla hava bayağı serin. Ancak burada tertemiz bir hava var. Ve Kaz Dağları'ndayken, bu muhteşem ortamdayken bol bol oksijeni ciğerlerimize çekiyoruz. Değerli izleyenler, yukarıda Hanlar bölgesinde ormanın içerisinde mesire alanları var. Burası yaz kış son derece kalabalık oluyor. Kaz Dağları fotoğrafçılar, kampçılar ve sporcular için son derece ideal bir yer. Biraz da Kaz Dağları'ndan gelen Eybek suyundan bahsetmek istiyorum. Efendim, doğal kaynak suyu Kaz Dağları'ndan geliyor ve Havran'da evlerin musluklarından akıyor. İşte Havran bu doğal sağlıklı suyu içiyor. Evet değerli izleyenler, Kaz Dağları'nda ormanın içerisinde sık sık çeşme görebilirsiniz. İşte Kaz Dağları'ndan gelen doğal kaynak suyu bu çeşmelerden akıyor. Evet değerli izleyenler, tüm güzelliğiyle işte Havran, işte Kaz Dağları.

Değerli izleyenler, Kaz Dağları'nda şu anda yemyeşil ormanların içindeyiz. Her yerde bembeyaz kar örtüsü var. Kar, Kaz Dağları'na çok yakışmış. Değerli izleyenler, şu anda bir çeşmenin başındayız. Aslında Kaz Dağları'nda ormanın içinde ilerlerken yol boyunca adım başı çeşme görmeniz mümkün. Efendim, önünde bulunduğumuz çeşme Alancık köyünden Ramazan Sarıoğlu adına yaptırılmış. Değerli izleyenler, çeşmelerden akan su tamamen Kaz Dağları'ndan gelen doğal kaynak suyu. Buraya gelenler bu sudan bol bol içiyorlar, ellerini yıkıyorlar ve yanlarında doldurup götürüyorlar. Değerli izleyenler, şu anda Kaz Dağları'ndayız. Keyfimiz yerinde. Efendim, zeytinin, zeytinyağının cennetindeyiz, ana vatanındayız ve zeytin toplamaktan gelen emekçilerimizle birlikteyiz. Efendim, günün yorgunluğunu, stresini atmak için gördüğünüz gibi eğleniyorlar, oynuyorlar. Evet, gerçekten çok keyifli onların yanında olmak. Ben de onlara katılayım bari. Benim kızım Azik'tir.

0: Değerli izleyenler, metrelerce yükseklikteki Kaz Dağları dinlenmek, huzur bulmak ve stresten arınmak isteyenler için son derece ideal bir kaçış noktası. Efendim, buraya gelenler muhteşem Kaz Dağları manzarası eşliğinde, muhteşem orman manzarası eşliğinde, tertemiz havada çok nefis yöresel bir kahvaltı yapma, yöresel bir yemek yeme imkanına sahip oluyorlar. Gülsüm Hanım, merhabalar, kolay
1: merhabalar,
0: gelsin.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın, iyi misin?
1: Hamdolsun bugünümüze.
0: Evet, bakalım Gülsüm Hanım bizlere Havran'a özgü nasıl bir gözleme yapacak? Ancak öncesinde sormak istiyorum. Şimdi hangi otlar var?
1: Bunun içinde radika var.
0: Evet.
1: Yani bu mevsime göre biraz ıspanak var. Biraz karindiba var.
0: Evet.
1: Ve koyun peyniri var içinde.
0: Evet. Koyun peyniri rendelenmiş.
1: Zeytin var. Vallahi pişirelim, yiyenlere afiyet olsun diyelim.
0: Pişirelim, yiyenlere afiyet olsun. Gülsüm Hanım'ın ellerine sağlık değerli izleyenler. Bu gözleme yenmez mi? Gözlememizin içinde Havran'ın birbirinden lezzetli

0: sağlıklı otları var. Havra'nın nefis mi nefis ünlü zeytini var. Evet, sacımızın üzerine attık efendim gözlememize. Birazdan pişecek. Afiyetle tadına bakacağız. Efendim, Havra'nın lezzetli otlarıyla ve lezzetli zeytiniyle yapılmış gözlememiz artık pişti. Gülsüm Hanım sacın üzerinden aldı. Şimdi gözlememizi yağlıyor. Evet değerli izleyenler, şöyle sen şurayı biraz daha kes Gülsüm Hanım. Şöyle alayım bir parça kenardan. Efendim sizler için şöyle.
1: Senin gibi güzel olmuştur güzelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sen ellerinle yaparsın da olmaz mı? Gerçekten mis, bakar mısınız? Afiyet olsun bana. Değerli izleyenler, Gülsüm Hanım'ın elleriyle yaptığı, içinde havranın lezzetli otlarının nefis mi nefis ünlü zeytininin bulunduğu gözleme gerçekten efsane olmuş. Gülsüm Hanım, ellerine emeğine sağlık.
1: Şifa olsun güzelim.

0: Değerli izleyenler, şu anda önümüzdeki masada Havran'a özgü tüm yöresel ürünler var. Gülsüm Hanım tam 20 yıldır burada misafirlerini ağırlıyor. Efendim, bu yöresel ürünleri misafirlerine ikram ediyor. İşte çeşit çeşit eriştelerimiz, tarhanamız, reçellerimiz, salçalarımız, turşularımız, marmelatlarımız, yaprağımız, otlarımız, efendim hepsi birbirinden doğal, birbirinden lezzetli. İşte doğallık bu, işte yöresel ürün bu. Gülsüm Hanım, ellerine emeğine sağlık.
1: Evet, şifa olsun diyorum her kim ne yiyorsa.
2: Hadi gelin hep birlikte Halk Oyunları ekibinin gösterisini izleyelim.
0: Değerli izleyenler, Balıkesir'in güzel mi güzel ilçesi, Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran'da şu anda çok güzel bir ortamdayız. Arkamızda Havran Halk Oyunları ekibi var. Birazdan bizlere muhteşem gösterilerini sergileyecekler. Ancak öncesinde yörüklere vurgu yapmak istiyorum. Neden mi? Havran halkının çoğunluğu yörüklerden oluşuyor. Değerli izleyenler, sol tarafımda Havran Uğuz Boyları Yörük Dernek Başkanı Cavit Bey var. Evet Cavit Bey, merhabalar, kolay gelsin.
3: Merhaba, öncelikle Havran'ımıza hoş geldiniz diyorum.
0: Hoş bulduk, teşekkürler.
3: Biz Havran Yörük ve Uğuz Boyları Derneği olarak, yörükler olarak %80'ini oluşturuyoruz Havran halkı olarak.
0: Evet.
3: Burada misafirperver bir toplumuz aynı zamanda. İşte örf adetlerimizi olsun gelecek nesillerimize aktarmak adına bir derneğimizi oluşturduk ve bu dernekle gelecek nesillerimize aktarmaya çalışıyoruz.
0: Biraz kıyafetten bahsetmek istiyorum. Sanırım geleneksel yörük kıyafeti.
4: Tam onu diyemeyiz. Niye derseniz sadece bu bölgede yörükler çoğunlukla olmakla beraber farklı kültürlerden, evet, göçmenlerden, tahtacı Türkmenlerden değişik kişiler olduğu için bizlerin kıyafetleri tam belli bir kişileme değil de bu bölgede yaşayan herkesin eskiden kullandığı günlük kıyafetler. Tabii ki bu zenginliğine göre farklı motiflerde olabiliyor, farklı süslemeler olabiliyor. Efe başları mesela silah taşırken kızanlar kılıç taşır. Evet. Efe başı daha büyük börk giyerken kızanlar daha küçük zeybekler, daha küçük fesler giyer. Bu şekilde değişik kıyafetlerde eski zamandaki yaşantıyı şu an bizler giyerek yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Evet, Ahmet Bey, sanırım üzerinizdeki kıyafet geçmiş yıllarda Havra'nın kullandığı geleneksel bir kıyafet.
4: Tabii
0: özellikle
4: ki, tabii.
0: Başınızdaki böyle çiçekli şapka. Şapka mı diyorsunuz, bere
4: yok
0: mi diyorsunuz? Dikkatimi çekti.
4: Fes deriz ve oyalığının
0: nedir
4: adı?
0: Nedir özelliği?
4: Karpuz oya dediğimiz bir oya çeşididir.
0: Evet, bakar mısınız değerli izleyenler? Rengarenk oyalar var. Evet değerli izleyenler, Balıkesir'in en güzel ilçelerinden Havran'dayız. Çok keyifli bir ortamdayız ve Havran Halk Oyunları ekibimiz gösterisini yapmaya hemen başlıyor. Buyurun.

0: Havran'da mis gibi kokan mandalina bahçesindeyiz.
1: Değerli izleyenler, Havran'da şu anda mandalina bahçesindeyiz. Mandalina cennetindeyiz. Efendim, mandalina toplayan Havranlı güzel kadınlarımızla birlikteyiz. Merhabalar, kolay gelsin.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, isim nedir?
2: Elmas Çetin.
1: Elmas Hanım, nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, çok iyiyiz Allah'a şükür. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
1: Evet, mandalina yıkılıyor dallarda, ne kadar güzel.
2: Mandalinaları hem yiyoruz hem topluyoruz, Allah razı olsun, güzel oluyor.
1: Değerli izleyenler, Havran'ın mandalinası çok ünlü, çok lezzetli. Biz de bu nefis mandalinayı, bu ünlü mandalinayı bahçesinde sizlere göstermek istedik. Şu anda hasatta mandalina toplayan kadınlarımızla birlikteyiz. Hasat ne zaman başladı?
2: Hasat bayağı 20 gün oldu ben başlayalı buraya.
1: 20 gündür topluyorsunuz sürekli.
2: Sürekli topluyoruz.
1: Ne zaman bitiyor?
2: Hincigarı bilmiyoruz, 10 gün falan daha gider, 15 gün daha herhalde.
1: 10 gün daha toplayacaksınız.
2: Evet, toplayacağız Allah nasip ederse.
1: Elmas Hanım, Havra'nın mandalinası niye bu kadar lezzetli?
2: Çok lezzetli.
1: Havasından mı, suyundan mı?
2: Anlamadım, havasından da olabilir. Çok tatlı kardeşlerim.
1: Evet, sizlere göstermek istiyorum. Şöyle hanımlarımız kova kova toplamışlar. Şöyle hemen soyuyorum. Efendim, yemelere doyamıyorum. Evet, şu anda mandalina cennetindeyim. Adeta dallarda yıkılıyor mandalinalar. Nefis bir mandalina. Ben de çok severim. Evet, şöyle hemen bir dilim alıyorum. Afiyet olsun bana. Elmas Hanım, çok lezzetli.
2: Çok lezzetli. Canımız istedim, hemen yeriz. Güzel dalları bulduk mu bir tane koparıp yiyoruz.
1: Yemeye gerek yok.
2: Evet.
1: C vitamini deposu bol bol dallardan koparın koparın yiyin. Peki şöyle şarkı türkü söyler misiniz?
2: Şarkı türkü de söyleriz.
1: Hadi söyleyelim.
2: Neler söyleyeceğiz?
1: Ayva çiçek açmış.
2: Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Yandım anam yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni.
1: Efendim, kadınlarımız ne yapsınlar böyle sabahtan akşama kadar bahçede mandalina topluyorlar. Sohbet, muhabbet, şarkılar, türküler, işte böyle keyifli keyifli sevgilerini katarak mandalina topluyorlar. O halde hanımlar, şu anda ekranları başında bizi izleyen herkese buradan Havran'dan mandalina bahçesinden sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Şöyle bir el sağlar mısınız lütfen?
0: Türkülerimiz olmadan olmaz tabii ki.
1: Evet değerli izleyenler, Balıkesir Havran'dayız. Sırada türkülerimiz var. Efendim, bağlamasıyla, güzel sesiyle Ersan Bey ile birlikteyiz. Balıkesir'in çok güzel yöresel türküleri var. Ben de çok seviyorum. Ancak bir tanesi var ki herhalde sevmeyen yoktur. Ersan Bey, ilk olarak Balıkesir yöresine özgü ne dinleyeceğiz?
3: Evet, buranın çok güzel türküsü Balıkesir.

0: Küsür'ün iki kekliği söyleyeceğiz.
1: Of of of efendim, çok severim, çok dinlemekten büyük keyif alırım. Hele böyle muhteşem bir ortamda iki kekliği dinlemek daha da keyifli.

0: Havran ilçesinde zeytin hasadında artık son günler.
1: Değerli izleyenler, hepinizin bildiği gibi Balıkesir Havran'ın zeytini, zeytinyağı çok ünlü. Şu anda Havran'da Kocadağ mevkiinde zeytin bahçesindeyiz. Her yerde zeytin ağaçları var, her yerde zeytinler var ve kadınlarımız harıl harıl ağaçtan zeytin topluyorlar. Onlarla biraz sohbet edelim bakalım. Merhabalar.
2: Merhaba.
1: İsim nedir?
2: Emine Ateş.
1: Emine Hanım, hayırlı olsun hasat.
2: Sağ olun.
1: Ne zaman başladı?
2: 2 ay oldu başlayalım.
1: Artık yavaş yavaş sanırım hasatta sona gelindi.
2: Evet, geldi gari.
1: Ne kadar kaldı?
2: 1 hafta falan kaldı dedi.
1: 1 hafta daha ağaçlardan zeytin toplanacak. Ondan sonra zeytinin hasadı bitecek. Evet, evet, daha çok sofralık mı, sıkmalık mı?
2: Sıkmalık.
1: Havranın zeytini.
2: Evet, sıkma yağı.
1: Şimdi Emine Hanım, zeytin toplamanın usulü var aslında. Böyle dağlardan topluyorsunuz ancak bir de çırpma yerden usulüyle toplanıyor.
2: Düz yerden topluyoruz dökülenleri. Tamam.
1: Daha çok nasıl toplarsınız?
2: Daha çok yerden topluyoruz biz.
1: Daha çok çırpılıyor ve yere dökülenleri topluyoruz.
2: Yere dökülenleri.
1: Ama şimdi böyle tek tek dağlardan alıyorsunuz.
2: Şimdi fazla kalmadı, rüzgar vardı, onlar yere düşürmüş. Şimdi iyi yerde, çok yerden topluyoruz.
1: Ayşe Hanım, zor iş. Yorulmuyor musun?
3: Yoruluyoruz, hemen ne yapacaksın, mecbursun.
1: Kolay gelsin.
4: Hoş geldin, sağ ol.
1: Ne yapıyorsun, iyi misin?
4: İyiyim.
1: İsim nedir?
4: Zehra Koç.
1: Zehra Hanım, yoruldun mu?
4: Yok.
1: Zeytin bol mu?
4: Bol, Allah'a şükür.
1: Peki bu zeytin yemelik zeytin değil, değil mi?
4: Evet, bu yağlık.
1: Şu anda yenmiyor.
4: Evet.
1: Zaten dalından toplandığında zeytin asla yenmiyor bildiğim kadarıyla. Son derece acı oluyor.
4: Evet. Beyazını ıslıyoruz. Siyahını da tuzlayıp olunca yiyoruz.
1: Evet değerli izleyenler, zeytin hasadında çok bulunduk. Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde böyle dalından toplanır toplanmaz kesinlikle ağzınıza atmıyorsunuz. Ben bir kere o hatayı yapmıştım, hatayı da çok acı oluyor. Evet, gerçekten çok güzel. Zeytin dalı da çok güzel. Evet, barışın simgesi. Her yerde zeytin ağaçları var. Her yerde zeytin var. Efendim, burası Balıkesir'in Havran ilçesi ve Havran'ın zeytini, zeytinyağı çok ünlü.
0: Ve şimdi de yöresel yemek zamanı.
1: Değerli izleyenler, şu anda Balıkesir Havran'da. Havran Baraj Gölü'nün hemen yanındayız. Yanımızda Funda Hanım var. Havran'a özgü nefis bir yemek yapacağız. Kuru biber dolması yapacağız. Ancak bu dolma başka bir dolma. Çünkü bu dolmanın içerisinde Havran'ın nefis mi nefis sepet peyniri var. Öyle değil mi?
5: Evet Belma Hanım. Çok doğru.
1: Şimdi malzemelerimiz neler?
5: Malzemelerimiz biberimiz var. Yazdan kuruttuğumuz biberlerimizi haşladık. Pirincimiz var. Soğan var. Çeşitli işte baharatlar var. O zevke göre değişir. Ben pul biber, karabiber kullanıyorum. Ve sepet peynirimizi küp küp doğruyoruz. Ondan sonra malzemelerimizi katıp dolmamızı doldurup

0: Şimdi Fundacığım, Balıkesir adeta peynir cenneti. 50'den fazla peynir çeşidi var. Değerli izleyenler, işte Havra'nın da sepet peyniri gördüğünüz gibi çok lezzetli, çok ünlü. Ve dolmamızın içerisine bu peynirden koyacağız.
1: Şimdi pirincimizi, soğanımızı, pul biberimiz, karabiberimiz ve peynirimiz, birazcık da yağ ekliyorum ben buraya.
0: Evet, zeytinyağı, Balıkesir, Havra'nın yani, zeytinyağı. Evet.
1: Bu zeytinyağlı bir dolmadır. Sıcak yenir, sıcak servis yapılır. Peynirli ve sıcak servis yapılan, kavrulmadan doldurulan.
0: Çiğden.
1: Çiğden tabii. Çiğden çok lezzetlidir, çok keyiflidir yani yemesi. Ben bayılıyorum bu lezzete. Ben bu biber dolmasını, bu yukarıda Eymir köyü var, orada ilk yediğimde ben de çok beğenmiştim. Sonra da sık sık yapar oldum. İzleyicilerinize de çok şiddetli tavsiye ediyorum. Bol bol
0: evet.
1: Peynirli, besleyici, pirinci az.
0: Pirinci az, dolmamızın içinde evet. Soğanımız var, baharatlarımız evet. Var, peynirimiz var.
1: Son derece lezzetli.
0: Şimdi bu peynir dolmamız piştiğinde sanırım eriyecek.
1: Evet, bu sıcak servis.
0: Pirinçle bütünleşecek.
1: Aynen, sıcak servis yapılan bir dolma.
0: Soğunca yani.
1: Yağlı ama sıcak servis edilen dolmamız. Soğuyunca da ben seviyorum ama sıcakken daha lezzetli.
0: Sıcakken daha güzel oluyor sanırım çünkü peynir eriyor.
1: Aynen, çok keyifli bir dolma.
0: Çok değişik.
1: Bu şekilde peynir dolmamızı hazırlıyoruz.
0: Efendim, dolmamız pişti. Tablo gibi önümüzde. Bakar mısınız efendim, içerisinde Havra'nın nefis mi nefis ünlü sepet peynir var. Bakalım nasıl olmuş. Fundacığım, sen bana şöyle bir tane servis yaparsan.
1: Tabii.
0: Ben de şöyle bir parça alayım izleyenlere. İzlenimlerimi aktarayım değerli izleyenler. Kuru biber dolması Havra'na özgü. Afiyet olsun bana Fundacığım, ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Evet değerli izleyenler, sizler için tadına bakıyorum. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Ben yöresel yemeklerin tadına her zaman sizin için bakıyorum, biliyorsunuz. Eminim yaparsın. Funda çok güzel yemek yapıyor. Çok misafirperver. Değerli izleyenler, yedirmeyi içirmeyi çok seviyor. Değerli izleyenler, Havran'da olunca, Havran'ın mandalinası bu kadar ünlü, bu kadar lezzetli olunca yapacağımız tatlı tabii ki mandalina tatlısı olacak. Efendim, müthiş bir lezzet. Evet Funda, mandalina tatlısı nasıl yapılıyor?
1: Mandalinalarımızı yıkıyoruz.
0: Evet.
1: Bu çekirdeksiz özel Havran mandalinası olacak. Diğer mandalinalarla olmuyor. Bu çünkü kabuğu sert, için lezzeti çok, aroması güzel, kokusu güzel bir mandalinadır. Bunun kabuklarını soyuyoruz küçük küçük. Ama şu sarı kabukları, yani şu dışın parlak sarı kabuklarını soyuyoruz şu şekilde.
0: İçindeki beyaz kısımlar kalıyor.
1: Tabii sarı da kalıyor hatta. Sadece şöyle üstten.
0: Böyle bu, çok ince zar gibi alıyoruz.
1: Evet, zar gibi alıyorum. Ondan sonra tencereme diziyorum. Mandalinalarımızı, işte 2 kilo kadar mandalinaya 1,5 kilo kadar da şeker ekliyorum.
0: Evet efendim, bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Mandalina cennetindeyiz. Mandalinanın ana vatanındayız. Havra'nın mandalinası çok ünlü ve mandalina tatlısı yapıyoruz.
1: 2 tane mandalinanın suyunu da ekliyorum. Ondan sonra pişiriyorum. Piştikten sonra, biraz demlendikten ve ılıdıktan sonra servis yapıyorum.
0: Üzerine 2 tane mandalinanın suyunu ekleyeceğiz. Su ilave edeceğiz mi?
1: Su ilave etmeyeceğim. Edilebilir ama ben mandalina suyuyla daha lezzetli olduğunu düşünüyorum.
0: Kaç saat pişecek?
1: 40 dakika kadar kısık ateşte pişecek.
0: Tatatatam. Değerli izleyenler, işte Havran. İşte Havran'ın nefis mi nefis mandalina tatlısı. Efendim, Havran'ın verimli topraklarında yetişen çekirdeksiz mandalinadan işte böyle mandalina tatlısı yapılıyor. Sunum muhteşem. Efendim, damak çatlatan lezzetler vardır ya, işte mandalina tatlısı onlardan biri. Ve bir parça deneyeceğim. Efendim, Havra'nın mandalinasıyla tabii ki daha bir lezzetli oluyor bu tatlı. Ancak Havra'nın mandalinasını bulamazsanız da bulduğunuz mandalinayla mutlaka deneyin. Özellikle misafiriniz geldiğinde yapabileceğiniz nefis bir tatlı. Evet, vallahi misafirin önüne böyle bir tatlı çıkarmak herhalde çok havalı olmalı.
1: Bilmiyorum.
0: Evet değerli izleyenler,

0: Mandalina tatlısı. Şöyle bir parça hemen sizler için. Tadına bakıyorum. Görüntü muhteşem. Eminim bir o kadar da lezzetli. Yok böyle bir lezzet. Çok hafif. Şekeri çok iyi ayarlanmış. Gerçekten son derece dozunda. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: O halde yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Ben çok beğendim.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Hatta her şey var ha. Bugün de her cuma olduğu gibi dinimize daha çok yaklaşmak, Allah'a en yakın olmak niyetimiz bu. Bunun için destek oluyor. Çok sevgili Musa Bilgiç hocamız bizlerle birlikte. İyi ki var. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Aslan.
0: Nasılsınız?
1: Elhamdülillah iyiyim. Sizler de iyisiniz.
0: Çok şükür iyiyiz. Vallahi hep böyle bazı biliyorsunuz bazı günler daha dertli geçiyor. Bazı günler daha sevinçli geçiyor. Her anımızda Allah'a yaklaşmak istiyoruz. Ona en yakın olmak istiyoruz. Bugün de ne derdiniz varsa yüreğinizde yatan o ağırlık inşallah kalksın. Biliyorsunuz programın sonunda büyük cuma duamız var sevgili Musa Bilgiç hocamızın ağzından. Çok kıymetli çünkü bir toplu duaya giriyoruz, bir zincir kuruyoruz ve toplu dualara çok inanıyoruz. Allah'ın izniyle bugün o dertlerden, sıkıntılardan feraha ermek için bir adım olsun sizin için de. Ve tabii ki de tövbe etmek hocam
1: evet.
0: Çok kıymetli.
1: Evet.
0: Hep dualardan önce siz dersiniz ya önce bir tövbe etmeli dua etmeden önce. Neden tövbe etmek bu kadar çok önemli?
1: Evet. Tövbe etmek önemli çünkü günahkarız.
0: Hı hı.
1: Çünkü günah işleyebiliyoruz. Çünkü günaha düşüyoruz. Çünkü hata yapıyoruz. Çünkü hata yapan bir varlığız. Biliyorsunuz hata işlemeyen tek varlık meleklerdir.
0: Hı hı.
1: Hatta bazen insan ya kardeşim ben melek miyim ya? Yani ben de işte hata yaparım. Ben de yanlış yaparım deriz ya.
0: Hı hı.
1: Peygamberler hatadan korunmuştur. Aslında onlar da insandır, beşerdir, hata yapabilir ama Cenab-ı Allah tarafından ismet sıfatıyla peygamberlerde bulunması gereken 5 tane sıfat vardır,
0: hı hı.
1: özellik vardır. Bunlardan bir tanesi ismet. İsmet hı hı. korunma anlamındadır. Cenab-ı Allah onları korur.
0: Hı hı.
1: Yani beşer olarak peygamber böyle azıcık günaha meyletse bile Cenab-ı Allah onu hemen çeker alır.
0: Hatadan, günahtan koruma altına
1: korur,
0: almış.
1: Evet. Neden koruyor peygamberi? Şunun için koruyor. Çünkü peygamber örnektir. Eğer peygamber korunmazsa o zaman normal insanlar gibi hata yaparsa örnek olamaz. O zaman herkes der ki peygamber de yapıyor. O zaman biz de yapalım der. Onun için melekler hata yapmaz. Çünkü günah işleyemez. Nefis yoktur meleklerde. Peygamberler hata yapmaz, korunurlar. Ama bunun dışındaki insanlar ve cinler hata yapabilir, günah işleyebilir, günaha düşebilir. Bizler de Cenab-ı Allah'ın eğer isterse, mesela Cenab-ı Allah bizi de koruyabilir.
0: Evet.
1: Yani dua ediyoruz ya, korunma duaları yapıyoruz.
0: Hı hı.
1: Ya Rabbi şeytana uydurma diyoruz, nefsimize uydurma diyoruz.
0: Hı hı.
1: Peygamber Efendimiz'in öğrettiği dualardan bir tanesi mesela, Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar bile, hani bir göz kırpma vardır ya,
0: evet.
1: Göz açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsime uydurma ya Rabbi diye dua ediyor.
0: Bu anlık bile yani
1: tabii
0: nefse
1: bir anlık
0: uymayalım.
1: Bile.
0: Hani
1: çünkü
0: insan, evet.
1: Hatalar anlık oluyor yani bir anda hataya düşebiliyorsunuz,
0: evet.
1: Günaha girebiliyorsunuz. Tabii tevbe bilinci, Cenab-ı Allah'tan özür dileme bilinci çok kıymetli. Özellikle hani Allah'a tevbe, Allah'tan tevbe, insanlardan da özür dilemeyi insan bilmeli. Özellikle çocuklarımıza 2 şeyi çok iyi öğretmeliyiz. Özür dilemesini iyi öğretmeliyiz. Bu özür dileme deyince hem insanlardan özür dileme hem de Allah'tan özür dileme. Allah'tan özür dilemenin ismi tevbe etmektir.
0: Evet.
1: Bir de teşekkür etmesi. İnsanlara da teşekkür etmesini çocuklarımıza öğretmeliyiz. Allah'a da şükretmesini, hamd etmesini öğretmeliyiz.
0: Bu herhalde insana özgü bir davranış mı hocam? Tövbe edebilen tek varlık insan mı? Mesela hayvanlar
1: tabii.
0: Bunu yapamıyor.
1: Tabii hayvanlar yapamıyor. Zaten hayvanlar mükellef değil aslanım. Yani sorumlu değil. Mesela şimdi biz böyle çok yanlış, kaba saba bir iş yapan kişiye affedersiniz hakaret ederken hayvan gibi deriz değil mi? Aslında hayvana saygısızlık yaparız.
0: Değil mi?
1: Hayvana biraz haksızlık yaparız. Çünkü hayvanın öyle bir görevi yok. Hayvanın mükellefiyeti
0: böyle
1: yok.
0: Böyle bir bilinci yok zaten.
1: Sorumluluğu yok. Evet. Yani hayvana Allah şunları yapacaksın, şu ibadetleri yapacaksın, işte şunları yerine getireceksin diye bir şart getirmemiş ki. Hayvanın kendi çapında Allah'ın ona verdiği bir görev var, bir misyon var. İşte diyelim ki Allah bazı hayvanlara bazı özellikleri çok fazla vermiş. Mesela diyelim ki köpekler koklama hissi çok fazla. Onun için ne yapıyoruz? İşte bir takım uyuşturucu yakalamalarında, ondan sonra işte

0: çeşitli zararlı şeyleri bulmada narkotik olarak istifade ediyoruz. Evet. Ya da Allah onları hassas yaratmış, güvenlik olarak, koruma olarak kullanabiliyoruz. İşte çoban köpeği olarak kullanılıyor, bekçi köpeği olarak kullanılıyor. O en güzel bir şekilde işini fazlasıyla güzel yapıyor zaten. Yani işte başka hayvanlara başka özellikler vermiş. İşte diyelim ki bizi besleyen, gıdalarımızı temin ettiğimiz, işte tavuğa demiş ki insanlara hizmet edeceksin, her gün yumurta.
1: Ya.
0: Bedava. Karşılığında bir şey yok. Sadece azıcık bir arpa ver, buğday ver. Zavallı hayvan sana her gün bu yumurta versin. Diğerine demiş ki sen insanların protein ihtiyacını karşılayacaksın. Süt vereceksin, et vereceksin. Onları besleyeceksin demiş. O da onu o vazifesini yapıyor. Karşılığında bir şey istemiyor. Azıcık saman, azıcık buğday, arpa verdin mi görevini yerine getiriyor.
1: Bir de aklı yok ya hocam onların. Tabii. İdrakı da yok ama insanoğlu aklı var. Ve esasında kendi kararlarımızı, seçimlerimizi biz veriyoruz.
0: Tabii.
1: Bu kararlar doğrultusunda da Allah demiş ben sana ey kulum akıl verdim.
0: Tabii.
1: Doğru yolu seçseydin mi?
0: Doğru. Akıl mükellefiyet demektir. Zaten biliyorsunuz bir insanın sorumlu olabilmesi için akıllı olması lazım. Yani akıl hastası, aklı noksan bir kişi de mükellef değildir.
1: Tabii.
0: Mesela bir akıl hastasına siz kardeşim sen namaz kılacaksın diyemezsin. Sen oruç tutacaksın, sen hacca gideceksin, sen zekat vereceksin diyemezsin akıl hastasına. Akıl hastasına ilk önce akıl lazım. Yani hani akıllı mı olmak iyi, deli mi olmak iyi bilmiyorum. Bazen insan şöyle diyesi geliyor. Akıllı olup da bu kadar üzerimize iş alacağımıza deli ol. Yani akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine deli ol, dünya senin kahrını çeksin diyesi geliyor insanın.
1: İşte.
0: Yani
1: Ama
0: akıllı olmanın
1: çok önemli.
0: Ama
1: gerçekten.
0: Akıllı olmak da insan haysiyet ve şerefini korumak demek.
1: Ve sorumluluk gerektiriyor.
0: Tabii. Yani Allah sana böyle muazzam, müthiş bir kapasite, akıl, zeka verdi, irade verdiğine göre senden de bazı şeyleri istiyor. Yani sen sanki akıl yokmuş gibi, aklın dümura uğramış gibi safa yatamazsın. Yani diğer canlılara özenemezsin. Miskin miskin kalamazsın. Senin vazifelerin var. Yani mesela mükellef diyoruz ya. Adam yani mükellef olduğunun farkında değil ya. Hani biz mesela bazı esnaflar için vergi mükellefi deriz.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü esnaflık yapıyor, vergi vermekle mükellef. Şimdi dinin de mükellefiyeti var. Sen mükellefsin. Yani mükellefin tam zıttı ne? Sorumsuz. Yani hiçbir şey hesap sorulmayacak.
1: Bu mükellefiyetin o zaman içeriği nedir?
0: Mükellefiyetin içeriği Cenab-ı Allah'ın bizi şereflendirdiği din, İslam dininin gerekleri, bizi şereflendirdiği peygamber, biricik peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hakikatler bizim mükellefiyetlerimizdir. O bize neyi öğretmişse, bize bizden neyi yapmamızı istemişse bunları hayat yolculuğunda adım adım yerine getirmekle mükellefiz.
1: Peki.
0: Getiremezsek sorumluyuz. İhmal edersek de tevbe etmemiz lazım. Peki. Ya Rabbi ihmal ettik pişmanız dememiz lazım.
1: Tevbe etmenin şartları da var değil mi hocam?
0: Tabii ki.
1: Yani nedir bu şartlar?
0: Şimdi tevbe etmek için herhangi bir vakti beklemeye gerek yok. İşte ben tevbe ederim. Ne zaman? Ramazan ayı bir gelsin. İşte ben tevbe ederim. Bir cuma gelsin. İşte bir Kadir gecesi gelsin tevbe ederim diye beklemeye gerek yok. O gün bugündür. Tevbe, tevbenin zamanı olmaz. Ha bugünler çok kıymetlidir. Bugünlerde tevbenin kabul oranı yüksektir, doğrudur.
1: Cuma günü mü?
0: Tabii. Ama tevbe etmek için eğer sen ben Ramazan'ı bekleyeyim, ben kurbanı bekleyeyim dersen o esnada Allah muhafaza başına bir iş gelir de bu dünyadan tevbesiz gidersen ne olacak? Yani Allah'ın huzuruna özür dilemeden çıkarsan ne olacak?
1: Yarına bekletmemek önemli.
0: Yarın çok geç. Bugün. Bugünden tevbe edip ya Rabbi ben senin istediğin gibi bir hayat oluşturamadım. Bir hayat yaşayamadım. Ben nefsime uydum. Ben şeytanlara uydum. Ben hevesime uydum. Ben keyfime uydum. Canım ne isterse onu yaptım. Ama hiçbir zaman senin isteklerini, senin benden olan taleplerini karşılamak gayretine girmedim. Ya Rabbi ben pişmanım, toparlanıyorum, kendime geliyorum ve inşallah senin yardımınla bundan sonra senin istediğin görevleri tek tek yerine getireceğim. Senin istediğin

0: İyin bir hayatı yaşayacağım. Bu hayat yolculuğunda kulaklarımı dört açacağım dersin.
1: Hı hı.
0: Ve tevben inşallah kabul olur.
1: İnşallah. Bunu bir kere söylememiz yeterli mi hocam?
0: Tabii
1: mesela
0: ki.
1: Bazen derler ya tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Üç kere tabii. Mesela ya da işte zikir gibi bunu 50, 100, 400 kere tekrarlayın diyenler de var.
0: Ya şöyle, estağfirullah'ın kelime anlamı Allah'ım senden özür diliyorum demektir. Bunu istersen bir kere söyle, istersen üç kere söyle, beş kere söyle. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ifade var. Estağfirullah. İn testağfir lehum. İstağfir lehum evlâ testağfir lehum. İn testağfir lehum seb'ine merraten. Allah diyor ki 70 defa da tevbe etseler o münafıkların tevbesini kabul etmeyeceğim diyor.
1: Ha.
0: O zaman burada bize bir şifre var. Demek ki 70 defa tevbe edersen bir kapı açılıyor.
1: Açılıyor mu?
0: Açılıyor, evet. Hmm. Onun için peygamberimiz peygamber olmasına rağmen,
1: evet,
0: biliyorsunuz peygamberleri demin anlattım. Bunlar günaha düşmezler yani. Allah tarafından korunurlar. Günah işlememesine rağmen, günaha düşmemesine rağmen peygamberimiz diyor ki ben günde 70 sefer tevbe ederim diyor.
1: Aa, bak 70 orada da yine çıkıyor.
0: Evet, 70 karşımıza çıkıyor.
1: Hı hı.
0: Şimdi insan da gün içerisinde 70 defa estağfirullah dese ne olur? Ne kaybeder ki? 5 dakikasını alır, 10 dakikasını alır.
1: Hocam kazanırız bence daha çok.
0: Yani,
1: İnsanın ruhu da temizlenmiyor mu estağfurullah?
0: Tabii ruhu
1: zaman
0: da temizleniyor. Mesela namazlardan sonra biz 3 defa hani selam veriyoruz ya, selam verdikten sonra Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram diyoruz. Ondan önce Peygamber Efendimiz 3 defa tevbe etmeyi bize tavsiye ediyor.
1: Hmm.
0: O zaman ne oluyor? Her namazda 3 defa, günde 5 vakit var, 15 defa tevbe etmiş oluyorsun. Bunun, bu tevbenin şu anlamı var. Peki neden namazdan sonra? Çünkü namazın insanı arındırma şeyi var, misyonu var. Yani mesela ayeti kerimede şöyle buyruluyor estağfirullah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Tam böyle şartlarına uygun olarak kılınan bir namaz diyor, insanı tüm yanlışlardan ve kötülüklerden alıkoyar diyor.
1: Ne güzel, evet.
0: Şimdi alıkoyması için sen namazdan sonra estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, el-azim, el-kerim, el-lezi, la ilahe illahu diyorsun ya. Şimdi burada hem iki namaz arasındaki günahlar affoluyor.
1: Hı hı.
0: Hem de namazda eğer bir kusur işlemişsen, çünkü namazda huzurdasın, Allah'ın huzurundasın.
1: Evet.
0: Namazında bir prosedür eksikliği varsa.
1: Ha, tam yani oldu ya, yerine
0: bir harf hatası yaptın.
1: Ha.
0: Ya da namazda başka yanlış bir şey gönlünden geçirdin. Ya da işte böyle namazda biraz gaflete düştün yani. Namazda olduğunu unuttun yani. Allah'ın huzurundasın ama Allah'ın huzurunda olduğunu unuttun. Ona da faydası var. Namazın da kabulüne fayda sağlıyor.
1: İki namaz arası estağfurullah çekmek yine.
0: Tabii.
1: Yani günde 70'i doldurmak çok kıymetli diyorsunuz.
0: 70 olur, 100 olur. Yani bugün mesela bazı kişiler hani tesbih kullanıyor elinde.
1: Evet.
0: Tesbihi boş çeviriyor. Boş çevirme kardeşim. Estağfirullah de, Sübhanallah de, Elhamdülillah de, La ilahe illallah de. Ağzını zikre alıştır. Bunlar biliyorsunuz arınma dediniz ya. İnsanı arındırır, temizler, tasfiye eder, manen yüceltir ve yükseltir. İşte tövbe konusunda insan tövbesiz kalmamalı, tövbesiz ölmemeli, Allah'ın huzuruna da tövbesiz çıkmamalı.
1: İnşallah hocam, hani tövbe ettik diyelim, çok da güzel estağfurullahımızı çektik, dedik ki ya Rabbi bir daha yapmayacağım,
0: evet,
1: bu günahı bir daha işlemeyeceğim. Bu çok büyük bir söz değil mi? Çünkü bazen o günah tekrar işlenebiliyor.
0: İşleniyor, evet. Bir kaderil imkan, yani imkan nispetinde kendimizi tutacağız. Yani aynı normal hayattaki hatalar gibi işte bir insan bir hata yapmayacağım der ama yapar. Yani bir yanlış yapmayacağım der, yapabilir ama ne yapacak? Israr etmeyecek, hatada ısrar etmeyecek. Yani hatada ısrar etmedikten sonra tevbe kabul olur.
1: Peki kimlerin tövbesi kabul olmaz hocam?
0: Şimdi kimlerin tövbesi kabul olmaz? Bir defa Allah'tan ümitsiz olmayacağız. Yani tövbesi kabul olmayacak diye bir şey yok. Herkesin tövbesi kabul olur. Yeter ki yani Allah'ını bilerek,

0: ona saygıda kusur etmeden kapıyı çalacak. Cenab-ı Allah kimin tevbesini kabul edeceğini, etmeyeceğini bize sormaz. Hı hı. En ummadık, hani mesela bir menkıbe anlatılır ya, adamın birisi 99 kişiyi öldürmüş de pişman olmuş en sonunda. Ya bu kadar insan öldürdüm demiş, ne olacak benim halim, nereye giderim falan diye. Bir şeye gitmiş, işte bir inanç, farklı bir İslam'ın dışındaki bir yere gitmiş. Oradaki adam demiş ki, oranın din adamı, sen bittin demiş. Hı hı. Senin tevben kabul olmaz. Bir değil, iki değil, üç değil, 99. Beş değil. 99 insan öldürmüşsün sen. Senin tevben nerede kabul olacak demiş ya. Gelme, defol git demiş. Adamı kovalamış. Hı hı. Adam tabii üzülmüş. Oradan gitmiş bir Müslüman din adamına, alime gitmiş. Demiş ki ben 99 adam öldürdüm. Ha, o 99 ben işte senin tevben kabul olmayınca kızmış bu. Hı hı. Olmaz deyince iyi o zaman demiş, 100 olsun demiş, onu da öldürmüş, kızmış da. Oradan da şeye gitmiş, işte bir camiye gitmiş. Hı hı. Soruyor, diyor ki ben 99 adam öldürmüştüm, sonra falanca yere gittim. O da dedi ki senin tevben kabul olmaz, kızdım onu da öldürdüm. Demek ki adam her kızdığını öldürüyormuş. Evet. 100 oldu demiş, benim tevbem kabul olur mu? Şimdi o hoca efendi diyor ki, tevbeleri Allah kabul eder diyor. 100 de olur, 200 de olur. O kabul edecek odur. Ama diyor senin kesin bir dönüş yapman lazım ve senin o bölgeyi terk etmen lazım diyor. Hmm. Ve nihayet o adam o bölgeyi terk etmek üzere, oradan hicret etmek üzere yola çıkıyor ve yolda vefat ediyor. Şimdi melekler gelmişler, bu nereye gidecek?
1: Evet.
0: Melekler ölçüyorlar.
1: Günah cennete işledi, mi? Cennete, cehenneme mi?
0: Günah işlediği yere mi yakın? Hmm. Hicret ettiği yere mi yakın? Hmm. Bir karışla iyiler yurduna hicret etmeye karar vermiş ya, oraya yakın olduğu için oradan kurtuluyor adam. Hikaye bu ya.
1: Cennete mi giriyor?
0: Tabii, yani Allah affederse, hmm, Allah affeder. O affetmek onun işi. Bizim işimiz tevbe etmek.
1: Çünkü o yola girmiş. Tabii. Allah da o yola girmiş. Affetmiş.
0: Yani
1: takdir Allah'ın.
0: Takdir Allah'ındır. Yani ümitsizlik yok. Hmm. Ya işte ben çok günah işledim, benim gençliğim çok hızlı geçti, ben işte çok yanlış yerlerde bulundum, ben yandım, bittim, ben artık cehenneme odun olurum, başka bir şey olmam, benim artık camiye gitmeme de gerek yok, tövbe etmeme de gerek yok, benim hacca da gitmeme gerek yok, benim nereye gitsem ben affolmam demek yanlış.
1: Mevlana demiş ya, gel. Tabii. Ne olursan ol, gel, dön, gel. Kabul.
0: Tabii,
1: olur
0: bu
1: inşallah.
0: Kapı ümitsizlik, evet, kapısı değildir diyor.
1: Kesinlikle.
0: Zaten de ayet öyle diyor ya, Allah'ın rahmetinden ümidinizi sakın ha kesmeyin diyor. Yani Allah'ın rahmeti herkesi içine alabilir ama yönelenleri.
1: Ve gerçekten samimiyetle vazgeçenleri. Tabii. Ve günahta ısrar etmeyeceğiz. Tabii. Onun da altını çizdiniz hocam. Tövbe ile ilgili çok önemli ayetler de var. İsterseniz, evet, onlara da bir bakalım. Kur'an-ı Kerim'de tövbe ile ilgili neler söylenmiş?
0: Evet. Mesela Nur suresi. Bakın, hı-hı, 31. ayet. Estağfirullah. Ve tübü ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minûne leallekum tüflihûn. Kurtuluşu tevbeye bağlıyor bu ayet. Diyor ki, ey müminler, hepiniz Allah'a tevbe edin, Allah'tan özür dileyin, af dileyin. Böylece diyor, korktuklarınızdan kurtulursunuz, umduklarınızı da elde edebilirsiniz.
1: İnşallah.
0: Yani kurtuluşa erersiniz diyor.
1: Evet.
0: Kurtulmak mı istiyorsun? Tövbe edeceksin. Hı hı. Tövbe kapısını çalacaksın. Tövbe kapısını çalmadan kurtuluş bulamazsın. Felah bulamazsın. Hem dünya yaşamında bulamazsın, hı hı, hem öbür alemde bulamazsın. Yine başka bir ayette, Tahrim suresi 8. ayet. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu tübü ilallahi tevbeten nasuha. Ey müminler, inananlar, içtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tevbe edin. Hı hı. Yani samimi tevbe edin. Nasuh tevbe demek, samimi tevbe demek. Hı. Yani dilucuyla değil böyle. Yüreğin yanarak böyle, içinden gelerek tevbe etmeye.
1: Hocam bazen ağlayarak tövbe
0: tabii,
1: ediyoruz.
0: Ağlayarak, gözyaşları içerisinde tevbe etmek.
1: En büyük samimiyet herhalde
0: tabii,
1: o.
0: Böylece diyor, umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter, sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları asla utandırmaz diyor. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler diyor. Rabbimiz, Rabbena etmim lena nurana ve ufir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla, şüphesiz senin her şeye gücün yeter der o müminler diyor. Tevbesi kabul olmuş
1: evet,
0: müminler. Yine mesela Hud suresi 3. ayet ve enistagfiru rabbekum summe tubu ileyh yumetti'ukum meta'an hasenen ila ecelin musamman. Rabbinizden mağfiret dileyin diyor. Bağışlanma dileyin. Ona tevbe edin. Böylece diyor Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar yani ecelinize kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın diyor.
1: Bu dünyada aslında mükafatlandırıyor o zaman Yaradan bizi değil mi hocam?
0: Tabii,
1: tevbe ettiğimizde.
0: Ya tevbe eden bir defa hani kurtuluş diyoruz ya. Mesela diyelim ki yanlış bir şey içen kullanan bir insan tevbe ettiğinde hem sağlığını koruyor hem kendini koruyor hem yanlışa düşmüyor. Yani hem sakin bir hayat yaşıyor hem de mutlu ve sağlıklı bir hayat yaşıyor. Zaten de Allah öyle diyor. Tevbe ederseniz diyor Allah sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırır diyor. Fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını verir diyor. Eğer yüz çevirirseniz diyor. Aman benim ne işim olur tevbeyle ya. Ben şimdi tevbe etsem bile yarım bozarım. Benim daha tevbe etmem için zaman gelmedi. Ben daha gencim falan derseniz diyor. Ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım.
1: Demek ki hocam mesela bazen diyoruz ya başımıza niye böyle bir şey geldi dehşetli gün azabından veya işte işleri rast gitmiyor kişinin bereketi açılmıyor.
0: Tabii.
1: Orada Allah'a daha bir yaklaşıyor ya insan. Bu da bir fırsat mıdır insan için?
0: Tabii
1: tövbe
0: ki
1: etmek için?
0: Ya fırsattır. Yani günahlar içerisinde boğulurken sen elini kaldırıp ya Rabbi desen Allah sana bakmaz. Ama günahlardan şöyle bir kenara çekilir de ya Rabbi dersen Cenab-ı Allah sana bakar. Ne diyor benim kulum der. Öyle
1: Çünkü
0: değil mi?
1: Çünkü vazgeçti günahlarından.
0: Tabii yani tevbe etmek demek Allah'ın kendisine yönelmesi. Sen Allah'a yöneliyorsun o da sana yöneliyor. Karşılıklıdır.
1: İnşallah.
0: Yani dünyada bile değer verme de karşılıklıdır. Sen birine değer verirsen o da sana değer verir.
1: Ve bunu hissediyoruz ve görüyoruz ve yaşamımıza da indirgeniyor zaten. Allah'ın bize inşallah yüzünü gösterdiğini, o iyiliğini gösteriyor Yaradan. Anında aslında hissediyoruz. Bir kere gönlümüz ferahlıyor, huzura kavuşuyoruz. Bundan daha kıymetli de bir şey yok.
0: Huzura ermek. Tabii ki. Yani bu dediğiniz gibi tevbe etmek, mesela tevbeden önceki halini düşünsün adam. Bir de tevbe ettikten sonraki halini düşünsün. Adam ağlıyor ya, benim 30 senem boşa gitti hocam diyor.
1: Değil mi?
0: Ben ne yanlışlar yaptım diyor. Ben ne kötü işler yaptım diyor. Sadece Allah'a değil diyor, kullara da yanlış yaptım. Allah'a yanlış yapan kullara niye yanlış yapmasın?
1: Mesela kullardan bazen özür diliyoruz ya hocam.
0: Evet.
1: İstemiyorum, özrünü kabul etmiyorum, hakkımı da helal etmiyorum dedi.
0: Evet.
1: Ama biz yine de Allah'tan özür dilemeyiz.
0: Tabii.
1: Ondan tövbe estağfurullah diye çektiğimiz zaman
0: tabii.
1: İnşallah Allah bizi affederse kul affetmese ne olur?
0: Yani inşallah Allah da affeder. Kul da belki merhamete gelir. Yani iyi bir hal görürse adam da affeder. Niye affetmesin ki? Baktı ki gerçekten bir iyilik hali görüyor. Ya adam çok yanlışlar yaptı ama bak halini düzeltti. Şu anda güzel bir yolda. Hadi bakalım biz de affedelim diyebilir yani.
1: Yani, o da insafa gelebilir.
0: Tabii insafa gelebilir.
1: Peki yani. Hocam o zaman tövbeyi hayatımıza daha sık alıyoruz.
0: Tabii
1: günde
0: ki.
1: 70 kez
0: tabii.
1: Bir belki bir yol olur sizler için de sevgili seyirciler. Bol bol tövbe edip ferahlayacağız, arınacağız günahlarımızdan. Sonra da duamızı, dileklerimizi inşallah Allah katında kabul olması için isteyeceğiz. Nuh suresini bugün ele alıyoruz. Nuh'un gemisi biliyorsunuz meşhur bir gemiydi. Nuh'un gemisine binenlere ne oldu, bilmeyenlere ne oldu? Nuh suresi bize neyi anlatıyor sevgili hocam?
0: Evet, Nuh suresi bir peygamberin mücadelesini ama nasıl bir mücadele? Öyle böyle mücadele değil anlatıyor. Bakınız, estağfirullah. İnna arsalna Nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min qabli en ye'tiyehum azabun elim. Biz diyor Nuh peygamberi, başlarına pek acı bir azap çökmeden önce halkını, milletini uyar diye kavmine peygamber olarak görevlendirdik diyor. Gönderdik diyor. O da gitmiş kavmine diyor ki: "Gale ya kavmi, inni leküm nezirun mübin. En ibudullaha ve ettequhu ve atiyun." Ey kavmim diyor. Şüphesiz ki ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Elçiyim. Yalnızca Allah'a kulluk yapın. Neden? Çünkü bunlar puta tapıyorlardı. Allah'a kulluk yapın diyor. Birincisi bu. İkincisi, ona gönülden saygı besleyip takvalı olun. Yani Allah'a saygıda kusur etmeyin. Üçüncüsü itaat edin. Yani itaat, kulluk ve Allah'a karşı saygı, takva. Üç şey istiyor peygamber, Nuh peygamber. Ve böyle yaparsanız diyor, يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ta ki diyor böyle yaparsanız Allah sizin günahlarınızı bağışlasın ve ceza vermeksizin belirli bir vakte kadar sizi ertelesin. Yani ceza vermesin size, evet. Afet, tufan getirmesin. Şüphe yok ki Allah'ın takdir ettiği ecel gelip çattığında asla ertelenmez. Yani eceliniz gelirse erteleme olmaz. Keşke bunu bilseniz diye uyarıyor. Ve ne oluyor peki? Millet inanıyor mu Nuh peygambere? İnanmıyor.
1: Puta tapıyorlar.
0: Çok inatçı bir kavimmiş aslanım. Hatta biz de çok inatçı kişiler için şöyle deriz ya. Ya ne inatçı arkadaş ya. Nuh diyor peygamber demiyor. Evet. Deriz ya.
1: Evet.
0: Kavmi de Nuh demiş. Sen peygambersin dememiş.
1: İnanamıyor.
0: İnanmamış. Sonra ne olmuş? Gale Rabbi inni de'avtu kavmi leylen ve nehara. Rabbine şöyle niyaz ediyor Nuh peygamber. Rabbim diyor. Ben kavmimi gece gündüz imana çağırdım. Hı hı. Yani bizim gibi böyle 8-5 çalışmamış. Gece hem gece gündüz çalışmış hem gündüz çalışmış. Hatta tefsirde diyor ki sabah diyor evleri tek tek dolaşıyordu. Sabah bunun diyor dövüyorlardı. Niye geldin diye. Kafasını gözünü kırıyorlardı. Kafasını gözünü sarıyormuş. Akşam bir daha dolaşıyormuş. Ay, bak, tekrar.
1: Görüyor musun? Görev nasıl?
0: Millet diyormuş ki ya kardeşim sen ne biçim adamsın? Biz senin sabah kafanı kırmadık mı? Gözünü şişirmedik mi? Sen niye geliyorsun? Neden böyle yapıyor? Çünkü peygamber aldığı görevi tam yapmaya çalışıyor. Çünkü o da sorumlu.
1: Çünkü Allah'ın emri.
0: Tabii o da hesaba çekilecek. Diyor ki fakat diyor ben davet ettikçe insanları çağırdıkça onlar gerçeği kabulden daha fazla uzaklaştılar. Hı hı. Yani ve diyor kendilerini bağışlaman için onlara yaptığım her çağrı karşısında parmaklarını kulaklarına tıkadılar.
1: Duymak istememişler.
0: Tabii onu duymak istemiyorlar Nuh peygamberin söylediği hakikatleri. Bana görünmemek için elbiselerine büründüler. Nuh peygamberi yolda görürlerse yüzlerini sarıyorlarmış. Küfürde direttikçe direttiler ve büyüklenip beni dinlemeyi kibirlerine yediremediler diyor. Ya bir peygamberi dinlemek, bir hocayı dinlemek, bir alimi dinlemek. Kardeşim niye kibir yapıyorsun? Dinle. Adam bir elçilik yapıyor sana.
1: Gözleri kör olmuş adeta. Hiçbir şey
0: duymak istemiyor evet. Hakikati. Kah diyor davetimi yüksek sesle ve vurgulu bir üslupla yaptım. Yani cehri yaptım. Bağırarak yapmış bu sefer. Kah da diyor onlara açıktan söyledim. Kah oldu gizliden gizliye hususi birebir davette bulundum. Kıyıda köşede yakalıyor birebir markaj yapıyor. Bak kardeşim sen onlara uyma. Sen bari uy bana diye. İnsanları davet ettim diyor. Sonra ne oluyor? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Onlara dedim ki diyor, Rabbinizden bağışlanma dileyin, tevbe edin. Çünkü diyor, o günahları çokça bağışlayıcıdır. Bağışlanırsanız ne olur? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Bağışlanma dileyin ki diyor, üzerinize bol bol yağmur yağdırsın.
1: Yağmuru gerçek kim yağmur yağdırıyor? Mu?
0: Tabii Allah.
1: Evet.
0: Tevbe, yağmur duasında tevbe şarttır bu ayete göre. Tevbe etmeden yağmur yağmaz. Onun için köylerde yağmur duasında önce tevbe yapılır bu ayete
1: göre.
0: Evet. Ve diyor ve yumditküm bi envalin ve benine ve yec'alleküm cennatin ve yec'alleküm enhara. Mallarınızı, evlatlarınızı çoğaltsın diyor. Size bağlar, bahçeler versin. Sizin için gürül gürül ırmaklar akıtsın diyor. Tevbe ederseniz böyle güzellikler gelir diyor. Yani mesela malınız çok olur diyor. Evlatlarınız çok olur diyor. Yani çünkü Cenab-ı Allah bu kavim iman etmedikçe kavme mesela kısırlık getirmiş. Kimsenin çocuğu olmuyor. Ondan dolayı tevbe edin diyor. Çocuklarınız bol bol olsun diyor. Size diyor yağmurlar yağdırsın, bağlar, bahçeler versin. Sizin için ırmaklar akıtsın diyor. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْفَارًا Size ne oluyor ki diyor Allah'ı tanımıyorsunuz. Onun büyüklüğünden korkmuyorsunuz diyor. Oysa o Allah ki diyor sizi merhale merhale şekilden şekile geçirerek yarattı diyor. Yani insan doğduğunda şu kadar bir varlık. Sonra ne oluyor? 1.80, 1.85 boyunda bir insan oluyor.
1: Şekilden
0: değil mi?
1: Şekile giriyoruz.
0: Yani şekilden şekile. Hele ana rahmindeyken, bir küçücük noktayken, suyken ne yapıyor seni? Önce et, sonra kemik. İşte o ete kemik giydiriyor değil mi? Et giydiriyor vesaire, damarlar.
1: Bu tesadüf olabilir mi?
0: Bunlar bu kendiliğinden hepsi olabilecek bir şey mi? Yani Allah merhale yaratmış. Merhale büyütüyor seni. İç organların oluşuyor, işte dış azaların oluşuyor vesaire bir sürü. Elem tera keyfe halakallahu seb'a sema.

0: yarattı diyor. O gökler içinde ayı yansıyan bir nur, güneşi de bir ışık kaynağı yaptı diyor. Enerji kaynağı yaptı diyor. Allah sizi diyor, enbetnâ bihi nebâten. Allah sizi yerden bitki bitirirmiş gibi bitirip büyüttü diyor. Küçücüktünüz diyor, fide gibiydiniz, büyüdünüz diyor. Sonra sizi tekrar toprağa döndürecek ve yeniden diriltip tekrar oradan çıkaracak diyor. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi gibi döşedi diyor. Hani bazen manzaraları görüyoruz dünyada, Karadeniz işte o dağları, o güzellikleri, yemyeşil. Sergi gibi döşedi yeryüzünü diyor. Onun geniş yollarında dağları, vadileri arasında yürüyüp gidesiniz diye diyor. Ve en sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Tabii Nuh Aleyhisselam'a inanmıyorlar.
1: Kimse inanmıyor.
0: İnanmıyor. Yani kimse demeyelim, bir gemi dolusu insan inanıyor. Yani 40-50 kişi rivayete göre. Hadi olsun 100 kişi.
1: Evet.
0: Bu kadar milletin inananı 50 kişi, 100 kişi.
1: Hatta oğlu mu inanmıyordu?
0: Oğlu bile inanmıyor.
1: O bile inanmıyor babasına. Evet.
0: Ve kâle Nuhur Rabbi innehum asavni vettebe'u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasara. Ya Rabbi diyor, bunlar bana karşı geldiler. Şikayet ediyor bak şimdi Nuh peygamber. Malı da çocukları da kayıplarını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimselerin peşine düştüler. Yani böyle hiçbir şey olmayan insanların peşine düştüler, bana inanmadılar diyor. Davetimi engellemek için büyük büyük tuzaklar kurdular diyor. Beni konuşturmadılar diyor. Sakın ha ilahlarınızdan vazgeçmeyin. Hele hele Ved, Süva, Yavuz, Yauk ve Nesr isimli putları asla bırakmayın dediler.
1: İsimleri de var bu.
0: İsimleri de var Kur'an'da. Böylece pek çoklarını şaşırtıp saptırdılar. Sen de o zalimlerin şaşkınlığını arttır ya Rabbi diyor. Şimdi onların putu buymuş. Her zamanın putu farklıdır. Yani kıyamete kadar putların isimleri değişir sadece. Böylece günahları yüzünden tufanda boğuldular. Peşinden cehenneme takıldılar. Kendilerini Allah'ın azabından koruyacak bir tek yardımcı bile bulamadılar diyor. Ve Nuh peygamberin kavmi için, bu inatçı kavmi için Allah'tan bir isteği var. Şöyle diyor bakın. Ve kâle Nuhur Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Rabbim diyor, yeryüzünde dolaşan bir tek kafir bile bırakma diyor. Çok kızıyor. Bin yıl, bak bin yıl yaşamış. 950 senesi peygamberlikle geçmiş. Niye böyle diyor biliyor musunuz?
1: Niye?
0: Çünkü bin yılda kaç nesil dönüyor biliyor musunuz? İnsan 100 yıl yaşıyor da torununun torununun torununu görüyor.
1: Ya.
0: Nuh peygamber bunun 10 sefer tekrarlamış torununun torununun torununu. Ve eğer diyor, inneke intezarhum yudillu ibadeke ve la yelidu illa faciran keffara. Eğer diyor bunlardan bir tane bile gavurcuk bırakırsan diyor, onlar senin kullarını yoldan çıkarırlar ve ancak kendileri gibi ahlaksız, günahkar ve azılı kafir nesiller yetiştirirler ve dünyaya getirirler. Ben bunu tecrübe ediyorum diyorum.
1: Evet, yani Nuh'un gemisini aslında binenler kurtuluyor değil mi? O inanan 80-100 kişine kadarsa, ama binmeyenler ise helak oluyor, mahvoluyor. Hocam oradaki çok önemli bir ayet vardı okuduğunuz. Dediniz az önce tövbeden bahsettik ya. Allah yağmuru bile tövbe etmeden yağdırmıyor. Yani tövbe bu kadar önemli. Kısa bir araya gidelim sevgili seyirciler. Şimdi aradan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
4: Allah aşkına neden?
3: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
3: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
4: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
3: Yo, ben bu aşka doyamam.
5: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
6: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.

0: hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sen de otur bir vişne iç.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
6: Meydan 15 Mayıs Cuma günü meyve sularında aynı üründen 2 tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Arçelik'lerin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey ister yatay, ister küçük ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
8: Airmix ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
9: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo!
1: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
3: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
4: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yakıt alacağız yine, yandık.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Tam da leslik.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
3: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
2: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yeni Magnum Sandviç.

0: iki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.

0: duamızı inşallah gerçekleştireceğiz. Tüm sıkıntılardan feraha erişeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Hocam biliyorsunuz dini nikahta bazı tabi vecibeleri var dini nikahında ve kadınlara da bir öncelik tanınmış. Deniyor ki mehir isteyebilirsin.
1: Evet.
0: Dini nikahta aslında sadece kadının hakkı değil mi mehir?
1: Tabii ki dini nikah demeyelim. Nikahta. Nikahın tümünde. Resmi dini fark etmez. Mehir kadının en doğal hakkıdır. Allah kadının bir güvence altında olabilmesi için kadına vermiş olduğu bir haktır, bir paydır.
0: Evet ve kadın bunu talep edebiliyor. Zaten
1: Tabii ki.
0: mesela hoca da soruyor,
1: Tabii
0: mehir
1: ki.
0: olarak ne istersin? Genelde işte altın isteniyor herhalde gramına göre.
1: Evet.
0: Değil mi? Yine en çok ne yaygın hocam?
1: Genellikle tabii dünyanın en geçerli birimi altın olduğu için, kendini koruyabildiği için işte 50 gram, 100 gram, 200 gram neyse belirli bir oranda altın isteniyor, evet.
0: Evet. Şimdi bakalım bir örnek var burada. Gerçek bir diyalog yaşanıyor dini nikahta. Bakınız gelin hanım ne istiyor eşinden mehir olarak? Bir izleyelim.
2: Söylesin şahitle de diyorlar. Biz de duymuş olduk.
3: Ben İtalya'dan bir de istiyorum. İnşallah, inşallah. Hayalim gerçek olsun.
0: Evet, ben diyor ki İtalya'da diyor bir villa istiyorum. Ülke belli.
1: Evet.
0: Ev tipi de belli, villa, yazlık. Ne diyorsunuz hocam?
1: Eğer erkek tarafı veriyorsa olabilir. Sınırı yok mehirde. Yani herhangi bir sınır verilmemiş, belirtilmemiş. Hatta Hazreti Ömer Halife-i Müslimin, Müslümanların devlet başkanı olduğu dönemde evlilik oranları biraz düşmüş galiba. Evlilik zorlaşmasın diye mehire sınır getirmiş. İşte bundan sonra mehirler düşük alınacak. Diyelim ki işte 50 gramsa bundan sonra 20 gram alınacak gibi. Bir tane hanımefendi hutbe okunurken ayağa kalkıyor. Diyor ki: "Ey müminlerin devlet başkanı, Allah'ın sınır getirmediği, peygamberin sınır getirmediği bir şeye sen nasıl sınır getiriyorsun?" diyor. "Sen yani herkes istediği kadar isteyebilir," diyor, "alabilir," diyor. Hazreti Ömer ne diyor biliyor musunuz? Hazreti Ömer diyor yanlış yaptı. Bir kadın onu doğrulttu diyor.
0: Ya görüyor
1: Ya
0: musun? Allah çünkü isteyene verir. Çok varsa
1: Allah
0: da.
1: yani Allah yani sınır koymamış diyor, mehre
0: Evet.
1: diyor. Ama tabii her şeyin de bir yakışığı var canım. Şimdi bu ne yani? İtalya'da villa istiyormuş. Yani bu şimdi biraz da abartı yani. Şaka mı yapıyor, ne yapıyor? Yani adamın hali vakti yerinde mi? Durumu nedir? Yani ya da bu nikah İtalya'da mı gerçekleşiyor?
0: Türkiye'de.
1: Yani bu eğer doğru ise,
0: Evet.
1: gerçek bir hani mizansen bir şey değilse biraz yüksek olmuş.
0: Biraz yüksek olmuş ama durumunu varsa da verebilir diyorsunuz
1: Durumu
0: mehir
1: varsa
0: olarak.
1: versin.
0: İstediğini
1: Tabii
0: sonsuz
1: tabii.
0: açık.
1: Tabii.
0: Peki hocam mesela böyle dini nikahların o anında videoya kayıt altına almak, çünkü gelin hanım bunu istemiş, bir sakıncası var mıdır?
1: Yoktur. Yani şahit de bulundurabilir. Hatta belgelendirebilir. Yazıya da dökebilir. Kayda da alabilir. Hiçbir mahsuru yok. Hiçbir
0: Görüntünün
1: engeli yok.
0: paylaşılması sosyal medyada.
1: Ya, o paylaşılması tamamen kendi bileceği bir şey. Yani biz biliyorsunuz böyle özel zamanların, özel anların özel kalmasını isteriz. Çok da böyle her şeyimizi paylaşmak biraz nazar çekebilir.
0: Öyle değil mi?
1: Tabii dost var, düşman var. Ama bizim insanımız maalesef paylaşmayı seviyor. Yani bir şey yese, yani bir mangal yaksa bile onu paylaşmak istiyor. Çay içse bile işte böyle bir tavşan kanı çay nerede gözükmüş falan deyip
0: Hocam
1: illa bir resim çekip.
0: çayı da göstermeyelim mi?
1: Bizim arkadaşlardan bile var. Böyle çayı çekiyor. Çay da ne güzel olmuş maşallah deyip.
0: Sonra nazar mı değiyor?
1: Bilmiyorum artık ne oluyor.
0: Vallahi hocam suyu çayı da artık gösteremeyeceksek bilemiyorum. Hani ne var diyoruz değil mi? Su
1: Yani
0: içiyorum, çay
1: paylaşma
0: içiyorum.
1: kültürü bizde çok şey oldu.
0: Evet.
1: Hani paylaşma derken hani her tattığın anı, her mutlu anını, her şeyini hani biraz da özel yaşamak lazım. Yani bunları çok paylaşmak ondan sonra nazar çeker. Nazar olursun, nazara gelirsin.
0: Nasıl anlarız nazara geldiğimizi?
1: Sıkıntı yaşarsın. Yani mutlu olamazsın, mutsuz olursun.
0: Bir içine bir
1: Tabii
0: sıkıntı mı
1: içine
0: çöker?
1: sıkıntı çöker, işlerin ters gider. Nazara biz inanıyoruz. Nazar haktır. Nazar vardır. Peygamber Efendimiz nazardan korunmak için bize dualar, öğretmiştir.
0: Dualarla mı korunuruz
1: tabii,
0: nazardan?
1: Dua ile korunuruz. Hı hı. Bir de nazar çekecek şeyler, hareketler yapmayarak korunabiliriz.
0: Çok göze sokmayacağız
1: tabii,
0: o zaman özel
1: göze
0: hayatımızı.
1: Göze sokmamak lazım. Her şeyini meydana dökmemek lazım.
0: Mutluluğu mu daha çok göze sokmayacağız?
1: Ya tabii ki yani her anın insanların özel kalması iyidir. Ama maalesef bugünkü kültür diyelim, hı hı, yaşam paylaşmaya teşvik ediyor insanları. Göster diyor. Yazı nerede geçirdin diyor. Hı-hı. Göster diyor. Hı-hı. İşte ne yiyorsun, ne içiyorsun, hafta sonu ne yaptın? Göster diyor. Ya da böyle bir işte hangi arabaya biniyorsun? Bir göster şunu diyor. Hı-hı. Bizim çağımız böyle bir gösterme çağı şu anda.
0: Kesinlikle.
1: Gösteri
0: mesela,
1: çağındayız.
0: Çok çok çok fazla hocam. Her anı, her saniyesini zaten insanlar artık paylaşıyor. O ayrı bir boyut ama mesela işte eşiyle güzel bir anını, bir tatil anının fotoğrafını koydu. Ertesi gün kavga çıkıyor.
1: Tabii.
0: Ayrılıyorlar.
1: Tabii.
0: Neler.
1: Onu fark edemiyor o nazar olduğunu.
0: Evet.
1: Çünkü biz hani dışarıdaki insanları hep kendimiz gibi zannediyoruz galiba. Hı hı. Şöyle mi zannediyorsunuz? Sizin o güzel anınıza, resminize bakacak. Maşallah, tebarekallah, Allah mübarek eylesin. Allah size daha çok yerler gezmeyi nasip eylesin. Allah işte size daha çok güzel modelli arabalar versin. Böyle mi diyecek zannediyorsun?
0: Keşke dese değil mi?
1: Adam diyecek, ona bakıp bakıp keşke benim de olsa. Keşke benim de olsa. Bunu nereden buldu bu parayı diyerek bakıyor ona.
0: Nereden buldu bunlar bu? Allah Allah, yeni araba almışlar. Bak sen, son model bir de.
1: Yani bizim insanımız
0: evet,
1: sokakta, çarşıda herkesi böyle kendisi gibi zannediyor. Herkesi kardeşi gibi zannediyor. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey ya.
0: Hocam Habil Kabil konuştuk ya.
1: Tabii
0: iki
1: ya,
0: kardeş işte
1: tabii,
0: biri birini öldürüyor kıskançlıktan.
1: Evet.
0: Kıskançlık
1: evet,
0: ve haset ne yazık
1: tabii
0: ki var.
1: Ki.
0: Peki hangi dualar bizi nazardan koruyor? Mesela Felak, Nas,
1: tabii
0: İhlas
1: ki,
0: diyebiliyorum ama.
1: Felak, Nas, İhlas, hı-hı, Ayetel Kürsi ve Kalem suresinin son ayetleri.
0: Hı-hı.
1: Nazar ayetleri, bunları okuyacağız. Özellikle namazlardan sonra,
0: hı-hı,
1: duayı biraz uzun tutacağız.
0: Bunları okuyabiliriz.
1: Namazdan sonra dua ediyoruz ya.
0: Evet.
1: O duayı biraz uzun tutacağız. Orada Allah'a daha çok sığınacağız. Çağımızın şerlerinden, çağımızın iki ayaklı şeytanlarından, her türlü fesatçılarından, hasetçilerinden.
0: Üfürükçülerden diyor değil mi de?
1: Tabii, tabii. Her türlüsünden yani.
0: Neye üfürüyor o üfürükçüler hocam?
1: Üfürükçüler,
0: düğümlere mi?
1: Tabii, düğümlere üfürerek bir büyü yapıyor onlar. Onlar biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Felak suresinde geçiyor.
0: Hı hı.
1: Ve min şerrin neffasati fil ugat. Yani böyle bağ yapılmış, düğümlenmiş, düğümlere üfürerek sihir yapıyorlar, büyü yapıyorlar ve insanı bloke ediyorlar, kitliyorlar yani tabiri caizse.
0: Hı hı.
1: Böyle neredeyse kolunu kaldıracak mecali kalmıyor.
0: Allah muhafaza.
1: Büyünün
0: evet,
1: çünkü insan üzerinde tesiri var ki Peygamber Efendimiz'e de yapılmış.
0: Hı hı.
1: Peygamber Efendimiz bunu bu surelerle aşmış.
0: Cinler aracılığıyla mı yapılıyor bu?
1: Tabii cinleri de kullananlar var maalesef. Kötü işte şeyleri, bilgileri, hani her türlü bilgi herkese verilemez.
0: Hı hı.
1: Bazı bilgiler kötü insanların eline geçtiği zaman onu şerre kullanıyor, kötülüğe, hı hı, kullanıyor. Ele geçirmiş bunları, bunları kötüye kullanıyor.
0: Bu duaları ettiğimizde bir zırh gibi korunuyor muyuz hocam?
1: Bir zırh gibi, hatta daha fazlası manevi bir korunma şemsiyesi altına girersin.
0: Hı hı.
1: Ve Allah'ın izniyle bunlar seni bulmaz ve böyle aradan sıyrılır gidersin.
0: Evet, inşallah hocam niyet edelim. Felak, Nas, İhlas ve Ayetel Kürsi. Kalem suresinin de son ayetleri.
1: Son ayetler, evet.
0: Nazardan, kötülüklerden, kem gözlerden ya Rabbim bizi korusun. Bir de böyle tükürürler ya hocam. Bunun bir şeyi
1: onun
0: var mı?
1: Bir şeyi yok.
0: Bir şeyi yok
1: yani,
0: değil mi? O öyle bir
1: artık
0: batıl.
1: Halk arasında öyle bir batıl
0: evet,
1: şey olmuş.
0: Evet, bir inanç
1: yani,
0: olmuş.
1: Hı-hı.
0: Peki hocam, şimdi bir örneğimiz var. Hani biliyorsunuz bazen insanlar çok konuşamaz.
1: Hı-hı.
0: Kekeme olur. Çocuklar mesela gelişimi çok daha zor olur. Belli bir yaşa kadar, 5 yaşına kadar konuşamayan çocuklar için derler ki bir uzmana görünün.
1: Hı-hı.
0: İşte bir doktora görünün.
1: Hı-hı.
0: Konuşamıyor. İşte kaç yaşına geldi? Dili bağ çözülemedi. Viran şehirde bir adam,
1: hı-hı,
0: ağızlara böyle anahtar sokuyormuş. Ve iddia şu ki bu anahtar ağza girdiğinde bülbül gibi şakıyacak ve konuşacak insanlar. Buna ne diyorsunuz böyle bir duruma?
1: Şarlatanlık diyorum.
0: Sanki bir
1: yani,
0: tedaviymiş gibi bunu iddia ediyor.
1: Öyle bir şey olamaz.
0: Hı-hı.
1: Böyle hani sıkıntısı olan bir çocuk evet okunabilir. Manevi ayetler, dualar okunabilir. Ama işte bende bir anahtar var. bununla konuşamayanların dilini çözüyorum, ağzını açıyorum. Bunlar tamamen şarlatanlık. Maalesef din istismarı dediğimiz, her şeyin istismarı çok kötüdür ama din üzerinden istismar en kötüsüdür. Her türlü istismarla mücadele edilmesi gerekir. Ama din istismarıyla ayrı bir mücadele edilmesi gerekir. Zaten de devletimiz şikayet durumunda bu mücadeleyi yapıyor. Bunlar bazen böyle kendilerini korumak için vergi levhası, çeşitli isimler adı altında, işte manevi terapi merkezi gibi falan böyle isimlerle bir şeyler uyduruyorlar ama ne kadar da uydursalar en başta bizim insanımız, hani denize düşen yılana sarılır diye bir laf var.
0: Evet.
1: Denize düşünce, yılana sarılınca ne oluyor? İki defa oluyor değil mi? Zaten düşmüşsün. İyice zaten senin acılı bir anında mutlaka bir para tuzağı kuruyorlar sana. Bir fiyat belirliyorlar. O fiyata göre seni sıkıştırıyorlar. Sen zor durumda kalıyorsun. Sen de bir ümit belki olabilir diyerek bu istismarcılara kapılıyorsun. Ama kapılmamak lazım. Rabbim fırsat vermesin. Rabbim şerlerinden korusun.
0: Amin.
1: Rabbim bizi de bunlara muhtaç bırakmasın. Böyle bir durumda çocuk mesela geç konuşabilir. Bunu ne yapacağız? Bunun çocuk psikolojisine götüreceğiz. İşte doktor, hekime, o kanaldan gideceğiz ve dua edeceğiz. Manevi olarak zaten dua, maddi olarak da doktora gittik. Daha ne?
0: Daha ne? İlim bilimden Rabbim bizi ayırmasın. Amin. Her şeyin başı tabii ki ilim bilim. Ondan sonra Allah'a sığınıyoruz
1: tabii,
0: elbette.
1: Tabii.
0: Bir arada böyle cufcuf diye bir adam çıkmıştı hocam, onu biliyor musunuz? Yurt dışındaydı biliyorum galiba. Cufcuf cufcuf diyor, milleti toplamış etrafına. Ha cufcuf, ha cufcuf.
1: Evet.
0: Ya yüzlerce kişi geliyor adama ya.
1: İşte bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye'de en büyük faydası budur. İyi ki Diyanet kurulmuş, iyi ki Diyanet var. İşte bazı ülkelerde Diyanet olmadığı için Diyanetin olmadığı yerde çufçuflar çok olur.
0: Çufçuf çufçuf diye adam sadece çufçuf diyor. Millet toplanmış ona sanki böyle tövbe haşa ilahmış gibi tapıyorlar
1: adama. Onun için Diyanetin daha da güçlü olması lazım. İnsanımızın dini bilgiler, manevi eğitim her konuda en güzel şeyi ihtiyaç bırakmayacak şekilde bunlara, bunların eline düşürmeyecek şekilde çalışmalar yapılması lazım. Zaten de yapılıyor. Artık eğitimler, 4-6 yaş eğitimleri, her yaş grubundaki Kur'an öğretimi, Kur'an kurslarında, bütün bunlar milletimizin daha çok manevi olarak bilinçlenmesini sağlıyor ve bunların eline düşen sayısı gün geçtikçe azalıyor.
0: İnşallah hocam, sosyal medyadan da zaten bunlar viral olarak paylaşıldıkça gözlerimiz daha çok açılıyor ve bunları uzaklaştırmak için de Diyanetimiz sağ olsun çalışıyorlar. Şimdi yakında biliyorsunuz Kurban Bayramı, onun sevinci şimdiden kapladı. Tabii kurban pazarlıkları da çok çoğaldı. Renkli görüntüler göstereceğim şimdi sevgili seyirciler size. Bakalım nasıl bir pazarlığa girişmiş vatandaşlarımız.
4: Şu hayvana bir pazarlık edeceğim.
5: Evet.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Fiyatlara bakayım.
5: Abi. Bak telefonu bitiyorsun. Şu, şu, şu, şu. Bitti o iş.
4: Kaç kişi geldi?
5: Kırladı.
4: 80. 80.
0: Bitti. Nasıl seviniyorlar? Bu meşhurdur ya şu el sıkışma
1: hocam. Evet, el sıkışma evet.
0: Ne diyorsunuz? Nasıl?
1: Tabii pazarlık, kurban pazarlarından böyle güzel görüntüler, el sıkışmalar. İşte alan hayrını görsün, satan paranın hayrını görsün. Bir umut, adam bir yıldır, iki yıldır bu hayvanı besliyor. Getiriyor tabii, daha çok değeriyle satmak istiyor. Alan da kurban görevini yerine getirmek için daha uygun almak istiyor. Tabii kurban hassas bir ibadet. Özellikle kurban edilecek hayvana kesinlikle eziyet edilmemesi gerekir.
0: Evet.
1: Hayvanın yani incitilmemesi gerekir. Hayvanın incitilmediği gibi hatta eski insanlarımız, yani Osmanlı diyelim böyle örflü insanlar böyle fazla pazarlıklarda çok fazla pazarlık yapmazlar kurbanda.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Neden?
1: Yani hani nasıl ki ibadet olacak ya, hayvanı da incitmeyelim, hayvanı besleyeni de incitmeyelim. Yani tabii ki makul bir pazarlık şeyi olur ama böyle adamı yok pahasına perişan edecek, zarar edecek şekilde pazarlık doğru değildir.
0: Hakkını
1: yani
0: vermek lazım.
1: Hakkını vermek lazım. Çünkü bunlar çadırda yatıyorlar.
0: Evet.
1: Yani mesela doğudan getiriyorlar genelde. İşte en yakın Kastamonu'dan vesaire getiriyorlar hayvanları. Bir ay öncesinden çadırlarda hayvanlarla beraber yatıyorlar. Ondan sonra yıl içerisinde yaz demeyip kış demeyip bu hayvanın işte her türlü yemini, işte gübresini ilgileniyorlar. Hı hı. Kolay değil hayvancılık yani. Bereketli bir iş, güzel bir iş ama evet, helal bir iş ama zor, meşakkatli bir iş. Onun için inşallah Rabbim iki tarafı da üzmesin.
0: Amin inşallah. Evet. Şimdi kurban bağışları tabii ki başladı.
1: Evet.
0: Kurban kestirmenin şeyleri nedir hocam?
1: Şimdi,
0: önemli noktaları. Neye dikkat edeceğiz?
1: Artık biz büyük şehirlerde biraz böyle kurban kesmeler zorlaştı. Yani işte ondan dolayı mesela bizim Diyanet Vakfımız Türkiye genelinde ve dünya genelinde kurban organizasyonu yapıyor. Mesela fiyatlarını da söyleyeyim. Hı hı. Eğer kurban vekaleti verirseniz yurt içinde 18 bin lira, Filistin'de kestirmek isterseniz kurbanınızı ki çok sevap, ben tavsiye ediyorum Filistin'de kestirmeyi. Mısır'da kesilip Filistin'e kıyma yapılarak, dondurularak götürülüyor ya da soğutmalı tırlarla çadırlara ulaştırılıyor. Esas Mısır'da kesildiğini duydum. Hı hı. 15 bin lira. Hı hı. Eğer Afrika'da kestirip o muhtaçlara, ayda yılda bir et gören insanlara gitsin kurbanım derseniz 7 lira.
0: 7 bin lira.
1: 7 bin lira. Gerçekten de hani bütçenize göre kurban vecibenizi yerine getirmek için herkesin bütçesini kendisi bilir.
0: Tabii. Pendik İsterseniz, müftülüğü de yapıyor
1: tabii,
0: değil mi hocam?
1: Tabii Pendik Müftülüğü şu anda İstanbul'da birinci sırada bu işi yapıyor. Çünkü bizim ilçemiz büyük bir ilçe. 800 bin nüfuslu. Halkımız da Allah razı olsun teveccüh gösteriyorlar. Her sene ya birinci oluyoruz ya ikinci oluyoruz.
0: Maşallah.
1: Bu sene de yine öncüyüz. Hı hı. Halkımız Pendik Müftülüğünü arayarak bağışlarını yapabilir. Kendilerine de mesaj da geliyor. Hı. Kurban günü, kurban kesildiği zaman kurbanınız kesilmiştir, Allah kabul etsin diye.
0: Evet.
1: İster Filistin'de kestirsin, ister yurt içinde, ister yurt dışında Afrika'da. Hı hı. Tekrar söyleyeyim rakamları. Afrika'da kestirirse 7 bin lira. Hı hı. Filistin'de kestirirse 15 bin lira, yurt içinde herhangi bir ülkemizin mağdur bir yerinde kesilirse, mesela ülkemizin de fakir bölgeleri var, hı hı, 18 bin lira.
0: 18 bin lira da yurt içi için geçerli.
1: Evet. Hatta geçen gün Sayın Kaymakamımız da bağış yaptılar, valilerimiz yapıyorlar, belediye başkanlarımız, Allah razı olsun, kurbanlarını Diyanet Vakfı'na emanet ediyorlar. Niye? Hı hı. Çünkü güvenli, denetimli, hem Diyanet'in yetkilileri var, hem Tarım Bakanlığı'nın yetkilileri var, hem ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yetkilileri var. Hı hı. Bir heyet halinde gidiyorlar, kurbanları kesip ondan sonra ülkeye dönüyorlar.
0: Her sene kestirmek mi lazım?
1: Tabii
0: hocam,
1: her
0: kurban?
1: Sene. Her sene derken şöyle aslanım, kurban ibadeti zengine vacip olan bir ibadet. Hı.
0: Zengin yani, kim oluyor?
1: Zengin 80 gram altını veyahut da o kadar miktarda malı olan, parası olan, bankada parası olan kişi kurban kesecek. Hı hı. Ama borcu var, parası da yok, bir sürü de borcu var. Bunlar kurban kesmeyecek.
0: Evet.
1: Biz onlara kurban eti vereceğiz. Hı-hı. Yani birbirimize ikram edeceğiz. Mesela baktık ki komşumuz kurban kesmedi. Biz ona götüreceğiz. İşte,
0: onun da şeyi var değil mi hocam?
1: Tabii,
0: bir ayarlaması.
1: Zaten
0: ne
1: kurbandaki
0: kadarını
1: amaç budur. Yani
0: veriyoruz.
1: Kestiğimiz hayvanın üçte birini mutlaka dağıtıyoruz. Hı-hı. Bir kısmını eşle dostla yiyoruz. Bir kısmını da dolabımıza bırakabiliriz, atabiliriz.
0: Yani üçte birini
1: kesin dağıtmamız lazım.
0: Dağıttığımız kişiler ama muhtaç olan kişiler mi olmalı?
1: Muhtaç olmalı, evet. Seçmeliyiz yani.
0: Seçmeliyiz.
1: Hani her bölgenin muhtacı bellidir yani. Az çok bellidir, hı-hı, yani. Hı-hı. Hele kurban kesmediyse ona verilebilir.
0: Evet.
1: Yani evinde bir et olsun, onun da çoluğu çocuğu var. Hı-hı. Ona bir parça şöyle, 1-2 kilo paket yapıp götürmek. Zaten de kurbanın şeyi amacı budur yani. Kurbanın amacı yeryüzünde milyonlarca Müslümanın, hı hı, o gün beraber bayram etmesidir.
0: Et yemesidir.
1: Et yemesidir, protein almasıdır.
0: Evet.
1: Yani yetimidir, şudur budur. Herkesin evinde o gün bir aş kaynamalıdır, protein olmalıdır.
0: Evet.
1: Kurbandaki amaç budur.
0: Amaç hani kan, maksat kan aksın diyoruz ya.
1: Tabii.
0: Bu değil mi maksat? Hani ya, kan akıtmak.
1: Ya kan akıtmak, evet. Kurban hani mesela şöyle olmaz bakın. Bazı kişiler bunu bana soruyorlar Instagram'dan. Hı hı. Mesela hocam ben işte kan akıtmak istemiyorum, falanca yere bağış yapayım mı? Olmaz. Hmm. Her ibadetin şekli şemaili ayrıdır. İşte ben mesela namaz kılamıyorum, ben hayır yapayım. Olmaz. Senin yaptığın hayır tamam güzel ama namazın yerini tutmaz. Hmm. Senin yaptığın bağış güzel ama kurbanın yerini tutmaz.
0: Kurbanda kan akacak.
1: Kurbanda eğer sen zenginsen, 80 gram altının varsa ve borcun yoksa, Sen kurbanda bir kan akıtacaksın. Hı hı. Ya küçük baş ya da büyük başa ortak olacaksın. Ve o eti ister kendin ye, ister dağıt. O şekilde üçte bir oranında.
0: Evet.
1: Üçte birini dağıtarak, üçte birini eşle dostla yersin o gün. Üçte birini de dolabına atarsın.
0: Hı hı.
1: O da şifalı olur. Kurban eti de bir şifadır.
0: İnşallah. Hocam hani diyoruz ya şimdi işte diyelim ki bir araba aldık ya da bir ev aldık. Yıllardır yani o bizim arzumuzdu, isteğimizdi ya da işte bir hastalıktan kurtuldu yakınımız. Hı hı. Ya kurtulursa bir kurban kestireceğim. Hani bir kan akıtma.
1: Evet.
0: Bu kan akıtmanın nereden geliyor bu?
1: Bu adaktır.
0: Adaktan mı?
1: Bu söylediğiniz şey bir nezir oluyor, adak oluyor.
0: Hı.
1: Mesela ben işte iyileşirsem bir kurban keseceğim. Ben bir hayırlısıyla bir araba alırsam kurban keseceğim derseniz buna nezir denir, adak denir.
0: Hı hı.
1: Bunu kesinlikle kesmeniz lazım. Ya da şöyle, Allah bana bir ev nasip etti, bir araba nasip etti. Ben şükür kurbanı kesmek istiyorum. Bunun adı da şükür,
0: teşekkür kurbanıdır.
1: Hı. Ama adak, mesela şükür kurbanından yiyebilirsiniz. Kendiniz yersiniz.
0: Hı.
1: Ama adak kurbanından kendiniz yiyemezsiniz.
0: Adaktan kesinlikle
1: fakirler yiyecek.
0: Hı.
1: Çünkü siz adak yapmışsınız. Eğer kendiniz ya ben de yiyeyim derseniz 100 gram mı yediniz? 100 gramın parasını tekrar bağış yapacaksınız.
0: Hocam yemeyiz yani madem.
1: Ya oldu ya yedin. Oldu herkes ya, dedi ki bir tadına bak çok lezzetli dedi.
0: Evet.
1: Sen de 100 gram yedin.
0: Aha.
1: Kaç para tutuyorsa onu da ayrıca sadaka vereceksin.
0: Evet. Hiçbir hak sana geçmeyecek.
1: Geçmeyecek.
0: Demek
1: çünkü sen onu Allah için adamışsın.
0: Allah için adadığımız için.
1: Evet.
0: Peki valla önemli detaylarda hocam. Sağ olun, var olun. Şimdi cuma sorularımız var. Onlara hemen geçelim sevgili seyircilerimiz. Sorularını yönlendiriyorlar. Musa Bilgiç hocamızı bulmuşken de hemen yöneltiyorum kendisine. 72 yaşındayım diyor. Ay canım benim. Ellerinizden öpüyorum. 3 oğlum 2 kızım var. Hiçbir bayram ziyaretime gelmiyorlar. Bu günah değil mi? Ya işte.
1: Evet.
0: Burada da insan ne diyeceğini bilemiyor. 72 yaşında 3 oğlu 2 kızı 5 evlat doğurmuş. Bayram ziyaretine gidilmez mi hocam?
1: Evet. Gerçekten ayıp ediyorlar. Bayramlar zaten bunun için var. Bayramda büyükler bekler, aile bir araya gelir.
0: Hı hı.
1: Şimdi bu 5 tane çocuk, mübarek birkaçınız bari gitseydi. Hepsi birden mi terk etmişler anneyi babayı? Yani maalesef son yıllarda işte biraz böyle tatile gitme,
0: hı hı.
1: İşte havalarda güzel olursa farklı rezervasyonlar. Tamam bunlar da yapılabilir ama yani... Mesela oraya uğrayarak oradan geç.
0: Evet.
1: Annenin elini öp. Oradan geç. Ona göre bir program yap. Hadi bu bayram gidemedin. Öbür bayram git. Ama kardeşim hiçbir bayram gitmemek. Herhalde biraz böyle manevi değerlere mesafeli duruyorlar galiba. Kurban bayramını önemsemiyorlar. Yani bazı kültürel günler var. Onları önemsiyor herhalde.
0: Hı hı.
1: Ama kurban bayramını dini bir vecibe. Ramazan bayramı dini bir bayram. Bunları da önemsemek lazım. Bayramı bayram gibi yapmak lazım. Büyükleri bakıtmamak lazım yola.
0: Kaç bayramımız var ki zaten yılda?
1: Değil mi? Yani bu gençlere, kardeşlerimize artık genç mi yaşlı mı bilmiyorum. Diyoruz ki kardeşlerim böyle yapmayın. 72 yaşındaki anneyi bayramda yalnız bırakmayın. Evde böyle kapılara baktırmayın. Siz böyle yaparsanız Allah iyi demez. Sizin çocuklar da böyle yapar. Haberiniz olsun.
0: Tatile gidiyorsanız anneyi de götürün tatile.
1: Onu da götürün.
0: Onun canı yok mu? 72 Değil yaşında mi? Daha çok Tabii. tatile ihtiyacı var.
1: Tabii.
0: Hocam sen doğuruyorsun. 5 çocuk büyütüyorsun, besliyorsun. O geceler, o sabahlar Hı-hı. hastalığında, Hı-hı. sağlığında. Evlat yani. Ve sana gelmiyorlar. Ya da evini sana açmayan insanlar var ya. Annesine evini. O seni büyütmüş, beslemiş. Sen ona kapını açmıyorsun.
1: Evet.
0: Ve 5 çocuk bak. Bir de değil. Kaç tane evladı olan anneler var diyor ki beni kimse evine almıyor. Onun hanımı istemiyor, bunun kocası istemiyor.
1: Şimdi
0: bu nasıl
1: bak
0: bir şeydir
1: anneler
0: ya?
1: Günü yeni geçti. Yani bu kurbanda anneyi ziyaret etmek, babayı ziyaret etmek bir ibadet gibi düşünün. Yani bunu ibadet olarak telakki edin. Yani ben o annemi babamı yalnız bırakmamalıyım şuuruyla koşa koşa gidin ve bundan sevap da kazanın. Öyle değil mi?
0: Tabii ki. Hocam yani. Sevap için yapmıyoruz zaten gönülden.
1: Gönülden,
0: bilerek yapıyoruz
1: gönülden.
0: Yani zaten onu yalnız bırakmak anneye evde kimin hangi vicdana sığar veya ziyaret etmemek hangi vicdana sığar? Ben sevap kazanayım da gideyim bari annemin elini öpeyim. Bu değil zaten mesele ama
1: evet.
0: bunun işte insanın yüreğinden gönlünden gelmemesi
1: İçinden
0: çok
1: gelmesi
0: üzücü.
1: Lazım.
0: Ve anne evet. bunu hissediyor ve fark ediyorsa da Allah sabırlar versin.
1: Amin.
0: 5 çocuk da 5'i de hayırsız. Hep diyorum ki Allah'ım diyoruz ya Allah'ım sen bana bir evlat nasip et ama hayırlı evlatlar nasip etsin. Bunu da eklememiz lazım değil mi hocam?
1: Şart.
0: Hayırlı evlatlar.
1: Şart. Yani hayırlı evladın ben şeyini geçenlerde bir tane cani bir okula baskın yaptı ya. Ya ne olacak? Çocuğun bedeni çok büyük. 1.80 boy var. 90 kilo. Çok güzel beslenmiş. Ama çocuğun bedeni beslenmiş. Ruhu beslenmemiş ki. Çocuğun kalbi beslenmemiş ki. Çocuğun iç dünyası beslenmemiş ki. Çocuğu tosun besler gibi beslemişsin ama içinde insan yok. Bir katil çıktı içinden. Onun için Rabbim bize evlat da ne verirse, mal da, evlat da hayırlısını versin.
0: En hayırlısını, en güzelini versin.
1: Amin.
0: Vatana, millete hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah
1: amin.
0: Hepimize.
1: Amin.
0: Banka promosyonu ile kurban kesilir mi diye bir soru gelmiş hocam. Banka promosyon veriyor ya bazen.
1: Evet.
0: Onunla kurban keserse ne olur?
1: Evet. Banka promosyonunu biraz şüpheli görüyor alimlerimiz. Çünkü banka faizle iştigal ettiği için bu parayı da biraz şüpheli para olarak görüyorlar. Ama direkt haram diyemiyoruz. Eğer ihtiyaç sahibi ise kendisi kesebilir. Ama ihtiyaç sahibi değilse ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırsa iyi olur. Hediyeyi hediye etmek de sünnettir. Madem ki hediyedir bu, bankanın hediyesidir. Biraz da şüpheli bir hediyedir. Çünkü faiz kuruluşu ya, faizden gelen gelirlerle size o hediyeyi yapıyor. Yani aslında bedavadan da vermiyor yani. Kimse kimseye bedava hiçbir şey vermez.
0: Doğru.
1: Yani o bankayı sen kullandığın için sen benim sırtımı kaşı, ben de senin sırtını kaşıyım hesabı var yani burada. Çünkü durup dururken gitsen bir bankadan 1 lira istesen vallahi vermez.
0: Tabii canım.
1: Verir mi?
0: İşine geldiği için.
1: 1 lira bile vermez.
0: Tabii.
1: Ama sana gel bana diyor, yeter ki maaşı benim üzerimden al. Sana ben işte şu kadar vereceğim, bu kadar vereceğim. İnsan o zaman diyor ki ha demek ki benden bunun bir menfaati var.
0: Tabii.
1: O işte menfaat şeyleri de parayı şüpheli hale getiriyor.
0: Menfaat işin içine girdiği için mi yoksa kazanılan bir para olmadığı için mi?
1: Ya caiz şimdi yani o parayı size bankanın gelirleri nedir? Faiz gelirleridir. Faiz gelirlerinden keserek size verdiği için o parayı şüpheli görüyor.
0: Yani şöyle
1: alimler.
0: Bütün insanlardan kesip sana getirdiği için mi?
1: Yani iştigal ettiği konu, iştigal ettiği alan müessese normal bir ticari müessese değil. Faizle iştigal eden bir kurum. İleriki haftalarda faizle ilgili ayetleri de anlatacağım.
0: Evet.
1: Kur'an-ı Kerim'deki faizle ilgili ayetler çok ağır. Yani çok ağır, mesela o kadar ağır ki. Şimdi ben bir tanesine örnek vereyim, insan şaşırıyor.
0: Evet.
1: Mesela Allah diyor ki, Estağfurullah. Vezeru ma baqiya miner riba in kuntum mu'minin. Eğer diyor müminseniz, gerçekten inanıyorsanız faiz işini bırakın diyor. Ve illem tef'alu, şayet bırakmazsanız diyor faiz işini. Fe'zenu bi harbin minallahi ve rasuli. Allah'a ve Resulüne harp ilan etmiş sayılırsınız diyor.
0: Savaş ilan etmiş sayılırsınız.
1: E şimdi Allah ve Resulüyle savaş ilan etse bir insan kim kazanır bu savaşı? Allah'la savaş olur mu ya?
0: Tövbe haşa.
1: Allah'ın kazanacağı belli. Sonra biz bir Müslüman olarak hiç Allah'la savaşır mıyız ya? Peygamberle savaşır mıyız? Biz bunun için mi geldik bu dünyaya? Böyle ağır ayetler var. Ondan dolayı insan korkuyor.
0: Evet.
1: Faiz dedi mi böyle bir geri duruyorsun. Yani zaten de faiz iyi bir şey olmadığını dünya da biliyor. Bütün dünya faizi düşürmeye çalışıyor yani şu anda. Ülkemiz de dahil var gücüyle faizi düşürmek için uğraşıyor. Çünkü faizi düşürmediğiniz zaman enflasyon bir taraftan çıkıp gidiyor.
0: Peki hocam. Şöyle bir soru gelmiş. Kaynanamı sevmiyorum. Acaba bunun bir günahı var mıdır? Kaynanam deyince zaten sevmediği belli. Kayınvalidem
1: deseydi daha iyi
0: olurdu ama kaynana pek böyle bir kulağa da böyle bir sevimsiz geliyor. Sevmiyorum. Evet. Yani herkes herkesi sevmek zorunda mı? Ya da kayınvalideyi sevmek zorunda mı?
1: Şimdi sevgi biliyorsun içeriden gelen bir şey. Ama insan kayınvalidesini, kaynanasını, kayınbabasını böyle gönlünden kalben sevmese bile yüzüne gülecek değil mi?
0: Mecburen.
1: Tabii ki yani. Şimdi dolayısıyla bir insanı seviyor sevmiyor diye bundan dolayı insan günaha girmez. Ama sevmediğini yansıtırsa, sevmediğini hissettirirse, hele hele onunla bir oğlu var. Sen onunla yaşıyorsun. Onu incitecek şeyler söylerse bu evliliği de sıkıntıya düşürür. Ondan dolayı Buna ne deniyor? Arapçada mudara deniyor. Mudara, idare etmek. Herkes herkesi çok mu seviyordur yani? Mesela iş yerinde siz diyelim ki çalıştığınız yerde sevdiğiniz arkadaşlarınız var. Gördüğünüz zaman böyle tansiyonunuzu yükselten arkadaşlarınız var.
0: Bu çok güzel bir şans.
1: Yani
0: iş yerinde böyle
1: yani
0: olması.
1: İyi sevdiğiniz de var, sevmediğiniz de var. E şimdi sevmediğinizle her gün kavga mı ediyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ya aman ben görmeyeyim, yüzünü kim görürse görsün deyip yolunu değiştiriyorsun. Şimdi sevmeyebilirsin. İlla sevmek şey değil. Ama sevmediğini de hissettirmezsin. Saygıda kusur etmezsin. Bak sevgi var, saygı var. Sevgi içten gelen bir şey. Ama saygı sen eşinden dolayı göstermek zorundasın.
0: Aslında sevgi
1: sonra saygısız
0: de,
1: bir gelin olursun.
0: Tabii sevgi de aslında eşinden dolayı. Doğmuyor mu hocam biraz? Ben eşimi çok seviyorum ama annesini o olmasın keşke. Evet. Kayınpederim olmasın keşke. Ya böyle bir dünya yok. Onu dünyaya getiren bir ana, bir baba var. Sen onları yok sayarak eşini seviyorum desen inanır mısınız? Ben seni seviyorum ama annen gelmesin bize. Böyle sevgi mi olur Allah
1: evet,
0: aşkına?
1: Olmaz. Biraz yani, işte yüreğimizi geniş tutmak lazım. Yani dediğiniz gibi çok madem ki yakın olmuşuz, yakın düşmüşüz. Senin eşinin annesi olmuş bu. Mecburen hürmette kusur etmeyeceksin, saygıda kusur etmeyeceksin. Sevmeye çalışacaksın. Zorlayacaksın biraz kendini.
0: Ya iyiyse zaten niye sevmeyeceksin ki? Ha çok gerçekten bile bile isteye kötülük yapar.
1: Acaba o kayınvalide bu gelini seviyor mu? Bir de ona sormak lazım. Sevgi karşılıklıdır.
0: Evet.
1: Sen ne kadar sevgini gösterirsen karşı tarafta o kadar sevgini gösterir.
0: Muhtemelen o da sevmiyordur.
1: Tabii ki.
0: Karşılıklı. Yoksa sevgi gösterse zaten imkanı yok ki başka bir şey düşünesin o insanla
1: evet.
0: ilgili.
1: Evet.
0: Ama bunun bir günahı yok diyorsunuz. Sevmemesi bir insan bir insana günaha girmez.
1: Tabii kimse kimsenin kalbine hükmedemeyiz.
0: Vallahi doğru, o da içten gelen bir şey. Peki şifa için hangi salavatları getirmeliyiz? Hastalık döneminde biliyorsunuz hocam bazen sabretmek de zor olabiliyor. Uzun sürdüğünde o hastalık, ya Rabbi diyorsun ne zaman bitecek? Hemen bitsin bu hastalık. Salavatları getirmemiz evet. için hangileri uygundur?
1: Şimdi biliyorsunuz bizim genelde bildiğimiz klasik salavat-ı şerife Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bu salavat ve bunun benzeri pek çok güzel salavatlar var. Salat-ı tefriciye var, salaten tüncina var. Bildiğimiz ne kadar salavat varsa Peygamber Efendimiz'e vakitlerimiz el verdikçe getirmeliyiz. Neden getirmeliyiz? Salavat getirmenin şöyle bir şeyi var. Ayette, salavatla ilgili ayette, bu cuma günleri hutbede mutlaka okunur. Estağfirullah. İnna Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Hiç şüphesiz ki diyor, Allah ve melekleri peygamberine salat ederler. Ya eyyühellezîne âmenû, ey müminler, sallû aleyhi ve sellimû teslima. Öyleyse siz de salat edin ve ona selam ile teslimiyetinizi gösterin. Şimdi Allah'ın salatı ve meleklerin salatı farklıdır. Allah'ın salatı işte ona rahmet etmesidir. Yani peygamberine büyük merhamette bulunması, lütufta bulunması. Meleklerin salatı ona dua etmesidir, başarılı olması için. Müminler de peygamberine salat ile bağlılıklarını. Ya Resulallah, seni çok seviyoruz. Senin getirdiğin dinden çok memnunuz. İyi ki geldin ya Resulallah. İyi ki doğdun ya Resulallah. Eğer sen bize bu güzellikleri, bu hakikatleri getirmeseydin, biz haysiyet ve onurlu bir yaşam süremezdik. Ne yediğimizi, ne içtiğimizi, ne yiyeceğimizi bilemezdik. Haramı, helali birbirine karıştırırdık. Ve birbirimize nasıl davranacağımızı bile bilemezdik. Sen bize muallim oldun, öğretmen oldun, güzel bir dini bize öğrettin. Bizi cahiliyet bataklıklarından aldın, medeniyetin zirvesine çıkardın. Medeni yaptın. Yani biz yoksa bedevi olurduk. Ya Resulallah, biz de sana selam gönderiyoruz. Sana bağlılığımızı arz ediyoruz anlamındadır. Salavatlar rahmete vesiledir. Salavatlar şifaya vesiledir.
0: İnşallah.
1: Yani salavat ne kadar çok getirirsek o salavat selamdır aynı zamanda. Peygamberimize ulaştırılır. Hadis öyle diyor. Kim bir salavat getirse onu melekler alır. Peygamber Efendimiz'e aynı e-posta gibi götürür. Ya Resulallah, falanca ülkedeki, filanca şehrin, filanca mahallesindeki oturan ümmetinden aslı kulun ya da işte Musa kulun sana selam söyledi ya Resulallah.
0: Ne mutlu.
1: Sana bağlılığını arz etti ya Resulallah der diye bilgi verirler.
0: İnşallah.
1: O da o selamı alır diyor. Aleyküm selam. Biz de ona selam ederiz der diyor.
0: Valla harikaymış hocam. Şifa içinde salavat getirmek gayet kıymetli dediniz. Sevgili seyircilerimiz, bakalım sokaktaki vatandaşlarımız hocamıza ne sormuşlar? Çünkü merak edilenler sokakta da sorulabiliyor. Buyurun hep birlikte izleyelim.

0: Hocam hangi durumlarda seferi olunur?
1: Evet, seferi olmak kardeşlerim, normalde evinde oturan kişiye mukim denir. Sefere çıkmış, yolculuğa çıkmış ya da tatile gitmiş, çıkan, evinden uzaklaşan, 90 kilometre uzağa giden kişiye seferi denir. Seferi olan kişilere bir kolaylık gelmiş. Biliyorsunuz namazları 4 rekat kılıyoruz ya, seferde 4 rekatlı kıldığımız farz namazları 2 rekat kılacağız. Sefer kolaylığıdır bu.
2: Kolaylık.
1: Seferde ama şunu diyemezsiniz bakın. Ya ben nasıl olsa uçakla gidiyorum. Ben çok lüks, rahat, konforlu bir arabayla gidiyorum. Ben niye düşüreyim? Ben 4 kılacağım diyemezsiniz. Bu öyle Allah'ın mi? Verdiği bir ikramdır.
2: Mecbur 2'ye mi?
1: Tabii Hanefi mezhebinden iseniz mutlaka 4 olan farzı 2 rekat kılacaksınız. Eğer 15 günden az kalacaksanız. 15 günden fazla kalacaksanız artık seferi olmaktan çıkıyorsunuz, mukim oluyorsunuz. O zaman da 4 kılacaksınız. Bunları ilmihallerde yazıyor.
2: Evet.
1: Bunları takip etmek lazım. Bu kolaylıklardan, dinimizin getirdiği kolaylıklardan istifade etmek lazım. Ya ben bilmem işte, ben kolaylık falan istemiyorum deyip de ben bildiğimi yaparım dememek lazım. Bu Allah'ın getirdiği bir kolaylıktır. Bundan istifade etmek lazım.
2: Allah harikaymış. Allah'ın lütfuna saygı duyup
1: ya Allah'ın bir hediyesidir yapmak. Yani.
2: Hediyesini neden
1: hediyeyi
2: kabul
1: şimdi
2: etmeyelim?
1: Kabul etmemek gibi olur yani.
2: Yani. Peki diğer sorumuza geçelim.
0: Hocam Hızır Elez'e yaptığımız dualarımız kabul olur mu? Hızır Elez gerçek mi? Bunu dinen biraz açıklayabilir misiniz? Teşekkür ederim.
2: Hocam evet. Geçen haftalarda Hızır Elez vardı. İşte gül fidesi alındı. İşte niyetler yazıldı. Beyaz kağıda çizildi. Sonra işte toprağa gömüldü. Böyle ritüeller var. Duymuşsunuzdur
1: evet, var.
2: Siz de. Bu nedir? Bizim dinimizde var
1: şimdi,
2: mıdır Hızır Elez?
1: Bizim dinimizde bunların tam dayanağı yok. Onu söyleyeyim. Hızır Elez demek, yani açılımını söyleyeyim, Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselamın buluşması diye geçiyor. İki peygamber buluşmuş. O buluştuğu günde işte bir saygı amaçlı anılıyor, kutlanıyor baharın gelişi. Yani dine aykırı bir şey yapmamak şartıyla baharın gelişi de kutlanabilir, yazın gelişi de kutlanabilir, kışın gelişi de kutlanabilir, bir mahsur yok. Ama dine aykırı bir şey olmayacak bunun içerisinde. Ve bir hani kurban bayramı gibi, bir Ramazan bayramı gibi, bir Kadir gecesi gibi dini bir dayanağı, işte peygamberimiz kutlamış mı, sahabe kutlamış mı, böyle bir şey yok.
2: Yok.
1: Bizim tarihimizde yok. Ama illa olmaz ama kültürel değerlerimizden olur. Nasıl ki milli bayramlarımız var bizim. Bu da bizim geleneksel olarak hani Nevruz bayramı gibi bir şey olabilir. Nevruz bayramında da dine aykırı yine bir şey yapılmadığı müddetçe her türlü kültürel bayram kutlanabilir.
2: Bahar bayramı.
1: Bahar bayramı.
2: Geçen gördüm de ben de deniz sahilinde Antalya kıyısında hep böyle Hızır Elez'e olduğu için dilekleri dilemişler. Ertesi günde suya atın diyorlar. Böyle bir işte bir ritüel evet. Hocam. Suyun içinden hep böyle işte kırmızı kurdeleler çıkmış. Dilekler evet. Çıkmış. Kağıtlar çıkmış. İşte kimisi çocuk istemiş. Kimisi evet. Ev istemiş. Araba istemiş vesaire.
1: Kimden istiyor?
2: İşte Allah'tan istiyoruz aslında değil mi? Burada evet yani. Hani dilek diledik de Hızır Elez. İşte Hızır Aleyhisselam bize getirsin. Böyle değil herhalde Hızır
1: yani,
2: Aleyhisselam.
1: Yani dilek dilemek için illa bunu bir kağıda yazmaya da gerek yok. Suya atmaya da gerek yok. İki rekat hacet namazı kılarsın. Ya da normal namaz kılarsın. Öğlen namazını kılarsın mesela. İşte mesela bugün cuma ya da cumaya gidersin. Cumadan sonra açarsın ellerini. Ne istiyorsan, İtalya'da villa mı istiyorsun? Az önce birisi İtalya'da villa istiyordu
2: ya. Mehir istemişti ya kadın evet. İtalya'da
1: yoksa
2: yalnız
1: işte,
2: villa.
1: Allah'tan evlat mı istiyorsun, araba mı istiyorsun, ev mi istiyorsun? Allah'ın hazinesinde bunlar bol. Yani kalıcı değil ama geçici de olsa bunlar güzel şeyler yani.
2: Veren insan, o.
1: Veren o. Allah'tan herkes her şeyi isteyebilir.
2: Bir
1: meşru
2: de
1: olan.
2: İsteyin dememiş mi hocam Yaradan?
1: Tabii. Meşru olan,
2: evet.
1: Haram olmayan her şey Allah'tan istenebilir. Yani meşru demek ne demek? Mesela bir araba istiyorsun. Gayet ihtiyaçtır araba.
2: Tabii.
1: Bir ev istiyorsun. Başını sokacak bir ev herkese lazım.
2: Kimseye zarar vermeden.
1: Kimseye zarar vermeden.
2: Bir istek.
1: Helalinden.
2: Evet.
1: Bahçe istiyorsun, bağ istiyorsun, yazlık istiyorsun. Yani isteyebilirsin.
2: Kışlık istiyorsun.
1: Kışlık istiyorsun. Allah'tan evet. Her şey istenebilir. Allah'ın hazinesinde her şey bol. Yani hatta o kadar bol ki en sonunda her şey yine Allah'a kalacak.
2: Evet.
1: Öyle diyor ayet-i kerimede Kasas suresi. Küllü şeyin halikun illa vece. Instagram'da son paylaşımım. Beni de takip ederseniz sevinirim.
2: Evet.
1: Musa Bilgiç alt tire. Küllü şey

e'in aklınıza gelen her şey diyor. Halikün. Helak olacaktır. Yok olacaktır. Yani o saraylar, evler, köşkler, arabalar hepsi yok olacaktır. O yakışıklı insanlar, o güzel insanlar, her şey yok olacaktır. İlla vecihe. Allah ancak Allah'ı

0: hissettirir ama mal mülk her şey sahibi olursun. Yine
1: Tabii.
0: içinde huzur olmaz.
1: Tabii.
0: Onun da bir anlamı yok.
1: Tabii.
0: Mal mülk bunlar mutluluk, huzur getirmiyor.
1: Getirmiyor.
0: Ama Allah'a yakın olmak
1: Tabii.
0: inşallah
1: Mesela
0: Rabbimizi
1: bakın
0: ayırmasın.
1: Aslı Hanım, Allah'a yakın olmak dediniz ya.
0: Hı-hı.
1: Kurbanın esas anlamı ne biliyor musunuz? Allah'a yakın olmak.
0: Öyle mi?
1: Kurbiyetten geliyor.
0: Aa.
1: Kurban kelimesi Allah'a yakınlıktır. Kurban kesersin, Allah'a yaklaşırsın.
0: Hı-hı.
1: Çünkü Allah için kesiyorsun ya. İbadetlerin tümünde kurbiyet vardır. Bir insan ibadet yaptıkça Allah'a yakın olur.
0: Oruç tutarsın o da yine
1: Gene yakınlıktır. Evet, kurbiyete vesiledir.
0: Kurbiyet.
1: Kurbiyet yakınlığa vesiledir. Onun için zaten deminki ayetin sonunda şöyle bitiyor. Ve ileyhi turcaun. En sonunda dönüp dolaşacağınız yer Allah'ın yanıdır diyor.
0: Evet.
1: Öyle ya, nereye kaçacaksın? Mesela şimdi insan, hocam işte bana Allah'tan, peygamberden bahsetme, bana dinden, imandan bahsetme diyor. Bunu diyen adam, kardeşim sen en son nereye gideceksin? Çirkinin dönüp dolaşıp gideceği yer neresi? Kürtçü dükkanı. Senin de dönüp dolaşıp gideceğin yer bahsetme dediğin zatın yanı. Sen niye bahsetmiyorsun? Allah'tan bahsetmek kötü bir şey mi?
0: Hocam.
1: Peygamberden bahsetmek kötü bir şey mi? Sen zaten onun yanına gideceksin.
0: İnşallah yanına gitmek nasip olur.
1: Amin.
0: Yani o anlamda Allah bizi huzuruna kabul edecek ya.
1: Yani.
0: Cennetinde nail etsin inşallah.
1: Kaçabileceğin bir yer mi var senin?
0: Evet, evet.
1: Bunu bir düşün bakalım yani. Değil
0: her
1: mi?
0: Şeye sahip olsan neye yarar?
1: Tabii.
0: Yine öbür dünyaya gideceksin ama cennette her şey var demiştiniz hocam.
1: Var, evet.
0: Daha güzeli belki de var.
1: Daha güzel.
0: İnşallah ona da Allah bize nasip etsin.
1: Amin.
0: Cennette yaşamayı.
1: Amin. Amin.
0: Ve baki olarak sonsuz bir yaşam.
1: Tabii, beka. Fani değil.
0: Hı-hı.
1: Mesela Allah bize hayatta ömür vermiş hepimize. İşte kimimiz şu kadar, kimimiz bu kadar yaşıyor. Onu en son pasaport, mezar taşlarına ben pasaport diyorum. Dünyaya giriş çıkış.
0: Ha, evet.
1: Yazıyor ya, doğum,
0: doğum tarihi,
1: ölüm.
0: Ve ölüm tarihi.
1: Aynı pasaport gibi.
0: Hı-hı.
1: Pasaportun da sonuna mühür vuruyorlar. Yurt dışı giriş çıkış.
0: Hı-hı.
1: Aynı dünyaya girdin. Kaç yılında girdin? İşte 73'te girdin. Kaçta çıktın? İşte 2053'te çıktın.
0: Hı-hı.
1: Yazıyor orada. Şimdi dünyaya girdin, çıktın, bir ömür yaşadın. Bu ömrü, bu hayat yolculuğunu hayatın sahibinin istediği gibi mi yaşadın? Yoksa hayatın sahibinin istemediği gibi, kendi kafana göre mi yaşadın?
0: Çok güzel bir soru hocam. Bu soruyu o zaman hepimiz kul olarak düşünelim. Ben iyiyim, zaten bunu sormam yok. İyilikte de herkes sonuçta günahkar, hatalıyız. Hepimiz fani kullarız. İnşallah Allah bizi affetsin. Şimdi öyle bir duamız var ki Hazreti Ali'nin duası, gönülleri ferahlatacak. İnşallah da böyle tövbe ettiğimizde de o günahlardan arınacağımız bir dua. Hep birlikte izleyelim, dinleyelim. Sonra tekrar burada buluşalım.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

0: Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.
1: Bu dua Hazreti Ali'nin duası, inşallah gönlünüzü bir nebze olsun ferahlatmıştır sevgili seyirciler. Yine Allah'tan istiyoruz. Ondan önce tövbe ediyoruz. Sonra günahlarımızı affetmesini istiyoruz ve dileklerimizi, dualarımızı ona iletiyoruz. Birazdan burada öyle bir zincir oluşturacağız ki büyük cuma duasında buluşacağız. Sevgili Musa Bilgiç hocamızın ağzından bu güzel duayı kaçırmayın. Var mısınız diyorum. Yürekleri ferahlatmaya ve Allah'tan istemeye birazdan buradayız.

0: Eller semaya açılacak, gönüller yüce yaradana yalvaracak. Tövbe kapısının açık olduğu, dileklerin semaya yükseldiği, hayırların çoğaldığı bu mübarek cuma günü için Musa Bilgiç Hoca'nın büyük cuma duasına davetlisiniz. Darda olanların refaha, hasta olanların şifaya, hasret çekenlerin kavuşmaya, işsizlerin işe, kısmetini bekleyenlerin hayırlı kısmetleri için yüz binlerce kişinin katılacağı canlı yayın Büyük Cuma Duası. Az sonra.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
2: Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.

0: ne 11'deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır, sesini dinlettirir, o kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
4: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
5: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Gece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz.

0: Maden, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
2: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt. Yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
9: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
11: lazım. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
12: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
13: Ne güzel bir cuma gününde tekrar buluştuk sevgili seyirciler. Bu cuma gününün yüzü suyu hürmetine dualarımız inşallah Allah katında kabul olsun. Şimdi öyle bir dua yapacağız ki büyük cuma duası bu. Bu zincire siz de katılın. Var mısınız diyorum gönülleri ferahlatmaya ve inşallah duaların kabul oluşuna. Sevgili Musa Bilgiç hocama sözü bırakıyorum ve amin diyoruz.
14: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil mütteqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, hamdini, şükrünü sözümüze sertac ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Ya Rabbi, cumamızı mübarek eyle. Ya Rabbi, bu mübarek cuma günü hürmetine cümlemize sağlık, afiyet, huzur ihsan eyle.
13: Amin.
14: Ya Rabbi, bu cuma vesilesiyle kardeşlerimizin okumuş olduğu hatmi şerifler, yasinler, tebarekeler, salavat-ı şerifeleri kabullerin en güzeliyle, ahseni kabul ile, makbul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz olmak üzere tüm peygamberlerimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, din ve devlet büyüklerimiz başta olmak üzere şu anda ekranları başında el açıp amin diyen, büyük cuma duasına iştirak eden tüm kardeşlerimizin ahirete göç etmiş ana, baba, usul, furu, akrabayı taallukat, ne kadar yakınları ve sevdikleri varsa hepsinin ruhlarına hediye ediyoruz, ayrı ayrı haberdar eyle ya Rabbi.
13: Amin.
14: Onların kabirlerini, bizim de kalplerimizi nuru Kur'an ile pür nur eyle ya Rabbi. Bizler de onların haliyle hallendiğimizde son nefesimizde buyurun: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek çene kapamayı cümlemize nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Kalan ömürlerimiz kaç gün kaldı bilemiyoruz. Kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı, daha bereketli eyle ya Rabbi. Bizleri bundan sonraki hayatımızda razı olmadığın yerlerde, yollarda görme ya Rabbi.
13: Amin.
14: Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, iş yerlerimizden bereketi eksik eyleme ya Rabbi. Helalinden bol ve bereketli rızıklar, kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller ihsan eyle ya Rabbi. Her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Devletimizi, milletimizi aziz eyle ya Rabbi. Kâffey ehli iman ve ehli İslam ervahi için, cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, özellikle mübarek Kurban Bayramı'na sağlıkla, afiyetle, huzurla erişmemiz için, Allah rızası için El-Fatiha.
13: Amin. Amin. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Çok güzel bir duaydı. İnşallah tüm dualarımız Allah katında kabul olsun. Haftaya Amin. Tekrar görüşmek ümidiyle diyorum. Sevgili seyirciler, biz de inşallah pazartesi günü tekrar buluşacağız. O zamana dek kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak.

0: Günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evinizin neşesi, bereketi bol olsun inşallah. Bugün cuma, haftayı birlikte kapatmanın güzelliğini yaşıyoruz. Cumamız mübarek olsun inşallah. Dertli yatağında bizi izleyen izleyicilerime Rabbim acil böyle şifalar versin, güzellikler versin. Hastalara da tabii ki şifalar versin. Hep şunu söylüyorum, cuma saati yapılan dualar kabul oluyor. Benim duamdasınız efendim, sizlerin de duanızda olmak dileğiyle inşallah. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi bereketiyle, güzelliğiyle gelsin. Bugün sizler için çok farklı bir menüyle ekrana geleceğiz inşallah, Allah nasip ederse. Çok güzel hamur işi tariflerimiz var. Bir de öyle bir tatlı yapacağız ki pişirilme derdi yok ama çok iyi çırpılması gerekiyor. Bakalım mı neler yapacağız, önce bir izleyelim.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Bazlamanın yumuşak dokusu üzerinde lahmacun harcı esintili köftelerin buluştuğu, baharatlı ve doyurucu yapısıyla fark yaratan yaratıcı bir yorum. Bazlama üstü lahmacun köfte. Karadeniz mutfağına özgü sebzelerin ve pirincin yavaşça pişerek lezzetini bütünleştirdiği hafif ve geleneksel bir yemek. Sultani Diblesi. Dışı hafif çıtır, içi yumuşak dokusuyla öne çıkan, iç harcıyla lezzeti derinleşen geleneksel fırın lezzeti. İçli Kete. Kadife gibi yumuşak muz dokusunun üzerine süsleyen kırmızı meyvelerin ferah ekşiliğiyle dengelenen şık ve modern bir tatlı. Velvet Muz. Yeşil otlar ve özel sosun ferahlatan etkisiyle taze malzemelerin buluştuğu canlı ve dengeli bir salata. Yeşil soslu salata. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Kapatıyoruz. Rabbim inşallah huzurumuzu daim eylesin Serpil Kök.
2: Amin inşallah.
0: Şimdi efendim şöyle 3 dörtlü bir tencere setimiz var. Yine dörtlü bir tencere setimiz var ve bu üçlü saklama kaplarımız var. Ne yapacağız? Bunları bugün açıklayacağız Allah nasip ederse. Ama tencereler hafta sonuna kalabilir çünkü yoruma bağlı. Bununla bunu verebilirim, bu kalabilir. Ya da ikisini verebilirim, bu kalabilir. Bakın efendim, bolca yorum yapıyorsunuz. Araya gitmeden biliyorsunuz reklam dönüşü açıklıyorum. O yüzden ekranda bizimle kalmanız bizim için çok önemli. Ve günün ilk tarifiyle başlıyoruz. Sizi alacağız efendim. Yöresel bir lezzete götüreceğiz.

0: götüreceğiz. İçli kete biliyorsunuz Kayseri'nindir ve çok da güzel olur böyle kat kat dokusuyla arasındaki kavrulmuş unuyla birlikte. İnanılmaz lezzetli ve tatlı bir atıştırmalık diyebiliriz. Hamur işini çok seviyoruz. Çok sevdiğimiz için ödem oluyoruz, yiyoruz ve sonrasında atamıyoruz. Ama hafta sonu var, cumartesi pazar güzel sıkı bir spor yaparsak atarız inşallah
1: İnşallah
0: terlersek.
1: atarız. Nami, bu arada ben şey sormak istiyorum. Kayseri demeyelim. Çünkü Erzurum'da,
0: Ya
1: Bayburt'ta,
0: birçok yerde
1: İç
0: pişiyor.
1: Anadolu çok
0: Aynen.
1: yapıyor, çok seviyor.
0: Birçok yerde pişiyor. Ama Kayseri'de yediğim işi keteydi hiçbir zaman unutmuyorum. Yani çok da güzeldi.
1: Güzel yapıyorlar.
0: İçindeki
1: Güzel.
0: unuyla, lezzetiyle. Buradan selam olsun hepsine.
1: Bence de.
0: 1,5 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta akı, 1 paket maya, 3 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, aldığı kadar un, yağlamak için 150 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ iç harcında, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı un, 1 çay bardağı tuz, üzeri için 2 yumurta sarısı ve susam. Kıymetli izleyenlerim,
1: Şimdi ben bu arada unumu buraya atayım.
0: Tavanın altına açtık. Unumuzu biraz kavurmakla başlayacağız. Unun rengi döndükten sonra içerisine yağını ve tuzunu ekleyeceğiz.
1: O kadar.
0: Tamamen güzel bir iç harç elde etmiş olacağız. Ben direkt şekliyle başlayacağım. Hamurunu yoğurmayacağım. Klasik bir hamur. Hemen bahsedeceğim efendim. Oda ısısındaki ılık sütümüz ve şekerimizle birlikte mayayı güzelce bir aktifleştiriyoruz. Üçlü devreye girdikten sonra sıvı yağ ve görmüş olduğunuz üzere suyunu 2 adet yumurtasını da koyuyoruz. Tuzuyla birlikte mayalıyoruz ve ara katlarına sürmek için tereyağına ihtiyacımız var. Tereyağını eritip sıvı yağ ile karıştırıyoruz ve hamurları beze beze yapmaya başlıyoruz. İkişerli mi gideceğiz? İki kat iki kat mı? Bayağı
1: Güzel bir
0: var.
1: soru. Ay, bizimkisi zaten toplam 4 kat olması
0: Evet.
1: gerekiyor.
0: İki kat iki kat
1: Bence istiyorsan 4 katı açalım. Çünkü
0: birden
1: bezelerimiz kalın.
0: şöyle
1: Kocaman bir kare yapabiliriz
0: onu
1: bence.
0: elle birlikte aslında açacağız. Çok fazla merdaneyle biraz savuracağım ama gene genel olarak yağlı olduğu için elle açacağız. Bu hamurdan 4 tane beze elde ettik ve bu bezeyi yaklaşık bir 40 dakika kadar
1: Evet.
0: dinlendirdik.
1: Yağladık,
0: Şöyle
1: dinlendirdik biz.
0: kenara alıyorum sıvıları.
1: Bunların toplam birleşiminden de çok ciddi şey gelecek Nermin. Kete çıkacak. 16 taneye yakın kete çıkarmamız gerekiyor oradan.
0: Evet, şöyle geldim ben. Şimdi halledeceğim her şeyi. Hamuru böyle çok kıvamlı tutarsanız yumuşak, çok fazla sert olmayacak cinste. O zaman çok daha iyi oluyor. Şöyle 4 katı birden açacağız. Sonra katlayacağız. Katladıktan sonra merdane ile biraz daha açacağız. Yağını kullanmaya devam edecek miyiz? Ama bu yeterli
1: Yok
0: benim
1: yok, bizim
0: için.
1: yağımız falan gayet iyi.
0: Bakar mısınız? Allah'ım, kabarmış hamur. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bunu
1: Arkasını
0: önden
1: önünü.
0: yapıyoruz ki güzelce mayalansın.
1: Bir de
0: Elimi
1: hamur rahat.
0: yağladım da.
1: Rahat çalışıyor ya.
0: Aynen.
1: Ben şöyle bir
0: Teşekkür
1: toplayayım.
0: ederim.
1: Burada bir şey oldu ya.
0: Şöyle. Bir yandan da unumuz orada pembeleşiyor.
1: Hatta ben onu şu an
0: Şöyle.
1: yetiştiremediğim için dışarı aldım.
0: Bunu şöyle çevirerek açarsanız her yer eşit açılmış olur. O yüzden hamuru çevirerek açıyorum. Sonra bir katlama tekniğimiz var. Katlayacağız ama önce içine ununu koyacağız. Ama kestikten sonra koyacağız. Karelerimizi yapacağız. Buradan
1: Aynen öyle.
0: bütün kete yapan şehirlerimize selam olsun ki çok severim. Hamur işi bence çok farklı bir güzellik. Bizim kültürümüzde olan efsane. Hamursuz sofraya oturulmaz. Ekmekler pişer biliyorsunuz. Şimdi böyle bir
1: Ben şunu
0: katlayacağım.
1: bir alayım, sen bir rahat hareket etmelisin.
0: Böyle. Bunu da böyle alıyorum. Ve elimle açıp buradan da aynı şekilde katlıyorum. Bu kaç kat olacak biliyor musun Serpil?
1: O çok kat
0: Aman
1: olacak.
0: ya Rabbim.
1: Ne oldu? Kaçıncı
0: İkişer
1: kez
0: ikişerle de
1: katlıyorsun?
0: yapabiliriz. 4 kere katladık. 2 buradan, 2 buradan.
1: Dört de kendiydi zaten.
0: Oh.
1: 4, 8, 16.

0: 6.
1: Zaten her katı da yağlı olduğu için böyle o kadar güzel tel
0: 30
1: tel
0: küsür kat
1: ayrılacak
0: gibi falan.
1: ki. O kadar güzel tel tel ayrılacak ki efendim. Şimdi açmaya devam ediyoruz. Hadi
0: Bu arada bence
1: bismillahirrahmanirrahim.
0: benim unum yeterli. Buna ben yağını eklemeyi planlıyorum. Çünkü buğday ununa benzemeye başladı benim unum
1: Bunu
0: kavruldukça.
1: nasıl yapmışlar, nasıl çıkarmışlar? Çok enteresan, çok farklı bir tarif gerçekten. Zamanında atalarımızın, büyüklerimizin, annelerimizin ellerine, emeklerine sağlık. Böyle bir
0: Evet, bravo.
1: tarifi çıkartıp gastronomiye katmaları o kadar muazzam ki. Yani
0: Şimdi
1: bizler Türkler deyince de hamur yani gerçekten. Maşallah o elde açılan baklavalar, hamurlar, poğaçalar. Aman ya Rabbim dedirtiyor.
0: ben tuzumu ekledim. Şimdi
1: Evet.
0: sıvı yağımı da vereceğim ki.
1: Bu içli ketelerde biliyorsunuz bir iç harç var. Unu kavrulur, tuzu ilave edilir ve yağ ile birlikte unlu bir iç harç yapılır. Çok enteresan değil mi? Yani zaten hamur da unlu ama yine de unlu bir iç harç yapıyorlar Serpil.
0: Ama çok güzel katık oluyor onun içine bence.
1: Yerken böyle
0: Ve
1: çünkü
0: şey
1: tel
0: de
1: tel ayrılıyor.
0: ben bir de şeyi çok yakıştırırım Nermin. Bak hani birçoğu böreğe söyleriz biz buzluğa yapın atın. Ama bu kete gerçekten buzluğa çok yakışıyor. Çünkü şey yap pişir bırak çıkarttıktan sonra mis gibi taze taze pişirmişsin gibi olur.
1: Aynen
0: Bir de zaten bunu dediğim gibi işte Erzurum, Bayburt, Kayseri, Sivas yapar. Ve böyle bir tepsi bir kerelik de yapmazlar. Yap doldur buzluğuna. Oh hele Ramazan'da falan.
1: öyle güzel. İyi midir büyüklüğü? Biraz daha açayım mı?
0: Sanki şu köşelerin senin çok kalın.
1: Yok yok değil.
0: Tamam
1: Aynı
0: değilse.
1: bakar mısın şurayla?
0: Okey tamam.
1: Hiç kalın değil. Oraya özellikle dikkat ettim çünkü. Gayet iyi. Yapışıyor hamur. Ve şimdi bunu karelere böleceğiz. Şunun inceliğine bakar mısınız kıymetli izleyenlerim? Pişerken nasıl güzel kabaracak? Çok küçük kareler yapmayalım da. Nasıl yapalım? Dur alayım şurada. Bayağı un
0: Bıçağın orada.
1: kavrulmuş.
0: Yanda koyunca daha da güzel oldu.
1: Şöyle üçe bölüp dörde böleceğim. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Bunun dönüşü yok. Dörde mi bölsem, üçe mi bölsem? Şöyle.
0: Bence 4. Çok kalın olur. Şey genç genç olurlar.
1: Katlaması da zor olmasın. Zarf gibi kapatacağız. Şuradan bir tık daha açayım.
0: Çok güzel
1: Efendim.
0: oldu
1: Hadi
0: be.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Şimdi. Bu arada bak bizim bunun üstünde ölçüsü var. Bununla da yapabilirsin Nermin. Bak üstünde ölçüleri var.
1: Yani.
0: Aynı şeyden ver gitsin. Ben bu kaşığımı temizleyeyim.
1: O zaman
0: Şimdi.
1: şöyle 4 santim gibi
0: Bu da
1: ayarlasam.
0: hazır. Seni geri alacağım. Kullanmadım. Yumurtamı hazırladım. Ama buna böyle bir kimlik yağ sıkmak istiyorum ki.
1: Evet. 4. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle geldim. Tam böyle eşit parçalara
0: En
1: böldüm.
0: sevdiğim biliyor musun? Gramı, boyu, ölçüsü eşit olan şeyler.
1: Sonra şuradan bir geleceğim. Üç mü yapayım, dört mü yapayım? İki mi yapayım?
0: Üç olmaz.
1: İki yapacağım karesi için. Hı? Bence
0: Yani
1: dört olur. Tam üç olur. Küçük mü
0: üç.
1: olur?
0: Yo üç yap üç. 4 de 2 de çünkü

0: Çok şey olacak, büyük olacak. Bir terzi edasıyla almıştı mezosunu eline. Ölçüyordu. Şimdi
1: hadi biz.
0: geldim. Seni de alıyorum. Geliyorum, alıyorum. Hopa.
1: Şunu şöyle bence iki mi yap? O kenarı kalacak her halükarda.
0: Şurası değil mi?
1: Hı
0: Ben de
1: hı.
0: onu fark edip sana demin şey dedim, vazgeçtim.
1: Şöyle yapayım ben bunları. Bunları kendimiz şimdi orada açarız. Efendim bunu aldık. Şöyle elimle açıyorum.
0: Bu 1 milyon kat olmuş maşallah. Bunu biraz havalandıralım mı? Şey havalandıralım, of edersin şey. Mayalandıralım mı tepsi?
1: Şimdi havalandıralım mı deyince dedim nasıl havalandıracak?
0: Şöyle ben gidip hepsine bırakayım onu mu?
1: Yapıştırıyoruz efendim. Çok güzel bir hamur gerçekten.
0: Şuradan bak şunu göstermek istiyorum Nermin. Allah aşkına bakar mısınız? Katları. Parmağımda da un var. Nasıl sayılıyor bakar mısın Nermin? Bak bak.
1: Çok güzel gözüküyor.
0: Ece yaptım elim titriyor fark ettin mi?
1: Evet. Şöyle buradan ve şuradan alıyorum. Şöyle
0: Bu
1: kapatıyoruz.
0: arada gördüler mi onu da bilmiyorum ama işte öyle kendi kendime ben de gösteriyorum.
1: Gördüler, gördüler.
0: Ha, iyi bari.
1: Şöyle bastırıyoruz. Kapattıktan sonra içindeki hamur bambaşka bir boyuta götürüyor. Biliyor musunuz lezzeti?
0: Bastır
1: Gerçekten
0: bastır çünkü
1: söylüyorum.
0: şeyimiz gerçekten hem güzel hem dolu. Şöyle geleyim yanına. Sana şu köşeye de dolduracağım.
1: Eller karıştı ekranda.
0: Sana yaklaşamıyorum ondan.
1: Şöyle bastırdıktan sonra elinizle de o katları yayıyorsunuz. İçindeki harçla bakın çok
0: Vay.
1: güzel.
0: Bu şimdi var ya şişmelere pişmelere doyamayacak. Gel annem sen.
1: Buradan alıp buradan alıp buradan alıp kapatıyorum. Bir
0: Aa,
1: zarf katlar gibi.
0: şey. Şöyle çimdikleyelim ki açılamasın. Açılama.
1: Ters tarafından koyarız. Bakar mısınız o onun o kavrulmuş dokusuyla o katlar nasıl buluşuyor? Var ya ama altta un olduğu için iyice kapatmazsanız açılıyor bilginiz olsun. Kum gibi alttaki ununu şey yapıyor, yayıyor ama of, Allah'ım
0: Gelsinler, milföy dersi verelim. Workshop.
1: yarabbim. Vallahi şu güzelliğe bak. Ben bunun tadını çok merak ettim.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Çok merak ettim.
0: Aşık olup 3 tane yiyeceksin sana
1: Yok
0: söyleyeyim.
1: yemem.
0: E tamam. Ben değil de. Ha
1: Yememeliyim.
0: yememeliyim okey ama buna dayanır mısın diye sor. Benim tanıdığım Nermin'in dayanmaması lazım.
1: Hamur seven bir kadın
0: E
1: diyorsun.
0: o tam
1: Hı
0: olarak
1: hı.
0: o yüzden zaten.
1: Tabii. Hı.
0: Bak bu da bana sürekli mukavemet gösteriyor.
1: Bakın şöyle bir bastırın.
0: Aynen.
1: Şöyle şu katlara bakar mısınız? Şunu katladığım.
0: O ortadakiler evet biraz
1: Allah
0: şey.
1: Allah.
0: Tepesine.
1: Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya Rabbim. Kete kete ya
0: Yapıp buzluklara
1: vallahi.
0: atın kızlar. Artık okullarda
1: Bunları
0: tatil
1: bir
0: oluyor.
1: de buzluktan çıkarttığınızda çok güzel oluyor.
0: Parka pikniğe.
1: Isıttığınızda tavada falan çok verimli oluyor gerçekten.
0: Bak okullar tatil oluyor.
1: Bak.
0: Pikniğe gidersiniz. Çocuklarla parka gidersiniz mis. Yapın el cihazlarınızla.
1: Efendim ikinci tarifimiz velvet mousse olacak. Bu nedir diye
0: Ay.
1: soracak olursanız aslında
0: Allahu Ekber.
1: biliyorsunuz ki bu son dönemde çok popülaritesi artan ve restoranlarda çok ciddi rakamlara satılan efsane bir tarif. Buharın içinde geliyor böyle. Efsane görseliyle böyle. Allah'ım diyorsun ki acaba ben ne yiyorum diyorsun. Açık ve net söyleyeceğim. Efsane bir şey yiyeceksiniz. Ve bunu aslında evde yapmanın konforunu sizlere yaşatacağız birazdan. Evde olur mu? Çok güzel olur. Çok da pratik olur.
0: Yaptık oluyor hocam.
1: Aynen öyle. Yani aslında bir Fransız

0: mutfağı gibi de olsa biz onu Türk mutfağına çevirip efsane bir tatlı yapacağız. Ve çocuklarımızın asla bu tatlıdan vazgeçemeyeceğini sizlerle paylaşacağız.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Değil çocuklarımızın hem biz bile vazgeçemiyoruz.
0: Sen vazgeç biraz Serpil, ben de
1: Ya
0: geçeyim.
1: geçmeliyim evet ama yani
0: Ya
1: bundan
0: yeter
1: da
0: Serpil, tamam yani artık yedik yedik nereye kadar Serpil? Ye bir yere kadar.
1: Ah yesem de hocam yemesem de hocam Nermin'im. Bırak yiyeyim. 3 günlük dünya.
0: Ama işte
1: Kalbıma
0: sağlıklı
1: sığmıyorum Nermin.
0: beslenirsek daha mı iyi olurdu bilmiyorum yani.
1: Geçtim. Şimdi 2 tepsi olarak yapacağım. Sıkıştıramam.
0: Bence de. Çünkü burada parçalarım var.
1: Düzenimi
0: Onları da dolduracağım ben. Kenardaki parçalarımı da.
1: Ay şuna bak yemin ederim şey kruvasan yap kullan.
0: Bir de bunu çok seveceğiz. Dediğim gibi dolaptan çıkart misafire ver. Daha ne olsun yani?
1: Ramazan'da Kayseri'nin, Yozgat'ın, Erzurum'un vazgeçemediği içli ketesi. Vallahi
0: Vallahi.
1: vazgeçemiyorlar.
0: Hamur işi deyince de biz yani. Gerçekten biz.
1: Niye seninkiler yuvarlak oldu
0: Bu
1: müdür?
0: kenarı yuvarlak
1: Ha,
0: çünkü o
1: okey.
0: yüzden.
1: Dedim biz bir şey mi kaçırdık?
0: Yok yok. Kare olanları
1: Seni
0: yapıyorum da.
1: bırakıyorum.
0: Kenarı oval olanları da şey yapıyorum. Yuvarlak.
1: En
0: Hiçbir
1: sevdiğin
0: şey
1: şu yumurta
0: ziyan
1: sürme.
0: etmiyoruz efendim. Tabii gördüğünüz üzere. Ha yuvarlak ha kare. Bakar mısınız? Sen yumurtayı sür. Geliyorum ben.
1: Evet, sen de çatal üstlerine.
0: Şeklini vereceğim şimdi.
1: Bir gezdir.
0: Şimdi burada kenarda ayırdım. O uç kısımları vardı. Hemen onları da kalan kavrulmuş unumla lezzetlendireyim.
1: Bence de.
0: Bismillah. Of. Şunlar var mesela. Bakın asla atmaya gerek yok. Şu unlarımı alayım.
1: Aa, hiç de gerek yok bence de gayet de
0: Şunu da
1: güzel.
0: böyle ikili yapalım. Ve buradaki kalan unu şöyle Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yalnız unumun da tam şey yetmesi.
0: Evet, tam yettirdik.
1: Vallahi.
0: Biraz böyle oyalayıcı gibi gözükse de aslında hiç öyle zorlayıcı bir tarif değil. Bir de dedim ki bunun bereketi çok güzel. Yapıyorsun fazla fazla çıkıyor. Atıyorsun dolaba mis efendim. Bak şöyle.
1: Ben dolaptan, buzluktan bir ürün çıkarıyorum ya Nermin. Bulmuş gibi bir seviniyorum. İşimi
0: Sen hele,
1: hafifletiyor
0: sen
1: ya.
0: hele, sen hele.
1: Aa, evet. Valla.
0: Sen hele var ya.
1: Ama şey işte Nermin, çalışınca biliyorsun işte hop hop çıkarıveriyorsun. Çok güzel oluyor.
0: Bakın kenarlarını da böyle kapattım.
1: Hiç bastır bastır bastır. Valla o var ya kabarmaları doyamayacak. Ben şimdi buna bir de tepsi mayası yaptıracağım Nermin. Hiç acele etmeyeceğim bunu fırına vermekte.
0: Bence çok tepsi mayası yapmayalım. Bu
1: Niye
0: sefer
1: ki?
0: ayrılır mı içindekiler?
1: Soru atacağım ona mı
0: Zaten
1: 200'e?
0: fırında pişer bu var ya. Of kabara kabara dediğin gibi
1: O
0: kat kat.
1: şimdi...
0: Tereyağıyla. Evet. Ve şimdi ketenin o kendine has dekoratif görseliyle
1: Şahsına münhasır bir...
0: çatalla çiziyorum ve geliyorum. Sıradaki tarifimiz için de sabırsızlanıyorum. Velvet mus hazırlayacağız. Onun yapılışı o kadar güzel ki
1: Bir de kolay.
0: en pahalı restoranlarda ondan sonra uçuşlarda verilen efsane bir tatlıdır. Bilmeyeniniz yoktur efendim. Güzel bir
1: Sen sorar mısın? Ben
0: uçuşta.
1: genelde sormaya çalışırım hostese. Şey affedersiniz mus var mı? Yok hanımefendi.
0: O herhalde uzun yollarda daha çok denk geliyor, değil mi?
1: Ha, yurt içi yok hanımefendi.
0: Parayı veren Serpil düdüğü çalar.
1: Aa biliyorsun o konularda da.
0: Parayı veren düdüğü çalar efendim. Şöyle çatalla şöyle bir desen atıyorum. Burada dediğim gibi bu içindeki unun kavrulmuş olması o keteye bambaşka bir boyut veriyor bilginiz olsun. O tereyağıyla kat kat açtığımız
1: Ay
0: hamurda
1: Allah.
0: nereden baksanız 30 kata yakın bir kat
1: Yanlış
0: oluyor.
1: saymadıysam 32 falan ben
0: Valla
1: saydım ama bilmiyorum.
0: efsane ve gerçekten çok başarılı. Diyeceksiniz ki nasıl yani şimdi piştikten sonra bir böleceğim.

0: nasıl olduğunu göreceğiz efendim. Bunu eskiden şey de yaparlardı. Bir gün
1: Ne?
0: öncesinden işte köye giderken yolluk
1: Ha,
0: yaparlardı.
1: yolluk.
0: Şey yapalım mı diğer tarif?
1: Geliyorum. Uzun yol şeyi diyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Gel.
0: Aynen öyle.
1: Uzun yol katığı.
0: Şöyle kaydırıyoruz ve hemen diğer tarife geçiyoruz hanımlar. Hiç merak etmeyin. Hemen diğer tarife geçiyoruz. Diğer tarifte de yine dediğim gibi çok detaylarını, püf noktalarını vererek yapacağız sizin için. O yüzden sakın ayrılmayın. Ekranı yeni açan izleyicilerimize ne diyoruz? Harika iki tencere setimiz sayfada. Bir de saklama kabımız var. Açıklayacağız.
1: Yani
0: Dün anneler günü hediyelerini verdik.
1: dün bütün izleyicilerimiz bizi izlemiş mi? Ulaştı mı?
0: Evet, ulaştılar.
1: Oh.
0: En sonda zaten şey kahve fincanı vermiştik, ulaşmadı demiştik ama Nermin'in enfes mutfağında Nida'nın gözünden kaçmış ama bizim gözümüzden kaçmadı. Bizim
1: Aha.
0: sayfalara yazdı. Buldum. Nermin Öztürk yazmış. Oradan yakaladım
1: Yazın
0: efendim.
1: efendim, program sayfamıza yazın.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım bizi mahcup etme. Güzelce piş. Ben geliyorum sana. Şöyle 180 derecede kabara kabara pişsin. İki tepsi çıktı. Çok fazla yapıştırmak istemedik ki hem de şeyi kaybolmasın. Şöyle 180'e de getirdik. Evet, burada keteler güzelce pişerken Sarpilko yeni tarifi getirdi. Çilekler, üzümler, ya Rabbim diyorsunuz değil mi? Yaz gelince de gerçekten meyve tezgahımız nasıl renkleniyor? Rabbimin bize vermiş olduğu o mucizelerle bambaşka bir boyut kazanıyor. Ben yazın pazar gezmesini daha bir seviyorum. O cıvıl cıvıl renkler, işte yeşiller, kırmızılar, kirazlar, Allah'ım çok güzel oluyor. Gerçekten söylüyorum, çok güzel oluyor. Evet. Bir su bardağı süt, 3 paket krema. Krema gözünüzü korkutmasın, çok artımlı ve çok da lezzetli olacak. Bir yemek kaşığı da toz jelatinimiz var. Bir çay bardağı suyumuz, 120 gram bitter çikolata, 180 gram sütlü çikolata ile birlikte benmari usulü eriteceğiz. Sunumunda çikolata rendesi, yaban mersini, çilek, yeşil üzüm ve nane yapraklılığı. Şimdi jelatini ilk etapta bir suyun içerisinde ben eritmeyle başlıyorum. Burada zaten bunun kıvamını sağlayacak olan da jelatin Serpiko.
1: Kesinlikle.
0: Jelatin kullanıyorsunuz demeyin. Bunların helal olanları her yerde mevcut. Sizler de alabilirsiniz.
1: Sığır jelatini ve biz şey... Burada bunu insanlar artık Nermin kolajen olsun diye ilkten yapıldığı için böyle...
0: Marketlerde var yani rahatlıkla alabilirsiniz.
1: Evet evet artık böyle bayağı ciddi
0: yani
1: ulaşılır.
0: Eskiden zordu evet hak veriyorum ama şu an böyle her yerde büyük marketlerde bulabilirsiniz. Bunu iyice eritin böyle. Burada o koyulaşmasını sağlasın. Orada benmari usulü çikolatamızı eritiyoruz. Bunu yaparken de neye dikkat ediyoruz? Güzelce çırpıyor ve koyulaştırıyor olmamız gerekiyor. Çünkü bu pişmeyecek Serpil Hanımcığım.
1: Yok, pişmeyecek. Evet, biraz gürültü yapacağız şimdi seninle. Sen kremayı büyük bir kaba alıp...
0: Gürültü olsun o kadar.
1: İki
0: çünkü çok güzel bir lezzet gelecek. Gürültü de bence bu lezzetin hediyesi olsun. Hanımlar, sizler de hamur yoğurma makinenizin çırpıcı kısmını ayarlarsanız... Oraya atın, o çırpsın Serpil orada kenarda.
1: Evet, verin kızın eline, o çırpsın kendi
0: kendine. Köpük olsun. O sizi de yormaz zaten. Birazcık krema fazla gibi gözükse de... Değil çünkü bunun bütün o lezzetini ve yoğunluğunu kremayla ve çikolatayla buluşturarak en sonunda da böyle jelatin de kendisini devreye sokacak. Ve dolapta dinlendikten sonra böyle muhallebi gibi bir kıvamı olacak Serpil Hanımcığım.
1: Köpük köpük olacak. Nermin bir de krema ya sen şey düşünüyorsun ama ne biliyor musun bak oradan düşün altı. Aa buraya ne olmuş ayol?
0: Mermer kırılmış.
1: Nasıl yani? Aa, şey neyse hani
0: ne geldi?
1: Bundan ay dağıldım şu an.
0: Bayağı gitmiş parçası.
1: Onun üstüne bir şey düşmüş ya da vurmuşuz. Hani bir kişiye ne kadar? Bir de mutlaka muz kaplarınızı böyle full doldur.

0: almayın. Böyle yarımdan bir tık fazla bir kişiye ikram edilecek, edilmeli. Böylesi daha güzel oluyor çünkü.
1: Niye takamadım ben bunu kızlar? Niye burada hazırlamıyoruz ki bunu yayın öncesi? Madem çırpıcı kullanacağız Özlemcim.
0: Şimdi.
1: Jelatin orada eriyor. Onun içine birazcık sıcak suyu da koyabilirsiniz. Hafif
0: Hızlanır
1: ılık.
0: ama çikolatamla buluşacak
1: Aynen.
0: yani mi?
1: Hafif ılık suyla da daha da iyi eritirsiniz. Şimdi Kayseri'nin ya da Erzurum'un bir türküsüyle devam edebiliriz. Çünkü biraz uzun çıkma
0: Ay,
1: olacak.
0: gesi bağları.
1: Evet, gesi
0: Olur
1: bağlar
0: mu?
1: da olur. Çünkü başınızı şişirmek istemiyorum. Giriyorum
0: Biz
1: efendim.
0: hep korkuyoruz bundan zaten.
1: İyice köpük köpük, bütün püf noktalarıyla sizlerle paylaşıyorum.
0: Bak, soğuk olduğu için Nermin hemen nasıl açık kabarmaya?
1: Gayet güzel şişiyor.
0: Üstteki şey daha yüksek devirde çırpıyor.
1: Alttaki.
0: Ha?
1: Alttaki daha yüksek çırpıyor.
0: Öyle mi? Ben hep üsttekini bak şey biliyorum ama.
1: Evet bakın.
0: Ben kendi söyleyeyim mi sana gesi
1: bağlı? Sen söyle bana.
0: Ay.
1: Efendim, bunu biraz daha köpürtüp arttıracağım. Hacmi ne kadar arttırırsak çikolatayla
0: Musumuz.
1: birazdan bu sığır jelatinimiz buluşacak. O da onu biraz daha sıkacak ve musun o aslında yoğun köpük görüntüsünü ekrana size sunacağım.
0: Bak,
1: bakın
0: sana pırıl pırıl bir çikolata erittim Nermin'im.

0: Bakar mısınız oradaki kıvama şu an? Nasıl güzel oldu ve burayla buluşacak şimdi.
1: Geliyorum. Bu bizi patlatıyor. Patlatıyor.
2: Niye?
1: Şişiyor.
2: Böyle ben böyle kapattım. Bakar mısınız?
0: Of, kremaya bakar mısınız şu an? Tam istediğim doğruğa geldi. Çikolata girdi mi daha da sıkacak, kendini merak etmeyin. Bu tıraş köpüğü bakın görüntüsü. Çok gelme oralara, sıçrıyor. Mermere üstüne geliyor.
1: Hı? Bu kadar güzel oldu.
0: Tabii şimdi.
1: Geleceğim seni yanına. Ama ben şunu bir özleştirmem lazım.
0: Yazın en serinleten, en lezzetli ve gerçekten şerbetli tatlılardan uzak kalmak istediğimiz noktada devreye girebilecek çok başarılı bir tatlı. Krema birazcık bu şekilde geldikten sonra burada jelatini çikolatamızın üstüne döktük. Jelatin zaten kendince sıkılaştı. Sığır jelatini kullandık. Onun üzerine de bir su bardağı sütle birlikte iyice, bakın jelatinin o içindeki o tanesi bile kalmadı, eridi. Neden? Çünkü buradaki sıcakla buluştu. Gel, gönder.
1: Senin kreman aslında yeterliyse temperle. Şuraya doğru gel. Çok güzel oldu ama.
0: Evet, şu an çok iyi. Şunu veriyorum.
1: Çevir bakayım Nermin, çeviriyorum. Kafana çevir. Çevir. Çevir. Çevir, çevir. Tuttu, bravo. Tam olarak bu.
0: Az daha.
1: Azıcık azıcık temperleyerek.
0: Bak, sen şimdi ver bana çikolatayı.
1: Evet, şimdi sakin sakin çöpüğü küstürmememiz lazım. Bak bana da bak Nermin, benimki de köpürdü, görüyor musun?
0: Evet.
1: Annesi.
0: Şimdi sen bana ver onu yavaş yavaş. Ben bunları yedireyim.
1: Of of.
0: Bakın alttan üste. Hiçbir zaman karıştırarak değil. Hep alttan üste.
1: Fold ediyorum.

0: Burada bu musun, siz düşünün lezzetini şu an. Yani siz düşünün, o krema güzelce köpürdü, çikolata jelatiniyle buluştu, sütüyle yumuşatıldı ve şu anda da gördüğünüz üzere kremayla özdeşleşiyor. İnanılmaz bir görsel şölen Beyaz TV izleyicilerine sunuyoruz. Restoranlarda, kafelerde ve uçuşlarda ikram edilen bu tatlıyı ekrana getirmekten mutluluk duyuyoruz. Çünkü çok keyif alacaksınız. Açık ve net söylemem gerekiyorsa, yapımı kolay, sadece çırpma olayı var.
1: Tekniği.
0: Eğer bu çırpmayı, dediğim gibi, hamur yoğurmaya atarsanız sizi yormayacaktır bile. Siz diğer tarafta çikolatanızla ayırın yeter. Tat bakayım serçe parmağınla.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok köpük oldu. Tek bizim şu an hatamızı söyleyeyim sana. Bitter çikolatamızı biraz daha koymalıydık.
0: Ama ben bu rengi çok beğendim. Çok koyu olsun istemiyorum. Bu renk tam benim rengim, karamel. Yoksa şeyi çok güzel.
1: Soğuduğunda Nermin, ben bu tatlının böyle
0: Rengine bakar
1: kaşığına
0: mısınız?
1: köpük köpük gelmesine bayılıyorum bir. İkincisi şey.
0: Bir tanesini dolduralım, öyle gönderelim. Oo.
1: Şu an niye
0: Serpil.
1: gönderiyoruz? Sıcak şey mi yenilir?
0: Çok hafif, çok hafif, çok hafif, çok hafif olmuş. Çok hafif olmuş, çok güzel olmuş.
1: Gel. Şimdi.
0: Hanımlar, vallahi işimiz zor. Yemin ederim
1: Kocaman.
0: işimiz zor.
1: Bunu ne olur sunum kaplarınıza sakın sakın böyle full doldurmayın. Full çok fazla bir kişiye.
0: Evet, yoğun krem olduğu için şey yapmanıza gerek yok.
1: Yani. Aa bak o şey olmuş orada. Aa dur dur dur dur git. Git git. Şurayı alsana kenarına. Çok güzel oldu. Ortasında beyazı kalmıştı. Onu şu an karıştırıyoruz. Dur canım benim.
0: Söndürmemek için çok narin davrandım efendim.
1: Bence oldu, gel.
0: Evet.
1: Ebru'lu çıksın, gel gel gel gel.
0: Şöyle. Şimdi bir tanesini hemen sizin için dolduracağım. Görün diye. Sonra da kısa bir araya gideceğiz efendim.
1: Hemen dolaba atın. Güzel soğusun. Şu duvarını da alsana canım.
0: Bütün istediğiniz meyveleri kullanabileceğiniz bir tatlı. Orman meyvesini de kullanabileceğiniz bir tatlı. Bu dursun. Bence onu bir dolduralım hemen. Koyarız şimdi. Reklama gitmeden sunum tabağını görsün izleyicim.
1: Şurayı sıkmayacağım ki.
0: Hemen.
1: Ucunu kessene.
0: Aynen. Güzel büyük keselim. Hemen şimdi bir tanesini dolduralım. Şöyle gel buna. Sık sık. Şöyle. Bakın doldurun. Yeter. Evet. Tam olarak bu efendim. Dakikalar sonrasında Beyaz TV ekranlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görsel çok iddialı, sunum çok şık. Nasıl buldunuz yayını? Dönüşe de saklama kabını açıklayalım. Reklam dönüşünde ekranda kalan bir izleyicimize saklama kabı gönderiyoruz. Beri ayrılmayın.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
8: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
9: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
11: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
12: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
11: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
10: Airwick ferahlığı.

0: özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.

0: anların dondurması Oando.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
3: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım. 9-15 Mayıs arasında Bin'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira. Bim, bim,
6: bim, kalbimle benim. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
9: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Hadi be şamalaz.
2: Oo.
1: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
3: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamızlı ol.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Neon bir şeyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize fuzul lazım.
8: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
9: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
8: Ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in enfes mutfağı devam ediyor.
9: Yemin ederim
10: dertler var ya. Derya olmuş.
9: Sana bir şey söyleyeyim mi?
10: Bense bir sandal.
9: Şuna bak Nermin. Yemin ederim
10: olmuşum,
9: sünger.
10: Olmuşum batmışım.
9: Aşık oldum
10: buna. İbrahim Tatlıses'ten.
9: Dertler ben onun için olmuş söylüyorum. Bulaştırdın mı elini şuna? Yapacaksın 2-3 tepsi atacaksın buzluğuna. Oh! 4-4-5-5 paketle,
10: dolaptan
9: poşetle.
10: Dolaptan çıkardıkça yiyeceksin.
9: Aha. Evet.
10: Sonra kete gibi kabaracaksın.
9: Ben. O da ben.
10: Ben de, ben.
9: Vallahi kabarıyorum.
10: Hiç mütevazı olmayayım ben de. Mayalı hamur gibi kabarıyorum efendim.
9: Nasıl o gün kıza dedim? Oo, beni buldum. Yürüyorsun böyle.
10: Afyon'da masaja girdik Serpil'le. Buradan Hamza Şef'e teşekkür ediyoruz. Ayarlamışlar bize. İki tane hanımefendi. Birisi Serpil'le, birisi bana masaj yapıyor. Tabii böyle. Buldum diyor benim gibi diyor mayalı hamuru diyor. Sıktıkça sıkıyorsun diyor. Masaj yaptıkça yapıyor. Kadın da bir keyiflendi. Bizi ovarken.
9: Vallahi işte.
10: Ama biz mayalı hamur gibi sönmüyoruz hemen. O sıkıntı.
9: Evet sorun o ama olsun.
10: Ne yapalım? Ben ceketi bile çıkarasım geldi. Çok inanılmaz sıcak sütü diyor.
9: Mıdır?
10: İnanılmaz şey... yani. Dün soğuk açılmıştı demiştiniz. Bugün yok, açmadınız
9: yok
10: mı?
9: Sanıyorum bizim ekip arkadaşlarından birkaçının böyle... Kansız falan üşüyor, donuyor. Sürekli kapanıyor.
10: Ben de bir tırtıklı bıçak alayım. Efendim, bazlama üstü lahmacun yapıyoruz. Çocuklar evde. Malum yoğun bir koşturmaca. Hanımlar pratik bir şeyler istiyorsa. Şu an ekranda kal. Bu tarifi daha önce görmedin. Biraz bekle.
9: Evet.
10: Bu tarifi daha önce görmedin. Görmediğin için de ne olur ekranda kal. Dört adam... Adet bazlamanız veya normal şey de olabilir, lavaşınız varsa bizde kalın. 500 gram kıyma, 1 adet soğan, 1 adet kapya biber, 1 adet acı kırmızı biber, 2 adet yeşil biber, 2 diş sarımsak, yarım demet maydanoz, 1 su bardağı galeta unu, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, toz, karabiber, kırmızı toz biber, pul biber. Bakın hiç kavurma derdiniz yok. 9-10 adet çeri domates, 9-10 adet sarı çeri domates, 2 dal taze soğan, 1 adet kırmızı soğan, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz, sumak, sunumunda da tahin mevcut.
9: Üzerine de nefis bir salata yapacağız. Aslında ben bunları böyle ayıkladım, temiz temiz.
10: Maydanozu Serpil attı içerisine efendim. Biz de böyle üstüne doğruyoruz. Bir lahmacun iç harcı hazırlar gibi iç harç hazırlıyoruz.
9: Ama bunda galeta unu da var. Eminim
10: bu
9: yani.
10: Bu arada muslarımıza nazar değdi.
9: Değdi.
10: İki tanesi kırıldı dolaba giderken.
9: Yolculuk sırasında.
10: Çok üzüldüm. Çünkü çok güzel olmuştu.
9: Vahim mi?
10: İsterdim ki ekip arkadaşlarımız yesin ama böyle oldu. Herkes kaşık kaşık alacak sadece o zaman.
9: Ne yapalım? Tadımlık bu sefer.
10: Üzüldün mü? Senin için kahreden haber geldi. Muslarımızın iki tanesi kırıldı.
9: Kesin idamın nazarı değdi.
11: Allah'ın
9: sağlar. Sana yok. Gençlere vereceğim.
10: Mutsuzlaştı bak gitti adam. Bütün enerjisi gitti yani şu an.
9: Tamam mı gençlere vereceğim ayol.
10: Daha yapamayız artık. Bitti. Yok. Kalmadı.
9: Gençlere vereceğim. Genç.
11: Şekere bandırma.
9: Allah versin aktar. Allah versin. Ben gençlere vereceğim onu şimdi. Sana
10: gitti,
9: yok.
10: Kırıldı. Biz de istemezdik kırıldı ama. Böyle bazen nasip.
9: Nasip. Gençlerin ihtiyacı var enerjiye.
10: Nasip de yoksa zaten olmuyor, olmuyor, olmuyor.
9: Senden ben evin yolunu bulsak yeter bize. Onlara lazım canım benim.
10: Sen kendini niye kattın ki? Ne gerek vardı?
9: Ama onlar baksana şu bu gençlerin yanında.
10: Sen kendini niye kattın?
9: Hayır, sen şimdi niye gülüyorsun sürekli?
10: Sen kendini niye kattın şimdi?

0: Sana vermiyorum hadi.
1: Sen kendine kalk.
0: Ama şimdi onun yanında...
1: Senin yaşınla onun yaşı bir mi?
0: Tam aramızda 55 yaş fark var ama...
1: Alayım kıymayı yavaş yavaş. Biraz su lazım buraya.
0: Geliyor şimdi, yağında vereceğim mi? Şöyle. Bay bay bay. Bence yeter, çok ezdi. Bence gayet güzel oldu.
1: Çok essin istiyorum, biliyor musun?
0: Ben bununla da şey yapayım istiyorum ama bunu böyle çarpa çarpa yoğurayım istiyorum.
1: Tamam. Bismillah, biraz galeta ununu ekliyorum. Biraz daha çarpıyorum. Sonra çarpalım. Artık şunun içine al Serpil Hanım, sana efsane bir hamur getirdim.
0: Ben şimdi sen sokma elini, ben sokacağım elime. Şu elimin değmediği şey de benim hiç içime sinmiyor Nermin.
1: Fark ettim, fark ettim.
0: Sinmiyor ya, ne yapayım?
1: Fark ettim Serpil Hanım. Burada bir şey söyleyeceğim. Bütün malzemeleri rondodan geçirdikten sonra orta yağlı bir kıyma tavsiye ediyorum. Çünkü bu bir lahmacun harcı gibi olacak ya. Serpil yoğururken ben de şimdi bazlamalarımı hazırlayacağım.
0: Ay gözlerim yandı, bay.
1: Ve bu lezzet gerçekten çok keyifle tüketebileceğiniz bir pratik hamur işi tarifine dönecek.
0: Şimdi Nermin'im. Şöyle
1: Yetemin
0: sana.
1: Güzelliğine bak ya Rabbil Alemin. Allah'ım sen nasıl bir mucizeler bize gönderiyorsun ya. Bu tarif bence bir mucize yani. Gerçekten söylüyorum, bir mucize bu tarif. Bakar mısınız? İnanılmaz aurasının yüksek. Pofidik pofidik kabarmış.
0: Ben sana bir tane musa ayırmıştım Emir. Ama sen çok güldüğün için Akbel'le birlikte bana.
1: Bakar mısın?
0: Sana musa vermeyeceğim.
1: Bakar mısın?
0: Dedim ki Cimi'ye vereceğim, şeye bakar vereceğim. Sen çok güldün Akbel'le birlikte bana. Dedim ki bunlar yavrular bizim, dedim küçük dedim, yesinler dedim.
1: Yok, çilekli olmuyor. O çilekli olmuyor.
0: Bak, o mütemadiyen yiyor yavrum. O yiyor mütemadiyen.
1: Ne
0: demiyor,
1: yapsın?
0: Ben 85 yaşıma geldim. Azıcık dikkat edeyim. Allah evet, gecinden versin. Gidiverecek dipte köşede bir yerde. Senle ikimiz yol bulacağı kadar yerim yeter.
1: Yememiş yıllarca, ne yapsın? Hep denemiş, hep olmaz, denemiş, olmamış. De ama hep denemiş Serpil. Hep yarım kalmış bazı şeyler. Hep kursağında kalmış.
0: Ama bir dokunsan 5 saat sana fikir veriyor.
1: Veriyor mu?
0: Tabii canım.
2: 13 yıldır biliyorum.
1: Bak. Son 3 yıl. 3 yıla kadar adamcağız anca dava dava gezmiş. Ne yapsın şimdi?
0: Konuşamıyorum Akçay, fark ettim.
1: Birazdan sana gerekli olan payı
0: ben
1: vereceğiz.
0: Ben sana bir kümarsını anlatacağım.
1: Efendim bazlama ortadan ikiye ayrılsın.
0: Ay Nermin'im. Hey hey bak, buna elinizi sokacaksınız kardeşim, öyle hiç şey yapmayın. Gerçekten. Lezzeti, aroması bak nasıl birbirine girdi, görüyor musun bak?
1: Kız Allah görüyor sen. Musun? Hı? Son 3 yıldır dedi adam.
0: İşte ne yapacaksın Nermin'im, bu da senin şeyin.
1: Neyse, onun duasıyla biz herhalde cennete gideriz artık. Gittiğimde öteki tarafa Halil kulumu çok yedirdiniz, Allah razı olsun derler herhalde.
0: Şimdi ben...
1: Bakar mısınız yarabbim? Hakikaten nereden aldınız bazlamaları, çok tazeymiş.
0: Evet evet. Pamuk. Şey testereliği alsana bastırıp.
1: Testereliği aldım da bunun burası ayrık o yüzden.
0: O kabarmalara doyamış. Ben onu şimdi birazdan yapıştırdım, sen rahat
1: ben
0: ol.
1: Yapıştırdım zaten şöyle kanka.
0: Şu karabiberimi de aldım.
1: Evden mi getirdin? Sıfır atık diye. Değerlendireyim
0: evet.
1: Dedim.
0: Bu arada ben böyle gideyim üstlerine. Seni mi bekleyeyim?
1: Geliyorum.
0: Tamam,
1: biraz
0: bekleyelim.
1: Acelemiz yok. Ha, aksana. 3 yıldır burada yemek yiyormuş.
0: Allah versin.
1: Nereliydin sen?
0: Yalovalı.
1: Kız!
0: Ay içime bir korku geldi. Korktum. Yarabbim. Ay bak gene o cümleyi kurdum. Tövbe yarabbim.
1: Kız çıktın.
0: Tut elini bak.
1: Vallahi karpıcım. Ne oldu? Biz sabah bir şey dedi bize.

0: Biliyor musun? O yüzden
1: evet, Yalova ile ilgili
0: güldük.
1: söyledi, ona güldük bu arada, seninle
0: Evet.
1: alakası yok bunun.
0: Yani benim Yalova'ya gitmem çıkmış.
1: Gerekiyormuş.
0: Evet. O, şu an şoka girdim. Ben senin Yalovalı olduğunu bilmiyordum bu arada.
1: Niye be?
0: Bilmiyordum. Ben böyle biliyorsun memleket sormam
1: Bir,
0: çok.
1: yok bir de evet şey yapmaz ben, o bende.
0: Memleket şeyim yoktur çok.
1: Selamünaleyküm derim. Ben neresin diye sorarım ama.
0: Evet, o
1: Niye?
0: direkt sorar Serpil.
1: Neyse ben de öyle.
0: Ama şu an şoka girdim mi girdim?
1: Sıkıştırma, bir tepsi daha koyacağım Nermin'im. Hiç gerek yok. Hiç. No no.
0: Bari muslar gitti. Hamur yiyelim. Ne yapalım?
1: İyi dedin.
0: Ne yapalım? Hamur yiyelim bari.
1: Gönder. Sevgili sunucum, ben şimdi o kırıntıları toplayayım oradan. Dur aşkım, şunları şöyle elimle bir
0: Var
1: alayım.
0: ya,
1: Sen
0: o
1: temiz çalış.
0: kırıntıları da bunların üstüne koy Serpilko.
1: Aa, atıyor ama gördüm.
0: Bunun üstüne koy geriye.
1: Estağfurullah. Gel.
0: Atmıyor. Bak tabağa koyuyor. Bak
1: Kısmaklar
0: tabağa
1: mıyım
0: koydu.
1: Nimet?
0: Tabakta. Vallahi billahi tabakta. Şey yalnız vallahi billahi tillahi. Şimdi efendim taktım
1: Şimdi.
0: eldivenimi. Bak Serpil burada bana
1: Hassas
0: kıymama.
1: kadın eldiven
0: Bak
1: takıyor.
0: güzelce şey yaptı bak.
1: O zaman sen yerleştir. Ben
0: Ben
1: hiç elimi
0: yerleştireyim
1: sürmeyeyim.
0: aynen. Sen onları bence doğramaya başla.
1: 8 tane top atsana tepelerine.
0: Of.
1: Şu kenarına da gitti Ermin'im, o küçülecek.
0: Of.
1: Gönder.
0: Of
1: Böyle
0: diyorum.
1: sıfır kenarlarını yapalım, o küçülecek çekince şey pişince ya.
0: Ben diyeyim mi?
1: Sen cömert kadınsın. Gönder.
0: İyi büyümüş bu zamana kadar.
1: Nermin fark etmiyor musun? Bak şu an senin gibi gömleğini dışarı çıkarmış. Kimse fark etmesin diye. Nermin
0: Yırtılıyor, uzanıyor ya adamcağız.
1: Bunu yap, ona gitme şimdi.
0: Yok sen at
1: Ha.
0: dediğin için attım. Seni
1: Aynen.
0: de bir memnun edemedim ben.
1: Ben be memnuniyetsiz ben.
0: Oraya
1: Vallahi.
0: at dedin ya.
1: Ama ciketin değeceğini
0: Değdirmedim. Dikkat ettim. Bak. Neremedeydi?
1: kestiremedim. Değmedi. Vallahi Rabbim.
0: Sus Nida. Ağzından aç. Allah işte. Allah akıl. Akıl çok
1: Ama dertli
0: önemli.
1: ki Nida onu şey yapar. Aa ben bunu sevmedim artık.
0: Akıl çok önemli Serpil'cim.
1: Ay Allah'ım sen çok büyüksün.
0: O yüzden mi bana nazar değiyor? Nazara geliyoruz.
1: Niye ki? Affedersin.
0: Üstümüzü hep döküyoruz. Allah'ım ya Rabbim. Sen bunun içine ben bir de tahinli bir sos Serpil şimdi.
1: Salata koyacağım onun üstüne.
0: Hey, gör bakayım o
1: Aç kurban
0: tahini.
1: olsun lan. Ha?
0: O tahin nasıl bir lezzet
1: Sana bir
0: verecek.
1: şey söyleyeyim mi? Akıl almayacak.
0: Hey,
1: Akıl. Bombe. At
0: hey.
1: gel. Çekil oradan.
0: İzleyicime çok güzel bir akşam yemeği hazırlıyoruz
1: Bu arada
0: hep
1: ben...
0: birlikte.
1: Sen sever misin ben? Ben yaz aylarında şeyi çok severim böyle. Hani mümkünse balkon keyfi böyle. Bu tarz ve pratik yemekler. Balkon keyfi. Benim çok hoşuma gider. Ne oldu ki?
0: Gitmesin artık. Spor keyfi, sabah kalkıp bir yürüyüş sahilde, mis gibi
1: Gereksiz
0: hava.
1: hareketler onlar.
0: Mis gibi bir hava. Arkasından bir tane avokado, üstüne hafif limonla. Yeter yumurta.
1: Öleceğiz gideceğiz yeter be. Allah'a yeter, canıma tak etti. Canıma tak etti yeter.
0: Etti. Doğru söylüyor.
1: Sevgili sunucum, bu salata olacak ya, şeyle de piyaz mı yapayım bunu böyle? Bir incecik piyaz yapayım, böyle mıncırayım.
0: Piyaz yap. Böyle çünkü katlayacağım onu böyle şey yer gibi.
1: Böyle, ay. Anladım.
0: Anladım mı?
1: Anladım. Bugün bıçakları toplayıp şef bıçaklarını benim arabanın bagajına önce gazeteye sarılıp sonra karton kutuyla koyalım olur mu?
0: Duydunuz mu?
1: Unutmayalım. Hafta sonu halledeceğim bunu. Bu işi çözeceğim.
0: Allah razı
1: Tırnağın
0: olsun.
1: varsa başını kaşı kardeş. Vallahi.
0: Tamam. Şimdi bunları efendim alıyorum. Fırına götürüyorum.
1: Selametle. 200 derece iyidir ona
0: Azıcık
1: Nermin'ikom.
0: yürü. Yürüyün gitsin. Hadi aç.
1: Artık soğanın hışırını çıkarıyor yani.
0: Sağ ol. Zahmet oldu.
1: Sadece en sık kullandığımız şef bıçaklarımızı alalım. Şeyleri istemem, sebzeleri.
0: Bakın izleyicim bak. Bunları verdik tamam mı?
1: Vallahi
0: Şöyle
1: futbolla.
0: 180 derecede narin narin pişsin. O balzama ekmeğimiz çıtırdasın tamam mı? Şöyle kıyması iyice pişsin köfteli gibi. Aslında bir lahmacun çeşidi gibi düşünebilirsiniz.
1: Sen sever misin? Ben çok severim öyle şey. Ay dur tamam. Sen tamam sevmiyorum ya.
0: Ne?
1: Yok yok.

0: severim her şeyi de. Sen daha çok seviyorsun benden.
1: Aslında sen de benim kadar en az seviyorsun ama sen iradelisin.
0: Nesine... Yok yok, kayboldu. O irade gitti. Senin gibi oldum. Aynı senin gibi oldum. İrade gitti. Gecenin bir yarısı kalkıp yemek yiyorum ben. Yalan söyleyeyim. Ne yapacaksın ki çileği?
1: Getir. Gel gel. Gel sen gel. Gel gel.
0: Dur.
1: Gel.
0: Yapma.
1: Gel. Getir. Getir hatta. Elleme demedim mi sana ben? Ha? Ellerini yıkamadın daha.
0: Neyse. Ha. Ne diyelim artık Serpil. Alıştık.
1: Mutfağa gelecek. Nermin benim ayağımı kaydırmaya çalışıyor. Ben hissediyorum. Benim yerime geçeceksin değil mi?
0: Olmaz. Olmaz.
1: Gözü var.
0: Şöyle bir alıcı baktım da olmaz.
1: Abi. Onun bir gözü var benim yerimde.
0: Alıcı ben gözüyle baktım da olmaz. Ha, rahat ol. Olaylar geçmiş onu.
1: Valla. Tamam rahatım o zaman.
0: Sen rahat ol Serpil.
1: Aktüel. Rahat takıl. Ay şöyle.
2: Siz yalavaya gelirsiniz.
1: Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Kıskırmış. Çok severim. Geleceğiz. Bence gideceğiz.
0: Yakın tarihte gelecekmişim.
1: Gidelim kaplıcalarına.
0: Yalova'nın değil
1: mi? Çamurdan evleri var, yürüyen köşkü var.
0: Dizime de iyi gelir.
1: Gelir tabii.
0: Katlarım belki.
1: Vallahi kaplıcaları da var. Neydi o yukarıdaki o şeyin adı?
2: Termal.
1: Tamam tamam, termal de adı vardı oranın. Termal. Hani böyle kafana böyle buhara sokuyorsun böyle.
0: Buhar odası mı? Vay be.
2: Mağara mı diyorlar ki?
0: He mağara.
1: He Allah razı olsun. Kafamı böyle burnum burnum.
0: Allah'ım yarabbim.
1: Hani var ya yukarıda Atatürk'ün köşkünün olduğu yukarıda.
0: Lan.
1: Çiftlik köyün üstünde. Ama bu da hiçbir şey bilmiyor. Ne Yalova'sı? Bu Yalova değil ha. Aa sinirlendim.
0: Yalova'ya selam olsun. Vallahi sabah konusu geçti. Vallahi. Şoka girdim. Halil Hoca'nın da memleketi olduğunu öğrenince Yalova dedi birisi. Gideceksin dedi Yalova'ya. Vallahi.
1: Ben götürürüm seni. Çok iyi bilirim.
0: Enteresan.
1: Şimdi Nermin'im, şuna salatamı, bakın hemen böyle bir
0: acısını aldırdım. Ben de burada böyle, bunlar bazlamayla buluşacak.
1: Ay.
0: Tamam mı? Kıymetli izleyenlerim,
1: koyacağız,
0: bayılacaksınız. O kadar yumuşak, artımlı böyle lezzetli bir menü ki. Hem büyük küçük kimsenin hayır diyemeyeceği yani... Aman o yer mi bu yer mi düşünmeden yapabileceğiniz bir tarif.
1: Vallahi öyle.
0: Çocuklar da yer, eşler de yer, anneler babalar da yer, severler yani. Hoş. Görüntüsü de çok şık olacak. Birazdan size göstereceğiz. Fırından çıksın bazlamalarım.
1: Aha. Zamanında. Aktüel. Senle aramayı tutmaya karar verdim. Sana artık hiç kızmayacağım.
0: Neden?
1: Satılık arsan var mı?
2: Son evi de son
1: Aa hakikaten mi?
2: Evet burada bir tane.
0: Bu hatunlar nasıl alıyor bu
1: evleri? Hepsini
2: bir tane kalırsak kiraya.
0: Kız bu hatunlar nasıl alıyor bu evleri?
1: Ha verdin hepsini kirada mı oturuyorsun? Bah.
2: Yok buradaki var.
1: Ha iyi bari. Şurada
2: olursa kiraya gideceğiz.
1: Boş ver sen evi istemiyorum. Ben evi istemiyorum. Arsan var mı?
2: Yok.
1: Anneden babadan falan kalma.
2: Son hatunlar.
1: Ay görüyor musun gitmiş. Zamanında almadık şimdi pahalandı. İyi, sen de otur
0: iyi,
1: derdine
0: iyi yapıyor kadınlar. İyi yapıyor.
1: Otur derdine. Yalova'nın verimli topraklarını kaçırdık. Çok isterdim nasıl Yalova'da ev, şey arsam olsun.
0: Arsa alma daire falan al.
1: Yok istemem öyle. Öyle çok mi? Verimli toprakları var Nermin. Mis gibi havası
0: çok
1: var.
0: Çok güzel Yalova
1: ya. Neyse boş ver. Yine bir dertlendim
0: ben
1: şu an.
0: Ben kendi kendime yeneyim.
1: Kendi kendime dertlendim Nermin'im. Allah.
0: Öyle. Yapacak bir şey yok hayat.
1: Senle şöyle yan yana oturmak isterdim.
0: Değiştireceğiz anahtar var. Anahtar.
1: Dedi.
0: Hı hı.
1: Bu galeta onu biraz önce şeyden kalan galeta onun. Ay salataya 10 parmak ye. Günaha sokar adamı. Şimdi, sağlıklı yaşa.
0: Elhamdülillah hep beraber. Gidelim İzleyicim şimdi. Açıklıyorum. Şimdi o sarı saklama kaplarını... Açıklıyorum ve veriyorum artık. Yeter. Tamam. Unuttum çünkü döndüğümüzde bir şokla girdik de. Tabii. Muslar gitti falan ya. Unuttum açıklamayı. Şimdi gidiyorum. Bu dolaba kaldırırken düştü. Tuzunu ve sumağını ekliyorum.
1: Ben malzememi getireyim mi Nermin'e?
0: Getir Serpil. Getir. Bak şöyle bir...
1: Şurayı bir alayım.
0: Sumakla. Ay. Oh maşallah. Öyle birazcık yağını döküyorum. Çok fazla koyuyorum.
1: Domates senin için kafi mi?
0: Ne yeter?

0: Terli. Şöyle oldu.
1: Ay tövbe estağfurullah.
0: Sarı ve kırmızı. Ta yine en son üstüne dökmek istiyorum balzam aman. O yüzden.
2: Ha, finalde değil mi?
0: Evet, finalde böyle vereceğim.
2: Ay çok zevkli.
0: Aynen, o renk beyaz kalsın bye, bye, böyle bye. Canım.
2: İyi dedi.
0: Ben açıklayayım. Vereyim bunu. Artık bunu vereyim. Şunu. İzleyicilerim buna şaka mısın ya demişler. Çok güzel. Dedim şaka değil, gerçek.
2: Hangisi için?
0: Bunu.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Ona Emaye ile biz de bayıldık.
0: Buluşması bayıldık. Görselin. Açıklıyorum. Telefonumu da alıyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. En sevdiğim hediye. ...533'lü bir numara aramış. Baktınız mı kıza?
2: Boşver.
0: Boş verdim zaten.
2: Aman Nermin.
0: Geldim ve açtım. Hangi fotoğrafın altındaydı? Evet. Şöyle geldim. 1390 yorum almış. Onun altındakinden seçiyorum pembeli. Efendim, çok güzel, yepyeni bir marka ve yepyeni markanın hediyelerini sizlere göndermekten inanılmaz mutluluk duyuyoruz. Anneler gününde 5 tencereyle başladık. Bu lacivert tencereyi koyduk. Dün bu bakır kupları ve bakır kapaklarının o eşsiz minik aksesuarlarıyla tencereye nasıl renk kattığını gördünüz. 2 tane sayfada tenceremiz var. Bir de bu güzel üçlü boy saklama kabımız. Şu saklama kabının bir içini açsanız Sarp bir koyar.
2: Hemen açtım.
0: Çünkü o çok muazzam bir ürün. İçine salatanı koy, tereyağını koy, peynirini, zeytinini
2: hamurunu
0: koy.
2: Mayala.
0: Yani büyük olan da hamur mayala, rendeleme işi yap.
2: Kapakları da çok sıkı bu arada Nermin'im.
0: Biz gerçekten bir şeyleri söyleyeyim mi? Yaparken böyle sizin de mutfağınıza hitap etsin diye açıkçası. Aha buldum bence.
2: Bir de şey, bu arada Nermin sen de biliyorsun, unutma diye sana hatırlatıyorum. Bu firmamızın çok güzel indirimi var. Bence kızların bıraktığı linkten bakın. Vallahi vakumlu makumlu kapakları var. İstersen rende, istersen kapat. Saklama kutusu aktüel. Heh, bak görüyor musun? İstersen de rende tak. Şu an Nermin'im okuyordu o.
0: Bir tanesi böyle bir garip yorum yapmış da onu takıldım. Yani
2: ben bakayım. Ne demiş şimdi? Yok sanmıyorum. Al bir ekran görüntüsü, ben şimdi bakarım. Al sen. Gecit gibi insanım ben. Araştırır soruşturur bulurum.
0: Şaşırdım yani. Böyle bir şey yok çünkü.
2: Evet.
0: Veriyoruz ve gönderiyoruz. Bu arada bazı da şey yazmış. Akrabalarınıza mı gidiyor? Ya böyle bir şey olabilir mi? Kurban olayım. Kaç bin tane akrabam varmış da benim hiç haberim yok. Evet bence bu güzel bak. Ablamız herhalde oğluyla koymuş.
2: Muhtemelen.
0: Evet bak.
2: Ama şey.
0: Ne?
2: Bak şeyine.
0: Ama olabilir. Aktif sayfa ama bak.
2: Tamam sen öyle diyorsun öyle.
0: Şey paylaşmıyor çok kendini herhalde. Saygı duyuyorum. Bak bir sürü de yorum yapmış. Bence şunu bir şey. Elif Dardağan 1. Sabahın en güzel ilhamınız sizden geliyor. Her bölümümüzde sadece tarif değil, özen, zarafet ve kocaman bir emek görüyoruz. Anlatımdaki akıcılık, güler yüz, sohbet, sıcak enerji içimizi aydınlatıyor. Sizi Allah izlerken kendimizi o mutfakta güzel bir atmosferin içindeymişiz gibi hissettiriyorsunuz. Hazırladığınız tarifler hem pratik, hemen kalkıp mutfağa girip deniyoruz demiş ve bir sürü upuzun bir mesaj. Şöyle evet. Ekrandan göstereyim. Elif Hanım, eğer isminiz Elif Dardağan sizseniz, Elif Dardağan sizseniz
2: hemen
0: iletişimini bize gönderirsin
2: program DM üzerinden.
0: Çünkü hikayede paylaşmıyorum. Yayını izleyen ve takip edenlere veriyorum. Bunu arkaya alabiliriz artık. Bu üçlü
2: şimdilik güzellik, sahibini buldu.
0: Evet. Bir daha verir miyiz? Veririz. Bir daha gider mi? Gider.
2: Kısmet. Dur bakalım.
0: Çok acıktım.
2: Fark ettim. Şimdi Nermin'im ben malzememi getirdim. Hazırım, seni bekliyorum.
0: Son fotoğrafımızın altına yorum yapın. Bir hediye daha gelecek.
2: Daha önce keşke konuşsaydık.
0: Ne yol? Dur. Geliyorum. Sultani diblesi yapacağız. Hiç duydunuz mu? İnanılmaz pratik bir lezzet. Şöyle çok hamur işi var ya. Hamur işinin yanına inanılmaz bir destekçi olacak. İşte ne bileyim lahmacunun yanına, ketenin yanına, bu salatanın yanına böyle çok uyum içerisinde olacak bir tarif. Bu çok güzel olmuş. 500 gram sultani bezelyemiz var. Bu zamanlarda çok fazla var. O yüzden rahatlıkla alabilirsiniz. Bir su bardağı basmati pirinci kullandık ki nişastasıyla bizi yormasın diğer pirinç. 4 dal taze soğan, 1 çay bardağı zeytinyağı, portakal kabuğu rendesi, 1 adet portakalın suyu, yarım limon suyu, tuz ve karabiber. Çok güzel bir soslu aromanın içerisinde pişecek. Sunumunda yarım demet dereotuyla, yarım demet taze nane ile taçlandıracağız. Ben bir tane hediye getirmek istiyorum. Siz yorum yapmaya başlayın.
2: Ay, bismillahirrahmanirrahim. Ben şey koyayım, yağımı koyayım. Arakalarımı şey yapayım, atayım.
0: Geliyorum.
2: İlham pelleri geldi benimkinin. Geldi. Gitti şimdi arkadan ne bulacak merak ediyorum. Efendim, zeytinyağımı koydum. Bu arada bu Araka Sultani bezelye ömrü o kadar kısa ki baharda oluyor ve böyle hani buzluklarımıza bezelye doldururuz ya. Onun kadar bile ömrü yok bu yavrumun. Bence fırsatınız varsa alın yiyin. İnanılmaz güzel ve keyifli bir sebze. Ben bayılırım bu arada. Bıçağım burada. Şöyle soğanlarımı minnacık soteleyeyim. Minnacık, çok değil. Hatta şuralarını almak istiyorum ki soteler iken. Hasbin. Ha, bu olmaz. Şu olmaz.
0: Neden?
2: O bakayım şemik. Ay bakayım. Ay. Bak böyle sesler çıkarıyorum ya senin yaptığın bu şeylerin karşısında. İnsanlar bana diyor ki Türkçe konuşamıyor kadın.
0: Biri yok mudur? Olmadı bunu göndeririz. Ne yapalım?
2: Var var var. Keşke sorsaydık. Ama itibarını kazanmaz ve verirsem kırılırım.
0: Şimdi kızım çekiyorsun. Şimdi
2: Kırılırım.
0: konuşmaya başlıyorum. Şu görmüş olduğunuz kaşık seti 6 kişilik olup ergonomik bir yapıya sahip. Yerken çok rahat yiyip çelik yapısıyla da inanılmaz bir aurası var. Hatta yetmedi İbrahim Bey'in bu çatal kaşık bıçak setine
2: Tabii.
0: link bırakıyorum. Ama
2: Bırakalım.
0: siz bu videonun altına giriyorsunuz. İbrahim Bey'in bu güzel al bakayım şu fincanını kazanmak ve bu çatal kaşık bıçak setini kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken sadece etiketlediğim markamı takip ediyorsunuz. Son fotoğrafımızı ve bu videonun altına yorum yapıyorsunuz. Bizler de size yayın sonunda gönderiyoruz. Evet, bu pembeli fincanınızı böyle kankanız geldi yazın size. Oturdunuz balkonda. Çatallıyla da tatlı yiyeceksiniz. Tut. Ben de sütlaç yiyeceğim. O şey yiyecek, kek yiyecek. Bakar mısınız? Uyuma bakar mısınız?
2: Bu arada sana bir şey
0: Kaliteye
2: diyeyim mi?
0: bakar mısın? Parlaklığa bakar mısın? İşçiliğe bakar mısın? Birinci sınıf. Bitti. Katılın.
2: Hiç sevmem o sığ kaşıklar vardır ya, yemek kaşıkları
0: Sevmem.
2: böyle. Hiç sevmem, bu tam böyle çorbalık
0: Bu da
2: bombalık
0: böyle
2: kaşık
0: kendini
2: ya.
0: prenses gibi hissettiriyor.
2: Ama
0: Aurası
2: ben
0: çok yüksek bir
2: kahveyle
0: fincan.
2: tatlı sevmem.
0: Tamam.
2: Sadece. Soğanlarım yandı da benim, affedersiniz. Arakalarımı da gönderdim.
0: Beğendiniz mi? Ben çok beğendim.
2: İnsan ona aşık olur beğenmek.
0: Çok güzel.
2: Ama rica ediyorum itibarını versinler bak
0: İtibarı.
2: lazım.
0: Şu an ekran karşısında itibar verin. 500 tane yorum üst üste yapmayın lütfen. Vallahi bak 500 tane yorum yapanları seçmemeye çalışıyorum. Günah.
2: Ah, yandı. Yandı, şeyler gitti. Rahat olun. Hı, rahat olun.
0: Böyle
2: Ay, tam
0: çek.
2: istediğim gibi olmuşlar. Bak.
0: Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Soğanlar burada güzel güzel doğrandı. Üstüne
2: Allah'ım.
0: efendim güzel bezelyelerimiz, körpecik bezelyelerimiz geldi. Bir tık daha bence kızarsın mı?
2: Yok, bir tık daha
0: Tamam.
2: kızarmaz.
0: Bazlama lahmacunlarımız fırından geliyor. Bakar mısınız güzelliğe? Bu bitmedi. Bunun bir sunumu var ve dokunuşu var. Efendim şöyle bir harmanlıyorum. Burada şimdi üstüne soslarıyla buluşturacağız.
2: Alanım daraldı.
0: Portakalı, limonu, her şeyi üstüne girecek efendim. Bambaşka bir boyuta götürüyoruz şu an tarifimizi. Portakal suyumuz, limon suyumuz,
2: Zeytinyağlı
0: tuz
2: olmasına
0: ve
2: rağmen
0: karabiberimiz.
2: şey vermeyeceğim Nermin.
0: Lezzetlendiriyorum.
2: Şeker vermeyeceğiz.
0: Şöyle bak. Allah'ım ya Rabbim. Çünkü zaten portakalımız şekerli. Gayet güzel olacak. Aromasını bu sefer portakal kabuğuyla sağlayacağız. Bakın. Portakal kabuğunu içine ekledik. Körpecik. Böyle hani diyorsunuz ya pazarda görüp bununla ne yapılır? Gerçekten Bu bezelyeyle böyle bir

0: güzellik yapabilirsiniz. Zeytinyağlı gibi de düşünebilirsiniz bunu.
1: Kesinlikle.
0: Aurası çok yüksek bir tarif. Gerçekten. Bak yani hemen. Görseli çok yüksek bir tarif.
1: Yani bunu böyle pişireceksin. Yanına yufka ekmek alacaksın. Bak, koyacaksın içine.
0: Evet. Çok güzel. Bak limon suyumuz. Portakal ve limon suyu bunu böyle tatlı sert arasına getirecek. Portakal onu biraz şekerini ile lezzetlendirirken limon suyu da ona böyle bir tık böyle mahoşluk verecek. O mayoş hali var ya of of of of yani. Şimdi
1: onu kapağını kapatalım. O azıcık şey olsun arakamız. Yok yok koyma ona ben süzelim. Sen şey yap kapağını kapat.
0: Bak, burada hiçbir su eklemeden sosuyla bir miktar bunu çektireceğim.
1: Altı kısık değil mi?
0: Bunu sosuyla çektirdikten sonra şimdi bu biraz yumuşayınca dereotunun nanesini ve taze soğanını ekleyeceğim. Altını kapatacağım. Ama birazcık o da pişecek tencerenin içerisinde. Çok hafif böyle bir iki dakika kadar.
1: Neyi?
0: O yeşilliklerini de ekleyeceğiz üstüne. Bak. Sen ne köpüklü.
1: Pirinci ne?
0: Hazır mısın Serpil?
1: Aa.
0: Bakar mısın şunun suyuna Serpil'im? Bak.
1: Sana söyledim. Çok güzel oldu.
0: Bunun sunumunu yapalım mı?
1: Bence salatamı ıslatacak ki yapmayalım. Biraz daha yapalım.
0: Böyle katlıyorsunuz tamam mı? Bunu alıyorsunuz böyle arasına dolduruyorsunuz bak. Bunu böyle katladınız. Buradan salatayı böyle koydunuz. Üstüne çat çat çat çat çat tahini gezdirdiniz.
1: Dur yapıyorum bir tane ısır bakayım nasıl oluyor.
0: Domatesinden de koy. Kokoçam benim röportaja gideceğiz.
1: Ne yapalım Nermin?
0: Ama bu çok sıcak ısıramam şu an.
1: Isırırsın. Kenarından küçük ısır canım. Isır şöyle minik. Hard diye.
0: Tamam mı? Bak bunu böyle aldınız.
1: Kafanı hafif şöyle yana yatır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dön. Böyle ısıracaksın. Böyle, tam olarak böyle yiyeceksin. Tabii biz şimdi salatasını daha şeye koyduk. Ben gideyim şunları da doğrayayım ki bunlar finalde üstüne gelsinler.
0: Burada mıyız? Dünyanın
1: en lezzetli yemeğini yiyor şu
0: en an. En olağanüstü tarifi, en pratik tarifi. Yani kıymanın içindeki o özleşmiş sosu. Aman ya Rabbül Alemin sen...
1: Aşık oldu. Şimdi.
0: Bunu yapın. Lahmacun tadını birebir hissediyorsunuz. Et fazla, bol.
1: Bazlama.
0: Of diyorum yani.
1: Bomba.
0: Of, of, of, of.
1: Şimdi Nermin'im ben taze soğanlarımı, nane yapraklarımı ayırdım. Bunları yapayım. Piri pilavımızı söndürdüğümüzde.
0: Yemek takımıyla kahve fincanı geldi hanımlar. Ekranı yeni açtıysanız. Bak Beyaz TV izleyene reklam dönüşünde göndereceğim. İbrahim Bey'in en güzel çelik yemek çatal kaşık bıçak setiyle fincanı geldi. Ben size söyleyeyim bu hediye kolay kolay gelmez.
1: Gelmez. O yüzden Mermin'i sokmamak.
0: Beni arkaya gönderdiği için Serpil ben ne bulduysam aldım geldim.
1: Tabii.
0: Bak burada bu çok güzel yumuşuyor. Gayet başarılı. Şimdi pirincini ekleyeceğim. Ve pirinciyle de bir miktar pişecek. Sonra dereotu, maydanoz, taze soğanı devreye girecek.
1: Hani üstüne bir koyup bir karıştırıp bitireceğiz.
0: Gelin kalktı köyü yıktı. Gelin.
1: Ne yapayım? Arada oluyor öyle şeyler.
0: Çorumlu gelin.
1: Yok. Tamam. Gelin olursam Kastamonu'nun olur.
0: Yok sen Çorumlu'sun ama.
1: Ha, ben gelin. Evet kendim Çorumlu'yum ama eşim değil.
0: Şimdi şöyle güzelce içine sıyırıyorum. Basmati pirinci, nişastası az ve sporcu pirinci olarak da biliniyor. Çok fazla şeker hastalarına da diğer pirince göre daha çok tercih ediliyor. Bakar mısınız? Çok hafif. Böyle bir lezzetlendirelim o sosuyla.
1: Birkaç yıl evveline kadar hayatımızda çok fazla yeri yoktu.
0: Gerçekten
1: ama
0: yoktu.
1: Şimdi bayağı normal bizim baldolarımız gibi. Hayatımıza ciddi anlamda giriş yapmış bulunmakta ama ilk de yapmış. Gayet de keyifli bir pirinç.
0: Ne yiyeceğimi şaşırdım. Çok güzel ya. Vallahi bak çok güzel.

0: sevdiğim yemekleri yapıyorum. Hep ben sevdiğim yemekleri yapıyorum. Bu da beni çok zorluyor.
1: Ben gidiyorum. Nermin, Allah'a ısmarladık.
0: Allah yolunu açık etsin.
1: Sağ ol, sağ ol.
0: Bak, bak, bak. Bir şeyleri dökme. Kırma. Bismillahirrahmanirrahim. İyi ki kırma dedim. İyi misin? Allah Allah. Geleyim mi? Kız. Ne oldu?
1: Niye?
0: Ne kırdın, ne döktün?
1: Bir bak gözüme bakayım.
0: Bam bam bam ses geldi.
1: Şey çıkmıştı, ittirdim
0: onu. Asayiş Berkemal diyorsun.
1: Tabii canım. Merdivan dışarı tamam. Çıkmıştı, acık ittiriverdim onu.
0: Efendim burada basmati pirincimiz güzelce şişsin. Zaten sadece sunumlarımızı yerleştirmek kaldı. Onu da birazdan yapacağız. Ama bu son tarifimizi de...
1: Bu senin, bu o tarafa rica etsem atar mısın
0: lezzetlendirelim. Pilavını? Lezzetlendirelim. Sen buraya her şeyi attın ama daha... Hiçbir şeyin süsünü, sunumunu yapmadık. Misafir geldi, rahat ol.
1: Ay,
0: rahat ol.
1: Ay, daha da kasamam kendimi.
0: Rahat ol, misafir
1: geldi.
0: Bana doktorlar
1: bırak dedi, relax ol dedi, relax. Ben de relax
0: doktor,
1: oldum.
0: Sen doktorun sen gittin, benim haberim yok.
1: Gittim, bir ara gittim dedi,
0: her şey benim haberim yok. Dedi. Sen en son bir şeye başlamıştın, onu da sonunu getirmedin.
1: Getiremiyorum. Hayat bana hep engel oluyor.
0: Neden acaba?
1: Ne bileyim, bilmiyorum.
0: Vallahi hanımlar bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en keyifli tarifleri bugünkü tarifler. Ne olur yapın.
1: Şimdi.
0: Ne olur yapın.
1: Buyurun efendim.
0: Şimdi... Yeşil soslu bir salata hazırlayacağız. Yanlış duymadınız. Çok hoş, parlak bir sosu olacak bu salatanın. Yarım demet maydanozumuz, bir bağ fesleğen ama taze olsun. 9-10 adet yaprak ıspanağımız var. 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 sarımsak, 1 yemek kaşığı sirke, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı süzme yoğurt, bakın çok fazla değil, 1 yemek kaşığı mayonez ve tuz. Bu karabiberle salatamızın özel sosu olacak. Salatası için ise 1 kase çeri domates, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sirke, tuz ve karabiber. Sunumunda kızarmış ekmek, fesleğen yaprakları ve beyaz peynirimiz hakim olacak. Güzel bir salata.
1: Şimdi sevgili sunucum.
0: Burada ekmekleri bir kızartalım.
1: Evet, tam olarak şu su buraya atalım hocam. Buna ben bir kırmızı toz biber atayım.
0: Bence de onu sona doğru atalım.
1: Çok yakışır ona.
0: Ben de bunları doğramaya başlıyorum.
1: Sen salatasına mı giriyorsun?
0: Evet. Sosunu sonra yaparız, acelesi yok.
1: Okey.
0: Böyle bir sohbet de yapalım. Hayatta...
1: Öbürleri salata, sos şeyim, yeşilim.
0: Evet. Bunun sosunu ilk başta hazırlayacağız.
1: Yatağı olacak.
0: Bunlar bu sosla buluştuğunda yemyeşil bir sos haline gelecek.
1: Of of.
0: Yemyeşil hale geldikten sonra da ne yapacağız Serpil onu?
1: Afiyetle. Hı. Yalan, yalan. Önce salatamızın zeminine yatak yapacağız onu pırıl pırıl. Şamandıralık içinde ekmeği var.
0: Ben domatesle özellikle kışın kullanıyorsam ki çok kullanmamamız gerekiyor biliyorum farkındayım. Hı-hı. Ama çeri domates tercih ediyorum. Çok daha lezzetli oluyor diğer domatese göre. Salatalarda da görsel çok daha önde olmuş oluyor.
1: Fark ettin mi senin malzemelerinden biraz biraz çalıyorum ekmeğimi.
0: Çal. Senin canın sağ olsun.
1: Ne yapayım Nermin?
0: Lezzetlendireceksin.
1: Evet. Hı-hı.
0: Hiç iştahımız yok. Böyle biraz lezzetlendir de iştahımız yerine gelsin.
1: Çok güzel olacak ama.
0: Kaslarım gitmiş benim. Sabah bu ölçümü aldı Demet
1: ya
0: Hanım'ın.
1: Ya niye gitsin kas? Neydi Allah vermesin.
0: Neydi hanımefendinin ismi? Neydi hanımefendinin ismi?
1: Seçil, Esin.
0: Hı, neydi adı duymuyor. Güzel.
1: Seç. Selin. Evet evet Selin. Kas gider mi öyle? Allah vermesin ya.
0: Hanımefendinin ismi neydi? Sabah gelen.
1: Esin.
0: Esin miydi?
1: Evet.
0: Selin. Selin Hanım. Ölçümü aldı. Bir kıyafet diktiriyoruz. Kaslarım gitmiş benim. Bir ayda spor yapmıyorum ya. Pazılarım falan küçülmüş.
1: Seninle daha oynamayacağım, konuşmayacağım. Bak,
0: küçülmüş ama
1: şimdi,
0: pazılarım.
1: Hanımefendinin bak fikrine saygı duyuyorum. Tamam mı? O da yetişkin bir insan. Ama kendisi tekstilci. Senin ölçünü alıp nereden vardı senin kaslarının gittiğine?
0: İlk ölçüyle kıyasladık.
1: Ona bir zayıf.

0: olmuş ya da kilo vermiş ya da işte ödemin gitmiş diyor muyuz acaba?
1: Diyemiyoruz ama
0: niye kasın
1: bir yerde
0: gitsin?
1: Ödem toplanmış.
0: Senin
1: bir yerim büyümüş.
0: Senin ay tamam demeyeceğim ya. Bana inanmıyor.
1: Anlat inanıyorum dinliyorum seni işte.
0: İnanmıyorsun aşkım. Sen gencecik yaşta senin kasın niye gitsin Allah vermesin.
1: Spor yapmadım 1,5 aydır.
0: Sen benim bir... kasım yok ben et yığını olarak böyle geziyorum. Sen bir... hiç yapmıyorum ya.
1: Sen bir spor yap bak nasıl kaslanıyorsun Serpil'im.
0: Kas gider mi öyle gitmez. Allah vermesin niye gitsin?
1: Gitmez mi?
0: Ha, gitmesin zaten.
1: Bilmiyorum.
0: Ödemin gitti. Kadın dediğinde de işte, zaten ötekisi olur. Yani sen bakma bana. Ben bir kötü örneğim. Yani. Sen
1: dertler
0: şuradan,
1: der ya olmuş.
0: Sen benim canımın içisin. Sana ben söylüyorum. Sen bana inanmıyorsun.
1: Küçülmüşüm biraz da.
0: Tamam.
1: Acaba dedim ondan mı küçüldüm o yüzden.
0: Yemiyorsun ondan. Ödem tamam. De gitti. Mis tertemiz. Bu arada dibleye
1: ben
0: yandı.
1: Bir çete sorayım ya.
0: Sor. Sor bakayım.
1: Seni tanıyor zaten. Sen onunla kankasın.
0: Sor.
1: Serpil Hanım nasıl diyor? Ben bir şey soruyorum. Onun önce seni soruyor bana.
0: Ben öyle hiç sevmem ama o beni seviyor galiba.
1: Önce seni soruyor bana.
0: Benim hasta olduğumu düşünüyordu ondan.
1: Yok.
0: Bir soru sordum.
1: Nasıl iyi mi dedi Serpil Hanım dedi.
0: Bir soru sordum.
1: Duygusal şeyi nasıl diyor. Dedim iyi. Bu aralar toparladık. Çocukları geldi falan güzel dedim. Gayet keyfi yerinde. Allah daha iyi etsin dedi o da.
0: Mi dedi?
1: Hı-hı.
0: Bak görüyor musun kız? Çete baksa.
1: Şimdi domatesi doğradım. Burada tuzu karabiberi ekledim. Çünkü ben onu
0: Nida?
1: Yetiştirdim Nida. Sirkeyi döküyorum.
0: Mukavemet gösterme sunucuna.
1: Zeytinyağı gezdik.
0: Buradan duyuyorum biliyor musun?
1: Bizim chat diyor hemen su leblemeden leblebi yanlıyor. Çünkü dedim ben yetiştirdim onu. Nerede ne konuşacağını öğrenmeli.
0: Chat'i de şey yaptı vallahi.
1: Şimdi geliyorum sos yapmaya. Sosu nerede yapmamı istersiniz?
0: Şu büyükte yapmak istiyorum sunucum.
1: Nerede büyükte?
0: İpekimsi o şey var ya
1: emin
0: ondan.
1: Emin misin o çok bizi kurtarmayabilir.
0: Kurtarır ben onu çünkü bir de bone istiyorum süzeceğim. Süzeyim diyorum. Acaba şey mi versem? Minik sumutu makinamı mı versem?
1: Ben onu düşünmüştüm ama artık çok geç.
0: Geçti ki daha koymadın ki.
1: Ben koydum buraya.
0: Tamam koy. Zaten benim sumutumun içine sığmayabilir malzeme. Baktım içime sinmedi senden alırım onu. Ekmeklerim kızardı.
1: Şimdi bak önemli detaya giriyorum. Tamam mı? Aldım.
0: Sen bekle burada tatlım.
1: Yemyeşil parlak bir sos yapacağız ya.
0: Lütfen. Yo.
1: Bak hep birlikte o sosu yapıyoruz. Restoranlarda böyle şey ay çok güzeldi o bir su tutalım mı ona?
0: 3 saniye kuralım Ermin yıkayıp geliyorum.
1: Tamam hayatım yıka
0: vallahi
1: bence
0: yıkarım.
1: De.
0: Hiç bakma.
1: Biz yiyeceğiz zaten. Çok güzel kokuyor. Restoranlarda böyle bir salata istiyorsunuz ya üstüne böyle top peynirle falan geliyor ama onun yanında böyle yemyeşil bir sos oluyor. Diyorsunuz ki bu nasıl bir şey ya diyorsunuz o aroması, o fesleğenin, o nanenin eşsiz kokusu
0: çok
1: falan.
0: Çok çıkarmasaydın o sapları da girseydin.
1: Ama çok şey acıtmasın.
0: Kalın mı diyorsun? İyi tamam.
1: Bir de istediğimiz pürüzsüz şey görüntü olmaz.
0: Şimdi.
1: Bak koydum.
0: Bunun kenarları çok yüksek ya ben şey göremem ki bunda.
1: İşte tam olarak o sosu yapıyorum şu an size.
0: Bunu yapmayalım değil mi?
1: Ne canım? Bence onu yapalım ya.
0: Gözükür mü yeşil?
1: Aa gözükmez. Yuvarlağımız var ya yuvarlağımız da daha hoş olur.
0: Mı? Hı-hı. Onu da. Evet. Bana bak beni sev.
1: Şimdi içine bir diş sarımsak. Limon suyu.
0: Şey koydum,
1: bak lahmacun. Nasıl bir sos şey. Kıymetli izleyenlerim. Sirke.
0: Bazlama.
1: Bir yemek kaşığı yoğurt. Mayonez pardon. Bu. Öbürü yoğurt. Süzme kullanabilirsiniz.
0: Bazlamaları mı?
1: Akbiber tuz.
0: Ay pardon.
1: Ve zeytinyağımız. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Şey tuz gitmedi hocam. Bence bu.
1: Evet güzelmiş.
0: Şeyin de gözüksün istiyorum. Hı hı. Bu ne alabilir miyim bir tane?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Orası neresi? Nermin'im azıcık gürültü yapacağız ama. Benim sevdiğim.

0: bin parçayı versinler. Bunu böyle ipek ipekimsi bir şeye getireceğiz.
1: Ne oldu ki buna bu ne?
0: Geli mi?
1: Yok, ben bunu yapıyordum. Evet.
0: Şimdi.
1: Ne geldi?

0: parça yok hocam. Otlar. Evet.
1: Dur.
0: Geldim.
1: Dur sıkıştıracağım onu birazcık daha.
0: Otlar bunlar kendine yenilecek.
1: Yukarıya kalktığı için bıçak yakalayamıyor onu. Gelecek. Tuttu. Çevir. Ha.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi başladı, evet.

0: Alacak alacak.
1: Evet. Doğulaşana kadar.
0: Nermin, pilavımızın tuz yok muydu ayol?
1: Bardağı attım aslında ama azdı galiba.
0: Bayağı tuzsuz.
1: Evet.
0: O devam etsin orada iyicene.
1: Şeyimiz nerede? Bonemiz.
0: Bakacağım şimdi, iyice süzerse et koymayacağım.
1: Şuradan bile yapabiliriz aslında da.
0: Şey yapmayacağım. Sanki bayağı güzel süzdü Nermin onu.
1: Öyle mi diyorsun, ama ben buradan
0: bir
1: geçireceğim.
0: Bir sen bak yine de kaşığınla. Tuz soyduğum için böyle bir içimlik su daha verdim Nermin. Of. İpek bak mi diyorsun?
1: Bak.
0: Ay. Tamam, olmuş o. Şimdi seni küçük tarafa alacağım. Sen sakin sakin.
1: Çok
0: relax.
1: Güzel oldu hem de. Ben buradan takıl. Bir tane şey alıyorum. Serpikon.
0: Spatula mı?
1: Hı hı.
0: Al canım Richie. Gönder gelsin hoca.
1: Of, kokuyu keşke gönderebilsem. Efsaneyiz. Efsaneyiz. Bunu kuralım. Yine biliyor musun? Böyle. Çok güzel kokuyor değil mi?
0: Gerçekten sen çok güzelsin ya.
1: Bakın bu sosu ama en parlak haline getiriyorum. Süzgeçten geçiriyorum.
0: Hay. Çık ama.
1: Bence yeterli.
0: İşine yarar mı orası?
1: Çok alacak gibi durmuyor.
0: Bıçak var değil mi?
1: Hı hı. Şöyle bakın. Şu an size bir sos göstereceğim. Bak.
0: En ipeğinden.
1: Bakın o şeyini de aldım.
0: Ortada hiçbir şeyimiz yok hazırda. Kapı çalacak, misafir geldi.
1: Bak, bu arada Serpil, görüyor musun?
0: Bizi bir tüketti ama güzel.
1: Işıltıya çekmiş. Bak.
0: Şöyle alarak geleceğim.
1: Hı. Dökeyim mi zemine artık bunu?
0: Gönder gönder gönder.
1: Bak.
0: Gönder. Of of. Al sana kaşık. Git mi oraya?
1: Şu ortaya koyuyorum ben. Bak.
0: Gönder.
1: Efendim, dünyanın en güzel sosu. Çok çok böyle şık restoranlarda. Özellikle salatalarının zeminliğinde. Tabakların sunumunun kenarında. Ve o beyaz top peynirlerle yapılan bütün sunumların içerisinde olan sosun tarifini
0: ezine
1: verdi.
0: Ezine de çok yakışır buna.
1: Buna çok gider ezine. Bir de o top peyniri gider. Ortasını böyle böleceksin Muratte. Var ya Muratte peyniriyle. Püüü, efsane. Efsane. Bunu sadece kenarına doğru yayıyoruz. Ve burada kızarmış böyle üstüne sarımsakla böyle biraz baharatla
0: önce
1: lezzetlendirdiğimiz
0: gelsin, gel.
1: Ekmeklerimizle birlikte lezzetlendirmeye devam ediyoruz. En sonunda yine peynirimiz var ve görmüş olduğunuz üzere nane ya da fesleğen.
0: Biz fesleğen verdik.

0: Bak. Şöyle bismillah.
1: Vallahi kaşık attırır. Evet Nermin'im, göbeğini göbeğine doldur.
0: Nasıl bir şey hanımlar? Beyler, bu nasıl bir
1: Allahu
0: şey?
1: Ekber.
0: Çok seviyorum ben salata. Özellikle domatesli falan çok hoşuma gidiyor. Ama kendim yapınca yiyemiyorum. Kesiliyorum. Böyle benim önüme salata hazır gelecek.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Ben salatada değil, ben de şey. O benim hamileliğimden kaldı. Birisi bana biber kızartacak. Ben oturup 5 kilo yiyeceğim. Kendim yaptığım zaman.
0: Yıllarda geçse hiç değişiklik olmadı mı?
1: Aa, onda olmadı. Kendim yaptığımda herkes.
0: Hamileliğinden kalma ne güzel bir hatıra bu.
1: Herkes bayılarak yer ama kendi kızarttığıma karşı tarafın aldığı kadar zevk almam.
0: Ben de
1: Sen de
0: anladım.
1: bana böyle yalandan tavada onu böyle parpula koy önüme.
0: Bayılırım diyorsun.
1: Dünyanın en lezzetli yemeğidir benim için. Geleyim aralarına
0: Gel
1: şöyle.
0: sen de gel. Ben de geliyorum zaten. Ortada buluşuyoruz ya Rab.
1: Şu sosu da gezdirmem birazdan üstüne.
0: Nasıl bir şey biliyor musunuz yemek yapmak?
1: Anlatılmaz.
0: Bütün Rabbimin vermiş olduğu nimetlerin birbiriyle
1: Ekmek
0: ahenk
1: yemişsin Arap olsun.
0: içerisinde böyle ışıl ışıl gözüktüğü o dakikalar var ya. Yani ne diyebilirim ki yani gerçekten bazı şeyler
1: Yeter, koyma
0: anlatılmaz.
1: koyma.
0: Bazı şeyler yaşanır ve biz o anlara ancak şahitlik ederiz.
1: Domatesimi sakınca koyma.
0: Yok ekmekleri koydum.
1: Hmm.
0: Bakar mısınız? Efendim. Bakar mısınız? Allah.
1: Şu küplerden iki tane şu.
0: Hak
1: Sarmış.
0: etti
1: Onu
0: mi?
1: da şuraya
0: Bence de hak etti. Koca bir alkışı.
1: koydum.
0: Ve şunu da eklemek istiyorum.
1: Onu kumlar
0: Yeterli.
1: gezdirmek ister misin?
0: Yok, yok, yok, yok, yok.
1: Gezdiremezsin.
0: Çok hoş gözüküyor çünkü. Hiçbir şey gezdirmek istemem. Gel, senle birlikte gezdirmek isterim bu şöyle.
1: Şamandıra mı
0: Bu
1: diyorsun?
0: çok hoştur biliyorsun. Çok hoş şey, çok hoş şey bu. Böyle.
1: Allahu Ekber. Allah'ım olmayanlara da ver. Kış kış.
0: Yeter ki
1: Şamandıra.
0: huzurun olsun.
1: Aa,
0: Böyle
1: ekmek.
0: domatesin suyunu bile, salatasının suyunu bile banar, mutlu olursun. Yeter ki huzurun
1: Allah huzur
0: olsun.
1: sağlık versin.
0: Var ya. 2 kere 2 4 eder. Mutfakta keyif almayı bileceksin hocam.
1: Şimdi.
0: Keyif aldıktan sonra da sunumlara geleceksin.
1: Aa.
0: Bak.
1: Peki. Ha. Tamam.
0: Ne oldu?
1: Zeynep Hanım göndermiş de. Gelmiş.
0: Ha.
1: Şey vardı ya. Ayol telefonla mı geldi bu senin?
0: Gelmiş mi? Hiç haberim yok.
1: İnşallah çarpmamış.
0: Bakar mısınız efendim? Vallahi kete de kete yani. Serpil, bunları sunumuna hazırlayalım yavrum.
1: Nermin, neden sen benim bu bronzlaşmış ketelerime üvey evlat muamelesi yapıyorsun aşkım?
0: Böyle olsun istedik. Her şeyin beyazı var.
1: Tamam.
0: Serpil, gel.
1: Geldim
0: Gönder.
1: tatlım.
0: Bekliyorum.
1: onun kabına
0: Ver
1: yok öyle
0: ver
1: koy
0: ver ver.
1: direkt üstüne blok yapalım tepeleyelim hiç sıkıştırmayan
0: Sıkıştırıp
1: tutunamayacak
0: şöyle yapsak ya.
1: durmaz ki
0: Dengelesek sırt sırta durmaz mı? Emin
1: ha bence
0: misin?
1: durmaz sence
0: O zaman böyle yapacağız.
1: işte ben evet tam olarak öyle yapacağım
0: O zaman
1: dörtlü
0: 2 tane
1: hı.
0: daha
1: Var var çıkardık onu da şu da
0: bak
1: senin al bununla
0: izleyicim
1: istersen koy.
0: bak of bak Allah Allah Allah
1: Ben gidiyorum pilavımın. Tane tane.
0: Ben böyle bir lezzet, böyle bir görsel görmedim diyorsanız Beyaz TV ekranları açılıyor.
1: Daha tahmini
0: Nermin'in
1: var onun.
0: Enfes Mutfağı'nda bak. Bak çok kullandım diyecekler ki hep bak. Ama bak yani bak gör.
1: Anlamında.
0: Gör anlamında izleyicim.
1: Senin bir taban daha olacaktı. Ha onu koymuşsun.
0: Bir dakika. Efendim, dakikalar sonrasında Beyaz TV ekranlarında sofrada masada birlikte olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra sizlerleyiz.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.

0: Alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla... Eti Tutku. Gerçek tutku.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
9: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Tam o anda bir
11: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap. Şampiyon! Şahanesin Gemini.

ise 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
4: Tabii.
5: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşıklar.

0: Bulaşık makinesi.
1: Futbol heyecanı Bim'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
2: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
3: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
4: Bu kadar artık şov.
2: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
5: Tatilse Setur.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa. Yeni nesil ödeme cüzdanı burada.
1: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Sütaş labneyi.
7: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Ortama bir twist lazımsa denemen lazım.
14: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Getir Finanslılar düşük faiz oranlarıyla anında ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ama ne hızlı, ne rahat, ne avantajlı finans.
2: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
3: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2020.

0: sizi bekliyor. Kaçırmayın. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: İntens bir konu var, bekliyorum.
5: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
6: Kızlar!
7: Bizi özlemişim.
8: Bizim intense mi?
7: Bizli intense akşamlarını.
9: Mutluluk bu işte.
10: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
11: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.

0: Girebilir miyim, izin verdi mi hocam? Tamam, konuşuyorum. Böyle oluyor, ne yapayım, bu adam benimle uğraşıyor. Efendim, harika bir iş şirketi hazırladık. Görüntüsüyle ekranı renklendiren, içindeki o iç, unlu iç harcıyla bambaşka boyuta götüren harika bir iş şirketinin hemen yanında bazlamanın üstündeki lahmacun iç harcıyla birlikte buluşmuş efsane bir bazlama lahmacun. Biliyorsunuz daha önce de bahsettim, özellikle restoranlarda, kafelerde ve uçuşlarda ikram edilen efsane bir mons hazırladık. Bu gerçekten yapabileceğinizin en iyisi ve birebir tarifi efendim. O yüzden gönül rahatlığıyla denemenizi öneriyorum. Bizim iki tanesi dolaba giderken arkadaşlarımız
1: yolda
0: intihar etmişler. Neyse, dört tane kaldı, olsun. Zaten çok yoğun olduğu için çok hafif koyun siz de bardaklarınızı, böyle küçük porsiyonlarda yapın. Bir tanesi çok ağır olur. Ve efendim bezelyeli, bu taze yaş bezelye var ya, yeni araka çıkmış, böyle araka diye geçiyor. Onlarla böyle güzel bir zeytinyağlı efsane bir görsel çıkarttık. Allah'ım çok hoş oldu, gerçekten söylüyorum. Yani tatmanız lazım ve tabii ki günün en anlamlı, en güzel ve
1: en renkli.
0: En renkli, Rabbimin bize vermiş olduğu en güzel sunumlardan bir tanesi o yeşil sosuyla özleşmiş, peynirli iç harcıyla güzelleşmiş efsane bir salata yaptık. Salatanın da görseli şu an ekranda. O yeşil sosun parlaklığını görebiliyor musunuz? Bence yemek yapmak gerçekten bir sanat ve bu sanatı da en iyi şekilde ekranda sizlere gösterebiliyor olmak, sunabiliyor olmak, o da bizim mütevazı İşimiz. Olmayalım, işimiz diyelim gerçekten. Efendim, koskoca bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Aylar yıllar birbirini kovalarken Nermin Nefes Mutfağı her gün farklı tariflerle sizlerle olmaya devam ediyor. İnşallah Allah nasip ederse pazartesi yine bambaşka tariflerle sizlerle olacağız. Ne diyorduk? Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Muhteşem bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle dinlenip pazartesiye bomba gibi geliyoruz efendim. Sizler Beyaz TV'de kalın. Bizler haftanın menüsünü belirleyip pazartesi sizlerle olmak için şu andan sabırsızlanıyoruz. Allah'a emanet.
1: Hoşçakalın.

0: Guja ayakkabı ve çanta. Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: 27 yaşındaki Batuhan 30 Haziran 2025'te şüpheli şekilde hayatını kaybetti. O sırada yanında sadece eşi Türkan vardı.
1: Batuhan'ın daha öncesinden doğal gaz borusuna astığı, bornoz kuşağına kendini astığını, ayağının altında sehpa benzeri bir cisim olduğunu gördüm. Bir ayağı boşlukta, bir ayağı ise sehpaya değmiş vaziyette buldum.
2: Biri daha olduğunu düşünüyorsunuz.
3: Yalnız onu yapamaz o. Orada onun yanında birileri vardı. Ama kim vardı o biliyor.
4: Batuhan'ın bu şekilde asılıp öldüğüne ilişkin hiçbir delili yok. Türkan'ın beyanından baş. Bakın bu dosyada da sen Türkan'ı alacaksın, o odaya sokacaksın. Bu kadar. Oraya 97 kiloluk bir adamı tutturacaksın. Hadi bunu indir diyeceksin. İndiremezse o zaten patlayacak.
0: Evet. Batuhan'ın boyu ve bulunduğu pozisyon Türkan'ın iddialarıyla birbirini tutmadı. Adli analiz uzmanı Hakan İzgi çelişkileri anlattı.
5: Vefat etmesi için ne gerekirdi? Ani, dinamik bir hareket.
2: Evet.
5: Değil mi? Ne yapacaktı? Bunun üzerine çıkıyor, tak bırakması lazım değil mi kendine? Peki ben ne anlattım sizlere, seyircilerimize? Dedim ki şuradaki pense nerede o? Parça yok değil mi? İki türlü dedim güç uyguladık değil mi? Birincisi, eğer yarım saat 20 dakika geçerse durursa şuradaki pense var ya.
2: Evet.
5: Hadi durur, ondan sonra kopar. Ama ne dedim? Dinamik hareket olursa eğer, yani bıraktığın anda ne olur dedim? Kopar dedim değil mi? Evet. Bakın çürüttüm. Yani bunun kırılması tamam, çıktığını kabul ediyoruz ama çıktıktan sonra kendisini bırakması lazım da bu sefer buranın kırılması lazım. Burası da sağlam.
0: Türkan, Batuhan'ı tek elimle kaldırıp diğer elimle ipten kurtardım dedi. Stüdyodaki değerlendirme gerçeği gözler önüne serdi.
5: Her şey fizik, bakın biz kesinlikle yorum yapmıyoruz. Biz burada ne olduysa insan anatomisine tutup da bütün ölçü mekan ölçümleri yapıp ona göre bir tespit yapıp kanaat getiriyoruz. Yatakla duvar arasında 1 metre 3 santimlik mesafemiz var. Aşağı yukarı bu kadar.
2: Evet.
5: Tamam. Bu yatak, bu duvarın karşısındaki yataktan bahsediyoruz. Ben buradan bunu çıkartmaya, kaldırmaya kalktığım anda bile bakın doğru tutamıyorum bile. Bakın,
2: aldınız dengesiz bakın, bir ağırlık
5: yukarı
2: olarak.
5: Yukarı kaldırmaya çalışsam bile bakın geriye doğru düşüyorum.
2: Aman hocam.
5: Geriye düşüyorum. Yok, bilerek yaptım.
2: Aa tamam.
5: Bilerek. Geriye doğru düşerim. Bakın.
0: Türkan'ın evlenmeden 3 gün önce attığı ses kayıtları stüdyoya bomba gibi düştü.
6: Var ya, beni bir daha ağzına al. Bak bir daha ağzına al. Seni buraya gömmeyen insanı var ya, bütün Türkiye ayağa kalksın, seni var ya ibret alem diye asarım.
7: Esra Hanım, beni asamadı, oğlumu astı. Türkan, ben biliyorum sen beni izliyorsun. Her ne olursa olsun sen o ülkeden geleceksin. Bu ülkede hesap ödeyeceksin sen.
0: Anne Yasemin gözyaşları içinde tanıklara seslendi. Batuhan'ın komşusu Gözde yayına bağlandı.
8: Tam Batuhan'ların oturduğu karşı dairede oturan bir hanımefendi, Gözde Hanım önemli bir şey söyleyeceğini söylüyor. Merhabalar Gözde Hanım.
9: Merhabalar Esra Hanım, iyi yayınlar.
8: Teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza.
9: Hoş bulduk.
8: Olay günü 30 Haziran'da dikkatinizi çeken bir şeyler oldu mu?
9: Yani şöyle, yaz ayıydı zaten. Biz balkonda oturuyorduk arkadaşımla beraber.
8: Evet.
9: Daha sonrasında seslere falan çıktık. Biz kavga falan var sanmıştık. Baktığımızda daha sonrasında işte Türkan'ı gördüm. Birkaç kişi daha vardı. Polis ekibiydi yani, sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yanımda da bir tane beyefendi vardı. Hiç tanımadım.
8: Peki Gözde Hanım, bana şunu tarif eder misiniz? Yanında birini gördüğünüzü söylediniz o sırada. Nasıl biriydi?
9: Bir kere baktım, uzun boylu bir adamdı. Hemen Türkan'ın boylarında bir adamdı.
8: Yanında hani bir polis komşusu geldi. O polis komşusu değil.
9: Yok, değildi.
8: Değil. Orada yok, tanıdığınız değildi. Komşulardan değil.
9: Değildi. Aa, ben yaklaşık 10 senedir burada oturuyorum.
8: Gelen dayısı Ramazan var, o da değil.
9: O da değildi.
0: olay gecesi Türkan'ı gören bir tanığın ifadesi bomba etkisi yarattı.
10: Bu sırada tanımadığım saçları topuz şeklinde gözlüklü bir genç kadın ile yine tanımadığım ve yan profilden tarif edebileceğim şekilde tahminimce 40-45 yaşlarında saçları gri siyah karışım renklerinde olan hafif iri 1.75-1.80 boylarında üzerinde gri ya da siyah tonlarında kapşonlu yağmurluk olarak tabir edebileceğim kıyafet bulunan bir erkek şahıs ile sokak üzerinde evin bulunduğu yamaçtan aşağı doğru yürüdüklerini ve konuştuklarını gördüm.
0: Ekibimiz yaptığı araştırmada ilginç bir bilgiye ulaştı. Oklar komşuların gördüğü üçüncü kişiye döndü.
11: Olayla alakalı İzmit Kocaeli'ndeyiz. Buradaki araştırmalarımız devam ediyor. İddiaya göre Batuhan ve Türkan 29 Haziran akşamında arkamda bulunan kafelerin birinde önce beraber oturdular. Ardından saat 12 civarlarında Türkan'ın telefonu çaldı ve Türkan telefonla konuşmak için Batuhan'ın yanından ayrıldı. Bu caddenin az ilerisinde bulunan otelde bir beyefendi vardı. Yine tanıkların anlattığı, komşuların, görgü şahitlerinin anlattığı kır saçlı 40-45 yaşlarında bir adamla otelin önünde yaklaşık bir 20 dakika görüştü.
12: Türkan'la Batuhan'ın oturduğu kafeden ayrılıp sonra bir şahısla buluştuğunu iddia edilen otelin olduğu caddedeyiz. Otel hemen arkamda. Aslında Batuhan'la arkadaşım hemen gösterirse Batuhan'la Türkan'ın oturduğu kafe hemen şu ekrana yansıyan caddenin aşağısında yaklaşık 2 dakikalık bir yürüme mesafesi.
13: Ha, çok yakın.
12: Çok uzak bir nokta değil.
13: Buradan çık evet. Fatih, şimdi hemen bir otele hemen gider misin?
12: Evet, otel hemen arkamda bulduğumuz binada bulunuyor.
13: Otelin önündesiniz. Yani o kadar, yani 2 dakika bile değil, 1 dakikalık mesafe.
14: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
15: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
16: Kaya, nakit işlemlerde ürünü okutup buraya tıklıyorsun. Kredi kartında da buraya tıklıyorsun.
17: Anladım.
16: Sen de.
18: Merhaba.
17: Hoş geldiniz.
18: 4 numara.
17: Evet, okutabilirsiniz.
18: Teşekkürler.
17: Görüşürüz.
19: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Çocuğu uyutamıyoruzlar. Gece arabayla dolaştırdıklar. Hikaye geliyor değil mi? Çocuğun olduğunda görüşürüz. Heh, buyur. Yağmur yağdı, suyun bitti, havan... adam çıktı. Görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
17: Görüşürüz.
18: Görüşürüz.
19: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
20: Geceliği 4200 lira.
21: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
21: Trivago'da o da var.
22: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
24: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
25: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
24: Yok mu bunun bir çaresi?
26: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
27: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
28: İşte bu Google Gemini.
29: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
30: Ay çok güzel.
29: Açılmış rengini göster.
30: Ay tam benlik.
29: Kısa ve kızıl bir model görelim.

0: Bir de ay kıza mı olsam? Şahanesin Cemilay.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Yves Rocher'dan Sebo Aktif Clear Tonic. İçinde doğan süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
3: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
4: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
5: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
6: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
7: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
6: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
9: Yollara düşelim.
10: Kim tutar seni? Düşelim.
11: Futbol heyecanı BİM'de. LG 55 inç 4K Ultra HD Vivo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR 10 Nano Cell TV 30.990 lira.
12: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır beyaz, tatlı prens. Tamamdır şakamatik.
2: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eseri.
3: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
2: Yo, ben bu aşka doyamam.
4: Doyamadım pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
7: Türkiye'nin dürümü. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
16: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
17: Erkan öldü. Eşi Banu ve ablası Şennur karşı karşıya geldi.
18: Benim kanım açtığından vefat etti.
19: O kadar işte. Bankada paralar vardı. Dostunu aşırdın onları.
1: Ben hiçbir iddiaları, yalanları kabul etmiyorum.
17: Şennur, Erkan'ı eşi ve diğer kardeşimi zehirledi dedi.
4: Bunlar birlik oldu, benim kardeşimi zehirlediler.
1: Serkan Kasatura ile eşimi abisiyle bir senedir ben...
17: Banu iddiaları reddetti. Erkan'a hastanede 8 tane ilaç verdiler.
1: Eşim yoğun bakıma düştüğü gün evime baskın yaptı.
17: Kim doğruyu söylüyor? Banu mu? Yoksa görümcesi Şennur mu?
19: Neden bizden sakladın evliliğini? Bu benim kardeşimi sevmedi.
1: Gel ikimiz beraber olalım. Bunları ortadan kaldıralım demiş.
17: Canlı yayında büyük yüzleşme. Az sonra... Hafızalara kazınan cinayet.
5: DNA'nı çıkmış.
6: Çıkan.
17: 12 yaşındaki Hande Çinkitaş öldürüldü. Katili 25 yıl sonra öz babası çıktı.
20: Kızım mı gitmiş öldürmüşüm evden?
1: Artık o koku da gitti. 25 sene sonra onu da yok ettiler.
17: Olay yaratan sözler. Kızımı seviyordum. Neden öldüreyim?
20: Ben kızımı seviyorum. Çok sevdiğimden öldürdüm. Öyle mi?
17: Bir komplonun kurbanıyım.
21: Şehnaz'ın içerisinde olduğunu biliyor bu olayın.
17: Kızımı eşim öldürmüş olabilir.
22: Kızınızı belki eşiniz öldürdü.
20: Olabilirdi, olmayabilirdi.
17: Baba Nezih ilk kez canlı yayında. Az sonra. Herkesin beklediği canlı yayın.
23: Asla benim çocuğum o ipe çıkmadı.
17: Ekibimiz Batuhan'ın öldüğü apartmana gitti. Çok konuşulan ihtimali ortaya çıkardı.
24: Kapalı olan balkonlu daire Batuhan'ın yaşadığı daireydi.
17: O eve üçüncü kişi gizlice girebilir mi?
22: 1 metre 20 santim yan taraftan geçip oradan da kaçıp gidebilir.
17: Kır saçlı adam Batuhan öldüğünde evde miydi?
25: Kayıt cihazını aldıklar.
22: Batuhan'ın vefatından sonra mı kayıt cihazı alınıyor?
17: Türkan'ın şaşırtan telefon kaydı. Olaydan önce ailesiyle ne konuştu?
0: Bir tek Türkan indirdiğini söylüyor. İpte asılı gören yok.
17: Batuhan'ın ölümü planlı bir cinayet mi?
20: Kuvvetle muhtemelen bağla boğmaya bağlıyorum bakalım.
23: Benim çocuğumu katletti, planlı bir cinayettir bu.
17: Az sonra...

0: biliyorsunuz yer değiştirdiler. Çünkü neden? Biliyorsunuz Yasemin Hanım'ın adalet savaşı Batuhan için devam ediyor. 30 Haziran günü oğlu kendini astı iddiası var aslında ve bu soruşturmaya aslında takipsizlik verildi. Ama yanında ona aslında daha önceden de öldüreceğini, hatta Yasemin Hanım'ı da öldüreceğini tekrar tekrar zikretmiş eski gelini vardı. Ve Yasemin Hanım asla oğlunun kendini öldürdüğüne inanmıyor. Bunu asla. Kesinlikle
1: inanmıyor mesela. Asla.
0: Bunu benim Türkan çocuğum yaptı diyorsunuz siz.
1: Aynen öyle. Türkan katildir.
0: Ve onu sosyal medyada da yayınlarda da destekleyen kişileri bir gösterelim arkadaşlar. Onlar pankartlarla geldiler. Çünkü sizler de, ben aslında hepsine de sormak istiyorum. Sizler de Batuhan'ın kendini öldürdüğüne inanmıyorsunuz ve başına mutlaka bir iş getirildiğini Türkan tarafından düşünüyorsunuz. Ve buna inandınız. Aslında ortaya çıkan birçok şeyde, birçok delilde ya da soruşturma dosyasında göz ardı edilmiş durumlarda bunu gösteriyor. Öyle değil mi?
1: Evet Esra Hanım. Eksik soruşturma yapıldığını düşünüyorum. Aha. Eksikler var. Bu eksikler tamamlanırsa her şey aydınlığa çıkacağına inanıyorum ben. Çünkü ben çocuğumu çok iyi tanıyorum. Evladımı çok iyi tanıyorum. Benim çocuğum asla böyle bir şey yapmaz.
0: Şimdi bu anne çok haklı. Neden? Bakın bu olay 30 Haziran'da oluyor. Üzerine zaten olay olduğu andan itibaren oraya gelen olay yeri ekipleri ve memurlar intihar yazıyor. Yani şüpheli ölüm de değil. Direkt intihar. Ki bu çocuk Batuhan ipte kendini asmış halde değil, yerde başı yarık bir halde bulunuyor. Ve sonrasında aslında baktığımızda bu yarığın etrafında adli tıp uzmanının da bağlanmıştı bize, canlı dokular olduğu, hatta Hakan hocamız da yayınımıza gelmişti. Demişti ki bu yarığın oluş şekli, akan kanın miktarına baktığınızda bu yarığın aslında canlı iken yapılmış olduğu ve künt bir cisimle, yani düz bir çizgi şeklinde yarık olduğu için yere düşerek değil künt bir cisimle oluşabileceği görülmüştü. Bazı eksiklikler var bu soruşturmada, takipsizlik oldu.
1: Evet.
0: O yüzden de Yasemin Hanım ben adaleti arıyorum diyor.
1: Aynen Esra Hanım öyle. Ben şunu söyleyeceğim açık ve net.
0: Hı hı.
1: Ben adalet dilencisiyim. Bir anne adalet dileniyor.
0: Hı hı.
1: Dilenciysem evet ben adalet için dileniyorum. Çocuğumun hı hı. hakkı için aydınlatılabilmesi için ben o adaletin kapısına gidip dilenmeye razıyım Esra Hanım. Yeter ki olaylar gün yüzüne çıksın. Kapatılmasın. Benim oğlum asla böyle bir şey söz konusu olamaz.
2: Esra Hanım, bize bunu düşündüren aslında şu. Dosyaya baktığınızda ben şunu görmüyorum. Parmak izi alınmamış, DNA alınmamış, tırnak altı
0: evet,
2: bakılmamış.
0: Bunlar yok bu arada, eksik.
2: Bir toprak zemin var. Kod farkından dolayı çok yakın olan. O bakılmamış, incelenmemiş. Sehpalar bulduk, bakılmamış. Evden sadece bir ip kesilerek alınmış. O ip dahi incelenmemiş.
0: Hı hı.
2: Kamera kaydı zaten yok. HTS, kızın HTS'si sadece alınmış. Başka bir HTS yok. Biz bunların incelenmesini
0: Kenan
2: istedik.
0: Kenan Bey, bir de aslında ben size eksik olan maddeleri tek tek göstereceğim ama burada şundan bahsetmek istiyorum Kenan Bey. Siz dün Batuhan'ın telefonunu aldınız.
2: Evet.
0: Yani teslim aldınız.
2: Evet.
0: Ve gözünüze çarpan bir şey oldu mu orada?
2: Tam detaylı bakamadım. Bir iki tane şey var. Paylaştım diye biliyorum arkadaşlarla. Gene tehditvari konuşmalar ve inkar ettiği birkaç yazışma var. Hı hı. Onları da zaten inceledikten sonra sizle de paylaşacağım. Herkes görmeli zaten. Ama gene tehditvari
0: şimdi
2: mesajlar
0: bakın,
2: var.
0: Batuhan'ın telefonundan çıkan siz de görmüşken Kenan Bey bir mesajı göstermek istiyorum size. Şimdi İstanbul'a taşınıyorum. Bekle sen bu telefonu açma. Bu Batuhan'ın yazısı. Evet. Bu da Türkan'ın yazısı. Diyor ki ananı ara ananı, beraber mezar planları yaparsınız diyor. Şimdi attığı mesajı bir daha göstereyim. Ben geçtim önüne. Görüyorsunuz Türkan'ın Batuhan'a mesajı, ananı ara ananı, beraber mezar planları yaparsınız. Şimdi burada zaten açıkça Türkan sıklıkla aslında tehdit ediyor. Yasemin Hanım, ne diyorsunuz bu mesaja?
1: Bu mesaj. Ben sadece şunu merak ediyorum Esra Hanım. Benim oğlumun Google'dan intihar mesajları aranmış diye bana söylenirken sizler bu araştırma yaparken bu mesajları görmediniz mi?
2: Bize ulaşılan mesajlarda bunlar yok.
1: Bunları görmediniz mi?
2: Savcılık tarafından gelen mesajlaşmalarda bu mesajlar yok.
0: Bu mesajlar savcılık dosyasının içinde olmayan mesajlar ama açıkça aslında Türkan burada yani mezarı hazırla, mezar planları yaparsınız diyerekten tehdit ediyor. Ve sizlere de soralım. Yani ne düşünüyorsunuz? Mikrofon versenize arkadaşlar. Misafirlerimiz geldiler. Aslında Batuhan'ın hakkını sormak için. Siz ne düşünüyorsunuz bu mesajla?
3: Vallahi az önce Kenan Bey...

0: Dediği gibi Kenan dayı, gerçekten aileye çok üzülüyoruz. Batuhan için adalet istiyoruz. Özür dilerim.
1: Evet,
0: ondan sonra her zaman ailenin yanındayız ve arkasındayız. Evet, Kenan dayının dediği gibi nasıl desem, HTS'ler, PTS'ler, tırnak izleri, hiçbir şey yok ve bu çocuk yıllardır tanıyoruz. Çok efendi Batuhan Yener. Çok iyi bir çocuktu.
1: Siz tanıyor musunuz Batuhan'ı?
0: Tabii ki tanıyorum. Bütün Yıldırım tanıyor. Ve çok yüreği temiz bir insan. Gerçekten yüreği çok temiz bir insan. Yani bütün Yıldırım tanıyor. Herkese yardım eden ama bu ölümü hak etmedi. Bu bir cinayettir. Bu bir intihar değildir. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Yani nasıl desem, ve çok üzülüyoruz bu duruma. Yani adalet yerini bulsun lütfen.
1: Peki Türkan'ı tanıyor musunuz siz?
0: Türkan'ı hiç görmedim ben.
1: Hiç görmediniz.
0: Kesinlikle görmedim Türkan'ı. Ama yani çok şeyler duydum arkasından. Bütün Yıldırım.
1: Türkan'la ilgili ne duydunuz?
0: Türkan'la ilgili yani bütün Yıldırım konuşuyor. Tırnakla boynunu tırmalıyormuş. Yollarda küfürler ediyormuş. Ağzına alınmayacak hakaretler, küfürler, itmeler, kakmalar. Ben bunu gerçekten bizzat ben duydum şahsen. Ama bu çocuk bunu hak etmedi. Gerçekten hak etmedi. Bütün zaten Yıldırım'da demiş hani neydi o? Özür dilerim.
1: Neyi?
0: Hakim mi? Ne diyorlar buna? Kenan özür dilerim.
2: Ne yavru?
0: Şey arıyordu ya.
2: Ha, savcı arıyordu.
0: Ha, savcı özür dilerim.
2: Mahalleden de birkaç kişiye sormuş.
0: Sormuş, evet, savcı aradı. Bir şeyler aradı yani boşanmak için. Bu kadını benden kurtarın ne olursunuz. Bütün Yıldırım'da arkadaşlarına söyledi. Bu çocuk bunu hak etmedi.
1: Aslında Türkan'dan kurtulmak istiyordu. Evet. Boşandı evet. Da bunun için. Boşandıktan sonraki süreçte bakın biz bir insanın niye hayatına son vereceğini düşünürüz. Ne olması gerekir? Hayatına son vermesi için bazen ayrılık acısı, ayrılığa dayanamamak, bu tarz acılı durumlar ya da tamamen işte hayatının sonunu geldiği, umudu kalmayan durumlarda. Ama bu adam zaten ayrılmış bu kişiden. Ayrıldığı süreçte hiç böyle bir teşebbüsü bulunmamış. Bu kadınla geliyor, tekrar barışıyor. Barıştığı zaman da mı olacak? Yani burada bir büyük mantıksızlık var zaten.
0: Bir de şöyle, bütün Yıldırım'da söylüyor yani bu kadını benim, yani ben kadından kurtulmak istiyorum. Türkan'dan beni kurtarın. Anneye de söyledi bunu defalarca. Bütün Yıldırım'da söylemiş.
1: Peki yani, başka fikrini söylemek isteyen var mı? Tanıyanlar? Buyurun.
3: Merhabalar, ben Turan.
1: Evet, biraz ağzınıza mikrofonu yaklaştırır mısınız?
3: Öncelikle sizlere teşekkür ederiz Esra Hanım. Bizim sesimiz olduğunuz için.
1: Teşekkürler.
3: 5-6 aydır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada olsun. Kenan Davutoğlu'nun sesi olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Annenin sesi olduğu için öncelikle size teşekkür ediyoruz. Şimdi Batuhan kardeşimizi mahallede tanıyanlar çok aşırı sayıda fazla. Ama vicdanlı, merhametli, saygılı bir çocuk olarak tanıtmış kendini. Efendiliğiyle tanıtmış kendini. Türkan'ı da tanımıyoruz. Fakat ismini farklı şekilde ansedilerek tanıdık. Videolarıyla mahalle konuşuyor şu an. Takıntılı olduğu söyleniliyor. Ve şiddet üzerine hep tehditler. Gerçi daha önce de belki sosyal medya üzerine falan reklamlarını falan izlemişsinizdir. Siz de görmüşsünüzdür. Bir iş yerinde de yine bir kızı tehdit ediyor. Kavga ediyor. Anneye tehditler savuruyor. Geçen gün yine bir ablamız size ihbarda bulundu. Hastanede beni kurtarın abla diye seslenişi. Biz buradan Adalet Bahanı'na sesleniyoruz. Lütfen sesimize ses olsun. Bizleri duysun. Biz bunların bir halk olarak şüpheli olduğu, ölüm olduğuna inanıyoruz. Fakat intihar olduğu söyleniliyor. O da bizi üzüyor. Hepimizin bir ailesi var. Vicdanımız var. Ellerini vicdanlarına koysun.
1: Şimdi biz size de sormak için bir anne yalnız değildir diye özellikle yüzünüzü bilerek mi göstermiyordunuz? Biz size de çünkü sürekli aslında bunu tutuyor, bir anne yalnız değildir de özellikle Yasemin Hanım'a destekçi oluyorsunuz ve diyorsunuz ki buyurun. Nereye?
2: Elif abi.
1: Tamam buyurun.
4: Esra Hanımcığım, teşekkür ediyoruz size ilk başta. Ben Yasemin Davutoğlu,
0: Ve Kenan Davutoğlu'nu tanımlıyorum.

bu olayla tanıdım. Hiçbir bağlantım yok aileyle. Zaten annenin yalvarışlarıyla bu davaya müdahil olduk. İyi ki de olduk. Ben bu davanın cinayet olduğuna inanıyorum. Baştan beri cinayet olduğuna. Ama Türkan, ama başkaları diye düşünüyorum. Hı hı. Bu mesajlar alelade tehdittir bana göre. Üç erkek annesi olarak söylüyorum ben.

0: olay günü hiçbir şey yokken evde Batuhan intihar etmeden önce polisi ara deyip intihara gittiğini söylüyor.
1: Nasıl bu ne diyor bu öyle bir
0: Polisi
1: şey var
0: ara
1: mı?
0: başına bela
1: Evet.
0: olacağım deyip intihara gittiğini
1: Bu
0: söylüyor.
1: ne zaman Kenan Bey?
0: Aynı gün.
2: Daha önceki programda kendisi dedi bana polisi ara senin başına bela olacağım diyerekten odaya gitti. Ben de oturdum telefonla ilgilendim diyor.
1: Evet, bu ama öncesinde bir konuşma olduğunu kendisi polisi ara başına bela olacağım.
2: Hiçbir konuşma
0: Konuşma
2: yokmuş.
0: yok.
1: Durduk yere bunu söylüyor.
0: Kızın kendi beyanı
2: Evet.
0: Esra Hanım.
2: Evet, çok güzel.
1: Durduk yere neden bir insan böyle söyleyecek? Hani polisi ara diyecek ama kendini mi asacak?
2: Evet.
0: Kendini asacak. Evet. Başına bela. Ve bundan bir iki gün önce Batuhan'ın arkadaşların beyanı, acilen bana bir savcı bulmanız lazım, güvenilir bir savcı bulmanız lazım gibi bir beyanı var. Bunların sebepleri boşuna değil. İnanmıyoruz intihar olduğuna. Yani kız yapmamış olabilir ama altında başka bir şey olabilir.
1: Şimdi takipsizlik gerekçeleri var bu dosyada.
2: Evet.
1: Şimdi o takipsizlik durumuyla ilgili bazı maddeler. Bu maddeler aslında bu dosyaya neden takipsizlik verildiğini anlatıyor. Şimdi intihar haricinde şüpheli bir hususa rastlanmamıştır deniyor ama yani zaten baştan intihar görüldükten sonra araştırılmayan konulardan biri keşif yapılmadığı için aslında gerçekten Türkan'ın bir erkeği, o kilodaki bir erkeği tek eliyle indirip bir yandan da bir eliyle ipi çıkarıp çıkaramayacağı hiçbir keşifle belirlenmemiş. Ayrıyeten oradaki kafasının arkasındaki yarık izi, yani düşürüyorum ve yarık izi olduğu yere diyor. Oysa
2: Bana bıraktı hiç
1: hocaların söylediği şey o yarık izinin küp bir cisimle olabileceği, yere düşerek bu yara izinin olamayacağı.
2: Aynen öyle.
1: Yani direkt bu maddeler, bu arada dosyadaki maddeleri görüyoruz.
2: Evet.
1: Bunlar için, yani bunlar yüzünden takipsizlik verildi. Bakın bu maddeler bu dosyanın takipsizlik verilmesine sebep oldu ama bu maddelerin içinde bazı yanlışlar var. Dayı Ramazan o ipi daha önce gördüğünü beyan etmiştir. Dayı Ramazan'ın dediği ip o bornoz kuşağı değil ki. Bakın
2: Çamaşır
1: burada da
2: ipi.
1: yanlış anlaşılmış. Dayı Ramazan'ın o daha önceden orada ip vardı diyor ya. Aslında o ip daha önceden orada yok. Dayı Ramazan dışarıdaki çamaşır ipinden bahsediyor. Çünkü Dayı Ramazan'a direkt siz o ipi gördünüz mü? O da ben ip gördüm orada dışarıdaki
2: Esra Hanım,
1: çamaşır ipi.
2: Batuhan dayıya diyor ki dayı arabanı ver çamaşır asmak için ip alacağım. Bir gün arabasını alıyor ve o ipi alıyor. Abim de o ip zannediyor. Yani biz bornoz kuşağı olduğunu bilmiyorduk.
1: Yani buradaki bakın yanlış soru cevap durumundan dolayı o ip sanki Ramazan, yani dayı da görmüş o ipi. İntihar için hazırlanmışa götürüyor. Ama bu bir yanlış anlaşılma.
2: Kesinlikle. O ipi de bulduk. Video kaydımızda var. Girdiğimizde 0-1 ip duruyor orada.
1: Bu.
2: Yeni alınmış.
1: 3. Olayın meydana geldiği ikamet ve çevresinde herhangi bir kamera ve görüntü kaydına
2: Sokakta
1: ulaşılmamıştır.
2: 7 tane kamera var. Hepsi o zaman kayıttaydı. Kimse gidip bakmamış 5 ay sonrasına kadar.
1: Evet. Yani aslında
2: Maalesef.
1: hem siliniyor çünkü biliyorsunuz belli bir süre sonra kamera kayıtları siliniyor. 5 ay sonra kamera kayıtları alınıyor maalesef. O yüzden de birçok görüntüye ulaşılamıyor. Balkonda ip de çamaşır asılı vaziyette olduğu tespit edildi. E bu ne demek şimdi? Bu ne anlama geliyor?
2: İki parça çamaşır vardı galiba. O
1: Hayır,
2: kadar.
1: bunun intiharla alakası nedir? Anladınız mı siz?
3: Ben hiçbir şey anlamış durumda değilim Esra Hanım. Bakın şunları okuduğum zaman.
2: Kalkma, kalkma, kalkma, kalkma.
1: İyi misiniz? Dur bir dakika,
2: Ablacığım
1: ben bir yardım
2: kalkma.
1: edeyim. Kalkmak istedi herhalde. Bir dur ben yardım ederim. Bırakın
2: Tek.
1: bir siz Kenan Bey, ben.
3: Siz hangi vicdanla
1: Ay.
3: bunları
2: Allah korusun.
3: yazdınız? He? Hangi vicdanla, hangi vicdanla o imzaları attınız? Siz anne değil misiniz? Ayağınıza geldim. Anneyim dedim. Evladım katilini kestirme dedim. Bu muydu? Bu. Bunlar benden gizlendi. Ben bunların daha haberim yok.

0: Gerçekten bu kadın her gün bu halde bu buraya geliyor.
1: Sayın Adalet Bakanım. Bu evraklardan.
0: Gel, gel canım.
2: Otur, kalkma, otur.
0: Ah, bir yerde. Dur. Bir su verseniz arkadaşlar. Yasemin Hanım.
1: İnter ayrıca hangi insan polisi ara ben gidiyorum ifaslıyorum kendimi der. Ya mantık lütfen ya çıldıracağım artık insanlığınızı mı kaybettiniz? Merhametinizi mi kaybettiniz? Neredesiniz?
0: Versene canım. Ha, get, getir.
1: Ne yapacaksınız? Beni de mi tımarhaneyi kapatacaksınız? İspatlayın bana çocuğumun intihar ettiğini. İspatlayın o ipteki DNA'sını. Nerede benim çocuğumun tırnakları? Kim sildi parmaklarını? O boynundaki tırnak izini kim yaptı? Hadi ispatlayın. Kafasındaki yarık. Hepinizden davacıyım. Sayın Adalet Bakanım. Sayın Emine Erdoğan. Yalvarıyorum size.
0: Dur, dur canım dur.
1: Abla, bakın. Allah rızası için. Siz de bir annesiniz. Ne olursunuz. Bu cinayeti bu şekilde örtbas etmeye çalışıyorlar. Sakın buna izin vermeyin. Ne olursunuz, siz de bir annesiniz. Siz de evlat yetiştiriyorsunuz. Ağlamayacağım. Yutkunuyorum. Ama bu yazılanlar adalet değil, adaletsizliktir. Adaleti karalamaktır. Adalete bana resmen diyorlar ki annesi git suç işle öyle geldi. Şu yazılara. Hangi anne bunu ya dayanabilir?
0: Bir oturun, oturun. Biraz bir sakinleşelim, bir su verelim. Bir sakinleşin. Yasemin Hanım. Çok haklı
1: benim,
0: bir...
1: Benim, bana kapı çalacağım, kapım yok ya.
0: Şimdi Yasemin Hanım günlerdir geliyor gidiyor ve bu şekilde gerçekten...
1: Esra Hanım, şu yazıları ben görmedim. Yemin ediyorum görmedim ya. Bunları bana okutmadılar. Bunlar... Benim haberim yok bundan.
2: Sakin.
1: Ben inanamıyorum. Ya bu ithalemin nasıl hazırlandı? Bu nasıl olabiliyor böyle bir şey?
0: Bunlar aslında takipsizliğin nedenleri. Bu yüzden Sayın Savcımız takipsizlik verildiğini söylüyor. Bunlar
2: hepsini
0: nedenler.
2: Hepsini çürüttük Esra Hanım. Hepsini tek tek okuyun. Ben hepsinin açıklamasını yapayım size.
0: Şimdi şahsın alt kısmında halı üzerinde kırık sunta parçaları olduğu görüldü. Bu da kafadaki yarayla uyumludur.
2: Evet, süper bir şey. Bu ne zaman oldu ben size söyleyeyim. Daha önceki kalkma ablacığım.
0: Bir yardım etsenize bir arkadaşa.
2: Kalkma.
0: Dur bir rahat oturamadın mı? Ne oldu? Tamam.
2: Bir nefes.
0: Sakin ol. Bir rahat oturtalım. Bir, tamam. Söyleyin Kenan Bey.
2: Şimdi bu çocuğun kafasındaki yara yere parkeye düşmeyle mi oldu, sehpayla mı oldu? Ben bundan mesela hiçbir şey anlayamıyorum.
0: Hı hı.
2: Yere düşmeli olduğu söyleniyordu ama buradaki sanki altındaki suntalara çarpmış
0: evet,
2: gibi
0: suntalara
2: bir
0: çarpmış
2: imaya
0: oldu.
2: Döndürüldü.
0: Evet.
2: Evin içinde yerde bulunan suntalarda hiçbir şey yok Esra Hanım. Tamam. Ama dışarıda bulduğumuzda kan var.
0: Hı hı.
2: Kan var ve ben onu da gördüm.
0: Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Batuhan'ın kafasındaki yara. Kafasındaki yara düz bir çizgi halinde. Yani küp bir cisimle olmuş olması muhtemelen. Oysa biz Batuhan'ın halıya düştüğünü görüyoruz ama kafası işte sehpaya çarptı. Öyle bir şey yok çünkü sehpa da aynı zamanda bu ne? Arkadaşlar yanıp herhalde yıkacaklar üzerimize. Şimdi sehpayla aslında sehpaya çarpsa sehpada kan neyse. Var mı? Ne istiyorsun ne? Hah. İyi misin Yasemin Hanım? Bir de biri gelsin bir tansiyon ölçsün. Hadi çağırın arkadaşı.
2: Ritim bozukluğu var.
0: Hadi. Onda. Bir tansiyon
1: ölçsün. İyi Nesra Hanım. İyi programa misin? Devam edelim.
0: Tamam. İyi. Tamam. İyi. Of tamam. Üzülme tamam.
1: Hangi vicdanla bu imzaları attınız? Hiçbir merhametiniz yok.
2: Tamam biraz sakinleşin nabzın düzelsin.
1: Hiçbir.
2: Ritim
1: tamam.
2: Bozukluğu var.
1: Nasıl tamam. Dediniz intihar ya? Nasıl? Hangi vicdanla yaptınız bunu? Ben adaleti belki bir yerde sağlarım ama siz hiçbir zaman adalet bulamayasınız. Allah'tan diliyorum. Bana bu acıyı daha bir kere yaşattınız ya. Allah'tan diliyorum size. Allah'a havale ediyorum. O mevkiler, o paralar, gün gelir her şey biter.
0: Yasemin Hanım, inşallah elimizden
1: ama
0: gelmesin.
1: Adalet bambaşka bir şeydir. Bunu unutmayın.
0: Ah Yasemin Hanım.
1: Ben hiç kimseden bir şey istemedim bu yaşıma kadar. Hayatım boyunca karakolun önünden geçmedim. Hayatım boyunca savcı bilmem, hakim bilmem, adliyeleri bilmem, tanımam, bilmiyorum. Hiçbir suçum olmadı ki kapıya gideyim. Ama bana bunu yaşatmaya ne hakkınız var? Bilmediğim için bunu bana kastı yaptınız. Evladımın hakkını aramayayım diye. Çocuğumu ve zararlarını açmayayım diye mi? Peki, bu da olsun.
0: Şimdi Türkan Hanım, vallahi içim parçalanıyor yani. Şimdi hiç... Yasemin Hanım, tekrar açılacak bu dosya. Bak ben sana söylüyorum.
1: Esra Hanım, Türkan katil. Türkan'ın uşakları da yanında. Bunu kim kolluyor, nasıl kolluyor bilmem ama.
0: Yasemin Hanım, kandırmış Türkan bir şekilde. Herkese intihar olduğuna inandırmış ama burada çok eksiklik var.
2: Aynen
0: bakın
2: öyle.
0: Baktığımızda hatta üçüncü bir kişi de şimdi ortaya çıktı. Ben bu davada takipsizlik durumunun değişeceğine inanıyorum. Bu bir son olarak düşünmeyin. Bir son değil. Ama nedenleri söyleyelim çünkü bunların birçoğu çürütüldü arkadaşlar. Şimdi kim var? Ha, Muhammed Bey gelin buyurun. Bir tansiyonu ölçelim lütfen.
1: İyiyim oğlum ben.
0: Bir ölçsün tansiyonu, bir içimiz rahat etsin Yasemin Hanım, ne olur. Şimdi o sırada bakın bana söyleyin. Şimdi burada Batuhan'ın aslında kafasını yani oraya çarptığı ile ilgili bir şey yok. Orada kan var mı?
2: Yok, hiçbir yok. Şey yok.
0: Kan yok, hiçbir şey yok. Kan halıda ama suntayla uyumlu.
2: Esra Hanım, size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Olay yeri inceleme, o evden o sehpaları almadı. Biz zorla verdik. Onu bile almayacaklardı. Yani oraya düştüğünü uyumludur dedikleri sehpaları biz verdik oraya. Yani 4 gün sonra gittiğimizde dedik ki bu sehpaları niye almadınız, inceleyin.
0: Hı hı. Bir de bahçede vurduklarınız var.
2: Aynen öyle.
0: Ve onların üzerlerinde kan var.
2: Çıkar beni diyor. Çıkartalım mı abla?
0: Biraz bir çıkartalım Yasemin Hanım. Biraz
2: bir, alayım mı ben?
0: Midesi bulandı. Bir çıkartın arkadaşlar. Yardım edin. Tamam. Sakin ol Yasemin Hanım. Sakin ol. Bir iyi nefes alsın öyle gelsin. Bu arada Yasemin Hanım çünkü çok istiyor program devam etsin.
2: Çok istiyor.
0: Biz hani bir gün dinlendirelim seni diyoruz, bir şey yapalım. Ay. Tabii buyurun. Ne oldu?
2: Ritim bozukluğu var, büyük ihtimal midesine vurdu. Midesinden de sorun var.
0: Tamam söyleyin bir, benim de şimdi aklım gitti. 90 kiloluk bir çocuğu. Tamam.
3: Ayları aranmıyordu. Sehpanın tahta parçalarının üzerine düşmüştür muamelesinin detayları mı aranıyor? Peki o çocuk oradan düşerken 50 kiloluk 60 kiloluk bir bayan askıda olan çocuğu nasıl indirebiliyor? Bunların detaylarına
0: şimdi
3: bakılmıyor
0: mu? Bunlarla ilgili hiç keşif ve yani yapılmamış şey bir canlandırma yok.
3: Ve özür dilerim. Doğalgaz borularının duberleri yerinde sabit dururken bunların detaylarına bakılmıyor. İpin gergin şeklinin oluşu, böyle bir intihar ipi nerede görülmüş? İntihar ipi deyince aklınıza ip şekli nasıl gelir?
0: Kenan Bey, siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yani Esra Hanım, şu yazdığınız maddelerin hepsi benim ezberimde.
0: Evet, bir bakacağım ben, bir merak ettim şimdi. Devam edelim, konsantrasyonum bozuldu.
2: Evet,
0: bir
2: evet.
0: Bakayım mı? İyi misin Yasemin Hanım?
1: Ha? Ben ilaçlarımı içmedim Esra.
0: İlacın nerede?
1: çatma çatmaları
0: kıvır. İlacını getirseniz arkadaşlar.
1: Ha? İçersem konuşamam.
4: İlaçlar sana gidiyor. Şimdi tamam. Konuşmayı
5: konuşalım. Ezra abi. Tamam. Olur, kendi şu anda çok
0: yok, yardım edeceğim, merak etme, tamam mı? O zaman bir tamam, birazcık gelsin, tamam mı? Gelsin, gelmek istiyor. Gel gidelim, gel. İyi tamam. Misin? Gidelim mi? Gel, dön dur. Gel.
1: İyi bak. Dur. Bu tava çok önemli. Ha? Tek istediğim oğlumun davası açılsın. Ne olursun. Tek istedim bu valla. Başka hiçbir şey istemiyorum.
0: Hiç gitmek, hiç dinlenmek istemiyor Yasemin Hanım. Yasemin Hanım, seni hiç dinlendiremiyoruz biz.
1: Ben hiç uyumuyorum Esra Hanım. Uyumuyorum. Ay. İlaçlarımı içtiğim zaman uyuyorum ama uyumuyorum. Olay yeri inceleme fotoğrafları 117 tane, ben onları izliyorum. Onlara bakıyorum. Milimetrik ölçüyorum.
0: Muhammed Bey, bir gelin yanında durun da. Evet.
1: Bunları ben okumadım Esra Hanım. Yalan söylemeyeceğim. Ben okumadım. Bu kadını beklemiyordum ben. Hayret ediyorum, nasıl, hangi vicdanla imzaladılar. Bu dosyayı nasıl böyle kapattılar.
0: Biz de hani tekrardan bu, en azından bu gerekçeleri hani söyleyelim ki dedik. En azından ne çürütüldü, çürütülmedi. En azından tekrardan evet. Şimdi Hasan hocamız da aslında yeni deliller çıktı ve bu deliller doğrultusunda tekrar da bu dosyayı açmak istiyoruz. Şimdi Batuhan düşme mesafesiyle ipin asılı olduğu yerin örtüştüğü görüldü.
2: Onu da çürüttük. Aldığımız tıbbi mütalada ası mekanizmasının ve düşme yörüngesinin asla uymadığına dair bir mütalaa aldık. Zaten mekanizma da uymuyor, düşme yeri de uymuyor. Kapı mesafesi, hiçbir mesafe uymuyor Esra Hanım.
0: Burada Hakan hocamız geldi ve biz biliyorsunuz nasıl düştüğünü, nasıl tutulabileceğini, düşerse aslında nereye düşmesi gerektiğini, mesela yatağın üzerine düşmesi çok daha yüksek ihtimalken halının üzerine düşüyor güya. Aynı zamanda öldükten sonra halıya düşmesi beklenirken kafasındaki yarıktan çıkan kan ölmeden önce bir yara olduğunda çıkabilecek kan miktarı. Bunu da unutmamak lazım. Hacer C'nin ifadesinden sonra olay cinayet büro ekiplerine devredildi.
2: Esra Hanım, bir şey ekleyebilir miyim?
0: Tabii.
2: O sehpayla alakalı hem kız hem olay yerine giren ilk komşu polis şunu diyor. Eve girdiğimde kırık sehpa parçaları ayaklarının dibindeydi. O kafanın nasıl o sehpalara düştüğünü...
0: Hiç onlar bakılmadı. Sehpalar açılıp kafasını oraya mı çarpmış? Oradaki kanla kafasındaki
2: yok,
0: yarı
2: kan
0: uyumlu
2: yok,
0: mu?
2: Hiçbir
0: bunların
2: şey
0: hiçbiri yok. Bakılmadı bu arada. Yani uyumlu gözüken hiçbir şey bakılmamış. Hacer C'nin ifadesinden sonra doğru cinayet büro ekiplerine verildi. Çünkü Hacer C dedi ki ben o gün üçüncü bir kişiyi daha gördüm. Orada gri saçlı bir adam vardı. Bunu söyleyen üçüncü kişi İyi, Hacer. Sonrasında cinayet büro amirliği tarafından yapılan incelemede bordo bir renkli bir araca rastlanmadığı deniyor. Aslında bunu söyleyin Kenan Bey siz.
2: Hiçbir araştırma yapılmadı. Abimin bordo renkli aracı var. Sadece onun bakılmış. Olay olmadan zaten 2 saat önce İstanbul'a doğru gitti. Olaydan 1 saat, 1,5 saat sonra da İstanbul'a beraber ben de o arabanın içindeydim. Döndüğümüzün araştırması yapılmış. Başka da bir araştırma yapılmamış.
0: Yapılmadı. Sonrasında tanık Hacer'in beyanları doğruyu yansıtmadığı, olayda Türkan ve Batuhan dışında üçüncü bir kişi daha tespit edilemedi. Neden doğruyu yansıtmıyor?
2: Şimdi hemen ona da geleyim. İki ifadeye baktığımızda aslında Hacer Hanım'ın ifadelerinde bir farklılık yok. Sadece dakikalarla alakalı bir farklılık var. Yani nasıl anlatayım? 1.45 demişse 1.50'dir o gibi değişebilecek ifade farklılıkları var. Ve ben şunu da çok merak ediyorum. Hacer Hanım'ın sanırım eşini de ifadeye çağırmışlar. Neden? Aynı anda ikisini başka odalarda ifadeye çağırmışlar.
0: Bu arada niye böyle ifade veriyorsun diye de kızılıyor galiba.
2: Kendi beyanını duymuşsunuzdur siz.
0: Evet. Yani kızmışlar Hacer'e bir de. Öyle bir şey de var. Kendisi böyle söylüyor.
1: Hacer Hanım'ı zorluyorlar. Hacer Hanım'ı zorluyorlar Esra Hanım. söyledi diye suçlanıyor. Görgü tanıklarını gönderiyoruz. Arkadaşlarını gönderiyoruz. Çocuklarımızı. Ama altından sopa gösteriliyor çocuklara. Ve çocuklara deniliyor ki seni yurt dışına göndertmem.
0: Kim diyor bunu?
1: İfadeyi alan karakoldaki kişiler.
2: Yani ertesi sabah onda uçağı vardı. Buraya gelmezsen yarın uçağına binemezsin deyip zorla ifadeye çağrılıyor.
1: Maalesef.
2: Olayla da hiçbir alakası olmayan bir çocuk. Yani görmüş şahit değil.
0: Burada bakın şunu söylemek istiyorum. Şimdi bunlar insan eliyle çıkıyor. Her dosyada bir hata olabilir. Kesinlikle. Sonradan çıkan deliller olabilir. Bu bir teşkilatı ya da bir kurumu suçlu bulmak değildir. Bazen kişisel olarak da şimdi bir kişi olarak düşün. Bir kişinin yanlış oradaki yazımı bile oraya mesela intihar yazmak bile yanlış algılara ve bir yanlış silsilesine sebep olabilir. Çünkü hukuk da insan elinden çıkıyor.
2: Kesinlikle.
0: İnsandır, hata yapar. Bunun bir teşkilat ya da bir kurumlarla ilgisi yoktur. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Ama kişisel bir hata hatalar silsilesini doğurabilir. Bunu da unutmamak lazım. Çünkü tabii ki de sayın savcımız baktığında bakıyor ki giden oraya polis sonuçta ne kadar deneyimli. İntihar yazmış. Bu algı doğrultusunda çerçeve çizebilir. Yani bu çok oldukça olabilecek bir şey. Ama şu, burada eksiklikler çıktıkça, yeni deliller çıktıkça bu dosyanın tekrardan açılması gerekiyor.
2: Kesinlikle.
0: Yani burada anladığımız bu. Çünkü takipsizlik verilen maddeler takipsizlik verilebilecek şekilde değil şu anki delillerle.
2: Esra Hanım, Hasan Hocam'ın dediği bir şey vardı. Bu dosya mahkeme görmeli. Mahkeme görmeliydi. Biz çocukluğumuzdan beri şöyle biliriz. Mahkemeler halkın vicdanıdır. Biz hep öyle inanırız. Bu dosyanın mahkeme görmemiş olması ablamı bu kadar bitiren. Biz oğlu intihar etmez diyen aileden ziyade biz hep araştırarak karşımıza çıkan şeyleri çürüterek gittik bu davada.
0: Peki diğer kısma geçin arkadaşlar. Diğer maddeler. Şimdi onlar da çok enteresan. Bu nedir? Mesela bunu merak ediyorum ben. Arkadaşına birkaç gün önce intihar edeceğini söyledi.
2: 9 ay önce arkadaşıyla gırgır yaptığı bir mesaj var. Gırgır yaptığı mesaj dediğim de şöyle.
0: 9 ay önce.
2: 9 ay önce.
0: Olaydan 9
2: evet,
0: ay
2: evet.
0: önce.
2: Arkadaşı çok darlandım borçlardan. Ne yapalım oğlum, intihar mı edelim? Hadi gel beraber edelim deyip ertesi günde şunun düğünü ver, oraya gideceğiz diyor. Yani böyle bir şey. Bu mu çağır? Hadi gel o zaman beraber edelim tarzı konuşuyor. Birkaç gün önce.
0: Yani şakalaşma.
2: Şakalaşma yani, ben mesajın içeriğini de size
0: o mesajın atarım. İçeriğini de görelim. Şakalaşma ve sonrasında ne yapalım? Maddi sıkıntılardan dolayı
2: evet,
0: olan
2: evet.
0: bir şey herhalde. Türkan'ın başka bir telefon hattı olmadı. Türkan'ın 3 tane telefonu var ya.
2: Hepsini ispat ettik. O olmadığını söylediği hattı da ispat ettik. Var olduğunu da ispat ettik. Olaydan
0: Türkan'ın bir sürü hattı çıktı arkadaşlar.
2: 4 hat. 2 Türk, 2 tane Suriyeli.
0: Ama bunlar çıktı sonradan.
2: Yani ben çıkarttım.
0: Şimdi arkadaşlar burada olmadığı diyor. Yeni bir telefon hattının çıkması da yeni delil. Şimdi 4 tane hattı var. Batuhan'ın internet geçmişi bölümünde intihar etmek günah mı gibi arama içeriklerine rastlandı. Şimdi tabii burada şunu unutmamak lazım. Bu bir plansa. Zaten bu çocuğun telefonuna rahatlıkla girebilen bir kadından bahsediyoruz. Notlar bölümünde. Niyeyse hiç el yazısı bir şey yok. Notlar bölümünde intihar notu olduğu. İşte telefonundan aramalar yaptı ama ben o telefonla yapılan hiçbir şeyin güvenli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkan'ın elinde zaten o telefonu, şifresini biliyor. Rahatlıkla bakıyor.
2: Bilmeme şansı yok. Yani
1: kendi de söylüyor.
2: Esra Hanım, o notlarla alakalı şöyle bir gaf yaptı. Dedi ki 2 ay önce yazılmış bir not. 2 ay önce değil, 19 Haziran'da ilk notu yazmış. Yani 2 ay önce bir not yok. İlk not 19 Haziran'da yazılmış. 23'ünde İki tane daha not yazılmış.
0: Ne tesadüf ki Türkan onunla barışıp evine gelip gitmeye başladıktan sonra telefonun notlar bölümüne bunlar yazılıyor.
2: Aynen
0: aramalar
2: öyle.
0: Yapılıyor intihar. Şimdi bu bir plan değil mi?
2: Aynen
0: yani
2: öyle.
0: Ne zaman Türkan'la birlikte o zaman telefonda intihar notları var. Şimdi ikamet içinde başka yapacak bir şey kalmadığından anahtar Batuhan'ın annesine teslim edildi. Doğru
1: evet,
0: mu?
1: Evet.
2: İkamet içinde hiçbir şey yapmadılar ki Esra Hanım. Hiçbir şey,
1: hiçbir şey almadılar Esra Hanım. Bana anahtarı verirken bu nedir dedim. bana dediler ki bizim işimiz bitti, anahtar alabiliyoruz mu dedim. Alabiliyorsunuz dedi. Ben şaşırdım kaldım.
0: Ne zaman verdiler size?
1: O gün oğlum
2: yukarıda. Sabah 9'da.
1: Otopsi yapılırken beni karakola götürdüler.
0: Olaydan hemen sabahında verdiler mi?
2: Sabah size? Sabah Batuhan'ın hemen, otopsi hemen, aldıklarında ablamı karakola götürdüler. Anahtarı al dediler.
0: Keşif meşif yok, hiçbir şey. Yok, hiçbir
1: şey. Esra Hanım şöyle bir şey oldu. Karakola ifade alınırken bana çocuğumun intihar etti diye kağıt imzalatmak istediler. Aa. Ben reddettim. Reddettim.
0: Ne zaman yaptılar bunu?
1: O gün. O sabah. Çocuğum yukarıda otopsi yapılırken, ben karakolda ifade verirken dedim ben ona imzalamıyorum. Benim çocuğum asla intihar etmez. Benim dedim çocuğumu bu kadın öldürmüştür. Hı hı. Türkan'dan şikayetçi oldum. O gün bana imzalatmak istediler ve o gün ben onu imzalamadıktan sonra anahtarı bana teslim ettiler. Arkadan da çocuğumun pantolonuna baksırını verdiler. Esra Hanım hiç inceleme yapılmadı. Hiç acaba üstünde bir DNA parmak izi falan bir şey var mı? Hiç bakılmadı.
0: Bak ben elimden geleni yapacağım. Vallahi de söz veriyorum. Bu dosyanın tekrar açılması için inşallah ve bu yeni çıkan her şeyle de açılması gerekiyor. Gerçekten bırakmayacağım. Emin ol
2: Yasemin. Çok sağ olun.
1: Allah razı olsun. Esra Hanım. Ya ben vallahi ben devletimden hiçbir şey istemiyorum. Sadece dediğim ben çok yanıyorum Esra Hanım. Benim oğlum geri gel. Ama şunu çok iyi biliyorum. Benim oğlumun katilleri elini kolunu sallayarak benim acımı bilerek yanımdan geçerken oh iyi yapmışım dedikleri anı kulaklarımda hala çalıyor. Türkan yanımdan geçiyor. Ey duymayan kulaklar iyi duyun bunu. Türkan yanımdan geçerken oh iyi yapmışım dedi.
0: Ne zaman?
2: Daha önce katıldığımız programda
0: ne zaman dedi
1: Esra
0: bir daha söyleyin
1: Hanım, daha önceki programda eşimin kolunda giderken Türkan arkamdaymış, ben görmedim rahatsızlığımdan dolayı, yanımdan geçerken oh iyi yapmışım dedi. Ben tekrar söylüyorum, duymayan kulaklar, buna sebebiyet veren sizsiniz. Bugün elini kolunu sallıyorsam ve ben bugün burada ağlıyorsam bunun tek suçlusu sizsiniz. Beni duymadınız. Esra Hanım benim çocuğum 1.52'de kredi kartı borcunu ödüyor.
2: Esra Hanım ablam o günden sonra yürüyememeye başladı.
0: O
2: gün çünkü o kelimeyi duyduğunda bir saldırmaya geçti.
0: Siz duydunuz mu?
2: Ben duymadım. Ben yoktum. Ben dışarıdaydım.
1: Eşim yanımda.
2: Duyunca koşarak.
1: Tam öyle bir şey yaptı ki ben saldırdım. Onu duyunca
0: ben saldırdınız.
1: Ben saldırdım. Ekipten bir bayan vardı. Kolumda bir de eşim. Beni sımsıkı tuttular. Orada zaten bir kilitlendim. Olay bende bitti.
2: Orada beli gitti.
1: Ondan sonra ben bir daha yürüyemez.
2: Ve o günden sonra 15 günde yemek yemedi. Ablam. O günden sonra 15 günde yemek yemedi biliyorum. Yani daha sonra öğrendim tabii ki bunları ama.
1: Esra Hanım ben
2: bu noktaya getirdiler.
1: Kanallara çıkarken özellikle belirttim benim hastalığım söylenmesini. Çünkü insanların gözünde duygu sömürüsü yapıyor. Hastalığını mazeret ediyor denmesin diye inanın çok bunları hep gizledim ben. Ama artık yürüyemez hale gelip ayaklarımı tutmayıp diğerleri düşünce ben utanmaya başladım Esra Hanım.
0: Kim arkadaşlar? Şu arkadaki böyle tak tak vuran. Baksanıza bana. Bir söylesenize. Uyarıyoruz. Durmayın. Polis çağırsanıza. Ekip çağırın. Böyle bir şey olur mu? Sadece uyarmayın bence. Bazen çağırmak lazım. Bu ne üstümüze çökecek bunlar? Söyleyin arkadaşlar. Çağırın. Şimdi bu arada Serkan Bey hattımızda. Ay şimdi oraya gitmek istiyorum bak adamın yanına. Serkan Bey.
6: Esra Hanım merhaba.
0: Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum size.
0: Buyurun siz neler söylemek istersiniz? Serkan Bey siz olay olduğu an ilk gidensiniz.
6: Evet.
0: Değil mi?
6: Evet evet doğru.
0: Bize biraz anlatır mısınız durumu?
6: Yani ben oraya ilk gittiğimde bakın yani... Bu kızı hiç tanımazdım zaten, işte görmedim de o gün haricinde bir daha görmedim. O gün gördüm, o gün şey yaptım. Polisler de...

0: Hep onun yanına yönlendirdim. İşte yanında bu varmış diye. Bağırıp çağırıyordu o gün. Daha önce de söylemiştim, hani evet bağırdı çağırdı ama gözümden bir damla yaş akmadı. Buna şahidim, birebir şahidim.
1: Diyor bağırıp çağırıyordu Serkan Bey? Ne söylüyordu?
0: Ya işte bizi ailesi ayırdı. İşte Yasemin Avga'ya suç buluyordu, dayılarına suç buluyordu vesaire. Yani o şekilde hep bağırıyordu. Bizi ayırdılar, bizi bir arada tutmadılar. Gibilerinden bir şeyler söyledi, bağırıştı ama bu bağırışlar da hep ara ara oldu. Bir ara bir sakinledi. Daha sonra tekrar bir Zeyhan'a geldi, yine bağırdı falan. Hep böyle ara ara feryatları oldu. Ama dediğim gibi hiç ağlama, gözyaşı yoktu yani.
2: Aklına geliyor acılı eşim diye arada bağırıyor.
0: Evet, aynen öyle.
1: Şimdi bu arada sizin bir konuşmanızla ilgili de Hacer'le bağlantılı olarak takipsizlik verilmiş. Bir orayı görelim. Nerede? Bir bakın bakalım. Bir tanık Hacer'in beyanları doğruyu yansıtmadığı diyor. Aşağıda da diyor ki bakın şurada ne diyor? Yapılan araştırmada Batuhan'ın arkadaşı Serkan ve polis memuru arasında olay yerine aile geliyor diye konuşuldu ve bunun yanlış anlaşıldı. Bu nedir?
0: Size şöyle söyleyeyim. Ben oraya gittiğimde işte söylemiştim 2:40 gibi falan gittim ama bu konuşmamız saat 4'e doğru, yani Ramazan ve Kenan gelmeden 5-10 dakika önce oldu. Yani çok kısa bir süre önce oldu. Diğer tanığın söylediği muhtemelen daha erken
1: Diğer
0: saatlerdeydi. Ben
1: tanığın söylediği
0: gelmeden
1: ise gri
2: sen
1: saçlı
2: gelmeden.
1: adamla konuşuyordu. Hemen olay sonrasında aile gelmeden ben buradan gideyim dediği tamamen saat olarak farklı şeyler var. Öyle değil mi Kenan Bey? İyi misin
2: Hemen
1: Yasemin
2: anlatayım.
1: Hanım?
3: İyiyim.
1: Çok öne eğilme. Başını
3: Tamam.
1: çok öne eğme.
2: Serkan Bey'in gelmesinden bir dakika önce aşağıdan Serkan Bey geliyor, o köşeyi dönüyor. 30 saniye bir dakika arayla.
3: Hayır.
2: Ve Hacer Hanım'ın duyduğunu söylediği ambulans, ekipler geliyor. Kız aşağı iniyor. Adamla birkaç tur atıyor. Daha sonra bunu söylüyor. Yani ben o sırada polis ekipleriyle sürekli konuşuyorduk. Sağlık ekipleri müdahale ediyor. Sakin gelin gibilerinden. O sıra Serkan Bey daha oraya gitmeden o kişi gitmiş.
1: Evet.
2: Aynen öyle.
1: Şimdi ama burada diyor ki onun söylediğini onunla yani bağdaştırıyor.
3: Yalan söylüyorlar. Serkan'ın üzerine suç atmaya çalışıyorlar. Örtbas etmeye çalışıyorlar. O kişiyi örtbas etmek için Serkan'ı kullanıyorlar. Yalan söylüyorlar. Serkan'la
0: Şöyle bir şey
3: alakalı
0: var.
3: değil bu. Kırsaçlı adamı onlar açıklayacak.
1: Evet Serkan Bey buyurun.
0: Esra Hanım, ben hiç turlamadım onunla. Hiç tur atmadık. Hiç aşağı yukarı
2: Evet.
0: yapmadık biz onunla. Yani
3: Türkan'la yan yana
0: sadece
3: gelmedi
0: arabada
3: ki.
0: oturdu ben olduğum sürece. Ekip odasında oturdu yani sürekli.
1: Siz hiç aşağı yukarı gitmediniz
0: Hayır,
1: birlikte.
0: hayır, hayır.
1: Bir
0: Kesinlikle
1: de
0: hayır.
1: zaten Hacer Hanım'ın bahsettiği kişi zaten oraya ekipler gelmeden önce yok oluyor, gidiyor, kayboluyor. Kimse gelmeden önce orada duruyor.
2: Tabii.
1: Aşağı yukarı hareket ediyorlar. Aile gelecek, problem çıkmasın diyerekten
2: Ekiplere
1: gidiyor.
2: söylüyor ama bunu.
1: Ekiplere söylüyor ama
2: Ekiplere söylüyor.
1: geldikten sonra yok oluyor.
2: Tabii,
3: Evet.
2: kim? Ya.
0: Geldikten sonra şöyle, şimdi Ramazan ve Kenan gelmeden önce, yani dediğim gibi 5-10 dakika önce de şöyle bir şey oldu. Belki onunla karıştırılıyor olabilir. Polis bana dedi ki, hani dayıları geliyor, bir sıkıntı olur mu? Dedi. Ben dedim ki, yani onlar öyle bir insan değillerdi. Niye hani bir sıkıntı olsun ki? Yani sonuçta hani bir intihar oldu. Yani benim görüşüm o zamana kadar öyleydi yani. Hani yani niye öyle bir şey olsun ki dedim. Ondan sonra da hani tekrar onu polisler götürdüler de ne olur ne olmaz diye. Sadece polise olan konuşmamız buydu yani, bir sıkıntı olur mu dediler. Ben de olmayacağını söyledim.
2: Ya Esra Hanım, bununla nasıl bağdaştırabilirler? Hacer Hanım adamın gittiğini söylüyor ya. Gitti diyor. Serkan Bey gelmeden gitti diyor. Yukarıya doğru gitti diyor. Ve Hacer Hanım o kadar net, doğru bir detay veriyor ki 1:25-1:30 arası aşağı yürürken gördüm.
1: Saat olarak da net bir şekilde
2: Ve net,
3: söylüyor.
2: çünkü market alışverişi çıktı. Ve diyor ki 1:45'te de diyor Batuhan'ın kapısına doğru yürüdüklerini gördüm. Bu da net. Çünkü aşağıdan yokuş yukarı yürümek yaklaşık 10-15 dakika arası sürüyor. Kadın her
0: Yani
2: şeyi dakika dakika net söylüyor.
0: bütün bu olanlar ben gelmeden bir saat önce olmuş zaten.
2: Aynen öyle.
1: Bence çok net bir şekilde bak ne yapalım biliyor musunuz? Bence zaten tekrar dosya açıldığı zaman tekrar ifade alınması, memurdan da tekrar ifade alınması, Serkan Bey ile yüzleştirmesi gerekli ama bence Hacer Hanım'a Serkan Bey'in fotoğrafını bir gösterelim.
2: Gösterilmiş.
1: gösterildi.
2: Ramazan'da yayınlandı.
1: Ama hayır, o değildi.

0: diyor değil mi? Evet, göstermiş bizim ekip arkadaşlarımı, söylüyorum. Ekip arkadaşlarım Serkan Bey'in fotoğrafını göstermiş. Gördüğünüz gri saçlı bu bey mi? Hayır, o değil diyor. Ama takipsizlik verilen dosyada o odur, o karıştırıyor demişler.
1: Esra Hanım, biz 6.30'a kadar kendi cenazemizi kendimiz taşıdık biz. Serkan abi de benim yanımdaydı. O da tuttu bir ucundan. Ben, abim, Serkan abi cenazemizi biz aldık. Biz arabaya koyduk. Biz çıktık yukarı, biz taşıdık. Neyin kafasındalar? Utanmasalar bizi suçlu yapacaklar. Biz ayrılmadık ki. Bordo arabamızla 6.30-7'ye kadar kapıda durduk ya.
0: Of, şimdi şeydeyiz, devam ediyoruz. Anahtar teslim edildi. Batuhan'ın taşıyamadığı iddia edilen, bakın Hakan Hoca'nın dediklerini iyi hatırlayın. Batuhan'ın taşıyamadığı iddia edilen doğal gaz borusunda kırılma bükülme yok olsa da asıl sonucunu değiştirmez demişler. Evet, boruda hiç asacak yani 90 kiloluk bir ağırlığın asılma bükülmesi yok. Ama olsun, sonuç değişmez diyorlar.
1: Onu da çözdük. Cemil Hocam'ın geçen bahsettiği bu yarım asılarda bilinç kapanması hızlı bir şekilde oluyor gibi şeyler söyleniyor. Ama Batuhan'ın boyun bulguları bu çocuğun cebelleştiğini gösteriyor. 90 kiloyu bir asalım oraya, iki kere şöyle bir sallayalım o demiri. O demir mi kalır, dübel mi kalır? Bunu yapalım çok istedik ama yapılmadı maalesef.
2: Esra Hanım, yani o sonucu değiştirmedi dediği o kısım. Bilir kişi atamış mı ki
1: hiçbir
2: de
1: şey
2: o kadar kesin net yazmış.
1: Yapacağımız sorarım hiçbir şey değiştirmeyecekti.
2: Bilir kişi atadınız mı? Da bu kadar kesin ve katli konuşuyorsunuz.
0: Bakın, asıl sonucu ölüm meydana geldiği adli tıp raporuyla sabit oldu. Ne dedi? Evet, bir iple boğma var. Ama bunu ayırt etmek asıyla mı veya bayılttıktan sonra mı yapılmış? Ya da bağ ile mi boğulmuş? Bunu ayırt etmenin zor olduğunu buradaki adli tıp uzmanları da söyledi. O doğal gaz borusuna matematiksel hesaplamalar yaparak uyumsuz olduğunu söylemenin soruşturmaya bir şey katmadı.
1: Yani hiçbir şey katamıyoruz Esra Hanım. Yani ne yapalım?
0: Çünkü hesaplamalar yaptığınızda aslında böyle düşmek, böyle işte ağırlık, bunların imkansız oldu ama soruşturmaya bir şey katmaz demişler o. Olay yerine gelen polis Mehmet'in kapı açıldıktan sonra üçüncü bir şahsı görmedi. Olay yerine gelen polis Mehmet oraya gelmesi Türkan bağırıp çığırdıktan sonra. Türkan zaten her şeyi bağırmadan önce halletmiş ki. Geldiğinde kimi görecek? Bir, arkadan çıkış var. İki, biz Batuhan öldükten ne kadar sonra bağırdığını bilmiyoruz ki Türkan'ın. Belki herkes gelen kişiyi çıkarttı. Sonra ayvah öldü bağırdı. Ne biliyoruz? Bilmiyoruz. Üçü, yani gelen polis Mehmet tabii kimseyi görmez. O zaten kimsenin görmeyecek şekilde işi ayarlamıştır. Kapıda kilitli diyor arkadan.
1: Gelen arkadaş arka yerdeki kanı
0: da,
1: görmüyor.
0: Arka kapıdan da zaten çıkarılabilir. Biliyorsunuz da gösterdik nasıl çıkacağını.
1: Kanı da görmemiş Esra Hanım yerdeki.
0: Zaten gelen polis Mehmet yerdeki kanı da göremiyor.
1: Evet evet, görmüyor yani.
0: Yer kan dolu. Olay yerinde Türkan'ın bulunmasının Türkan'ın Batuhan'ı yönlendirmesi anlamına gelmez. Evet, yani her şey gerçekten, şimdi ben buna baktığımda resmen Türkan'ın faydasını o anlama gelmez ki diyor. Türkan olabilir, yanında intihar eder. Daha önce tehdit etmiş, öldüreceğim demiş, ne anlamı var? Hem anneyi tehdit etmiş, hem çocuğu tehdit etmiş, öldüreceğini açık açık söylemiş. Yanında olmuş, ne olacak deniyor. Tabii ki tüm bunlar tekrardan aslında bence yeni delillerle birlikte soruşturma açılmalı. Yasemin Hanım, bir şey mi söyleyeceksiniz? Buyurun.
3: Şimdi bir kişi intihara kalkışırken can rahat çıkmaz insandan. Elleri neredeymiş bu çocuğun? Mesela boğazına taktı, elleri nerede? Bağlı mıymış arkadan bu çocuğu intihara kalkınca?
0: Mesela çocuğun ayakları bile yere gitti.
3: Özür dilerim. Evet. Canını kurtarmak için çocuk geri doğalgaz borusundan tutunur.
1: Boyu kurtarıyor.
3: Can tatlıdır. Yani elleri bağlıysa ellerini kim bağlamış o zaman bu intihar ederken?
1: Çok güzel bir yere değindi.
0: Hiç öyle bir şey yok. Yani kendi kendine tutmuş.
1: Esra Hanım, bileklerinde,
0: ayakları da yere değiyor zaten.
1: Bileklerinde morluk var Esra Hanım. Tam burada ve burada. Sanki bir şey ve tutulmuş gibi.
0: Yasemin Hanım, şimdi seni bir hastaneye gönderelim. Sen bir dinlen. Zaten bugün cuma. Bırakmayacağım. Sus.
2: Beni gönderirseniz beni bir daha salmazlar.
1: Ameliyattan çıktı hastaneden, biliyorsun.
2: Ameliyatı durdurdum.

0: dağıttım
1: ama bir
0: geldi.
1: Şey olsun, şu şey önemli şimdi, bir kalp ritmin, bir şeyin, bakalım tamam mı, birazcık hafta sonu dinlen, bir doktor git, bizim de içimiz rahat etsin.
0: Benim dosyam çok önemli, benden daha önemli benim çocuğum. Ya Esra Hanım, ben niye kimseye bir şey anlatamıyorum? Ne olur benim sesimi duyun. Ben şunu demek istiyorum. Batu'a gerçekten yapma.
2: Bak Esra Hanım duydu, yardım edecek.
0: Siz, size lafım değil. Ama ben şunu anlatmak istiyorum. Benim çocuğum. Benden daha kimse bilemez Esra Hanım. Vallahi de billahi de suçu da olsa söylerim. Suçsuz olsun söylerim. Hiç esirgemem.
1: Yasemin Hanım, ben sana inanıyorum. Ben de elimden geleni yapacağım. Eminim ki...
0: Ne olur bak, beni göndermeyin. Şey yeter demektir. Ki bu dosyam açılana kadar
1: kalın. Ben seni göndermeyeceğim ama doktora götüreceğiz. Tamam mı? Bir götürelim.
0: Ne olur götürmeyin.
1: Götürelim.
0: Bırakmazlar beni sonra.
1: Yok yok, bırakırlar. Tamam, söz devam edeceğim tamam. Ben pazartesi. Devam edeceğim ama bak, hafta sonu var. Sen biraz dinlen, senin dosyanı tamam. Bitirmeyeceğim. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Tamam, bir yardımcı olalım ben arkadaşlar. Biz de o sırada diğer konumuza geçelim.
2: Teşekkür.
3: Bir çocuk babası Erkan Kasatura 18 Mart 2025'te öldü. Ablası Şennur'un iddiaları kan dondurdu.
4: Her yerinden kardeşimin kan geliyor. 3 gün kardeşimi evde bekletmiş bu.
1: Her yerinden kan gelirken evde tutulmuş.
4: Evde 3 gün önce istifra etmiş öksürükle. Ben çok hastayım. Her yerinden kan gelmiş. Yani bu kadını %100 eski kocası ya Türkiye'de beraber birlik oldu bunlar. Çete veyahut da kadının %100 dostu var. Bunlar birlik oldu. Benim kardeşimi zehirlediler.
3: Kardeşinin 3 gün boyunca can çekiştiğini söyleyen abla Şennur, ölen kardeşi Erkan'ın eşi Banu ve diğer kardeşi Serkan'ı suçladı.
1: Peki siz, yani kardeşiyle birlikte olup mu Erkan'ın öldürüldüğünü düşünüyorsunuz?
4: Ben 5-6 aydan beri Serkan'dan da şüpheleniyorum işin içinde. Hani konduramıyorum bak kardeşim. Ama kardeşim devam ederse Erkan gibi onun da sonu olacak. Aynı.
3: İddiaların odağındaki kardeş Serkan programa katıldı. O da ablasını suçladı.
1: Şenur Hanım, efendim? Şüphelendiğiniz kardeşiniz Serkan Bey hattımızda. Serkan Bey, evet.
5: Bu anlattığımız şahıs benim bu kardeşim değil. Ben onu her yerden engelledim. Bir de böyle bir şey var. Kardeşim de onu evine sokmuyordu. Bak, kardeşim vefat ettikten sonra komşular şahit. Kadının evine bastı. Ev bizim diye, beşe bölünecek diye kadının evine bastı.
1: Peki Serkan Bey, kardeşiniz neden vefat etti?
5: Kardeşimde şey vardı. Bağsur vardı. Cumartesi pazar günü iki günü kanaması olmuş. Sonra benim haberim oldu.
1: Ama bağsurdan insan ölür mü?
5: Bak, benim doktorum bana dediği bu. %5 kanı kalmış dedi.
3: Abla Şennur, kardeşim Erkan'ı eşi ve diğer kardeşim Serkan zehirledi dedi. Sözleri soğuk duş etkisi yarattı.
1: Otopsi niye yapmadınız? Yani
4: otopsi ne? Benim Serkan kardeşim beni ölümle tehdit etti.
1: Kardeşiniz, otopsi yapılmasın
4: evet.
1: Diye.
4: Ben onu kesinlikle otopsi yaptıracaktım. Benim 15 sene sonra oldu kızım Mucize Nisa ismi. Onu dedi parçalara böldürdüm. Kesinlikle dedi şüpheli ölüm demeyeceksin, doktorlara bir şey söylemeyeceksin.
1: Siz otopsi yapılmasını istemiyor musunuz?
5: Yok, otopsi yapılsın.
1: Ya yapılsın diyor bak.
4: Tamam.
5: Bak otopsi yapılsın ama şunu söyleyeyim bak. Benimle bak şunu söyleyeyim, ölmüş kardeşimin karısını bana iftira attı, benim telefonlarım dinlensin. Eğer o kadınla dediğin gibi, benim aramda dediğin gibi herhangi bir şey yoksa ondan ben davacıyım. Ben zaten biz onu sildik mi sildik.
3: Erkan'ın suçlanan eşi Banu canlı yayına bağlandı. Stüdyoda gergin anlar yaşandı.
1: Şenur Hanım, Banu Hanım, yani gelini sattığımızda Banu Hanım merhabalar. Eşiniz neden vefat etti Banu Hanım?
6: Eşim beyin kanamasından vefat etti. Bir de kanser taşısı kondular. Şeyde Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi.
1: Ne koydular dediniz?
6: Kanser.
1: Bir anda kanser olup nasıl öldü Banu Hanım?
6: Şimdi biz 2025 yılın 9 Mart'ında gidiyoruz pazar akşamı. O gün benim eşimi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde orada kalmasını söyledi.
4: Hayır söylemedin, 3 gün evde beklettin. Katil! 3 gün evde beklettim benim kardeşimi kasıtlı. Kardeşim %5 kanla gitti hastaneye.
3: Erkan'ın rahatsızlandığı gün hastaneye gittiğini savunan Banu, o gün yaşananları anlattı. Şennur çileden çıktı.

0: çıktı.
1: Peki ben şunu sormak istiyorum Banu Hanım. Size normal geliyor, size de şüpheli gelmiyor mu bir hafta içinde, hani bir hafta önce kanser dedi?
2: Geliyor tabii ki, adam ayakta sapasağlam gidiyor, bir hafta sonra öldü, vefat etti diye bize haber geliyor.
1: Siz neden... ne olduğunu düşünüyorsunuz, sizce ne oldu?
2: Bilmiyorum, şu abisi de yanındaydı, hep yanından ayrılmamış. Hastanede 2 torba kan takviyesi yapmışlar, ondan sonra 8 tane bir anda hap vermişler eşime. Hı. Ne olduysa o 8 tane haptan sonra fenalaştı ya, ondan sonra bayılıyor.
3: Doktorlara suç atma katil. Doktorlara suç atma katil. Sıkıştın ona... şimdi. Sıkıştın şimdi. Sana ilaç verdi deyin, bana yetinme. Kim bilir kaç tane arkadan öldü böyle. Yüzünü göster
2: ya,
3: yüzünü.
2: Ya bu ne ya, artık ya.
3: Sus ya. Sen bittin artık. Bittin, ben artık konuşacağım.
1: Hoş geldiniz Şenur Hanım.
4: Hoş bulduk Esra Hanım.
1: Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Şenur Hanım, siz de aslında kardeşinizin, gelininiz ve diğer kardeşinizle birlikte öldürüldüğünü düşünüyorsunuz.
4: Aynen
1: İlaç
4: öyle.
1: İlaç verilerek, değil mi?
4: Evet.
1: Biz tabii ki gelininizle de konuşuyoruz, Banu Hanım'la da. Banu Hanım tabii ki bu iddiaları hep sürekli reddediyor. Aksine onun da bir iddiası var, birazdan onu söyleyeceğim. Şenur Hanım, ilk siz nasıl şüphelendiniz gelininizden?
4: Hangi konuda?
1: Kardeşinizi öldürmesi konusunda.
4: Öldürmesi konusunda mı? Ben haber aldığım zaman fabrikadan izin aldım. Hı hı. Ve gittiğim zaman ben hiç ikisinin de umuru değildi hastanede.
1: Umursamaz tavırlar.
4: Umursamaz. Ölüme terk etmişler Erkan'ı.
1: Yani nereden umursamaz olduklarını düşündünüz? Ne
4: gelmediklerinden gördünüz? Ve ben kardeşimi 11 Mart'ta öğrendim rahatsızlandığını. Kardeşim acil, kan aranıyor, çok acil, çok hasta diye. Ve ben hemen geldim. Geldikten sonra hemen hastaneye geldim ben. Hiç umurları değil, her yerinden kardeşimin. Bağcılar'da %5 ile geldim. Bir akşam hastanede kaldı. Ve doktorlar iyi hissetmediği için Erkan'ı ambulansla Ali Sadi Konuk Hastanesi'ne gönderdi. Sonra Esra Hanım, orada kan vermişler kardeşime. Bu Ali Sadi Konuk Hastanesi'nde kan verdikleri zaman bu orada beyin kanaması geçiriyor. Hı hı. Doktorun, hocanın bana söylemesine göre.
1: Ben Şenur Hanım, siz bunları buyur. Anlattınız daha önce. Ben hani çok tekrar olmasın diye. Önce bir Banu Hanım'ın size verdiği cevabı bir izleyelim. Sonra devam edelim.
5: Yanımda Erkan Bey'in eşi Banu Hanım var. Banu Hanım, Şenur Hanım'ın iddialarına ne yanıt verecek?
6: Bunlar birlik oldu, benim kardeşimi zehirlediler.
2: Hastanede yanlış şey yaptılar.
3: Benim kardeşim öldükten sonra neden bizden sakladın evliliğini?
6: Bu benim kardeşimi sevmedi.
7: Ben hiçbir iddiaları, yalanları kabul etmiyorum. Hepsi yalan, iftira.
5: Sizin Şenur Hanım'la daha önce aranızda yaşanmış herhangi bir husumet var mı?
7: Eşim vefat etmeden önce yoğun bakımdayken Şenur Kasatur'a kaç defa evimize baskın yaptı. Çocuklarımı kaç defa takip etti, yakalamış, bir defa yolun ortasında darp etmiş. Elinde saksı varmış, onunla defalarca kafasına vurmuş. Evimize kaç defa bir baskın yaptı. Bana da bu ana caddede, bana da arabalar arasında çıktı bir anda. Beni de darp etti. Gittim çocuklar içinde, kendim içinde darp raporu aldım. Bir senedir bizi rahat bırakmıyor. Eşimden kalan evini almak istiyor. Mesela eşim yoğun bakıma düştüğü gün evime baskın yaptı. Geldi dedi, evin anahtarını vereceksin bana dedi. Evi boşaltacaksın dedi. Artık Erkan dedi, ölecek dedi. Fişi çekilecek dedi. O gün evi bana teslim edeceksin dedi, anahtarı vereceksin diye bu şekilde beni tehdit etti. Kaç defa çocuklarımla tehdit etti, beni öldüreceğim siz hepinizi, buradan defolup gidin diye.
5: Eşinizin kardeşi Serkan Bey'le aranızda bir ilişki olduğu doğru mu?
7: Serkan Kasaturo ile eşimi, abisiyle bir senedir ben bir kere bile konuşmadım ya, karşılaşmadım, görmedim. Herhangi bir şekilde beni evime de gelmedi. Herhangi bir öyle konuşmam da yok, ilişkimiz de yok. Olamazdı.
5: Şu anki oturduğunuz ev size eşinizden kaldı. Şenur Hanım bu evi sizden almak istediği için mi böyle davranıyor?
7: Evet, bu evi istiyor. Bir de bilmiyorum, yine altınları falan var dedi. Ben herhangi bir bilgim yok altın hakkında.
5: Şenur Hanım, Serkan Bey'in bu eve sık sık gelip gittiğini söylüyor.
7: Hiçbir zaman beni evime gelmedi. Gelmiş olsa bir komşular görmüştür ya, girdiğini ya çıktığını. Benim evime herhangi bir şekilde gelmedi.
5: Siz eşinizin ölümünü neye bağlıyorsunuz peki? Neyden dolayı öldüğünü düşünüyorsunuz?
7: Ben de başta şüpheli buldum.

0: Buldum. Eşim sapasağlam ayakta gitti. Ondan sonra beyin kanaması geçirdi diye yoğun bakıma almışlar. Ondan sonra vefat etti diye bize haber verdi. Ben de bilmiyorum. Eşimin vefatından önce ben herhangi bir şekilde Şennur Kasaturan'ı hiç görmedim. Ya bir karşılaşmadım. Ya beni eşim kaç senedir evliyiz. Bir kere böyle ablam var diye söylememişti.
1: Şennur Hanım sizin nikahınıza gelmedi mi?
0: Gelmedi, hiç görmedim. Biz çocuğumuz oldu, evlendik herhangi bir şekilde. Onun ablası var olduğunda bilmiyordum ben.
1: Erkan Bey size hiç Şenur Hanım'dan bahsetmedi mi ablası?
0: Bazen bir konu açıldığında derdi, öyle bir kardeş olmaz olsun. Sadece bunu söylerdi ama ablası, herhangi bir şekilde ablasını ben görmemiştim, tanımıyordum. 2018 yılından beri ablasıyla konuşmadığını, daha önceden de konuşmadığını biliyordum. Aralarında 2018-2019 yılında da ablası para istemiyordu eşimden. Beni eşim vermemiş para. O zaman o kadar bir dua etmiş. Onları söylemişti. O yüzden konuşmuyorum demişti. 5-6 ay öncesi Serkan abi telefon etti bana. Açtım. Açtım. Efendim abi dedim. Ya Banu dedi, bir şey söyleyeceğim dedi. Senur geldi bize dedi. Serkan abiye demiş. Gel ikimiz beraber olalım. Bunları ortadan kaldıralım demiş. Erkan'dan kalan evi ikimiz ikiye bölüşelim demiş. Serkan abi bunu kabul etmemiş. Orada kardeşimizin evladı var. Her ne varsa kardeşimin evladına kalıyor. Böyle yetim hakkı yemem demiş. Ondan sonra Senur abla demiş, aranızda ne var, niye Banu taraf oluyorsun diye. İkisinin arasında bir şey mi var diye. O zaman kafasında bu şeyler uydurmuş demiş.
2: Senur Hanım, hemen şu iddiayı soracağım. Diyor ki gelininiz, siz Serkan'ı kardeşinize aramışsınız. Gel şu Banu'yu ve çocukları yok edelim. Ev bize kalsın, bölüşelim.
3: Asla öyle bir şey olmadı. Asla. Asla olmadı öyle bir şey. Zaten Serkanlılar böyle, nasıl desem, hiç ev konusu hiç geçmedi. Hiçbir şekilde geçmedi.
2: Hı hı.
3: Hiçbir şey. Ben zaten kardeşimin derdine düştüm. Kardeşimi ben 14 aydan beri sürekli karakol, savcılar ve beni kendisi darp etmiştir efendim. Ben 1.60 boyundayım.
2: Siz yolda görüp çocuğunu darp etmişsiniz.
3: Ben
2: böyle
3: söyleyeceğim.
2: Söylüyor.
3: Yok hanımefendi, öyle bir şey yok. Söyleyeyim o zaman. Annemle Erkan'ın evi yakın. Ve benim işlerim vardı. Geliyordum ben başka yerden. Küçük kızı almış bunun, yabancı uyruklu kızı, parka götürüyor. Dedim Macide ne yapıyorsun kızım dedim. Kız beni sarıldı böyle, kan çekiyor herhalde. Küçük kız beni sarıldı, öptü. Yani ha ya dedi, bir sarıldı. Dedim nereye, böyle parka gidiyoruz dedi. Annem de gelecek işten dedi. O zaman işte kantinleri vardı, her neyse. Em dedi oradan işte gezeceğiz. Dedim ki kızım, Erkan abin sizi dövdü mü? Sizi Erkan abin ne yaptı? Neden Erkan abinin, yani niçin öldü abin? Ne dedi kız biliyor musun? Biz Erkan abiyi zehirledik. Sen bunu açıklayamazsın. Dedim
2: öyle
3: nasıl
2: dedi.
3: Konuşayım? Kız dedi bana, Macide, yabancı uyruklu kızı.
2: Kaç yaşında bu kız?
3: Kız 15 yaşında mı? Senin boyda kız. Fıldır fıldır geziyor. 5-6 sem geziyor kız. Mucizeden 2 yaş küçük. Kaç doğumlu bilmiyorum kızı.
2: Yani dedi ki biz zehirledik.
3: Biz dedi zehirledik dedi. Asla dedi işte ispatlayamazsın dedi bana. Dedim benim kardeşim seni dövdü mü? Dedim benim kardeşim
2: Banu
3: sana bir şey yaptı mı?
2: Banu Hanım, bir attığımızda Banu Hanım.
4: Efendim buyurun.
2: Şenur Hanım'ın iddiasına göre parkta sizin kızınızı görüyor ve diyor ki biz zehirledik aslında Erkan, yani babayı, ve hiç bulamazsınız diyor.
4: Ya benim kızım da 14 yaşında. Bir de Türkçesi de öyle güzel, iyi konuşamıyor. Nasıl anlatmış? Bir konuşma fırsatı vermemiş ki.
3: Çok yani güzel anlatıyor üzerine, kendini. Çok güzel anlatıyor. Madem anlatamıyor kendini.
4: İkisini de
3: bana bak, ne Beyoğlu kalıyor, ne Taksim kalıyor. Nasıl gidiyor oralara? Benim kızım, benim kızım ondan 2 yaş büyük. Nasıl
4: ya
3: gidiyor kaç sen tıpı başka yerlere?
4: Hep beni, çocuklarımı takip ediyorsun.
3: Ben senin çocuğunu takip etmiyorum. Beni sulu yere götürür, susuz yere getirir senin kızı. Anasının kızı, anasının kızı. Getirdin onu benim kardeşimin, canını yedin. Canını yedin. Getirdin onu benim kızımı zehirledin. Kızın da işin içinde.
4: Ya sen
3: bana dedi ki ben senin kızım. Erkan abi biz zehirledik.
2: Bir dinleyeyim, bir dinleyeyim.
4: He? Sen beni eşim vefat etmeden önce beni evime baskın yapmadın mı?
3: Ben sana neden eve geldim?
4: Anahtarı ver dedi.
3: Aşkın görüntüyü.
4: Sen
3: kimden korkuyorsun? Kimden? Aç görüntüyü. Aç görüntüyü. Kapat çeneni.
4: Ortaya çıkmasın diye.
3: Kapat çeneni. Neden?

0: Neden benim gibi çıkmıyorsun ekrana? Neden sen kimden korkuyorsun?
1: Ben değilim, tamam mı?
0: O zaman çık.
2: Bir dakika.
0: Korkuyorum. Kimden korkuyorsun sen? Çık, çık, herkes görsün yüzünü, tanınacaksın diye niye ya korkuyorsun? Hanım, demek ki sen kim kişiyi
1: dur. Kendi yaptıkları ortaya çıkmasın
0: ben
1: diye yapıyor.
0: Ben yapmadım bir şey, sen de gel benim yanıma.
2: Bir oturun, gel oturun, bana, Şenur Hanım.
0: Gel benimle kozlarını paylaş. Of. Bak ben nasıl geldim, korkmuyorum. Sen neden korkuyorsun?
2: Şenur Hanım, bir otur da bir dinleyeyim.
1: Ya sen bu kadar kardeşine düşkünmüşsün.
0: Evet,
1: ya
0: çok düşkün.
1: Ya onun çocuğuna sahip çıksaydın, 2 yaşında bebeği nasıl kıydın? Nasıl yolun
2: ortasında
1: nasıl döndün ona?
2: Bir dakika, kimden bahsediyorsunuz 2 yaşındaki bebek?
1: 2 yaşında bebeğime, bir de 14 yaşında çocuğuma ikisinin yolun ortasında darp etmiş.
2: Bir dakika, sen küçük çocuğuna mı darp ettin?
0: Hanımefendi, küçük çocuğu ben nasıl yapacağım, darp edeceğim ben? Ya ne onun 14 yaşında kızını darp ettim, ne küçük çocuğunu. O zaman da annesi
1: de
0: onun. Kapat çeneni! Kapat
1: çeneni!
0: Kapat!
1: İkisinin de darp
0: bana bak bana! Senin kızın benim küçük bebeği dövdü!
1: Anla şunu sesimi!
0: Bana bak, senin kızını... Benim küçük bebeği dövdü. Aldın yurt dışından, getirdin kızı. Benim kardeşimin çocuğunu attı yine dövdü. Gözümün önünde
2: bir
0: sen...
2: Bir durun Allah aşkına ya.
0: Ya kısa şunu sesini konuşayım ya, sonra
2: anlasın. Ama sen konuşuyorsun.
1: Bir tane çocuklarımla tehdit ediyor.
0: Madem ben senin çocuğunu dövdüm. Benim, senin kızın benim bebeği dövdü.
1: Nereden uzak?
0: Dövdü. Kapat çeneni.
1: Ders rapor.
0: Aldın çocuk bakıcısı. Çocuğu da bunu attın Macide'yi.
2: Şeynur Hanım. Hadi bir sakin otur. Şimdi Bahadır Hanım, bir benim sorularımı cevaplar mısınız?
1: Buyurun.
2: Şimdi siz önce şuraya geçelim o zaman. Bu çocuk mevzisini bir kapatalım. Siz bir dakika bir kapatalım. Şu siz dur sorma, bir sus Allah aşkına ya. Bir dur da ben bir konuşayım. Hayır, birazdan. Birazdan. Bahadır Hanım, şunu soracağım.
1: Buyurun.
2: Size. Siz eşinizin ölümünü şüpheli buluyor musunuz?
1: Şüpheli buluyorum.
2: Buluyorsunuz ha?
1: Evet.
2: Bak, neden?
1: Çünkü biz hastaneye ilk gittiğimizde adam sapasağlamdı.
2: Evet. Sonra ne oldu?
1: Ne olduysa hastanede başına gelen her şey hastanede oldu. Ne oldu bilmiyoruz ama.
2: Peki Banu Hanım, sizce otopsi yapılırsa bir şey çıkar mı bu işten?
1: Şimdi o hastanede verdiği ilacı ne oldu, o çıkar.
2: Sizce bir ilaç mı verildi yanlış?
1: Abisinin söylediğine göre o 8 tane hap verildi. Ondan sonra fenalaştı, bayıldı diyor bana.
2: Yani
1: o zaman
2: yanlış
1: öyle
2: bir ilaç verilmiş olabilir mi? Abisi de bunu söylüyor.
1: Olabilir.
2: Hı hı. Yani otopsi yapılsa yanlış bir ilaç çıkabilir vücudundan.
1: %100 emin değilim ama ben de o bir senedir o ilaca takıldım ben de.
2: Şimdi
1: o zaman da çok...
2: Şeynur Hanım diyor ki o ilacı aslında Banu Hanım verdi. Şimdi o yüzden ilaç var diyor. Diyor. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz.
3: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
13: Bekler, Ebebek'le büyürler.
14: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlar.

0: öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
3: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
3: Sen de sadece durula.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: İntens bir konu var, bekliyorum.
5: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
6: Kızlar.
5: Bizi özlemişim.
6: Bizim İntens mi?
5: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
9: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
10: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
11: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0. Tam o
3: anda bir yudum. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arayın.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Dünya güzellerim benim.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Ya senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
2: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
3: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
2: Yo, ben bu aşka doyamam.
4: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
8: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
9: Şenur Hanım iddiasında aslında kardeşini geliniyle diğer kardeşinin öldürdüğünü düşünüyor. Bu arada Banu Hanım da dedi ki hayır, bunu ev için yapıyor. Çünkü kardeşinin evini istediği için bizi öldürmek istiyor, hatta yok etmek istiyor. Bunu da Serkan Bey'e söylediğinizi iddia etti. Serkan Bey, yani diğer kardeşiniz, hattımızda Serkan Bey. Serkan Bey. Hatta mı arkadaşlar? Düştü mü? Tekrardan bağlayın. Ne diyorsunuz bu iddialara Şenur Hanım?
10: Serkan da zaten söyledi. Engelledim, her yerden konuşmuyorum. Ne zaman konuşma yapmış öyle? Ne zaman konuşmuşuz biz?
9: Siz Serkan'a gel şu gelini ortadan kaldıralım, ev bize kalsın dediniz mi?
10: Asla demedim ben. Asla öyle bir şey söylemedim Esra Hanım. Ben işte 14 aydan beri sürekli İstanbul mekik dokuyorum Kırklareli. Serkan'a söylemiş benimle uğraşmasın. Hani Erkan'ın açıklansın diye dosyası. Gelmesin İstanbul'a, mahkemeye çıkmasın. Onu demiş, adamlarıma öyle bir dövdüreceğim ki yalvaracaklar beni öldürme diye. Serkan'la bana haber göndermiş. Biz annemlere gittik köye. Öyle söylemiş benden için. Ben korkmuyorum. Benim malım hak. Bak telefona bile çıkmıyorsun. Yüzünü bile göstermiyorsun. Bir korkun var ki demek. Sen burada yüzünü gösterene kadar, yüzünü gösterene kadar ben buradayım. İstediğin kadar sakla kendini. İstediğin kadar sakla. Bir de Erkan fitre dağıtmış annemin mahallesinde. O iftar zamanında, belki de aynı gün, belki iftardan sonra. Sen bir tane adam yanında, birden fazla adam yanında Erkan'ı takip etmişsiniz.
9: Erkan demiş ki, Serkan Bey,
10: güvenliğim yok benim. Bunlar beni öldürecek. Bunlar beni öldürecek ve Ayten'in çocuğuna söylemiş. Bunlar beni öldürecek. Bir de Erkan'ı yok ettiler. O zaman Erkan'ı yok ettiler.
9: Bir oturun, bir Serkan Bey'i dinleyeceğim. Serkan Bey. Buyurun.
11: Ben konuşacağım. Ben onunla görüşmek istemiyorum. Ben onunla konuşmuyordum. Hayatım, bak kardeşim bile onunla.
10: Ne zaman söyledin o zaman konuşmuyordum.
9: Bir dakika.
11: Bak dedim ki ben konuşayım, bıraktım. Bak ben konuşayım. Bak.
9: Buyurun.
11: Bak kardeşim sağlığından ölene kadar onun yanında sadece ben vardım. Tamam kardeşim.
10: Sen yoktun yanında, yalan.
11: Ben vardım, bak.
10: Sen yoktun, sen gidiyordun gezmeye. Bak, kadınla gezmeye gidiyordun, o bir aşıyordun. Erkan her yerinden kan akıyordu, sen kadınla konuşuyordun.
11: Konuştur beni.
10: Ben seni uyardım. Bu kadından uzak dur dedim. Bu kadın sapık dedim. Erkan'ı nasıl yap, seni de aynı yapacak. Erkan'ın ölmesi sana yaradı. Erkan'ın evinde sabahlıyor kadına.
9: Şenur, bir sakin ol.
10: Kapat çeneni, utanmaz.
11: Ablacığım.
10: Karının karısına mı kaldın sen?
11: Ben konuşayım ben.
9: Serkan Bey,
11: daha tehlikeli bu kadın.
9: Dur.
11: Bak.
9: Serkan Bey. Serkan.
11: Bak Rüzelim. Eğer bu nakutuna bak Rüzelim.
9: Çıkartın sen Nurum.
11: Eğer bu devlet. Bak Rüzelim. Namusuma.
9: Serkan bak, Bey, Serkan ben Bey.
11: Buyurun.
9: Bir durun, böyle makineli tüfek gibi hiç anlaşılmıyor. Ben size bir tek tek soru sorayım.
11: Serkan
9: Bey, Serkan
11: bak,
9: Bey size soru soracağım.
11: Tamam sor.
9: Şimdi şunu sormak istiyorum. Sizin kardeşiniz Şenur Hanım size gelip gel gelini ortadan kaldıralım, kardeşimin evini paylaşalım dedi mi?
11: Asla demedi.
9: Demedi.
11: Asla demedi.
9: O zaman gelininiz böyle dediğini söylüyor.
11: Yok gelin, ben gelini bak şunu söyleyeyim. Bak şimdi bak şunu söyleyeyim. Kardeşim bak ben sana baştan söyleyeyim. Kardeşim hastalandığı zaman başından sonuna kadar ben kardeşimin yanında ben vardım. Tamam mı kardeşim bak?
9: Evet.
11: Bir bak kardeşim Bağcılar Meydanı'ndan Asayiş'ten geldiği zaman oradan oraya kadar ben vardım. Kardeşim orada geldiler. Kardeşim orada şey kan verdiler orada. Bilmem ne kan verdiler. Hı hı. O kadar verdikten sonra kardeşim benim fenalaştı, tamam mı? Sonra peki, araştırdık biz o.
9: Serkan Bey şunu soracağım. Bir önemli çünkü burada. Tamam, siz gelininize benim kardeşime hastanede 8 tane ilaç verdiler. Ondan sonra fenalaştı dediniz
11: ya
9: mi?
11: Ya kardeşim bak şunu söyleyeyim. Onun yanında ne bağlı vardı ne bu şizofren vardı. Çünkü
9: siz böyle bir şey dediniz mi gelininize?
11: Asla demedim. Ona
9: o zaman
11: verdiler.
9: Neden gelininiz sizin 8 tane ilaç verdikten sonra kardeşinizin kötüleştiğini söylüyor. Siz öyle ya demişsiniz.
11: 8 tane hap verdi demedin. Bak ben dedim ki o poşet trampozit kan verdiler kardeşime. 8 poşet kan verdiler. Bir dakika 4 tane

0: bağladılar, 4 tane bağladılar. Bak, eğer bu dediğin gibi, bak şunu söyleyeyim. Şimdi bu şizofren var ya, benim aklım...
1: Asla
0: yalan söylüyor. Bak,
1: yalan söylemeyeyim. Herkes konuşmayı görüyor.
2: Şeynur Hanım.
0: Bak bu kadın var ya. Bak bu kadın annem tüpkacı geçirdi. Bir gün gelmedi bakmaya bak. Babam peki, yoğun bakıma yok. 3 ay boyunca kaldı
2: Serkan
0: geçmedi.
2: Serkan Bey, o zaman açıkça sorayım size. Bir son, bunu sorayım sonra Banu Hanım'a bir şey soracağım. Sizin kardeşinizin hanımı Banu Hanım'la bir ilişkiniz var mı?
0: Bana abi demekten bir şey de, bak yemin ediyorum. Bana abi demekten başka bir şey deme. Neyle bana biliyor musun? Erkan dedi, bana dedi abi diyorsa dedi, sen de benim abimsin dedi ya. O kelime.
1: Sabahlayam. Annemin bak, evinde beni bırakıp telefon, gidip sabahladın. Motosikletine bindirip kadını götürdün. Annemi komşularının hepsi bağlasın.
2: Bak, bir dakika söyleyeyim. Serkan Bey. Serkan Bey. Motosikletle gezdiniz mi kardeşinizin eşiyle?
1: Evet.
0: Asla.
1: Annem köydeyken bana bıraktın Serkan'ı. Bak, gezmişim komşular söyledi. Yemişsiniz, içmişsiniz kakariki. Balkonda çay, bak, sigara. Bak, motora saklan. Bak. Kadın senin beline sarılmış, kardeşim yeni öldü. Sen her şeyi biliyor. Konu komşu herkes biliyor. Senden korktuğu için herkes korkuyor senden. Seni komşular sevmiyor.
2: Şeynur Hanım
0: bağırma. Bak sana bir şey söyleyemez. Eğer öyle bir şey yoksa baksana. Ben bununla baksana. Ben bununla dediğim gibi bütün şeylerin yenmesini bekliyorum. Tamam mı? Kamera kayıtları, telefon dinleyicilerin dinlenmesini bekliyorum.
2: Tamam Serkan.
1: Karısına göz koydu.
2: Of, bir dur. Serkan Bey, bir durun. Ben Banu Hanım'a, çünkü size sorduğumuzda teyit ettik. Aslında Şenur Hanım öyle öldürelim falan dememiş. Bir Banu Hanım'a soralım. Banu Hanım.
3: Buyurun.
2: Şimdi Serkan Bey dedi ki asla bana Şenur Hanım gel işte bu kadını öldürelim Banu'yu. Malı bize kalsın, öyle bir şey demedi diyor. Ne diyeceksiniz?
3: Serkan abi, seni aradım, bunları bana sen söyledin.
0: Kardeşim sen bana dedin, bana abi dedi dedim, tamam mı? Bana abi dedi dedim. Bana abi dedi dedim bu. Ben dedi, bana abi dedi, başka bir şey demedi dedim ben aklımda. O benim aklımda ne diyor biliyor musun? Biz seninle dost yaşıyormuşum biz seninle.
2: Abi diyor bunu... demiyor, ben başka bir şey diyor.
3: Erkan yani... abi 5-6 ay öncesinde sen beni aradın. Senin Nur geldi. Bu Banu'nu ortadan kaldıralım, Erkan'ın evini bölüşelim dedi. Bu teklifte bulundu dedi diye aradın ya sen beni. Bunları
0: ben öyle bir şey demedim. Yok ben öyle bir şey demedim.
3: Orada Erkan'ın evladı var. Ben yetim hakkı yemem dedim diye sen söyledin bunları bana.
0: Yok ben dedim ki sen bana dedin ki abi dedin evi dedim ben sana istersen dedim vereyim mi dedim. Ben dedim ki o ev dedim kardeşinin hakkı dedim. Ben dedim kabul etmem dedim. Ben sana bunu dedim, belki sen yanlış anladın.
2: Ama şimdi yanlış anladığı şey Şenur'un söylediği.
0: Bak ben sana şunu söyleyeyim. Ama bu namus davası aydınlatılmazsa ben bu kadına var ya kendim mahkemeye
1: gideceğim. Serkan, Erkan'ın 3 gün vardı ölmesine. Bağlı geldi senin eve, ben dedim ki Serkan kapat çeneni, kapat, ikiniz de susun. Ben dedim ki sana Serkan bu kadın sapın dedim. İyi göz yok dedim, şimdiden uzak dur. Ben sana 10 yıl daha önce söyledim. Neden beni savcıya vermedin? Neden karakola çektirmedin?
2: Gir içeri alın. Şenur Hanım seni alıyorlar, hadi biraz dışarı sen. Hadi biraz dolaşın siz. Allah Allah, sustum diyorsun, susmuyorsun. Akşam programımız var, bekliyoruz. Saat 11.30 her şey ortada da, görüşmek üzere.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: Nerede kaldın ya? Birinci dersi kaçırdın. Ama neyse, ben senin için not aldım.
1: Sağ ol. Ben Neriman'a bir şey diyeceğim.
0: Ha, tamam de, sıkıntı yok.
1: Şişt, kaysana. Bu sabah ne oldu biliyor musun?
0: Ne oldu?
1: Naci Hoca'yı yerde yatarken buldum. Başı kanıyordu, baygındı. Acile götürdüler.
0: Ne diyorsun ya, nasıl olmuş?
1: İyiymiş şimdi ama bayağı korktu herkes.
0: Allah Allah. Dün gayet iyiydi, hiçbir şey yoktu. Yani ne olmuş ki?
1: Düşmüş herhalde.
0: Sen niye gittin ki ona?
1: Ben şey için gittim.
0: Ne için?
1: Ona bir şey danışmaya gittim.
0: Kendine ne danışacaktın?
1: Ya bağlamayla ilgili. Ben de alacağım da belki.
0: Sen ve bağlamaya yakışır ama. Böyle çalarsın içli içli. Ama seninki bundan pek hoşlanır mı onu bilmiyorum.
1: Hoşlanmaz mı?
0: Yani saçmalama. O elektronik seviyor böyle tıpçısınız. Sanki bilmiyorsun.
1: Sen peki?
0: Ben sevmiyorum ya. Yani müzik iyi gelmiyor bana.
1: Neden?
0: Ne bileyim, öyle boş boş hayallere kapılıyorum. Salak salak şeyler işte, boş ver. Hadi kız, seni bekliyor.

0: Konuşacaksan konuşabilirsin bu arada. Sıkıntı yok.
1: Bitti zaten.
0: Bak.
1: Ne bu?
0: Küçük bir hediye.
1: Beşiktaş kombine bileti mi hem de locadan? Gamze, bu çok pahalı bir hediye.
0: Babam yönetim kurulunda, merak etme. Biraz senden bahsettim ona. İşte sıkı taraftar olduğunu falan söyledim. O verdi yani, ben almadım.
1: Babana benden mi bahsettin?
0: Evet, sen bahsetmedin mi?
1: Biraz.
0: O zaman bugün çıkışta bizzat gelip tanışabilirim.

0: Hadi Safiye, yapabilirsin. Gel bana.
1: Buradayım ben. Yok, gelmemiş. Nerede bu? Nerede bu Allah'ım? Kesin bir şey oldu ya Rabbim. Kesin bir şey oldu. Nerede bu? Uğursuz Safiye. Yine bir şey.

0: geldi başına işte. Vazgeçmedin, konuştun, yine bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. Allah'ım ne olur yardım et. Han, Han ne oldu? Naci nerede, bir şey mi oldu? Kötü bir şey oldu değil mi? Gene kötü bir şey oldu, söyle bana.
1: Yok bir şey, ben onu beklemeden çıktım.
0: Ha, bekleseydin keşke. Şimdi hastane odalarında bir başına. Ne bileyim, günahtır. Bir su istese vereni yok, ben ondan dedim.
1: Abla ben sana bir şey...
0: Dikiş attılar mı? Kanadı mı çok? Mikro falan kapmasaydı. Ha? Şey, antibiyotik vermişler. Verdiler değil mi antibiyotik?
1: Bir otursana konuşalım.
0: Ah, o dün de öyle oldu. Bir sendeledi, bir düşüyor gibi. Onun şekeri düştü kesin. Şekeri belki de açlıktandır. Açlık, ama onun gizli şekeri var. Ona bir baksalardı. Belki gizli şeker bir gelsin, ben onunla konuşacağım. Arkadaşı olarak yani uyaracağım onu. Gel, nerede şimdi? Ne kadar kalacakmış? Tutuyorlar mı? Niye gelmedi? Naci nerede?
1: Abla bir şey yok. Otursana bir.
0: Tamam. Hadi. Yoktur bir şey değil mi?
1: Yok dedim ya.
0: Zaten niye soruyorum ki? Dedim bir kere işte. Ben niye daha uzatıyorum ki? İlla kötü bir şey söyleyeceğim. Bir kere de şükretmeyi öğren, bir sus yani.
1: Abla.
0: Benim yüzümden oldu sandım.
1: Ne alakası var abla? Mümkün mü?
0: Uğursuzum ben. Sen bilmiyorsun. Daha önce de oldu. Benim yüzümden otobüs çarptı ona.
1: Sen uğursuz falan değilsin. Senin yüzünden de olmadı. O annemin saçma sapan bir lafı işte. Onun kötülüğü. Anladın mı beni? Sen at onu kafandan. Çıkar at.
0: Yok bilmiyorsun sen. Sadece o değil. Annem de felç oldu benim yüzümden.
1: Of abla yapma ya.
0: Bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Bak ben şunu çok iyi biliyorum. Sen sevdiğin birine asla kötülük yapmazsın. En fazla onun iyiliğini istersin, korursun.
0: İstemek de olsaydı.
1: Neyle oluyor peki? Annemin lafıyla mı? Annem sana uğursuz deyince sen uğursuz mu oluyorsun? Söyle. Abla, ben şu hayatta annemin bir an haklı olduğunu hatırlamıyorum.
0: Ben dışarı çıkarsam Naci ölürmüş. Annem öyle dedi.
1: Öyle olsa bile...
0: Sus! Allah korusun.
1: Yok, yok öyle demedim yani. Şimdi hayat bu, tamam mı? Onun başına bir şey gelirse sen değilsin sorumlusu. Bak böyle bir şey sakın düşünme, tamam mı?
0: Artık hiç inanmayacağım vallahi anneme. Zehirleyemeyecek beni. Çıkacağım, dışarıda çıkacağım. Vallahi. Benim için nasıl uğraşıyor bir görsen. Sabrediyor. Emek veriyor. Takmış. İlla çıkaracağım seni dışarı diyor. Eski Safiye'yi hatırlatacağım sana diyor. Bilmiyorum. Belki de iyidir. Ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun eski Safiye'yi? Bazen görüyorum, hatırlıyorum. Böyle kapıdan çıkıyor, salına salına. Diyorum nasıl? Korkmadan öyle çıkıyorsun, elini kolunu sallaya sallaya. Hiçbir şey demiyor. Öyle gülümsüyor bana sadece.
1: Peki sen bana şunu söyle. O kızın, o gülümseyen kızın uğursuz olması mümkün mü?

0: Vazgeçme diyecektim. Hatta istersen birlikte deneriz dışarı çıkmayı. Ben her gün gelirim, sana yardımcı olurum. Ha, ne dersin?
1: Sağ ol. O bana yardım ediyor şimdi. Dur bakalım. Başladık bir kere.

0: Nasılsın?
1: İyiyim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Yapma şu.
1: Ben yakında taşınıyorum. Sizin de bazı eşyalarınız var bende. Nasıl yapalım onu?
0: Nereye taşınıyorsun?
1: Şöyle yapalım. Ben sizin odanıza bırakayım. Poşetlerle bırakırım zaten. Yani bir mahsuru yoksa. Zaten çok da bir şey yok. İki tane tişört var, bir pijama var, bir çift de terlik var. 5 yılın özeti bu kadar.
0: Taşınırken eğer yardıma ihtiyacın olursa...
1: Olur. Olur ama arkadaşlarım var, onlar yardım ederler. Teşekkürler beni düşündüğünüz için, sağ olun.

0: senin neye canın sıkkın? Hı? Ne yaptı o manyak görümcem? Bu sefer ne yaptı?
1: Bu sefer o değil. Kardeşi yaptı.
0: Kim? Gülmem mi?
1: Han.
0: Han mı? Ne yaptı? Ne? Kim? Kim bu?
1: Eski sevgilisi.
0: Ne?
1: Bizim terasta buldum bunu. Hani benim için yaptırdı terasta.
0: Ne dedi, sordun mu?
1: Daha sormadım.
0: Niye sormadın ya? Burada böyle kafayı yiyeceğine sorsana.
1: Yapmış mıdır Esra'ya? Görüşmüş müdür onunla? Han kızınca gözü dönüyor çünkü.
0: Yok, ben hiç sanmıyorum.
1: O zaman bunun ne işi vardı orada ya? 1000 sene önceki mevzu demişti bana.
0: Belki şey yaptılar, arkadaşça...
1: Yok, hayır. Han inanmaz öyle. Bittiyse bitmiştir der.
0: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Gideceksin, soracaksın ona. Hem utanıp sıkılacağın bir durum da yok. Elinde delilin var. Gitsin mi?
1: Han beni aldatmaz.
0: İşte harika bir şey bu. Harika bir duygu.
1: Ama işin içine nefret karıştıysa... işte o farklı bir durum.
0: Ya senden niye nefret etsin Han ya?
1: Terk edip gittim ya bir anda. Yok oldum.
0: Bir tane senin çekip gitmek için çok geçerli bir sebebin vardı.
1: İşte belki ona sorsam onun açısından da geçerli bir sebebi var diyecek.

0: Naci! Sakarsın, sakar. Çok sakarsın. Lisede değilsin ki artık. Dikkat etmen lazım. Gel, gel, gel. Şunu da sana zahmet kapatıversene. Baktılar mı şekerine, ne dediler?
1: Haklıymışsın. Sınırdaymışım işte. İyi beslen filan dediler, dikkat et dediler.
0: E tabii, o bekar hayatıyla otel köşelerinde. Hayır, ben bekar olmana laf etmedim, yanlış anlama sakın. O senin kendi tercihin, sen bilirsin. Otelde hani bu iyi beslen diye... Dikiş atıldı mı? Ya.

0: Kanıyor orası. Bir şey olacak oraya. Kanıyor.
1: Bir şey değil.
0: Nasıl bir şey değil? Nasıl orası mikrop kapıp ateşlensen, yatağa düşsen ben burada korkudan kafayı mı yiyeyim?
1: Sen benim için çok mu korktun?
0: Temizlenmesi lazım oranın. Dur bekle sen o şey getir. Tamam. Bekle.
1: Beklerim Safi. Zaten hep beklemedin mi?

0: Abla dışarıda mıydın sen? Ne oldu ya? Aa. Eyvah ne oldu?
1: Sus be.
0: Abla ne oldu, benimle pazuman mı yapacaksın? Sen yere bakamazsın bile Eyvah.
1: Kulaklarıma yapacağım Gül ben, kulaklarıma. Deldin vır vır vır dır dır dır zır zır zır.
0: Ha, Naci geldi. Naci Hoca geldi, o burada. Onun başı yaralanmıştı değil mi? Tabii sen onun başına, anladım ben biliyorum,
1: aferin,
0: tamam.
1: Aferin aferin sana. Zeka olimpiyatları yakında, hemen başvur anca. Çabuk sıraya gir, çok sıra vardır, hadi çözdün yine.
0: Sen var ya sen. Oh, tabii. İnsan aşka gelince, mutlu olunca bakteriler, mikroplar birdenbire yok oluyor. Esamesi okunmuyor tabii. Ne güzel ha. Zeka olimpiyatları dedi bana, yine çok ayıp bir şey.
2: Sen şunu bir tut. Ay, ellerini yıkadın mı hastaneden çıkınca? Hı hı. Hayır, şeyden dedim, şimdi hastalık olur, bir şey olur, o yüzden.
3: Safiye ver istersen.
2: Tamam. Şunu sereyim. Hah. Hah, oldu, tamam. Alayım onu alayım. Tamam. Otur istersen. Tamam.

0: Ver istersen Safi.
1: Ay göremezsin ama şimdi sen orayı nasıl sür... Tamam. Acıdı mı?
0: Yanıyor.
1: Üfleyeyim. Huylanmazsan üfleyeyim istersen.
0: Ben senden mi huylanacağım Safi? Üfle.

Safi, biliyor musun? Ağaçlar yaralandığı zaman diğerleri kökleriyle onu sarıp iyileştirirlermiş. Hatırlıyor musun? Doğum gününde bir şiir bırakmıştım defterinin arasına. Cemal Süreyya'nın şiiri. Hatırladın mı?

Ellerini alıyorum. Sabaha kadar seviyorum. Ellerin beyaz. Tekrar beyaz. Tekrar beyaz. Ellerinin bu kadar beyaz olmasından korkuyorum.

0: Özür dilerim. Bugün gelemediğim için.
1: 22 yıl gelmedin Naci. Bu ne ki? Yani sağlığın iyi olsun da senin. Sağlık önemli tabii.
0: Safiye, çıkmaktan vazgeçmeyeceksin değil mi?
1: Hı? Şimdi hemen mi?
0: İstersen hemen.
1: Yani şimdi sen hastaneden yeni çıktın. Daha dinlenmen gerekir. Ha?
0: Tamam. Yarın.

0: Bayram, bu çorbayı Naci Hoca'ya götürüyorsun, tamam mı?
1: Ne diyeceğim peki?
0: Zehir zıkkım olsun diyeceğim Bayram. Ne diyeceksin? Acil şifalar dileyeceksin işte adama.
1: Anladım. Sadece acil şifalar.
0: Yahu adam hastanede yattı ya. Hastaneleri düştü. Yalnız adam işte sevaptır hani. İnsanlık namına bir çorba kaynattık.
1: Tabii canım. Komşu komşundur demişler.
0: Tamam hadi uzatma. Soğudu buz gibi oldu. Hadi bakalım. Bayram'la macera dolu dakikalar çorbayı bekliyor. Bakalım sahibine ulaşacak mı? Aa dur dur. Limon. Otelde yoktur. Limon getiriyorum. Yıkayıp getiriyorum. Bayram ne yaptın? Boş boş bakma be. Kiracı işin diyorum.
1: Ha buldum buldum. Yarın gelip görecek.
0: Çok şükür. Aferin kız sana.
1: Kız mı?
0: Kontratı da hazırla getir. Ben imzalayacağım beğenirse eğer.
1: Siz mi?
0: Hayır sen. Ben tabii ki. Kim olabilir ya? Ya tuhaf tuhaf konuşursun ben. Ha Bayram. Dökmeden, soğutmadan ha. Hadi.
2: Hadi Bayram. Hadi Bayram. Hadi. Ha. Hadi bakalım.

0: İyi akşamlar Han Bey. Şey, Safiye Hanım hocaya gönderdi de. Vallahi sabah da siz yalnız bırakmadınız. Şimdi de ablanız. Hacı Hoca komşudan yana çok şanslı.
1: Bana verir misin onu, ben götüreyim.
0: Aa tabii. Tabii tabii, buyurun. Aman dikkat edin, sıcak. Bunu da vereyim. Vay be.
1: Ablam lan. Al bu limon.
2: Söylememişsin.
1: Olmadı. Kıyamadım. Artık çok geç. Faydası yok söylemenin. Elimi kolumu bağladım. Hiçbir şey yapamıyorum. Ama sen yapacaksın. Madem gitmeyeceksin, o zaman bir yolunu bul ölmemenin.
2: Keşke. Yapamayacağımı biliyorsun.
1: Onu paramparça etmeden gitmenin bir yolunu bulmak zorundasın.

0: Gerekirse kendinden nefret ettir. Ölmeni isteyecek hale getir. Ama bir şey yap.
1: Safiye hele bir iyileşsin. En az hasarla gideceğim, merak etme.
0: Ben ederim. Sen de et. Arkanda ne bırakacağını düşün. Ona göre davran.

0: Abla, ne yapıyorsun? Han geliyor mu diye baktım. Yemek yiyeceğiz, ortada yok. Allah Allah. Yani çocukcağız evden ayağını kesti. Acaba evlilik mi bunalttı bu çocuğu? Yazık.
1: 2 gün oldu daha. Ne ara bakacak? Naci Hoca nasıl oldu?
0: Ne bileyim, Han'a sor. Allah Allah. Tabii eve gelirse. Duy, kendini duy. Hayırdır? Siz dışarıda falan mı yemek yiyeceksiniz? Sen yok ortalıkta ha?
2: Hayır.
0: Nerede peki kocan?
2: Bilmiyorum.
0: Ne demek bilmiyorum? Aa, kim bilecek sen bilmezsen? Nasıl evlilik bu böyle canım? Hayret bir şey. Daha ilk günden ayrı takılmaya başladınız.
2: Ben de yemeyeceğim. Zahmet edip servis açmayın sofraya.
0: Hayırdır? Rejim mi yapıyorsun?
1: Abla yapma. Sus kız.
2: Aynen. Siz incecik gelin seviyorsunuz diye ben rejim yapıyorum.
0: Allah Allah. Sen öyle benim her dediğimi yapacaksan önce o saçındaki mavi tutamı boyat. Ne o öyle apaçi gibi?
1: Apaçi mi? O ne alaka?
0: Yok mu kız değişik değişik tipler? Böyle garip garip şeyler yapıyorlar saçına başına.
1: Allah karışma kadına. Bırak bildiği gibi yapsın.
0: Aman bana ne be. Han'ın hiç tarzı değil, ben değil mi de.
3: Acıktım ben.
0: Kız. Aa, yavaş deli beni.
3: Tamam. Ne yapıyoruz, bekleyelim mi?
0: Git kerevizi getir, tamam. Ne bekleyeceğiz? Hani. Han da yok ortada zaten. Gülben, bunlar kesin kavga etmiş, ben sana söyleyeyim. Tabii, Han da gelmedi bak eve. Bu var diye gelmiyor. Kesin yolları ayırdılar bunlar.
3: Aa, niye kavga etmişler ya?
0: Kesin şimdi Han buna demiştir. Kendine bir çeki düzen ver, doğru düzgün giyin. Ne öyle apaçi gibi giyiniyorsun? Derenoğlu ailesini temsil ediyorsun sonuçta. Bu da demiştir sen bana ne karışıyorsun falan. Hani özgür ruhlu ya, karıştırmamıştır. Oradan zaten yollar ayrılmıştır ben diyeyim. Zaten çocuğun beti benzi atmıştı. Morali bozuktu. Yazık, eve de gelmedi. Ben sana söyleyeyim bak. 3 gün ayrılır. Aha şuraya yazıyorum.
3: Yazma. Aman abla, oraya şimdi girdim. Hiç oraya yazdım. Ben çünkü Han'la konuştum. Siz yiyin, benim işim var dedi.
0: Ha, sana mı söyleyecek Gülben? Ne diyecek? Gülben, benim ilişkim çok kötü. Evliliğim bitiyor. Gel şuraya bir el at da kurtar mı diyecek sana? Daha demin gördüm. Beti benzi atmıştı zaten. Kesin kavga etti bunlar ya. Biliyorum.
3: Yok Neriman, etmediler. Merak etme, rahat ol sen ya. Beni dinle.
0: Hadi be oradan. Çekil aç şurayı. Çekil git yemeği getir hadi. Ben söylüyorum, bak gör. 3 güne. Bu iş bitti, evlilik mevlilik bitti, yalan oldu. Yalan.
1: 3 gün iyi verdi.
3: Ben böyle bir negatiflik görmedim. Bütün ev olumsuzluk sardı, böyle içimize kapandık.
4: Garip.
3: Garip bir hal.
0: Yemeği getir kız.
3: Ay tamam.

Evlilik de etmiyor ha İnci. Dibine kadar yalnızsın yine. Masumken de suçlusun. Suçluyken de suçlusun. Ne o zaman? Bir fark olmayacaksa manası ne?

Başkasıyla görüşmüş müyüm? Ha, görüştüm. Alem yaptım ya. Yazık. Sen hiç orada değilsin hacım. Hiç anlamamışsın sen.

0: Yemin ederim görmedim diyorum.
1: Ya orayı sen daha yeni yaptırdın Han. Koltuğun arasından bu nasıl çıkabilir ya?
0: Bilmiyorum.
1: Boşanma dilekçesi yüzünden mi? Ha? Ha? Benden nefret edip sonra bana kızıp gidip...
0: Ne nefreti İnci? Ben o zaman da seni ikna etmeye çalışıyordum, hatırlasana.
1: Ya bana şu an mantıklı bir açıklama yapmak zorundasın. Ablan sürekli durmadan Ceylan Ceylan deyip duruyor. Belki sizi gördü, o yüzden ima ediyor. Belki kastettiği şey bu, belki sizi gördü.
0: Görmedi. Çünkü biz görüşmedik.
1: Yapmış olabilir mi?
0: Ne?
1: Bunu ablan koymuş olabilir mi oraya? Tabii ya. Tabii. Sürekli Ceylan diyor. Sürekli beni şüphelendirmeye çalışıyordu. Basbayağı bunu planlamış ya. İnanılmaz.
0: Sanmıyorum. Yok. Yapmaz böyle bir şey.
1: Niye o zaman o kadar kıskandırmak için beni uğraştı?
0: Ona bir şey söylemeyeceksin değil mi? Çünkü aranız daha kötü olsun istemiyorum.
1: Sen deli misin? Tabii ki söyleyeceğim. Fazla ileri gitti bu sefer.
0: İnci, bilmiyoruz ki.
1: Ya o yaptı bunu ya da sen o kadınla görüştün. Başka bir açıklaması olamaz.

0: Zeytinleri iyice yıkadın mı Gülben?
1: Yıkadım abla, yıkadım. 4 defa sabunla da çitiledim tek tek.
0: Ha, kantaron hangisini sever? Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi?
1: Yeşil.
0: Zevksiz. Siyah kalsın, yeşili kaldır.
1: İnci?
0: İnci değil, incik. Ezberleyemedim mi? İncik.
2: Bir bakar mısınız?
0: Ne var, gene mi susadın? Geline su ver.
2: Bunu unutmuşsunuz yukarıda.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Beyaz giymeye bayılırım.
9: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
14: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
15: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
16: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
17: Feyre'nin konsantre formülüyle

0: süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Karşınıza yeni nesil Blade.
6: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
5: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
7: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
8: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
10: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
9: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Damla.
14: Bence çok eğlenceli.
13: Yok, ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
17: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
6: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.

0: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
1: Sadece duruladım.
0: Özel bir formülün var mı?
1: Sadece duruladım.
0: Hadi ama.
1: Sadece duruladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
0: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
1: Sen de sadece durula.
4: Futbol heyecanı binde. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
5: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından istedim.

0: Dur sen dur.
1: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin.
2: Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
0: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
3: Red Bull kanatlandırır.
4: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
8: A101'de 15'li büyük boy yumurta 72 lira 50 kuruş.
9: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
11: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
12: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
13: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
14: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
14: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
15: Hala etkisindeyim.
16: İnanılmaz bir goldü.
17: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
19: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
17: O ne o? Gülben al şunu, ne o?
3: Bilmiyorum, dur bakayım. Koy buraya be.
17: Ceylan yazıyor. Ablamın değil ki bu, Ceylan'ın bu.
3: Siz koydunuz değil mi bunu yukarı?
17: Ne yukarı ne, ben bir yere bir şey falan koymadım, ne yukarısı?
3: Ben geldiğimden beri ima edip duruyorsunuz. Ne hikmetse bunu sonra buluyorum yukarıda. Bu evden ayrılmam için, bu evden gitmem için her şeyi yaparsınız, öyle değil mi?
17: Bana bak, benim öyle ucuz numaralara ihtiyacım yok, tamam mı? Ben bir yere bir şey koymadım, varsa bir derdin git kocana sor, onunla konuş. Ver şunu Gülben.
3: Yok yok, sizde kalsın. Bir daha denersiniz.
17: Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun sen, bana yalancı mı demek istiyorsun? Ben hiçbir yere hiçbir şey koymadım. Tamam mı, benim tepemin tasını attırma.
3: Tamam abla, Allah aşkına sakin ol. Ya İnci, abla mı yapmadım diyor. Niye hala üsteliyorsun sen, ben anlamadım. Sizden bile beklemezdim bunu. Ya bir kere dürüst olun ya. Ayrılmamız için size göre her yol mübah, öyle değil mi?
17: Han, senden ayrıldığında biz yerlerden topladık onu. Tamam mı? Ben bu evin kapısını açtıysam kardeşim iyi olsun diye, o kendini kötü hissetmesin diye açtım. Sana bayıldığımdan değil, ona dua et, o kendini iyi hissetsin diye. Şu karına bir şey söyle.
3: Daha bu eve adımımı atar atmaz beni yıldırmaya çalıştınız. Kaçıp gitmemi istediniz. Yok Ceylan karton bardakta içermiş, yok Ceylan'ın zevki daha iyiymiş, Ceylan şöyleymiş, Ceylan böyleymiş. Yemedim tabii, o yüzden delirdiniz.
17: Bana bak, son kez söylüyorum, ben bir şey yapmadım, siz yaptınız.
3: Ya bir kere ya olgunca bir kere itiraf edin ya. Olgun olun, ben yaptım deyin ya.
17: Ben yaptım be. Evet ben yaptım, ne var?
3: Abla, yaptın mı gerçekten?
17: Yaptım. Evet ben yaptım. Hayret bir şey. Çatlasını istedim. Kıskançlıktan. Ben koydum onu ama cin olduğu için yemedi.
3: Sizin adınıza utanıyorum.
17: Utan!
3: Pes.
17: Hadi tamam.
3: Gerçekten. Bak yapmaz diyordun. Gördün mü? Yapmış bir de gurur duyuyor yaptığıyla.
20: İnci.
3: Sakın. Sakın bana onu savunmaya kalkma. Seninle de bozuşuruz.
21: Ay abla gerçekten nutkun tutuldu benim biliyor musun? Sen bu kadarını da yaptın mı yani? Yazık. Ya boşansalardı ya ayrılsalardı boş yere. Vallahi senden hiç beklemezdim hele ki şu ara.
3: İyi tamam bekle artık sen de. Hadi yürü git.
21: Ne yapayım ben bunu kaldı mı?
3: Bozdur bozdur harca ne bileyim ben. Pislik içinde durmasın elinde at gitsin.
21: Hakikaten sen nasıl dokundun buna?
3: Soğukkanlılıkla dokundum. Tamam mı? Çık dışarı.
21: İyi tamam. Tamam tamam. Allah'ım.

0: Diyeceğim bir şey var mı?
1: Han sen ne yaptın? Ha? Ben seni gerçekten onu seviyorsun sanıyordum. Ölüyorsun aşkından sanıyordum. Yalan mıydı? Sen yukarıda günlü gün mü ediyordun? Hem de Ceylan'la.
0: Öyle değil. Yok öyle bir şey.
1: Hiç mi utanmadın be? Ha? Ben seni diğer erkeklerden farklı sanıyordum. Meğer sen de. Yazıklar olsun sana.
0: Tamam. Görüştük, evet. Ama öyle sandığın gibi bir şey olmadı. Amerika'dan dönmüş, aradı beni.
1: Ha.
0: Evliyim dedim ben. Kusura bakma dedi, gitti.
1: Gitti.
0: Gitti, vallahi gitti.
1: Han, Ceylan'dan bahsediyoruz. Bak, künyeyi de bırakmış oraya, gitmiş ha, gitti. Şimdi artık görüşürsün, aklın kaldıysa.
0: Sen suçu üstüne aldın.
1: Ne yapsaydım? Ne yapsaydım kardeşimi yüzüstü mü bıraksaydım? Ne yapsaydım yine aynı hale mi gelseydin?
0: Sağ ol beni düşündüğün için.

0: Gül, ben sana bir şey soracağım.
1: Sor abla.
0: Benim o sana verdiğim elbiseyi koydun mu yukarı?
1: Yani koydum tabii abla. Ne dediysen onu yaptım yani.
0: Tamam. Tamam.
1: Niye? Ne oldu? Üzüldün mü yoksa?
0: Yok canım yani güzel elbiseydi tabii şimdi. Neyse mühim değil artık.
1: Abla, kızmazsan bir şey diyeceğim ama.
0: Aygül, ben korkutma beni de.
1: Ben onu atmadım.
0: Atmadın mı?
1: Yok vallahi atmadım abla, kıyamadım yani, ne yapayım, odamda duruyor.
0: Aferin Gülben, aferin kız.
1: Vallahi mi? Kızmadın mı?
0: Kızdım. Sen yine de benim dediğimi yap. Tamam hadi koş getir. Getir çabuk.
2: İnanamıyorum ya. Bu kadar mı zor? Kızmadım de, mutlu oldum de. Zor bir şey mi ya bunu söylemek?

0: Birlikte çay içeceğiz. Hadi.
1: Ha. Şey. Olmaz, ben gidemem o kadar uzağa.
0: Uzağa gitmeyeceğiz.

0: Şimdi ulu orta herkesin içinde olmaz. Yani ayıp olur, laf olur şimdi.
1: Ayıp olmaz. Eminim onlar da çay içiyordur ulu orta.

kere yaptın Sabi. Yapacaksın. Hadi. Safiye. Gözünü benden ayırma. Hadi. Gel. Safiye, hatırlıyor musun? Çocuklar evinin camını kırdı diye bir seferinde annen onun, çocukların topunu kesmişti.

0: Sen de gidip yeni top almıştın onlara. Hatırlıyorum tabii. Hatta maç yapmıştın çocuklarla.
1: Gel gel. Bir keresinde de körübe oynayan çocukların yanından geçiyorduk. Hatırladın mı? Ben hiç oynamadım deyince sen, ben hemen bağlamıştım gözünü.
0: Çok korkmuştum.
1: Çakılıp kalmıştım. Kımıldayamamıştım. Korkma. Ben senin gözün olurum demiştim.
0: Olmuştum da.
1: İşte o gün bana nasıl güvendiysen, şimdi de aynını yap. Korkma. Düşmene izin vermem ben Safiye. Hadi bana gel. Bir adım.

0: Abla seninle gurur duyuyorum ya. Aferin sana, aferin. Maşallah ablama bak be. Çok güzelsin. Bak bak nasıl masum. Oo. Keşke hep böyle kalsın abla ya. Çok tatlı. Tabii bazen böyle sinirleniyorsun falan oluyor ama olsun, ben her halini çok seviyorum. Evet canım.
1: Başardın işte. Yaptın. Bunları hep sildim ben. Temiz. Bunu da getirdim.

0: Demli içiyordun değil mi?
1: Senden bana kalan alışkanlıklardan biri.
2: Sen hep açık içerdin.
0: Zamanla her şey koyulaşıyor Safiye. Çay, hayat, her şey.

0: Biz de içmiştik. Sen içmiştin, ben sana bakmıştım yani.
1: Gülben açık sever yalnız.
2: Pardon.
1: Onu bana koyabilirsiniz zahmet olmazsa.

0: Şeker.
1: Ya hiç ihtiyacı var mı? Şu tatlılığa bakar mısınız ya?
0: düğün ne zaman?
1: Yarın.
2: Çüş.

0: Hiçbir zaman oturamayacaksınız onların yanında siz Gülben. Bu dörtlü hiç olmayacak.
1: Ankara'ya taşındıktan sonra bir daha asla İstanbul'a geleceğimi sanmamıştım. İstanbul demek sen demekti çünkü. Ama sonra bir gün dayanamadım geldim. Daha otobüsten inerken nefesim kesildi. Bir anda fark ettim ki hissettiğim korku değil. Heyecan. Seni görebilme ihtimali. O gün seni göremedim. Ama o heyecan yaşıyorsun Naci. Nabzın atıyormuş bak dedirtti. Sonrasında İstanbul'a gelmek o kadar da korkutmadı beni. Çünkü mesele ilk adımı atmaktı. Safiye, sen de şimdi o ilk adımı attın Safiye. İnan bana bundan sonrası daha kolay olacak.
2: Olmayacak. Bilmiyorsun. Zaten kolay denen şey nasıl bir şey? Ben bilmiyorum ki. Şu masaya oturmak, şu çayı içmek, sanki bir anda o otobüs gelecek yine ikimize çarpacakmış gibi. Ben çok korkuyorum Naci, çok korkuyorum.
1: Ben de korkuyorum Safiye, ama otobüslerden değil, vazgeçmenden korkuyorum. Ne olur, korksan da gitme. Gitme bir yere. Burası bizim durağımız olsun. Köye bakma durağı.
2: Ay, ay, ay kedi, kedi.
1: Safiye sakin, Safiye. Sakin ol, gitti işte.
2: Mikrop içinde kaldım, ben her tarafıma değdi.
1: Sakin
2: geldi
1: ol
2: bana,
1: Safiye.
2: Gördün değil mi? Pire
1: tamam
2: pire.
1: Gitti sakin
2: pire
1: ol.
2: Pire oldu üstüm başım, ben ne yapacağım? Nasıl temizleneceğim şimdi?
1: Safiye sakin ol.
2: Değdi bana. Bana değdi, nasıl sakin olayım Allah'ım? Yardım et bana yarabbim, ne olur Allah'ım. Mikrop hep, mikrop.
1: Safiye, kedilerin kendilerini en iyi temizleyen hayvanlar olduğunu biliyor musun sen? Ha?
2: Çöp içinde geziyor hep. Çöplere de yiyor hep.
1: Bana inanmıyor musun yoksa? Bak hem... Kediler hem böyle kimlere sürtünür, kimlere gider biliyor musun en çok?
2: Kimlere?
1: Onlara en çok ihtiyaç duyanlara.

0: Allah'ım yardım et bana ne olur ya Rabbim.
1: Hem bak Behçet Necatigil ne demiş?
0: Naci bırak şiiri, kedi değildi, mikrop içinde kaldım diyorum ben, mikrop içinde.
1: Evlerde hapis kediler. Sizken tek sahipleri. Kalabalık isterler. Belki hepsi sizin gibi. Yalnız kediler.

Evde hapsolan kim varsa, ister kedi, ister insan, bir noktada kalabalıklara karışmalı. Safiye, yalnızlık boyumuzu aşar Safiye.

0: Gülben.
1: Ay. Ay baba, ödümü kopardın ya.
0: Ablan nerede?
1: Neler oluyor neler? Sana bir anlatsam inanamayacaksın. Ablam aşağıda, yanına bir kedi geldi. Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı biliyor musun? Yani biraz tabii tiksindi ama hiçbir şey yapmadı baba, inanabiliyor musun ya? Gel sen de bak, ne olur bir bak ya. Bak ben hep diyorum, aşk her şeyin ilacıdır. Bu da kanıtı. Gel bir bak ya.
0: Kedi olmaz. Ha? Ben köpek severim. Ha. Köpek alın bana. Söz vermiştiniz, 12 yaşıma gelince alacaktınız. 15 oldum, 15. Hani nerede? Hiç güvenemeyecek miyim ben size?
1: Ay canım benim, yazık. Nasıl içinde kalmış? Baba, vallahi ben de çok isterdim bak gerçekten ama... yani ablam İnci'yi zor kabul etti. Köpeği hiç istemez, başımıza iş. Ay canım, 15 oldum diyor. Canım benim ya.
2: Güya doktor olacaktım. Bir pansuman bile yapamadım.
3: Onu da yaparsın.
2: Hayal et diyorsun değil mi? O kadar uzun zaman oldu ki ben hayal kurmayalım. Büyük hayallerle vedalaşalı çok uzun zaman oldu ama... bir tane kaldı aklımda. Ara sıra aklıma gelen küçük bir hayal.
3: Ne o? Anlatır mısın?
2: Böyle... yaşlanmışım. Böyle ormanın içinde. Yemyeşil. Böyle ağaçların içinde kuşlarla çevrili bir ev. Böyle küçük bir ev. İçinde bir soba var. Sıcacık böyle çay demlemişim. Yanımda da sen varsın.

0: Ben artık kalkayım.
1: Safiye.
2: Kalkıyorlar. Ay, beni görmesin bence. Utandırmayayım şimdi, yazık.

0: Canım çok güzel. Böyle devam, böyle devam hadi.
1: Teşekkür ederim Safi.
0: Bir sonrakine ben demlerim çayı. Bardakları da getiririm ben. Sen zahmet etme. Sağ ol.

Allah'ım ne olur ne olur. Dibi tuttu gitti bu. Ne yapacağım ben? Söz vermiştim becereceğim diye ya. Yandı yemek. Gitti. Aferin Gülben. Aferin.

0: Ay dışarıda mıydın sen?
1: Ya bu bayramda yani aşk olsun ya. 40 saattir onu arıyorum. Hay Allah'ım ya. Sanki dersin 50 daireli apartman bir sıra gelemedi bize.
0: Ha. Boş ver be abla. Yazık. Ne yapsın o da bize koşturuyor hep. Yazık ya çocuk.
1: Tabii herkese yazık. Bir Safiye'ye yazık değil. Hayret bir şey. Çok kaldım dışarıda leş gibi oldum. Şu gideyim de banyoya bir iyice banyomu yapayım.
0: Yap. Evet abla yıkan. Çok iyi yıkan. Yani şöyle uzun uzun keselen olur mu? Sakın acele etme. Ben buraları hep hallediyorum. Bütün işler bende yani merak etme. Şöyle uzun uzun kal banyoda. Ne diyorsun? Köpük banyosu yap abla. Uff of.
1: Oldu Gülmen. Oldu olacak süt banyosu yapayım. Artık beyin nakli şart. Vallahi şart. Hemen sıra almak lazım. Allah şifa versin. Çok sıra vardır.
2: Şifa diliyorum sana. Allah'ım yarabbim ya. Hale bak.
0: Sayende kalp nakli oldun. Hala nankör nankör konuşuyorsun. Ayıp be. Ayıp. Ayıp denen bir şey var. Cık cık cık. Beyin nakliymiş. Allah!
3: Allah! İyi misiniz Gülben Hanım?
0: Bayram, ne yapıyorsun ya sen? Ne işin burada mı kopardın? Niye geldin?
3: Kiracı birazdan gelecek de size de haber vereyim dedim. Siz de gelin ki kontratı yapalım.
0: Ha evet çok iyi aferin. Çok iyi başarmışsın bravo. Şey sen git ben birazdan geliyorum. Hadi söyle ona. Dur bayram. Al şunu da at. At at at al şunu.
3: Bu nedir?
0: Yemek çöpe at sen bunu hadi en uzağa.
3: Bu da mı kurtlu? Ne yapsak evi mi ilaçlasak acaba ya?
0: Ne münasebet ya? Bizim evimiz kurtlu mu? Pis miyiz biz? Onu mu demek istiyorsun sen? Ne diyor?
3: Yok olur mu öyle şey? Hani bunlar çabuk yayılıyor ya.
0: Ha.
3: Ondan dedim.
0: Ha.
3: Hani sardıysa her şeyi ya düşündüm ki...
0: Düşünme. Sen düşünmeyi ver Bayram. Düşünüyormuş. Ha ama elindekini çok merak etti. Yanmış yemek. Bil yani bizim evimizde kurt yok. Tenya yok bizde.

0: Aslında biraz eski ama bak gör, ben burayı o kadar güzelleştireceğim ki hiç evden çıkmak istemeyeceksin.
1: Sen içinde olduktan sonra burası isterse harabe olsun. Ben yine çıkmak istemem ki.
0: Ya. Yani ben ailemden uzak kalmayayım diye buraya taşınmayı kabul ettim.

0: Benim evim sensin Gülben. Gerisi önemli değil.
1: Şurayı çocuk odası yapalım mı?
0: Yapalım.
1: Ha, tamam. Bir de bütün duvarları pembe boyayalım.
0: Pembe?
1: Evet.
0: Olur.

0: Ablamlarla konuştun mu?
1: Önce Esra'yı beğensin de konuşacağım.
0: Ya çok heyecanlıyım. Ya düşünsene hep hayal ettiğimse şu anda gerçek oluyor. Farkında mısın? Enişte sana da söylüyorum. Haftanın iki günü karını alacağım. Pijama partisi yapacağız. Yapacağız.
1: Hı? Alırsın alırsın.
0: Ya! Ya! Hapsine geleyim derim. Pijama partisi. Sen de gelirsin.
1: Bakarız. Kira ve depozit burada, buyurun.
2: Bayram sen alıver. Evet, hadi hayırlı olsun o zaman. Arada bir koku gelebilir. Ama o bizden değil tabii ki, yanlardan. O eski çünkü burası. O yüzden bir şey etmeyin yani.
1: Koku mu?
2: Aman öyle küçük bir şey ya, esinti. Bir şey yok.
1: Ha, sorun yok o zaman. Hayırlı olsun.

0: Niye yaptın bunu?
1: Allah Allah. Boş daireyi kiraladım işte. Sırf sen uğraşma diye ben yaptım. Hayır, Gülben ne güzel beni düşünmüş deyip teşekkür edeceğine bir de bana hesap soruyorsun ya. Vallahi hiç yakıştıramadım sana ya.
0: Gülben, ikimiz de biliyoruz bunu niye yaptığını.
1: Öyle mi? O zaman niye o sırrı dibime kadar getirdin?
0: Çünkü ben senin bu meseleyi kapattığını biliyorum. Kapatmadığını bilsem neden böyle bir şey yapayım ya?
1: Kapattım ya. Evet kapattım ama bu yani illa sürekli burnumun dibinde görmek isteyeceğim anlamına gelmiyor onu. Belki ben hatırlamak istemiyorum ya. Allah Allah.
2: Ne oluyor be, ne bağırışıp duruyorsunuz?
1: Bu an var ya, Okan torunun arkadaşı sırrı dibimize taşıyor abla. Ne? Olan bu. Evet.
2: Sen nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl yaparsın? İyice karının elinde oyuncağı olmuşsun. Ailesi bitti, şimdi arkadaşlarını mı taşımaya başladın buraya? Ben dedim ama. Demedin mi Gülben?
1: Dedin abla işte. Zaten hakkı da çıktın. Bravo.
2: Hayret bir şey. Apartmana virüs gibi yayılacaklar yemin ediyorum. Aşısı bulunsa mutasyonlusu gelir bulur bizi, yayılır iyice. Allah beterinden saklasın.
1: Tabii tabii.
0: Yahu kız kirasını ödeyip oturacak, sizle bir iş yok, size ne be?
1: Bak.
2: Koskoca İstanbul'da başka apartman mı kalmadı? Taşınacak yer mi kalmadı?
0: Kimse burada yaşamaya meraklı değil zaten. Arkadaşı için geliyor kız. Şu işkenceden sağ salim çıkabilsin diye.
2: Bir dakika bir dakika, ne işkencesiymiş o? De bakayım sen bana, ne işkencesi o?
0: Diyorum ki gelmesi İnci için kolaylık olur. En azından kız arada bir uğrar arkadaşına, sevildiğini hisseder.
2: Sen ancak karını düşün, oldu mu Han? Sakın kardeşin ne düşünüyor, üzülüyor mu?

0: İnciniyor mu? Hiç onu düşünme, tamam mı? Aferin.
1: Yahu burada Gülben'in üzüleceği bir durum yok. Eğer öyleyse gider söylerim Esra'ya. Gözüne gözükmemeye çalışır, tamam mı? Tamam mı Gülben? Uyar mı bu sana?
0: Hayır efendim, olmaz. Bir kere de İncir'in dediği şey, istediği şey olmayacak efendim.
1: Senin zaten derdin bu. Gülben'in üzülmesi değil. İncir'in dediği oluyor diye deliriyorsun sen.

0: Kusura bakmayın. Bir yanlışlık olmuş. Biz orayı daha önceden kiraya vermiştik.
1: Nasıl ya? Demin kontrat yaptık. Depozitoyla kirayı da verdim.
0: Bayram, hemen iade edelim. Vakit kaybınızı da telafi ederiz. Merak etmeyin.
1: Nasipliymiş madem. Dur, ne yapalım? Ben gideyim o zaman.
0: Sen dur, sen dur. Bir daha sakın bana sormadan böyle bir şeye kalkışma. Anladın mı beni?
2: Tamam Han Bey, ben dersimi aldım. Siz hiç merak etmeyin.

0: Gülben iyi mi?
1: İyi, merak etmeyin.
0: Bir sorun yok yani.
1: Yok, bir yanlış anlaşılma olmuş da hallettik biz.
0: Bakın, sıkıntı çıkacaksa gerçekten vazgeçebiliriz her an. Hiç dert değil.
1: Hayır, çıkmayacak.
0: Süper o zaman. Seni hemen taşıyalım buraya. Ha? Ama ne bileyim, kontrat imzaladık falan dedi. Yani şimdi ya bir şey olursa, ne bileyim.
1: O işi hallettim ben. İstediğin zaman taşınabilirsin.
0: Bak. İyi bana, tamam. Komşu oluyoruz. Ay gel gel, sana şunları göstereyim.
2: Gel bak, bunları sen artık sabahları besle. Bazen ben besliyorum.
0: Ay o kediler mi? Evet.

0: Gülben, sakın üzülme kardeşim. Ben de deli duduysam bu iş burada bitmeyecek.
1: Nasıl bitmeyecek abla? Taşınıyor işte, baksana.
0: İyi. Onun taşındığına pişman edeceğim ben de, görür o. Belki incikli başarısız olmuş olabiliriz ama ben o sırrı burada barındırmam, tamam mı? Tıpış tıpış gidecek. Sakın üzülme sen, sakın. Sakın kardeşim.

0: Kolay gelsin. Kolay gelsin.
1: Böyle olduğu için. Evet, evet.
0: Esra kızım. Çok sevindim. Hayırlı olsun.
1: Sağ ol Memdu amca. Teşekkür ederim.
0: Bize. İnci'ye yakın olacağın için çok mutluyum. Ama ne yalan söyleyeyim, senin yerinde olsam asla taşınmazdım buraya. Bataklık gibi çünkü. Ne kadar çıkmaya çalışırsan o kadar dibe çekiliyorsun. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Ben ustalara yiyecek bir şey alayım.
1: Olur.
2: Yap Kim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi

0: sonrası eskiyip grileşiyor.
1: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: İçim Şef krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşla taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
4: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
12: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Haydi gel.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
18: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
19: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo!
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
4: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
3: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
5: Tam o anda bir loop.
6: Bir saniye bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
1: lazım. Uygun fiyattan ev alışverişi Bizim Toptan'da. Solo 32'li tuvalet kağıdı 249 lira yerine 199 lira.
2: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
4: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
4: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
3: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Dünya güzellerim benim.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
6: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: A101'de muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Damla bence çok eğlenceli.
15: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
16: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı

0: parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
4: Ah. Maşallah maşallah. Sülalecek toplanmışsınız bakıyorum.
5: Abla yeter, ayıp oluyor.
4: Ayıp oluyormuş. Göstereceğim ben sana ayıbı. Bayram. Hı. Bırak onları çabuk, yardım edersen oyarım seni.
6: Ya farkında mısınız? Resmen dejavu yaşıyoruz. Ha? Hatta ben bir sonraki cümleyi de biliyorum ben. Şey, neydi o? Deli Dudu derler bana. Ha, öyleydi.
4: Konuş konuş sen, konuş. Sana dünyayı dar edeceğim. Koşarak kaçacaksın buradan.
6: Anlıyorum. Sen böyle delisin filan. Bu zamana kadar da sana kimse ses çıkaramamış ama bence şansını fazla zorlama. Çünkü bir gün birinin böyle bir karşılık vereceği falan tutar.
4: Ver karşılık, ne vereceksin? Konuş. Konuş hadi. Telgraf direği ne diyeceksin?
5: Tamam. Abla yeter. Sen istesen de istemesen de Esra burada oturacak. İstemiyorsan muhatap olmazsın. Rahatsız etme insanları. Yeter.
4: Ha ben rahatsız ediyorum insanları, öyle mi? Hanefendi. Ben rahatsız ediyorum. Vay be. Ben senin suçunu üstlenirken, sen paçayı kurtarırken iyiydi de şimdi ben rahatsız mı eder oldum ha? Bu nasıl bir nankörlük be? Yazık. Yazık.
6: Ne demek istedin o? Paçayı kurtarırken derken?
5: Yok bir şey o. Ortalığı karıştırmak için öyle söylüyor. Bilmiyor musun onu? Sen boş ver, düşme onun tuzağına. Tamam mı?

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Yabancı yatırımcılarla görüştürmek istiyorum sizi.
1: Periciğim, benim ömrüm onlarla görüşmekle geçti. Sen çalışacaksın, onlar kazanacak. Yatırımdan anladıkları bu.
0: Haklısınız. Ama bazı şirketleri değerlerinden fazla gösterip kaybettiklerimizi bu şekilde telafi edebiliriz.
1: Bizimkiler genelde senin önerdiğini yapmaya çalışır. Ama ben bu işten kârlı çıkanını hiç görmedim. Alo, Balaç'ım nasılsın? Evet, ben aradım seni. Görüşmek için müsait misin? Neredesin? Ha, orayı biliyorum, ben gelirim. Hoşça kal. Nerede kalmıştık?
0: Gideceksiniz diye düşündüm.
1: Şimdi değil.
0: Medya sektöründeki yabancı kısıtlaması yatırımı engelliyor. Ama yeni yasanın boşlukları var. Birlikte şirket kurup o şirket üstünden %100'e kadar yabancı ortak alabiliyorsunuz.
1: Bunları biliyorum.
0: Ama sizin malınızı 3 katına satacağımı bilmiyorsunuz.
1: Nasıl?

0: Niye suratın beş karış Abdüley?
1: Yok bir şey abi.
0: Benim canım sıkkın. Hayır, biz niye dolan başlı iş yapıyoruz da bu kafasına sıkmıyoruz?
1: Vardır elbet abinin kafasında bir şey. Ama bu tabloda bir kadının kafasına bile sıkamıyoruz.
0: Şişirme beni. Kadın net konuşsa, ben sıktırdım dese orada bitirecektim işini.
1: Abi ne fark eder? Çok çok yanlış bir pisliği temizlemiş olurduk.
0: Şişirme beni diyorum sana ya. Git abinden izin al, istediğin yerde istediğin adamı indireyim.

0: Hadi hoca, hadi.
1: Kızım, bana İnci Hanım'ı çağırır mısın? Bana anlattıklarını İnci'ye de anlatmanı istiyorum.
2: Beğeneceğinizi biliyordum. İnci Hanım'ın da beğenmeyeceğini biliyorum.
1: Niye beğenmeyecekmiş?
2: Ön yargılı.
1: Sana karşı mı?
2: Benimle ilgisi yok. Önerdiklerime karşı.
1: Mesele bu ön yargıyı kırmak. Eğer onu da ikna edersen ben dediklerini yapacağım.
2: Kravatınız çok hoş.
3: Fazla ince değil mi baba?
1: Hoşuma gitti kızım.
3: Bir sardınız elbise muhabbetini ama anlayamadım.
1: Siz hanımlar işin arasında çanta, ayakkabı konuşuyorsunuz. Babanı mı çok gördün kızım? Her neyse, benim çıkmam lazım.
3: Çıkıyorsan beni niye çağırdın?
1: Peri'nin bazı düşünceleri var. Seni de dinlemeni istedim.
3: Sen nereye gidiyorsun?
1: Bolat'a.
3: O gelseydi ya buraya.
1: Burada görünmesi bizi zora sokar. Ama bizim onun yanında görünmemizi Polat bir ömür unutmaz.
3: Unutsa ne olur, unutmasa ne olur? Baba, devlet yoksa o bir hiç.
1: Sen İskender düşmüşken onun yanındaydın. Müsaade et, ben de bazı hatalar yapabileyim. Hoşça kalın.
3: Anlat bakalım babamın çok beğendiği ilginç fikirlerini.
2: Yabancı yatırımcıları bünyemize katmak için...
3: Boş iş bunlar, boş iş. Sen işine odaklan. Yabancı ortak bizim verebileceğimiz bir karar.

0: Efendim babacığım.
1: Neredesin kızım?
0: Yoldayım baba.
1: Yoldasın. Nereye gidiyorsun?
0: Ofise gidiyorum baba.
1: Nereden ofise gidiyorsun?
0: Of baba!
1: Kızım burası İstanbul. Demedi deme. Her şey başına gelir.
0: Bu İstanbul'da insanın başına hiç mi iyi bir şey gelmiyor baba?
1: Neyi kastediyorsun Peri?
0: Davut Bey'leyim. İşim bittikten sonra ben seni arayayım mı?
1: Baştan söylesene yanında kim var diye. Hadi çabuk ara. Merak ederim.
0: Tamam.
2: Pek mütevazi bir yer seçmişsin kendini.
3: İşimi görüyor.
2: Benim kadar biliyorsun ki devlet bazen böyle değişiklikler yapar. Canını sıkma.
3: Canımı sıkmak gibi bir adetim yok Davut Bey, biliyorsunuz. Başkalarının canını sıkmayı tercih ediyorum.
2: Arkadaşlara talimat verdim. Seninle ilgili medyada hiçbir olumsuz haber çıkmayacak. Malum, orada da senin zayıf anını bekleyen çok düşmanın var.
3: Siz de, onlar da eksik olmayın.
2: Ne iş yapmayı düşünüyorsun? İstediğin her işe seninle girerim.
3: Mematiler kereste işine girmişlerdi bu durumda olmadan. Onunla ilgilenmeyi düşünüyorum. Eğer ortağa ihtiyaç duyarsam ilk sizi arayacağım Davut Bey.
2: Polatcığım, kötü günler, kötü şeyler yaşamış olabiliriz. Ama biliyorsun ki güçlü dostluklar güç zamanlarda ortaya çıkar.
3: Davut Bey, ikimizin de düşmanı ortak. Siz de benim gibi Aaron Feller'den nefret ediyorsunuz. Bunun için buraya gelmenize bile gerek yoktu. Emin olabilirsiniz ki planladığım hiçbir şeyden vazgeçmedim. Planlarımın en tepesinde Feller'i buradan tabutla uğurlamak var.
2: Bunun için neye ihtiyacın olursa ben yanındayım.
4: Periciğim, bugün de gelmeseydin sana darılacaktım.
0: Babamdan kurtulamıyorum ki.
4: İstiyor musun kurtulmak?
0: Hayır, öyle demek istemedim. Beni o kadar çok merak ediyor ki nefes alamıyorum. Hatta bir iki kez takip bile etti. Neyse ki artık güvendi de takip etmiyor.
4: Dünyanın neresine gidersen git, kız babaları aynı davranışı sergilerler. Bak Clinton'a. Kızını 8 sene yanından ayırmadı. Sonra da en güvendiği adamla evlendirdi.
0: Babamın bu dünyada güvendiği hiç kimse yok.
4: Bence var.
0: Kim?
4: Polat Alemdar.
0: Polat Alemdar aklından geçmiştir de, adamın hayatına giren bütün kadınların ölmüş olması onu bu fikrinden vazgeçirmiştir. Bu arada Davut Bey Polat Alemdar'la görüşmeye gitti.
4: Niye?
0: Zor zamanında yanında olmak istiyormuş.
4: Türklerin vefa duygusu çok enteresan. Biri başarılı olduğunda herkes onun düşmanı olur. Biri başarısını yitirdiğinde herkes onun yanında olur. Bu nasıl düşünce tarzı?
0: Bir yönümüz çok doğulu, bir yönümüz de çok batılı bu yüzden.
4: Davut'la aranız nasıl?
0: Çok iyi.
4: İbrahim'e onun sana karşı bir şeyler hissettiğini söyle.
0: Beni oradan alır.
4: Alsın. Yeni kurduğu şirketin başına getirsin. Hem Polat Alemdar'a daha yakın olursun, hem de Davut sana daha çok aşık olur.
0: Nasıl isterseniz.
4: Neden her isteğimi yerine getiriyorsun?
0: Öyle anlaştık. Anlaşmadık mı?
4: Babandan bile gizli bir işin içindesin. Biliyorsun ki benimle olan temasın ortaya çıkarsa, başta baban, sonra Davut, sonra da Polat Alemdar senin düşmanın olacak. Neden bu riski göze aldın?
0: Müsaadenizle ben artık kalkayım. Babam arar. İsteğinizi yerine getireceğim.
4: Soruma cevap ver, öyle git.
0: Beni babamın ölümüyle tehdit ettiğiniz için.
4: Sorumun cevabı bu da değil. Daha doğrusu eksik cevap.
0: Çünkü ben güçlüler arasında ezilen, iyi, hem de çok iyi bir babanın kızıyım. Babamın bu hayatta sahip olamayacağı iki şey bende var. Akıl ve iyi bir baba. Ben babamı en güçlü yapacağım. En azından ölmeden önce bunu tatmasını istiyorum.
4: Kızım yaşasaydı çok güçlü bir babası vardı. Ama yaşamadı. Sana tavsiyem, daha çok gençsin. Bu yaşta bu kadar büyük hırsla büyük planlar yapma. Sadece sana dediklerimi yap. İstediğin her şeye sahip olacaksın. Her şeyden önemlisi, çok uzun yaşayacaksın.

0: Niye şirkete gelmemi istemiyorsun anlamıyorum.
1: Baba rahatsız oluyorum. Sen beni niye anlamıyorsun?
0: Babandan utanıyor musun?
1: Baba ne olur yapma. Zaten keyfim yok.
0: Bir şey mi oldu?
1: Yok bir şey.
0: Beri, ben senin babanım. Bir şey olmasa keyfim yok demezsin.
1: Anlatmak istemiyorum.
0: O ne demek?
1: Çünkü sana anlatacağım ve sen ortalığı karıştıracaksın.
0: Eğer ortalığın karışması gerekiyorsa karışır.
1: Baba öyle bir şey değil. Söz ver sakin olacağına ve beni utandıracak bir şey yapmayacağını anlatayım.
0: Vermem sözümüz.
1: İyi o zaman anlatmıyorum.
0: Perihan beni çıldırtma.
1: Söz veriyor musun?
0: Tamam tamam söz.
1: Ben İnce Hanım'ı da Davut Bey'i de çok seviyorum. Ama galiba Davut Bey bana karşı bir şeyler besliyor.
0: Değil mi?
1: Baba biliyorsun ne kadar kibar bir adam olduğunu. Öyle şeyler değil. Ama bakışlarını yakalıyorum ve rahatsız oluyorum. Ben kadın olarak başarılı olmak istemiyorum ki. Ben olduğum için başarılı olmak istiyorum. Keşke çirkin bir kadın olsaydım. Ve kimse bana bakmasaydı.
0: Sakın ağlama. Benim kızım ağlamaz.
1: Çok üzüldüm ondan. Seni de üzdüm, özür dilerim.
0: Ben Davut'la konuşurum.
1: Ben şimdi evde mi oturacağım? Boş boş, hiçbir şey yapmadan.
0: Oturmayacaksın kızım. Bizim şirketimizde çalışacaksın.
1: Fikret amcanın yanında ölsem çalışmam.
0: Fikret amcanı öldürürüm. Yine de tedbiren seni orada çalıştırmam.
1: Ne şirketi o zaman?
0: Bir şirket kurdum. Daha yeni ama öne açık. Bir konuşayım ortaklarımla.

0: Bir şey mi oldu abi?
1: Kapının önündeki Hüsnü'nün ayak sesini duyan adamsın. Ne olduğunu duymadın mı?
0: Yok abi. Abi malını sattın, paranı aldın. Bir şey mi oldu ki abi?
1: Senin kulağın kirlenmiş. O yüzden duymuyorsun. Dur, senin kulağını açayım.
2: Abi yemin ederim, sonra haberim oldu. Niye baştan söylemedin ki Yaşar Ağa'nın malına çöktüğünüzü?
1: Sen duymadın malın alıcısı çıktığında, öyle mi?
2: Abi duydum da iş işten geçmiş.
1: Sahte paraları bana yutturdun.
2: Ne sahtesi abi? Abi senin paran kimde kalmış Memati abi? İllaki alırız.
1: Bu sefer de paranın üstünde Sariso yazmasın.
2: Yok abi. Bir kere olan bir daha olur mu?
1: Nasıl alacakmışım paramı geri?
2: Abi, bu adamlar illaki yine mal geçirecekler ya dışarı.

0: Görüşemiyoruz Özcan Bey.
1: Görüşecek bir şey yok.
0: Havalanmışsın bakıyorum. Ne o? Dün düşmandın. Bugün beraber halay çekiyormuşsun. Polat Alemdar'la Memati Baş'la.
1: Lale Hanım, ne diyeceksen de. Bir kere sana geldim, başıma gelmeyen kalmadı.
0: Hem benim adamlarımı kullanıp birine sıkacaksın, hem de bana tafra mı yapacaksın?
1: Ne sıkması?
0: Memati Baş'a bu adam senin arkadaşına sıktı diye ajanı teslim edeceğim.
1: Bu iyiliğinin karşılığında ne istiyorsun?
0: Canının sağlığı. Sen beni beraber halay çektiğin o burjuva ajanlarına mı benzetiyorsun?

0: Bu hakiki mal. İstediğin numune. Bu da zehir. Tadına bakacak mısın?
1: Ben anlamam o işlerden. Çıkabilirsin. Tuncay, İstanbul'daki en güvenilir gümrük müdürünü bana bulacaksın. Bir kuruş haram lokma yemeyen, bu işlere asla girmemiş, satın alınamayacak bir adam.
2: Efendim, uzun zamandır camianın içinde değilim. Biraz vakit verir misiniz bana?
1: Biraz vakit veririm. Ama çok az.

0: Ağam, İsmail'i yoklamış Memati Baş. Malın ne zaman, nereden götürüleceğini sormuş.
1: Bizi sevmeyen birine bir rota ver. O İsmail'in kulağına gider. İlhanım, asıl malımızı götürürken bu Memati'nin kulağına gitsin ki adamlar oyuncaklarıyla oynasınlar, bize de musallat olmasınlar.
0: Gerçek mal mı yakalatacağız ağam?
1: Koy bir iki kilo, yakalayıp avunsunlar.
2: Burası bizim Mahmut'un yeri değil mi Cevher?
3: Sizin Mahmut kim dayı?
2: Ya şey yok mudur ya?

0: Bizim şeyin şeysi de.
1: Bu şeyin şey Mahmut. Sarı yerde bahçe işleti.
0: Nasıl ya? Cıver balzaymır malzaymır mı oldum ne onu diyeyim.
2: Dayı balık ekmek yaptıram gelen mi? Hafızaya iyi geli değiller. İçinde B12 vitamini çok değiller.
0: Sen nereden bilirsin imdat?
2: Dayı ben de hastanede test yaptırmışım. Balık ye dediler.
0: Başka ne dediler?
2: Hiç. Turp gibiymişim.
3: Maşallah.
0: Maşallah.
3: Yalan söylüyor dayı. Şekeri, tansiyonu, her bir şey varmış. Kilo vermesi lazımmış.
0: Kilo ver imdat.
2: Emredersin dayı.
0: Sana ne dediler Cevher?
3: Hı? 18'lik delikanlısın dediler. Hı. Makine gibi her tarafın tıkır tıkır çalışıyor.
4: Hoş geldin dayı.
0: Mahmut. Burayı kim aldı sana oğlum?
4: Mustafa dayı.
0: Mustafa dayı kim lan?
4: Adı Mustafa dayı. İsimleri karıştırdın. Alemde senden başka dayı mı var?
0: Seni sevim yani dayı değilsin.
4: Çok sevim dayı.
0: İyi. İyi o zaman getir bir paket cigara da. Cigara içem. Bir de kahve söyle. 5 şekerli olsun. Bunlara şekersiz getir. Periz yapılar periz periz.
4: Hı hı.
3: Ay ben yapmayayım.
0: Niye? Önce sen yap ki imdat da sağ baka baka öğrene.
2: Dayı Cevher dayımın kolesterolü çıktı. Hipertansiyonu çıktı. Hormonlarında bozukluk çıktı. Hele prostatı hiç söylemeyeyim.
3: Nasıl?
2: Uş.
0: Makine adamı çalışmıyor Cevher. Vah, vah benim Cevherim. Vah, vah.
3: Hiçbir şeyim yok. Ya değilseniz ispatlıyorum.
0: Boş boş konuşup beni şişirme. Çay bahçesine geldik. Pavyona mı geldik? Kime neyi ispatlıyorsun? Kader neydi bu sıra Cevher?
3: Kader bana üstmüş dayı.
0: Ekser tabi. Ben de diyeyim niye arami bu kız? Mahmud'um. Kaça bunun paketi?
4: Estağfurullah.
3: Dayı erkekliğime laf söylesin. Vallahi gücüme gidiyor ha.
0: Oğlum ben söylesem de kader söylemezsin. Hı? Niye alemde desinler ki? Dayının yegenin makinası bozulmuş. Sen buna kaç para dedin Mahmut?
4: Dayı ne parası? Buralar hep senin.
3: Ya bir laf attın oğlum ortaya. Çıkar şimdi.
2: Dayı sen bana dedin. Ben de sana dedim.
0: Mahmud'um beni sinirlendirme. Kendim için sormayayım. Millete kaça itelisin onu sorayım.
3: Ha? Arım kader. Akşam daha hiç kusura bakma işim var.
0: Ara ara ben de konuşayım.
4: 10 lira dayı.
0: Ara ara ben de konuşayım.
3: Arayayım dayı.
0: Sen kaç lira dedin Mahmud'um?
4: 10.
3: Kader ne dedi? Oturayım, dayımla çay içik. Dayım hem sesini duymak istedi, hem de o alemde laf söz çıkmış. Onun aslını sana dedirtecekmiş.
0: Kaça alisin de ona satsın sen Mahmut? Hello. Kız, ne dedin kader?
4: Dayı 3,5'a alıyorum, ona bırakıyorum.
0: Ne? Sana demedim kızım. Ben de sen gözlerinden öperim. Canan Aras nasıl bu sıra?

0: İyi değilsin ne?
1: İyi olacak ya, nasıl olacak? Fosu.
0: He? Bağ mı değilsin?
1: İmdat edeyim dayı.
0: Ya saat demeyeyim. Cever kadere diyeyim. Yok yok yok. Ya öbür türlü sorayım yani. Araz nasıl? Görüşmeyi misiniz? Ne bileyim, Cever için değiller biraz su kaynağı demiş.
1: Ne dinlesin Mahmut? Tamam Mustafa. Gel ne bu git lan.
0: Yok gitme Mahmut, dur. Nasıl yani? Makine stop değilsin. Kızım ben... Ben nereden bilemiyorum? Bütün tabipler eledi. Valla bilmem artık, kündeye mi getirdiler?
1: Ne ya ne kündesi dayı, ver hele. Allah Allah. Ya sen de her duyduğuna ne inanıyorsun kızım? Akşam gelim sana, haberin ola. İçli köfte ya. Yok yapma, vazgeçtim. Şişeyim, yorulayım sonra.
0: Mahmut.
1: Hadi.
0: Ya sen ne dedin? Ne dedin?
2: Dayı 3.5'a alıyorum, ona satıyorum.
1: Sen kimsin, bizi kazıklıyorsun Mahmut? La bizden çok para kazanıyorsun. Niye demişsin ki dayı ben sizden 3.5'a alayım, 5'e satayım, 5'i de size getireyim?
2: Ama dayı malı ben sizden almıyorum ki. Bu işe girdiğinizden haberim bile yok.
1: Ne?
3: Ne?
1: Ne? Ulan malı bir de bizden almışsın ha. Yürü lan. Yürü.
0: Allah Allah. Malı bizden almamış. Kimden almış? İmdat. Koş. Balık yaptır. Bana ekmek arası, size porsiyon. Cevher dayına da böyle bol toma testi yaptır. Prostata iyiymiş deyiler.
3: Hemen dayı.
0: Ara. Zaten ara. Kimin malını kim çarpmış bir öğrenek. Bakak, görek. Vah benim kadersiz Cevher'im, vah. Vah.
1: Ya dayı. Hadi Mahmut yabancı de. Allah'ın seversen İzzet'in yanında böyle şeyler söyleme. Vallahi kafasına sıkarım.
0: Sık oğlum. Allah Allah. Sanki tohumuna para mı verdim?

0: Buyurun.
1: Savcı hanım, beni Polat Alemdar gönderdi. Memduh.
0: Buyurun Memduh Bey. Torununuzdan bahsetmişti. Yalnız mı geldiniz?
1: Yok, gençler dışarıda bekliyor.
0: Avukatınızı ayarladınız mı?
1: Ailemizin avukatı var. Ben sizi böyle bir konuda rahatsız etmek istemezdim savcı hanım. Ama bu belaya düştü bir kere. Evlattır, ne yaparsın?
0: Olur mu öyle şey? İşimiz. Madem pişman olmuşlar, ben elimden geldiğince yardımcı olacağım.
1: Allah razı olsun.

0: Savcı hanım sizi bekliyor. Var hanım, sağ olsun savcı hanım yardımcı olacak benim babam. Sen de öyle benimle konuştuğun gibi konuşmayasın ha?
1: Tamam dede.
0: Ezgulam sana daha çok güveniyorum. Mümkünse sen daha çok konuş. İki kadın birbirinizin dilinden anlarsınız.
2: Siz merak etmeyin.
3: Buyurun.

0: ne var hanım? Yeni girdiler içeri. Ne var merak edecek? Tamam işte. Verme gelinini.
1: Kızım bir şey yok. İfadelerini verecekler. Sonra Allah nasip ederse alacağım gelir.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur bir ekşi elma iç.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
9: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
11: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
12: Yeni Lipton Iced Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Iced Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişletilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
12: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için

0: cifle gitsin.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hadi başamalos.
2: Oo!
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi
3: bayramız bu ol. Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
4: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için. Isıyla aktifleşen kesintisiz nem. Pantene.
5: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
6: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
5: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
7: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
8: Uygun fiyattan ev alışverişi bizim toptanda. Solo 32'li tuvalet kağıdı 249 lira yerine 199 lira.
4: Yumuşak.
9: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
10: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
9: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım. Garanti BBVA.
14: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
15: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
16: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
17: Bir telefon uzakta olan.
14: Bir bankacı. Tanıştıralım.
18: Benim bankacım Müge.
19: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın.
20: Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye.
13: Garanti BBVA.
21: Altın herkesindir. Ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
22: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Ya sen hoş geldin İzzet'im. Gel.
1: Zaza, o kadar para kazandın, hala daha buralarda mı oturuyorsun?
0: Balık ekmek yer misin?
1: Yok, tokum.
0: Allah seversen. Mahmut,

0: Oğlum çay getir, çay getir İzzet abine.
1: Ben buraları sevim. Elə o zəngin yerlər sevim.
0: Ama deysən ki, Urtaz... Götürəm səni, yaşadam.
2: Ben o işleri çoktan bıraktım Zaza.
0: Hangi işleri?
2: O işleri.
0: Niye oralara sigara satmıyorsun?
2: Her yere sigara satıyoruz. Mekan mekan niye gezeyim Zaza?
0: Niye arada bir gezmek lazım? Malın kıymetli mi gidi, kıymetsiz mi? Sevdigen mi gidi, düşmanan mı gidi? Ah, ah, misal bu Mahmut, yeğenim. Ah, bizim en has yeğenimiz malı bizden almıyor. Değil mi Mahmut?
3: Dayı bilmediğimden.
0: Bak, bak, bak. Mahmut bile bilmi. Ne de hele? Kaç paket satsın günde?
3: Günde 100 paket satıyorum, satmıyorum.
0: 100 paket? Yüz paket.
2: 100 paketten ne olacak Zaza?
0: Ya, ya nasıl ne olacak ya? Biz 3'e verdik.
4: 3,5.
0: 3,5. Biz 3,5'a verdik. Adam ona saati.
2: Bize ne? İsterse 1000 liraya satsın.
0: İzzet kardeş, benim kitabımda öyle bir şey yazmıyor. Kimse benim malımı öyle 3'e alıp öyle 1000'e satamaz.
2: Zaza, devlet bile karışmıyor artık. Millet malını kaça satarsa satsın.
0: Türk devletidir. Zaza devleti değildir. İstediğini yapar. Kime ne kardeşim? Ama benim devletimde kime mal sattığım, ne kadar para kazanırsa o kadar vergisini verecek. İmdat, ula bu pavyonda mavyonda kaça verirler bu c***ları?
4: Dayı, onu Cevher dayım daha iyi bilir.
0: Dayın o işlerden mecburen eline etekini çekmiş ha. Dayına tumansız hava sahasını sor. Kaça verirler?
4: 20 liraya verirler dayı.
0: 20 lira mı?
5: Ne? Ne o? Ula ula. Ne bu ya? Eşkıya mı? Hırgız mı? Deli tumbul mu?
0: Benim 2 liralık malımı nasıl 20 liraya verirler ya? Ya senin haberin varsa sen nasıl buna evala değilsin?
4: Dayı yanından ayrılmama müsaade etmişsin ki.
0: Ha değilsin ki ne zamandır gitmemişim, paslanmışım.
4: Ben bir şey demeyeyim dayı. Allah vere İzzet Ağa da bir şey demeyeyim.
0: Ya lafa daldık unuttuk. Bir geçmiş olsun demişsin Cevher'e.
2: Geçmiş olsun Cevher, hayırdır?
4: Tansiyonum var da onu diler.
0: Vah, vah, vah benim kadersiz Cevher'im. Geçer inşallah tez zamanda.
2: Zaza, madem sen 3'ün 5'in peşine düşmüşsün, ben sana asıl işi söyleyeyim mi? Biz piyasanın yarısına hakimiz.
0: Öbür yarısı kimde? Sen yarısına hakimsense?
2: Öyle bir adamlar ki dokunmak mümkün değil.
0: Allah Allah. Niye onların tıkı mı var ki dokun abi ki?
3: Kimmiş onlar? Bak baştan söyleyeyim İzzetim.
0: Gider kafalarına çökerim. %mi %35'e çıkarırım. Valla he demişsense hiç sesini çıkarma daha iyi.
2: Sen onları hallet. %50 pay vereceğim sana.

0: Efendim, müdürümüzün bilgileri ve adresi. Soruşturdum. Kendisi tamamen arzu ettiğimiz gibi birisi.
1: İyi. Gidelim.
0: Ama izne ayrılmış efendim.
1: Niye söylemiyorsun Tuncay?
0: Senelik izne

0: Memati gidelim.
1: Ne var Zara? Ne istiyorsun? Nerede, ne zaman istersen.
0: Ne görüşecek misiniz?
1: Ne önemi var usta? Mekanına gelirim.
0: Ne diye görüşmek istiyorsun? İyi, tamam. Abdüley, sen benimle gel.
2: Ne diyor kadın?
0: Buluta sıktıran adamı bulmuş.
2: Tuzaktır abi.
0: Böyle tuzak mı olur Abdüley?
1: Arabayı çıkar üstüne.
3: Ben de geleyim abi.
1: Hadi gel.
4: Örgüte ne zaman katıldın?
5: 15 yaşımda katıldım.
4: Gönüllü mü, zorla mı katıldın?
5: Gönüllü katıldım.
4: Neden?
5: Devletin halkıma yaptığı haksızlıkları gördükten sonra isyan ettim. Arkadaşlarla sınırdan geçtik. Örgütte siyasi ve temel eğitim aldım.
4: Çatışmaya katıldın mı?
6: Katılmadı.
4: Sana sormadım. Ona sordum.
5: Kendimizi korumak amaçlı katıldım. Kimseyi yaralamadım ya da öldürmedim.
4: Hangi eylemlere katıldın?

0: Hayırdır Memduha? Ne işin var senin adliye?
1: Ailevi bir mesele.
0: Ben de iki örgüt çocuğun dosyasıyla alakalı geldim buraya. Örgütten kaçmışlar. İyi de yapmışlar. Ama gazetede yazılanlar çocukların akıllarını karıştırmış. Zannediyorlar ki her pişman olan serbest kalacak.
1: Eyleme karışmadıysa serbest kalacak diyor devlet.
0: Doğru ya, senin torunun da bu işlerin içindeydi. Oradan biliyorsun. Dosyayı ver. Ben unutmuşum Memduha. Bu senin torunun değil mi?
1: He, benim torunum.
0: Bak şu işe. Meğer ben senin torunun için gelmişim. Kız da sevgilisi mi?
1: Ne yapacaksın torunumu?
0: Arkadaşlar buraya geldiklerini söyledi. Biz de bir sorgulayalım, ifadelerini alalım.
1: Ne diyeceksen de lafı dolandırma.
2: Duydum ki Polat Alemdar'la yediğin içtiğin ayrı gitmiyormuş.
1: Doğru duymuşsun.
2: Ticaret de yapıyor musun?
1: O da doğrudur.
2: Memduha, açık konuşmayı severim. Eğer Polat Alemdar'la bırak ticaret yapmayı, selamlaşsan dahi torununu, morununu unut.
1: Sen kimsin ki beni tehdit ediyorsun?
2: Ben devletim. Biraz sonra torununla yanındakini sorguya alacak adamım.
0: Arkadaşlar biraz beklesinler.

0: Nedir durumları?
1: Büyük bir ihtimalle eylemlere katılmamışlar. Fakat örgütün yönetici kadrosuyla ikisi de temas halinde olmuş. Müsaade ederseniz biz gereken bilgileri kendilerinden alalım. Sonra siz gereğini yaparsınız.
0: Olur tabii ki. Bir gün sizde misafir olsunlar.
1: En güzel şekilde ağırlayacağım çocukları. Var mı benden istediğiniz başka bir şey?
0: Yok, teşekkür ederim.

0: Savcı hanım, rahatsız ettim.
1: Buyurun.
0: Bizden istediğiniz dosyayı arkadaşlar getirdi.
1: Sizin getirmenize gerek yoktu Ünsal Bey.
0: Dedesi arkadaşım. Bizzat ilgilenmek istedim.

0: Arkadaşlar misafirimiz. Arabaya kadar götürün. Ben de Memduha ile biraz daha konuşup geleceğim. Dedeniz arkadaşım çocuklar. Merak etmeyin.
1: Siz gidin. Ben de geleceğim.

0: Senden kolay bir şey istedim. Zor bir şey mi istedim?
1: Niye böyle bir şey istiyorsun?
0: Polat Alemdar'la aranda şahsi bir husumet var. Sen hiç üstüne alınma.
2: Memduh Bey, çocukların ifadesini alıp bana getirecekler. Ünsal Bey bizzat ilgilenecek.
1: Teşekkür ederim. Gider derim ki torunuma işkence yapacak.
0: Memduh Ağa, sen bu işleri benim kadar bilirsin. Devlet senin sözüne mi, yoksa benim dosyama mı inanacak? Şimdi elimden alırsın. Ama öyle bir dosya doldururum ki bir ömür göremezsin.
1: Senin şahsi husumetin varsa benden ne istiyorsun? Çocuğumdan ne istiyorsun?
0: Sen düşün. Karar verdiğinde bana gel. Yerimi biliyorsundur. Polat Alemdar'ın eski mekanı. Çabuk karar ver ki torununu bıraktığın gibi bul.

0: Bu aşağılık ajan örgütümüzün adını kullanarak sana karşı bir eylem yapmış. Yalçın Bulut'un ölümüne sebep olmuş.
1: Sen mi sıktırdın lan Bulut'a? Kim sana emir verdi?
2: Sana kim emir verdi?
3: Özcan.
1: Hangi Özcan?
3: Arkandaki Özcan.

0: Sen mi buna emir verdin Özcan?
1: Abi, tanımam etmem.
0: Adını söylüyor.
1: Zaza'dan alacağımız için buraya gelmiştik. O zaman görmüştür.
0: Özcan sana ne dedi?
2: Özcan kim bana bir şey desin? Ben ona akıl verdim örgütten adam bulalım diye.
0: Al bunu. Götürüp sorgulayalım.
3: O kadar da değil. Adam benim adam. Sana hediye edecek değilim. Benim yaptırmadığımı öğrendin değil mi? Konu benim için bitmiştir.

0: benim için de bitmiştir. Bu konu ayrı, sana husumetim ayrı.
1: O kadar çok hasmım var ki. Bir de sen ol. Çok mu gelecek?
2: Abi, niye öldürdün? Daha sorardın. İş yine döndü dolaştı, benim üstüme kaldı.
0: Nesin üstüne kalacak Özcan? Belli ki örgüt Zara'nın üstünden alıp birinin üstüne yıktı.
3: Ne yapıyorsun Tuncay Bey?
4: Hastaneden kalan bir alışkanlık efendim. Her taraf mikrop yuvası.
3: Tabii tabii Tuncay Bey.
4: Ne zaman bu ateşten gömleği üstümden alacaksınız efendim? Hastane beni deli ediyor.
3: Şu işi bir hallet bakalım, sonra konuşuruz.
4: Oldu bilin bu işi efendim. Şerafettin'cim. Merhaba güzel kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Buyurun lütfen buyurun. Yabancı ev değil. Şerafettin'cim bizim kardeşimiz. Hatırladın beni değil mi Şerafettin? Tuncay Kantarcı. Şerafettin'cim evde köpek kedi varsa bir odaya kilitle öyle konuşalım. İçimizde alerjisi olan arkadaşlar olabilir.
5: Hayırdır Tuncay Bey?
4: Hayır hayır. Çok hayırlı bir iş için geldik.
5: Hoş geldiniz.
6: Baba bu amcalar kim?
5: Sen annene söyle misafirlerimize kahve yapsın.
6: Tamam.
4: Sebebi ziyaretimiz Şerafettin'ciğim. Gıyabında her zaman seni kardeş olarak gördük. Gümrüklerde vatanına, milletine ve devletine verdiğin hizmetleri yakinen takip ediyoruz. Polat Alemdar Beyefendi özellikle senin gibi namuslu, dürüst bir müdürümüzle bizzat tanışmak istedi.
5: Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Kusura bakmayın, sizi böyle rahatsız ettik.
5: Estağfurullah, konu nedir?
3: Senin gümrüğünden illegal bir şey geçmediğini duydum.
5: Doğru.
3: Özellikle
5: böyle bir şeye hiçbir arkadaşımız müsaade etmez. Ama maalesef görevini kötüye kullanan her yerde oluyor.
3: Bütün gümrükler teyakkuz halinde olacak. Sizin mal geçirmediğinizi bildikleri için en son size müracaat edecekler bu işi yapanlar. Dolaylı olarak.
5: Cesaret bile edemezler.
3: Ben de diyorum ki bu sefer etsinler.
5: Sizi anlamadım.
3: Benim kim olduğumu biliyorsunuz değil mi?
5: Biliyorum. Yaptığınız hizmetleri de biliyorum.
3: Özel olarak hassas olduğum bir konu. Bu işi yapanlara güzel bir ders vermek istiyorum. O yüzden sizin gümrüğünüzden bir kez mal geçirmelerine göz yummanızı rica ediyorum.
4: Şerafettin'ciğim, sen bir şey yapmayacaksın. Adamlar sana para teklif edecekler, sıkışık olduğunu söyleyip bir seferlik kabul edeceksin. Gerisini biz halledeceğiz.
5: Ben sizi reddedersem siz beni anlayışla karşılarsınız. Neticede siz de benim gibi devlete, millete hizmet ediyorsunuz. Ama bu alçaklar onları bir kez kabul edersem bir daha ömür boyu peşimi bırakmazlar.
3: Buna izin vermeyeceğim.
5: Çok özür dilerim ama ben böyle bir şey yapamam.
3: Mesleğinize bu kadar sadık olmanız beni çok etkiledi.

0: Sizin gibi dürüst, namuslu insanların çocukları daima devletin hizmetinde olmalı. Abdüley, Şerafettin Bey'in oğlunu KGT'de yetiştirilmek üzere yanımıza alalım.
1: Ne demek istiyorsunuz anlamıyorum.
0: Sizden bir şey rica ediyorum. Bana bile yok diyorsunuz. Düşünün ki sizin gibi bir adamın ne kahraman evladı olur. Abdüley.
2: Baba. Bırakın beni.
3: Yengeciğim, siz Şerafettinciğime bir şey söyleyin. Beyhude inat ediyor. Kötü bir şey istemiyoruz kardeşim. Anlamıyor musun? Zehir tacirlerinin ocağına incir ağacı dikmek istiyoruz.
4: Dur. Ne yapıyoruz abi?
0: Ya bilmiyorum Abdüley. Adamın dur demesini bekliyorum.
3: Ağlamasana güzel yavrum. Bu yaşında devlet için hizmet etmeye başladın. Bak biz kırkımızda bu işe başladık. Ne kadar zorlanıyoruz. Değil mi?
2: Anne. Anne.
5: Ne yapıyorsun sen Şerafettin? Ne istiyorlarsa yap. Çocuğumuzu nasıl verirsin?
1: Bir sakin ol.
5: Devlet mevlet istemiyorum. Oğlumu bana geri getir.
3: Gel, gel.
2: Bırakın beni.
3: Gel oğlum.
2: Gideceğim
3: gel çocuğum.
2: Ben. Baba.
4: Abi,
2: baba.
4: Gel. Bir telefon dur. Atsa adam bittik.
2: Bırakın.
4: Çocuk kaçırma
2: baba
4: nereden
2: gideceğim.
4: Çıktı?
2: Bırakın.
0: Şimdi mi aklına geldi? Almasaydın çocuğu.
4: Adam bırakın. Dur yapma tamam der diye bekledim.
2: Anne.
0: İşte ben de onu bekledim.
3: Anne, gerçekten istiyorum. Çocuk sevgisi karşılıksız bir sevgi. Yoksa insan böyle bir canavarı nasıl sever? Küçük mikrop. Rahat dur diyorum sana.
0: Sus Tuncay, sus. Abdüley götür çocuğu da başka bir hal çaresi bakalım.
3: Çok doğru düşündünüz efendim. Ben gerekirse bir süre daha hastanede görev yaparım.

0: Sağ olasın benim babam. İçmeyeyim.
1: Polat abiler şimdi gelir Memduh baba.
0: Sen selamımı söyle. Ben olmadı sonra bir daha gelirim.
1: Önemli bir şey varsa arayıp söyleyeyim.
0: Yok Ezgul'um, yok.

0: Bırakın.
1: Ne istiyorsan söyleyeceğim. Yeter ki kadınıma dokunma. Örgütte kimin ismini istersen söyleyeceğim. Kimin yerini, ne istiyorsan.
2: Örgüt benim emrimde çalışıyor. Ne konuşuyorsun lan sen?
0: Baran!
2: Bırakın.
1: Hazan!
2: Deden gelene kadar vaktim var. Yere düştün, kızım.
1: Azadım. Ben ölmeden sen ölmeyeceksin. Ölene kadar sırtımda taşırım seni.

0: Arkadaşlar buraya sakın gelmeyin diye haber yolluyorlar. Bir Haydarpaşa'da bir şey yok.
1: Daha ne?
0: Ağam, oraya giremiyoruz ki.
1: O yüzden Polat Alemdar oraya polis yollamamış.
0: Ağam, müsaade et erteleyelim.
1: O nasıl laf İlhan?
0: Ağam, üstünden birkaç zaman geçsin. Tansiyon düşsün. Ondan sonra göndeririz.
1: Ben ne şartlarda mal geçirmişim? Şimdi mi geçiremeyeceğim? Bunu da göndereceğiz. O da haddini bilip bizimle uğraşmayacak. Haydarpaşa'yı paraya boğun.
0: Ağam, müdür cins adam. Kuruş yemiyor.
1: Yemesini bilmiyordur İlhan'ım. Alıştır ki bol bol yesin.
0: Emredersin ağam.

0: Efendim, Memduh Bey geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
1: Gelsin. Buyur Memduh'a, buyur.
2: Dediğini yapacağım.
1: Söyledin mi Polat'a ben yokum diye?
2: Söyleyeceğim. Torunlarımı bana ver.
1: Sen sözüne güvenilir bir adamsın. Yapmam dersen yapmazsın.

0: Abi tırın plakası. Güzergahı yazıyor.
1: İso diyorlar ki sağır duymazsa uydururmuş. Sen ne kadarını duyuyorsun, ne kadarını uyduruyorsun?
0: Abi sana sağır yok. İsmail var. Boynum kıldan ince.
1: Kaç kilo var içinde İso?
0: Kulağım o kadarını da duymuyor abi.
1: Daha yeni temizlemedin mi İso?
0: Abi kilosunu ben ne bileyim.
1: Tartınca seni ararım İso. Kulağın duymuyor, bari cebin açık olsun.
0: Senin de yolun açık olsun.
2: Müsait misiniz müdür bey?
3: Gel Rüstem, gel. Nasılsın, ne var ne yok?
2: İyiyim müdür bey, siz nasılsınız? Nasıl geçti izniniz?
3: Nasıl geçsin, bin bir sıkıntı. Memlekete gittik. Biliyorsun valide rahatsız. Elde avuçta yok. Bizim de bir şey kalmadı. Bankadan kredi çekeyim diyorum.
2: Aman müdür bey, bankadan kredi mi olur? O kadar dostumuz, arkadaşımız var. Ben biraz borç tedarik edeyim.
3: Laf söz çıkar Rüstem.
2: Herkes seni bilmiyor mu müdürüm? Ya bir iş var, onu yapsak 7 ceddimize yeter. Ama çekiniyorum sana demekten.
3: Neymiş?
4: Merhamet edin. İnsafınız yok mu? Yalvarırım merhamet edin.
5: Bırak öleyim barınım.
4: Ölmeyeceksin. Ben ölmeden sen ölmeyeceksin.
6: Ne yapıyorsunuz siz? Allah'ınız kitabınız yok mu sizin?
7: İndirin kızı. Torununu al git. Kız cezaevine git.
6: Tamam kızım, tamam. Seninle böyle konuşmamıştık.
7: Kız özel hücrede kalacak. Eğer sözünü tutmazsan kızı örgüt koğuşuna aldırır. O gece öldürür.
6: Kızımı da vereceksin.
7: Menduha, sen torununu al. Kız işi kolay. Ben sana güveneceğim, sen bana güveneceksin. Gül gibi de anlaşacağız seninle.

0: Gel.
1: Davut Bey, babam sizinle görüşmek istiyormuş.
0: Hayırdır?
1: Bilmiyorum ki. Ne dediysem ikna olmadı. Bana da bir şey demedi. İlla sizinle görüşmek istiyormuş.
0: 4 gibi görüşelim.
1: Babam burada. Şimdi görüşmek istiyor.
0: Neymiş o kadar önemli, acil olan? Gelsin bakalım.
1: Davut Bey, eğer beni sizin yanınızdan almak isterse lütfen ona izin vermeyin, olur mu?
0: Sen merak etme. Fikret'le alakalı bir şeydir. Seninle alakalı değil.

0: Kızım, bize müsaade eder misin?
1: Buyur. Ne oldu İbrahim?
0: Kızımı işten kovmanızı istiyorum Davut Bey.
1: Niye? Bir sıkıntısı, sorunun varmış.
0: Hayır, hiçbir sıkıntısı yok. İlk defa ben bir iş kuruyorum. Polat Alemdar'la beraber. Kereste işi. Kızım da dış ticareti çok iyi bildiği için onun benim işimde yer almasını istiyorum.
1: Peri'yle konuştun mu? Bakalım o istiyor mu?
0: Davut Bey, İnce Hanım sizin hangi dediğinizi yapıyor ki benim kızım yapsın? Eğer siz işten çıkarırsanız mecburi yanımda çalışacak. Yok, çıkarmazsanız ben çıkartacağım. Ama bu sefer evden çıkartmayacağım.
1: Yok, o öyle olmaz. Bana müsaade et, ben bir konuşayım kendisiyle.
0: Yok, şimdi gözümün önünde kovun da işinin başına bir an evvel geçsin.
1: İbrahim, Peri limandaki matbaadaki işçi değil. Güzel bir kadın, senin kızın.
0: Sizin gözünüzün önüne tamamen limandaki işçi gelsin Davut Bey. Böyle kovun.

0: Buyurun.
1: Güzelim, baban yeni bir iş kurmuş. Sana çok ihtiyacı olduğunu söylüyor.
0: Ben babamla çalışmam Davut Bey.
2: Perihan, kızım bunları sonra evde konuşuruz. Davut Bey seni resmen kovuyor. Kibar bir dille kovuyor, o kadar. Hadi vedalaş da gidelim.
0: Baba, beni niye utandırıyorsun?
1: Utanacak bir şey yok. Burası da senin aile şirketin. Eğer orada işler yolunda gitmezse her zaman kapımız sana açık.
2: Sağ olun efendim, sağ olun. İnci Hanım'a da çok selamlar. Anlayışınız için de çok teşekkür ederim Davut Bey. Demedi demeyin, kereste işinde bir numara olacağız.

0: Peri'yi işten mi aldı İbrahim?
1: Evet.
0: Ne deli adam. Gerçekten ismini hak ediyor. Canın mı sıkıldı senin?
1: Yo.
0: Baba, sen bu kızdan hoşlanıyor musun?
1: Saçmalama İnci.

0: Müdürüm tır bu.
1: İçinde ne var Rüstem?
0: Orasını karıştırma müdürüm. Ne ben duyayım ne sen duy.
1: İkimizin arasında kalacak bu iş Rüstem.
0: Ne demek müdür bey? Müsaadenizle ben gidip haber vereyim.

0: Baran sen serbestsin. Azat'ın biraz işi sürecek. Sen çıkabilirsin Baran.
1: Onu içeride öldürürler.
0: Belki hakim tutuklamayabilir. Ama tutuklama çıkarsa ben cezaevi müdürüyle konuşurum. Örgütle bir teması olmaz.

0: Bacağına bir şey mi oldu?
1: Dizimde problem var. Dağdan kalan.
0: Ünsal Bey size gerekli ihtimamı gösterdi mi?
1: Gösterdi, sağ olsun.

0: Ağam, liman tamam. Malı çıkaralım mı?
1: Bekle hele İlhan'ım. Yemiyorsunlar öyle.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
3: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Hangi programdı?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Siparişiniz.
3: Ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
8: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
2: Alperen topu yakaladı. Son saniyeler. Alperen'in rahatlığı inanılmaz. Bu nasıl bir kafa?
3: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı. İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahla kazanmaya başla. Ben bu kafayla daha çok kazanırım. Yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
4: Beyaz giymeye

0: bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi...

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Bakın.
4: Tam da leslik.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Araba şamalos.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
1: O zaman herkesi benden şamalos.
3: Uygun fiyattan ev alışverişi Bizim Toptan'da. 1 kilo ithal muz 99 lira.
4: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
6: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
7: Çok güzel.
6: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
5: Çizi Big Bang'le atıştır, açtığını eğlenerek yatıştır.
8: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Yeni Meydan. 15 Mayıs Cuma günü ton balıklarında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: Ağam, liman tamam. Malı çıkaralım mı?
9: Bekle hele İlhan'ım. Yemiyorsunlar öyle.

0: Alo. Tamam. Tırı durdurmuşlar ağam.
1: O zaman gidelim. Malımızı...

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dopdolu bir gündemle, Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve gündemin öne çıkan haberlerine bir gelin biraz daha yakından bakalım. Türkistan'da efendim düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasına çağrıda bulundu. Teknoloji projelerinde işbirliklerinin artması gerektiğine vurgu yaptı.
1: Siber güvenlik tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana'nın ardından ikinci durağı bugün Türkistan'dı. Türkistan Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı Erdoğan. Yöresel kıyafetler giymiş Kazak gençler tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Türkistan'da önce kültürel alanları gezdi. Liderlerin samimi anları ise objektiflere yansıdı. Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde verdi mesajlarını.
1: Geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide işbirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak durumundayız.
2: Ve aile fotoğrafı. Liderler zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.
0: Efendim bir tarafta tutuklu isimleri ısrarla savunan Özgür Özel, diğer taraftaysa peş peşe gelen etkin pişmanlık itirafları. Bakın Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu artık genel merkeze kadar ulaştı. Oklar Özgür Özel'i ve CHP'li vekil Veli Ağbay'ı gösterdi. CHP'de ortalık bir kez daha karışırken yeni ifadeler Özel'i bir hayli sarsacak cinsten.
3: Bu tehditse
4: daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
5: Biri unutulmadan diğeri başladı. Peş peşe gelen etkin pişmanlık itirafları CHP'yi karıştırdı.
4: Özkanyalı mı ilk gün dedik affetmeyiz.
5: Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu genel merkeze kadar ulaştı. Oklar Özgür Özel'i ve CHP'li vekil Veli Ağbaba'yı gösterdi.
6: Yayanları da konuşanları da Allah belasını versin.
5: Yalım bunlar daha başlangıç günlerini görecekler demişti ve bir ifade daha vermek istedi. Yani hem gemileri hem CHP'yi yaktı. Pimi çekti, CHP'yi yeni bir kaosun içine attı.
4: Helal olsun, selam olsun.
5: Ve yeni skandallar gün yüzüne çıktı.
4: Partiye yöneltilen bir büyük taarruzla karşı karşıyayız.
5: Tarih 15 Mart 2021. O tarihte Özgür Özel, grup başkan vekili. Özel Yalım'a yine mesaj atmıştı. Bu kez talebi işe alımlar için torpildi. Özkan Yalım'a 3 kişilik torpil listesi gitti.
7: Ya midem bulanıyor ya.
5: O mesajlar ifşalandı. Özel mesajında Özkan'ım işe alınmasını talep ettiğimiz 3 arkadaşım öncelik sıra ifadesini kullanmıştı.
4: Al sana bunu getirdim demiş. Bunları söylüyor ben Özgür Özel'e 9 yıl önce kadın çantası verdim eşi için.
5: Sadece Uşak değil CHP'li Merkez Efendi Belediyesi'ne de rüşvet baskını yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Karan da vardı. Bir gelişme de İstanbul Büyükşehir Belediyesi cephesinde yaşandı. CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyon yapıldı. İhale usulsüzlüğü yapan 13 şüpheliden 12'si yakalandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB davasının 38. duruşmasında da tansiyon yükseldi. Tutuklu sanıklardan reklamcı Murat Kapki, İBB'den aldığı ihalelerin İmamoğlu'nun talimatıyla değil, kendi ticari kararlarıyla gerçekleştiğini savundu. Örgüt üyeliği iddialarını reddetti. İmamoğlu da oturduğu yerden mahkeme başkanına bağırarak sorulmasını istediği soruları sıraladı.
4: Ekrem Başkan yakalamış soruyor.
5: Mahkeme başkanı öfkelendi. İmamoğlu'na burası sizin miting alanınız değil. Burada sorguladığımız bir sanığa ne soracağımızı başka bir sanığa mı soracağız dedi. Ve bir dalga da Üsküdar Belediyesi'ni vurdu. İkinci dalga usulsüzlük operasyonunda 7 şüpheli daha yakalandı.
4: Arkadaşlar o görevleri layıkıyla, bütün gayretleriyle yapıyordu.
0: Bir gelişmeyi daha paylaşalım. Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet davasında karar çıktı sayın seyirciler. Görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hani o baklava kutularını hatırlarsınız. Baklava kutularında rüşvet talimatında da suçüstü yakalanan eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Emin Tüter'e ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi. Bunu da sizlere anlatmak istedik hemen. Tepe başına geçeceğiz. Tarlanın ortasında yükselen lüks bir villa. Bahçede toprağın altına gizlenmiş bir oda. Masak raporları, kripto hesaplar, sahte faturalar ve yine bir CHP'li belediye. Tepebaşı Belediyesi operasyonunda ortaya çıkan görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
5: İstanbul, Manisa, Adana derken yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının odağındaki CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Eskişehir Tepebaşı Belediyesi. Operasyonda en dikkat çeken görüntü ise tarlanın ortasındaki lüks villa. Drone kameralarının havadan görüntülediği villanın bulunduğu bahçede toprağın altına yapılmış gizli bir oda tespit edildi. Soruşturma dosyasına göre belediyede bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldı. Sahte teklifler hazırlandı, hayali hizmet faturaları kesildi. Masak raporları, banka hareketleri ve kripto para hesapları da incelemeye alındı. İddialar yalnızca evrak usulsüzlükleriyle sınırlı değil. Soruşturma dosyasında suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı yönünde değerlendirmeler yer aldı. 33'ü belediye çalışanı olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şafak operasyonlarıyla çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. CHP'li belediyelere yönelik peş peşe gelen soruşturmalar, itiraflar, operasyonlar ve şimdi de kripto saray iddiası. Eskişehir'deki soruşturmanın nasıl derinleşeceği ise merak konusu.
0: Ve efendim Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışı için düzenlenen törende de cehaletin bu kadarına pes artık dedirten bir olay yaşandı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çelik, CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal'ın da katıldığı o törende meyhanenin açılışı dualarla yapıldı.
8: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.
9: Yine şaşırtmadılar. Meyhane açılışını duayla yaptılar.
8: Görülür görmez belalardan, kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizlere yardım et.

0: Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çelik, CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Veysi Uysal'ın da katıldığı törende meyhanenin açılışı dualarla yapıldı.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.
0: Herkesi şaşkına çeviren dualı meyhane açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Uysal, meyhane sahibine bol ve bereketli kazançlar diledi.
2: Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin.
0: Görüntü CHP'liler hariç herkesi şaşkına çevirdi.
2: Gördüğü görmez belalardan, kazalardan, afet.
3: Efendim, Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan sağanak dolu ve hortum hayatı resmen felç etti. Antalya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Çorum'da hortum evlerin çatılarını uçurdu. Tokat'ta da taşan çay tarım arazilerini su altında bıraktı. Hem vatandaşlar hem de ekipler hep beraber mücadele verdi.
4: Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım etme gödel Allah'ım. Sen bilin Allah'ım.
5: Cemre anneler çakır çakır böylece gitti. Deprem oldu sandım.
6: Dağlardan geliyordu. Bir alamet koptu, oraya yattı.
7: Köprünün yarısını almış. Köprü yok. Karşı tarafa geçiş yok.
8: Gökyüzü karardı. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. O anları kayda alan bir kişi panikle işte böyle dua etti.
4: Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım etme gözel Allah'ım.
6: Doluyor, çözüldü.
4: Allah'ım sen bilin Allah'ım.
8: Çorum'daysa hortum paniği vardı. Sungurlu ilçesinde hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. Evlerin çatıları uçtu, duvarlar yıkıldı, ağaçlar devrildi.
5: Camlar neler çakır çakır öylece gitti. Deprem oldu sandım. Çok korktum.
8: 5 kişi yaralandı. Alaca ilçesinde ise sağanak ve dolu caddeleri göle çevirdi. Kızılırmak'ta oluşan dev hortum cep telefonu kameralarına yansıdı. Felaketin bir başka adresi ise Tokat oldu. Kelkit çayı taştı. Tarım arazileri ve yollar su altında kaldı. Dere yatağında çalışan iş makineleri suya gömüldü. Zile'de ise sağanak ve dolu hayatı felç etti.
9: Elim ayağım titriyor ya.
8: Eskişehir'de ise yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı. Minarenin tuğlaları sokağa ve caminin üzerine savruldu.
10: Saat 4 sularında işte yüksek sesle bir güldürtü geldi. Minare caminin üstüne devrildi.
11: Patlama etkisiyle minarenin kapısı da bizim kahvenin yanına gelmiş.
8: Camide temizlik yapan imam yaralandı. 12 Mayıs'ta yaşanmıştı felaket. Havzada selin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Derenin taşmasıyla sel bir caddeyi işte böyle yuttu. Araçları önüne katıp sürükledi. Yağmura rağmen görevinin başından ayrılmayan polis memuruysa yolun ulaşıma kapanmaması için ağaç parçalarını tek tek işte böyle kaldırdı. Bingöl'de ise kar vardı. Mayıs ayının ortasında karla mücadele devam etti. Yüksek kesimlerde metrelerce kar nedeniyle köy ve mezra yolları kapandı. Ekipler yolları açmak için seferber oldu.
3: Başkent'te de benzer görüntüler vardı. Ankara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış adeta kabusu yaşattı. Çatılar uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi. İşte tüm bunlar yaşanırken Ankaralı bir de belediyenin su geçiren ve bakımsız Ego otobüslerinde mağdur oldu. İşte yaşananlar.
12: Çatı gitti.
8: Ankara'yı fırtına vurdu. Çatılar uçtu. Çöp konteynerleri bilinmezliğe sürüklendi. Ağaçlar araçların üzerine devrildi. Ankara genelinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın hızı 45 kilometreye ulaştı. Tozdan göz gözü görmedi, sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok ağaç devrildi, araçların üzerine düştü. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı trafiğe kapandı. Ve rüzgarın uçurduğu bir çatı da aracın üzerine düştü.
13: Evet, teller kopmuş çadırın üzerine.
8: Elmadağ'da elektrik telleri koptu. Taziye çadırının üzerine devrildi. Şans eseri yaralanan olmadı. Bu çöp konteynerleri de yola çıktı. Önce park halindeki araca çarptı, sonra yokuş aşağı sürüklenmeye devam etti.

0: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalkarlığı da fırtına etkisi yarattı. Vatandaşlar belediye otobüsünde yağmura tutuldu. Evine gitmek isteyen Ankaralılar yağışın altında saatlerce otobüs bekledi. Binenler şanslı mı, şanssız mı belli değildi. Çünkü Mansur Yavaş belediyeciliğinin anlayışı buydu. Bakımsız Ege otobüsü yağmur geçirdi. Vatandaşlar otobüsün içinde ıslandı. Ve gider sorunuyla gündeme gelen Beypazarı adeta kabusu yaşadı. Tarlaları su bastı, mahsuller zarar gördü.
1: Hem memurların hem de emeklilerin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. İkinci çeyrek enflasyon raporunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam hesabı da değişti.
2: Memur ve emekliler Temmuz ayını bekliyor. %10,51'lik zammı cebe koyan emekli ve memurlara yeni zam sinyali geldi.
3: Zam oranı için geriye sadece Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verilerinin açıklanması kaldı. İki ayın enflasyon beklentileri değişince zam oranı hesabı da değişti.
2: Piyasa temsilcileri yıl sonu enflasyon beklentisini %27,53'ten %28,94'e çıkardı. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini de %26'ya yükseldi.
3: Piyasa katılımcılarının beklentisine göre 6 aylık enflasyon %18,33, Merkez Bankası'nın tahminine göre ise %18,5 olacak.
2: Bu tahminlere göre zam oranları da yeniden güncellendi. Merkez Bankası beklentisine göre enflasyon farkı %6,6. Buna göre en düşük memur maaşı 70.598 liraya yükselecek. Açıklanan ikinci çeyrek enflasyon raporuna göre en düşük memur maaşı 70.697 liraya çıkacak. Enflasyon raporuna göre mühendisler 109.900 lira, öğretmenler 83.806 lira, hemşireler 85.407 lira, polisler de 93.233 lira maaş alacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü. İkili arasındaki bu olumlu mesajlar altına olumsuz şekilde yansıdı efendim. Altın son 10 günün en düşük seviyesine geriledi.
4: Haftayı piyasalar satıcılı tamamlıyor.
2: Altında düşüş durmuyor. Yükselen petrol fiyatları altını 200 lira birden düşürdü.
4: Gram altın TL fiyatında haftanın son işlem gününde 200 lira. Şu anda 6.685 lira gram altın TL fiyatı. Ons altın tarafında 200 dolarlık bir düşüş oldu ve şu anda ons altın 4.568 dolar seviyesinde.
3: Altın son 10 günün en düşük seviyesine geriledi. Peki bu düşüşün sebebi neydi?
4: Trump'ın Çin ziyaretinde iyi anlaşmalar yaptılar ve iyimser açıklamalar geldi küresel piyasalara dair. Dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı. Bu nedenle altın tarafında, gümüş tarafında borsalarda düşüşleri hızlandırdı.
3: Ancak altındaki bu düşüş uzun sürmeyebilir. Birden düşen altın yine birden yükselişe geçebilir.
4: Orta ve uzun vadede biz düğün yapacaklar, altın borcu olanlar için bu fiyatları bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. Çünkü jeopolitik gerilimler hala devam ediyor.
1: Efendim taksiye biniyorsunuz. Ücreti kredi kartıyla ödemek istiyorsunuz ama taksimetrede yazan rakam bir anda yükselebiliyor. Kart komisyonu, POS farkı veya hizmet bedeli adı altında yolcudan ek ücretler talep edilebiliyor. Peki bu durum acaba yasal mı? Yolcular hakkını nasıl savunmalı?
5: Kadis yapmaz, kadise. Basar mısın kadise?
6: Ben 300 lira verdim, para üstüm var. 288 TL'ydi. Para üstümü ver.
0: Kredi kartı komisyonu bir kez daha tansiyonu yükseltti. Taksiye binen yolcu kredi kartıyla ödeme yapmak istedi. Komisyon ücretini duyunca ortam gerildi.
5: Al şu paranı.
6: Ne bu? Ben sana 300 lira verdim.
5: Ya tamam dur 10 lira vereceğim, bekle.
7: Bazen müşteri havalimanına gidiyor. 1800 lira yazıyor. Yaklaşık 2000 liraya yakın çekiyor.
8: Ödemek istemedikleri için ister istemez bizimle tartışmaya giriyorlar.
0: Taksilerde komisyon tartışması gündemden düşmüyor. Yolcular ödemek istemiyor. Taksicilerse komisyonu aracı kuruluşların aldığını savunuyor.
9: Bu aracı kuruluşlar taksilerde %5 ila %12 arasında komisyon alıp hizmet sağlıyorlar. Taksi esnafına alınan bu komisyondan hiçbir

0: katkı sağlanmıyor.
1: Ödeme al diyor, ödeme alıyoruz. Gittiğiniz yol 250 TL yazdı, 280 lira çıktı. Yani bu bizlik değil.
2: 30 lira bir fark.
1: Evet, 30 lira.
2: Çok saçma bir uygulama. Yani alınmaması bence daha iyi ya. Taksilerde kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen müşterilerden POS farkı, ek hizmet bedeli ve komisyon adı altında ekstra ücretler alınabiliyor. Peki bu ücretleri almak yasal mı?
3: Sadece taksilerde değil, alışverişlerde alınan kart komisyon bedelleri tamamen hukuka aykırıdır.
4: Aslında taksilerin önünde yazıyor bunlar.
2: Öyle çok atıldığımız oldu taksilerden. Üstelik sadece taksimetrelerde değil, giyimden gıdaya, sağlıktan eğitime birçok sektörde komisyon ücreti alınıyor.
3: Komisyon ödeyen tüketicilerde tüketici hakem heyetlerine başvurarak bu haklarını bırakmamaları ve avans faiziyle iadesini talep edebiliyorlar.
0: Taksi esnafı olarak biz bu yüksek komisyonlardan memnun değiliz.
5: İstanbul'daki bir havalimanından sandviç ve çay siparişi veren kadın gelen hesap sonrasında hayatının şokunu yaşadı. Sayın seyirciler, bakın, sandviç 550 lira, bir bardak çaysa 185 liraydı.
6: Bir bardak çay ne kadar?
7: Olsun olsun 25.
6: Peki bir sandviç ne kadardı?
7: Yani 250-300 arası.
8: Çay ve sandviç ortalama 275 lira yapıyor ama havalimanındaki işletmeden alan müşteri hayatının şokunu yaşadı.
6: Havalimanında 735 liraya almış bir müşteri.
7: Ne? Ciddi olamazsınız.
8: Uçuştan hemen önce bir şeyler atıştırmak isteyen bir kadın müşterinin gelen hesapla birlikte başından kaynar sular döküldü.
6: Çünkü fişte bir bardak çayın fiyatı 185 lira yazıyordu. Kısaca bir hesaplama yapacak olursak İstanbul'da bir bardak çayın fiyatı ortalama 60 lira. Yani 185 liraya 3 bardak çay içeceği yerde havalimanında sadece bir bardak çay içebildi.
8: Sandviçin fiyatı da cep yakar cinslendi. İçinde marul, peynir, domates ve salatalığın olduğu sandviçin fiyatı 550 liraydı.
6: Sadece bir bardak çay ve bir sandviç için ödediği hesapta 735 liraydı.
7: Herkes kendine göre bir bütçe düzenliyor. 50'ye de var, 90'a da var, 100'e de var.
8: Fahiş fiyat farkına dikkat çekmek için sanal medyada fişi paylaştı. Gönderi çok fazla yorum aldı.
6: Fırsatçılık var mı bu işte?
7: Ya olmaz mı? Her işte var.
6: Bu fiyatlar normal mi tartışmasını da beraberinde getirdi. Sizin fikriniz bu konuda nedir?
7: Hiç de normal değil.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 8,5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Çin ziyaretine işte dünyanın en zengin isimlerinden biri Elon Musk damgasını vurdu. Musk'ın fotoğraf çekimi sırasında sergilediği tavırlar ve onunla girilen fotoğraf çektirme yarışı da ayrıca dikkat çekiyordu. Hatta bununla ilgili sayın seyirciler oldukça farklı iddialar da ortaya atıldı. Mesela acaba o fotoğraf kareleriyle Musk'ın biyometrik verileri analiz ediliyor olabilir miydi?
9: Hem kendi tavırları hem oğlunun kıyafet ve aksesuarları. Çin zirvesinde en çok Elon Musk konuşuldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın 8,5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Çin ziyaretine dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Elon Musk damga vurdu. Musk, Çin'e oğlu X ile birlikte gitti. Kaplan başlı çantanın yarattığı sansasyonun ardından milyarder Elon Musk'ın 6 yaşındaki oğlunun giydiği yeni Çin yeleği Çin sanal medyasını kasıp kavurdu. Ve o anlar... Musk, teknoloji dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi.
10: Elon Musk gibi küresel ölçekte aşırı görünür bir figürün Çin'de bulunduğu ortamlarda yoğun fotoğraf ve video trafiğine maruz kalması bazı güvenlik perspektiflerinden bakıldığında biyometrik veri üretimi açısından teorik bir veri zenginliği oluşturabilir.
9: Fotoğraf çektirirken Elon Musk'ın sergilediği tuhaf mimik ve hareketler çok konuşuldu.
10: Bu yoğun etkileşimin teknik olarak veri toplama kapasitesi doğurabileceği yönünde bir ihtimalden söz edilebilir.
9: Musk ciddi bir poz vermek yerine peş peşe garip yüz ifadeleri yaptı.
10: Elbette bunun planlı ve kasıtlı bir biyometrik veri toplama operasyonu olduğunu

0: olduğuna dair somut bir kanıt yok.
1: Ayrıca ziyarette kişisel telefon kullanılmadı. Herkes tek kullanımlık telefonlarla Çin seyahati süresini tamamladı.
0: Maç yüksek seviyeli diplomatik temaslarda siber casusluk, veri sızıntısı ve iletişimlerin izlenme riskine karşı önlem almaktır. Kullanım sonrası telefon imha edilerek istihbarati açık bırakılmak istenmez.
2: Ölen de öldüren de yine çocuktu. İstanbul Büyükçekmece'de park çıkışı bıçaklanan 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i kaybetmiştik efendim. İşte o saldırının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı.
3: Koşarak geldi. Yardım et, yaralıyım dedi.
4: 17 tane bıçak sallamış. Bir arkadan vuruyor, bir önden vuruyor.
5: Öldüren de 15 yaşında, ölen de 15 yaşında.
6: Park çıkışı akranları önünü kesti, acımadan bıçakladı. 15 yaşındaki Abdülbaki'yi hayattan koparan o dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı.
4: Şimdi bizim suçumuz ne? Kör kurşuna gitti mesela.
6: Abdülbaki Demirel ve Savaş İ'nin Büyükçekmece'de evlerinin yakınındaki bir parktan çıktıkları anda önleri kesildi.
4: Adam parkın yanına geçerken önünü kesiyorlar, sigara istiyorlar. Bu da sigara yok diyor, ben içmiyorum diyor. Çekiyorlar bıçaklarını iki kişi.
7: İkisi de yaralandı ama Abdülbaki Demirel'in durumu daha ağırdı. Biri markete, diğeri ise hemen yakınlardaki bir güvenlik kulübesine sığındı.
8: Yarasına tampon yaptık. Bilgini açmaya çalıştık.
6: Ne yazık ki Abdülbaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5: 17 tane bıçak darbesi ne demek ya, bu vahşice bir katliam demek.
6: 16 ve 17 yaşındaki iki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: En ağır ceza vermesin talep ediyoruz yani.
7: Kan donduran olayın görüntüleri dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi. Saldırganın arkadan koşarak geldiği ve Abdülbaki'ye sayısız bıçak darbesi vurduğu görüldü.
6: Demirel Güzelce'deki yeni mezarlıkta gözyaşları içinde toprağa verildi. Ondan geriye bu kareleri kaldı.
5: Bizim canımız da çok yanıyor.
6: Baba Cevdet Demirel tehdit mesajları aldıklarını açıkladı.
4: Mesajda diyor ki Baki'nin önünden bizim parmağımız vardı. Şikayetten geri çekilmediği takdirde sizleri sokak ortasında kafanıza vurur öldürürüz.
2: Kütahya'da polis denetiminde durdurulan bir arabadan tam 8 kişi indi. Sevgili izleyenler ve gençlerle polis arasında gülümseten diyaloglar vardı.
6: Bir değil, iki değil, beş değil. Tam
9: arabada 8 kişi ne yapıyor?
6: 8 kişilerdi. 5 kişilik arabadan böyle çıktılar. Polisler durum karşısında gülmekten kendini alamadı.
10: Hadi gençler. Maşallah. Anam. Helal olsun. Maşallah gel ya.
6: Polis ekipleri denetim anında bir aracı durdurdu. Aracın içi bir hayli kalabalıktı. Ekipler araçtakilerin inmesini istedi.
9: Şimdi arabadan bir inin. Sonra tekrar bin.
11: Hayır vallahi çok zor biliyorsun ya. Kimdi her şeyi bir söylesek sana da. Yemin ederim çok zor.
6: Polisin yeniden uyarmasıyla gençler araçtan indi. Ama polis gördüklerine inanamadı. 5 kişilik araçtan tam 8 genç indi. Ekipler beklenmedik manzara karşısında gülmeye başladı.
11: Ormandan iniyoruz ya. Gece vakti inemiyoruz ileriye.
12: Abi aşağıdan seneceğiz yoksa.
6: Gençler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. 3 genç yola yaya olarak devam etti. 5'i araca bindi.
2: Antalya'da ise cani bir adam arazi anlaşmazlığı yaşadığı yeğenini noterin önünde vurarak öldürdü sayın seyirciler. Cinayet an be an güvenlik kamerasına yansırken katil dayının ifadesi ise pes dedirtti.
1: Arazi meselesinde kan aktı. Gözü dönen dayı öz yeğenini vurarak öldürdü. Kan donduran olay Antalya'da kayda geçti. 40 yaşındaki Amine Bozkurt kendisine ait arsayı dayısına satacaktı. 63 yaşındaki dayısı Ömer Ağa ile noter önünde buluştu. İddiaya göre Amine Bozkurt noterde daha fazla para isteyince anlaşmazlık yaşandı. Tartışmaları trajediyle sonuçlandı. Cani dayı yeğenini kurşun yağmuruna tuttu. Kadın kanlar içinde yere yığıldı. Onu vuran dayısı ise rahat tavırlarla böyle uzaklaştı.

0: Ekipler kısa sürede oradaydı. Amine Bozkurt çoktan hayatını kaybetmişti. Cani dayı Ömer Ağa olay yerinin 1 kilometre yakınında yakalandı. Cinayet silahı eşi Fadime Ağa'nın üzerinde çıktı. İkisi de gözaltına alındı. Cani dayının ifadesi de pes dedirtti. Yeğeninin babasından kalma arazisini satın alacaktı. İkili 1 milyon 800 bin liraya anlaşmış ama yeğeni noterde daha fazla para istemişti.
1: Pişman mısın?
2: Pişmanım.
3: Efendim, Antalya'da yaşayan inşaat mühendisinin başı 4 yıldır dertte. Çünkü her gün ama her gün kapısı çalınıyor. Kurye, ambulans, nakliyeci, hatta cenaze arabası dahi geliyor. 4 yıldır bitmek bilmeyen bu dijital işkencenin altından bakın ne çıktı.
4: Nakliyeci gönderiyorlar, cenaze arabası gönderiyorlar, ambulans gönderiyorlar.
5: Kapısına her gün kurye, ambulans, nakliye, hatta cenaze arabası geliyor. 4 yıldır bitmek bilmeyen dijital işkencenin altından şantaj çıktı.
4: Çöp kutusunun içine kırmızı poşetle beraber 500 bin lirayı göndermemi söyledi. 3 gün süre verdi.
5: İnşaat mühendisi olan Hakan Şaklar'ın başı 4 yıldır asılsız sipariş ve ihbarlarla dertte.
4: Artık zirve yaptı. Yani çiçekçi geliyor, yemek geliyor. Geçenlerde burada 30 tane kurye vardı.
5: Ardı arkası kesilmeyen ihbarlar Şakları canından bezdirdi.
4: Öğlen 12'de başlıyor. Gece saat 3'e kadar zilimiz hiç susmuyor. Biz artık bu konudan çok sıkıldık.
5: Yurt dışı numarasından gelen ölümlü tehdit ve şantaj mesajıyla sarsıldı.
4: Çöpe bize ödeyeceğin 500 bin TL'yi kırmızı bir poşetle çöpün içine bırakıyorsun. Bu iş bitiyor. 3 gün içinde göndermediğin takdirde seni vuracağız diye mesajı gönderdi.
5: Şaklar apartman kapısına uyarı yazısı atsa da çözüm olmadı. Şüphelilerin bulunmasını istiyor.
4: Teknolojimiz ilerledi. Çok rica ediyorum. Artık bizim dayanacak gücümüz kalmadı.
3: Efendim, İstanbul'da bir çete Ümraniye'de işlenen bir cinayeti 4 milyon lira karşılığında intihar gibi göstermek için plan yaptı. Çetenin planı da 6 ay sonra ele geçirilen bir cep telefonundan çıkan videoyla ifşa oldu.
0: Cinayeti intihar gibi göstermek istediler. 4 milyon liralık pazarlık yaptılar ama o pazarlık ifşa oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nüfus ticareti yapmakla suçlanan örgütün üyeleri yakalanmıştı.
6: Yeni Nesil Suç Örgütü soruşturulmasında gözaltına alınan Onur Erol'un telefonundan çıkanlar kirli pazarlığı gün yüzüne çıkardı. Galerisinde 4 milyonluk rüşvetin görüntülü konuşmaları bulundu.
0: 1 Aralık 2025'te Ümraniye'de gerçekleşen olay kayıtlara intihar geçmişti. Çünkü
6: olayla bağlantısı olan diğer şüpheliler de kendi canına kıydı diyerek dosyanın seyrini değiştirdiler.
0: Ancak çetenin planı ele geçirilen cep telefonundan çıkan video konferans görüşmesiyle işte böyle boşa düştü.
6: Çünkü 6 ay sonra yapılan 4 milyon liralık rüşvet ağı deşifre oldu.
0: Ekipler pazarlıkla bağlantılı olan diğer şüphelileri de belirledi. 7 şüpheliden 3'ünün başka suçlardan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. 4 şüpheli için eş zamanlı şafak baskını düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
3: İstanbul'da iki şehir eşkıyası da gözlerine kestirdikleri bir otomobile saldırdılar. Biri tekerlerini bıçakladı, diğeri kaportayı çizdi efendim. Araç sahibi de tabi sitem etti.
7: Gözlerini kestiriyorlar, dört lastiğini bıçaklamak suretiyle zarar veriyorlar.
5: Kapşonları geçirdiler, park halindeki araca saldırdılar.
7: Cansız bir cisme zarar vermek bence acizlik.
5: Tekerlerini kesip gövdesini çizdiler.
7: Benimle bir sorununuz varsa gelir benimle halledersiniz.
5: İş insanı Harun Şahin aracı TOG'u iş yerinin önüne park etmişti. Görüntülerdeki bu iki şüpheli aracın yanına geldi. Biri tekerleri kesti, diğeri aracın gövdesini çizdi. Sonra da kaçtılar. Araç sahibi Harun Şahin şikayetçi oldu.
7: İş yerime geldiğimde arabanın dört lastiğinin indirildiğini ve çizildiğini gördüm. Araç ve eşyanın dili olmaz, konuşamaz, size tepki veremez.
5: Ekipler şimdi her yerde o saldırganları arıyor.
7: Yerli milli aracımızdan rahatsız olan nasıl bir zihniyet, nasıl bir düşünce, nasıl bir insanlık? İnsan biraz utanır.
3: Ankara'da iki saldırgan da servis şoförünün önünü kesti, tehditler yağdırıp dövmeye çalıştı efendim. O dehşet anları kameralara da böyle yansıdı.
1: Bırakmıyoruz abicim, bırakmıyoruz. Siz saldırıyorsunuz.
5: Önünü kestiler, tehditler yağdırdılar, dövmeye çalıştılar.
2: Bırak.
5: Otomobil sürücüsü ve servis şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobildeki iki kişi servis şoförünün hakaret ettiğini öne sürdü. Önce servisin önünü kestiler. Sopayla aşağı inen iki kişi şoförü dövmeye çalıştı.
2: Sopa mı verin?
8: Atlatmayın.
2: Sopa mı?
8: Acil polis.
5: Tehditler yağdıran iki magandaya vatandaşlar engel oldu. Olayın ardından aracına binen iki kişi hızla uzaklaştı.
8: Polis geliyor.
3: Akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmez derler ya hani sayın seyirciler, işte Batmanlı bir adam da tam da böyle bir sorunla karşı karşıya geldi. Akrabalarıyla konuşmamaya karar verdi ama bakın bunu nasıl bir yöntemle duyurdu.
0: Akrabalarıyla ilişkisini kesti, bu haberi herkesle paylaşmak istedi.
9: Aracımı astım, bütün herkes bilsin, duysun diye.
0: Batman'da yaşayan Veysi Tekin bir süre önce hayatıyla ilgili bir karar aldı.
9: Beni yıprattıkları için artık bütün akrabalarımla ilişkimi kesme kararı verdim. Şu anda kafam çok rahat.
0: Akrabalarımla ilişkimi kestim yazdı, o kağıdı da aracının camına astı.
9: Dedikodu yok, fitne yok, fesatlık yok. Artık işleri düştüğünde beni göremeyecekler.
0: Sürücülerin verdiği destektense oldukça memnun.
9: Trafiğe az önce çıktım, bayağı destekçiler oldu. Ve bir daha tur atacağım şimdi Batman caddelerinde.
3: Efendim Bursa'da da iddiaya göre direksiyon başında uyuyan otobüs şoförü bariyerlere çarptı. Lastiği patlayan otobüsün ön kapısı yerinden koptu. Muavin aşağı uçtu.
10: Otobüsün ön tekeri patladı.
11: Ön tarafta oturan muavin kapı kopunca kapıdan fırladığı söyleniyor.
10: Ön kapı burada en son kırılıyor otobüsün.
11: Muavin yola fırlıyor.
5: Şoför uyudu, kaza geliyorum dedi.
10: Otobüsün ön tekeri patladı.
5: Otobüsün ön kapısı koptu, muavin aşağı uçtu.
11: Allah'tan dediğimiz salakamız varmış.
5: Yolcu otobüsü İstanbul'dan Balıkesir'e gidiyordu. İddiaya göre şoför direksiyon başında uyuyakaldı. Otobüs önce bariyerlere çarptı, ardından lastiği patladı.
11: Otobüsün tekeri galiba şurada bir pozisyonda patlıyor. Sonra bariyerlere sürüne
10: geliyor.
5: Daha sonra da ön kapısı koptu ve önde oturan muavin aşağı düştü.
11: Ön tarafta oturan muavin kapı kopunca kapıdan fırladığı söyleniyor.
5: Yaralı muavin hastaneye kaldırıldı. Yolcuların durumu iyi.
3: İstanbul'da 7 yaşındaki otizmli Serdar annesini bıraktı ve tek başına bir İETT otobüsüne bindi efendim. Şoför ise çocuğun tek olduğunu fark etti. 16 durak sonra çocuk ailesine kavuştu.
12: Allah sen anasın çocuğu tutup kurban olayım. Çocuğun sorumlusu bize ya sizdedir. Ha bak size söyleyeyim.
5: Annesi alışveriş yaparken o otobüse binip gitti. Şoförün dikkati sayesinde anne oğul hasreti 16 durak sonra bitti.
13: Alışveriş yaparken markette Serdar bir anda market rüyanın arasında çıkmış. Otobüse çok sık binip de kaçtığı için direkt otobüs durağına gittim ama göremedim Serdar'ı.
5: İETT şoförü 7 yaşındaki Serdar'ın yalnız olduğunu fark etti.
14: Kollarında sevgi izi var mı diye kollarına kontrol ettim. Kollarında sevgi izi yoktu.
5: O anda Serdar'ın cebindeki akıllı saat çalmaya başladı.
14: Cebinde bir tane akıllı saat çıktı. Saati kurcalarken annesi aradı.
13: Dediler çocuğunuz yanımızda otobüsün içerisinde.
5: Şoför Serdar'la birlikte ailesini beklerken oyun oynamayı da ihmal etmedi.
12: Tekrar bak. Bismillah. Hadi İnşallah şoför olacaksın ileride.
5: Otizmli Serdar, YTT şoförü Veysi Karataş'ın dikkati sayesinde tekrar annesine kavuştu.
13: En yakın zamanda sevgi izini de yaptıracağım.
3: Efendim, yakın koruma olarak çalışıyordu. Koruduğu iş insanının köpeğinin saldırısına uğradı. Emekli trafik polisi olan kadın

0: dehşeti yaşadı.
1: Ben orada öldüm. Yani sadece nefes alıyorum.
2: Emekli trafik polisiydi. Bir iş insanının yakın koruması olarak çalışmaya başladı. Patronunun köpeği hayatını kararttı.
1: Köpeğin beni getirdiği hal. Evet, o köpek beni bu hale getirdi.
2: O iş insanı Ümran Mert Türk'e köpeğini besleme görevi verdi.
1: Görev tanımımın dışında bana bu köpeğin bakımı, mama ve su ihtiyacını gidermem konusunda talimat verildi.
2: Ümran Mert Türk'e o görevi yerine getirdi. Ancak hayatı tam da o an karardı.
1: Mamayı yemeye başladığı an direkt dönüp benim sağ ayağıma saldırdı önce.
2: Mert Türk'ün köpekle mücadelesi 10 dakika sürdü.
1: Şu olmadan evimin balkonuna dahi çıkamıyorum. Bütün tedavilerim karşılanacak, hiçbir sorun yaşamayacağımı söylediler bana.
2: Ama öyle olmadı. Talihsiz kadın verilen sözlerin tutulmamasıyla bir kez daha sarsıldı.
1: Toplamda vücudumda 80 tane dikiş var. Zor bir hayat beni bekliyor açıkçası bundan sonra.
0: Ordu'da oğlunun ölüm haberini alan bir annenin kalbi efendim evlat acısına dayanamadı. 80 yaşındaki o kadın kalp krizi geçirdi ve oğluyla aynı gün yaşamını yitirdi.
2: Evlat acısına dayanamadı. Oğluyla aynı gün vefat etti. Yürek yakan olay Ordu'da yaşandı. Muhittin Sarıçobanoğlu 52 yaşındaydı. Evindeyken aniden kalp krizi geçirdi. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Annesi Hüsne Sarıçobanoğlu'na haber verildi. Oğlunun öldüğünü duyan anne evlat acısına dayanamadı. O da kalp krizi geçirdi. 80 yaşındaki kadın kurtarılamadı. Aynı gün kalp krizinden ölen anne ve oğlun acı kaybı yakınlarını yasa boğdu.
0: Manisa'da ise yıllardır birlikte esnaflık yapan iki arkadaş efendim filmlere konu olacak. Acı bir sonla ayrıldılar birbirlerinden. Kalp krizi geçiren arkadaşını hastaneye yetiştiren adam da kalp krizi geçirdi ve iki arkadaş sadece 15'er dakika arayla hayatlarını kaybettiler.
3: Dünyada arkadaş olan birbirlerini çok seven bu iki kardeşimize rahmetiyle muamele eylesin inşallah. En yakın arkadaşı olan Ürhan kardeşimiz müdahale ediyor, hastaneye götürüyor ama onun acısına dayanamıyor.
4: Bir şehir onlara ağladı. Kalp krizi geçiren arkadaşını hastaneye yetiştiren adam hastane bahçesinde kalp krizi geçirdi.
5: İlk önce Coşkun Burlu 112 ambulansıyla yaklaşık gece 01:37 civarında ambulansta kalp masajı uygulanarak hastanemize geldi.
4: Arkadaşı Bülent Şen ise hastane bahçesindeydi. Arkadaşını bekliyordu.
5: Bahçede bir vaka olduğunu öğrendik.
4: O kişi Bülent Şen'den başkası değildi. Şen'e de arkadaşının yanında müdahale edildi. Ama olmadı.
5: Yapılan tüm müdahalelere rağmen Manisa'mızın iki esnafını neredeyse 15'er dakika arayla kaybettik.
4: Yıllarca beraber esnaflık yaptılar. Son nefeslerini de yan yana verdiler. Son yolculuklarına da yine yan yana uğurlandılar.
3: Dünyada arkadaş olan birbirlerini çok seven bu iki kardeşimize rahmetiyle muamele eylesin inşallah.
0: Efendim bu da aylardır bitmeyen ASKİ çalışması. Ankaralıları canından bezdirdi canından. Gölbaşı Mevlana Bulvarı'nda lastikler patladı, jantlar dağıldı, sürücüler sanayiden çıkamaz hale geldi.
2: Altyapı sorunu çözmek istediler, üst yapıyı bozdular.
6: Burası bir köy yolu veya ara bir sokak değil. Her gün binlerce aracın geçtiği Gölbaşı Mevlana Bulvarı.
2: CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi iş bilmezliğini konuşturdu.
6: Ankara Büyükşehir Belediyesi altyapı sorununu gidermek için harekete geçti ama her zamanki gibi işi eline yüzüne bulaştırdı. Bu sorumsuzluğun faturası da yine Ankaralı'ya kesildi.
2: Bitmeyen çalışma hem sürücülerin cebini boşalttı hem de hayatını riske attı.
6: Gölbaşı Mevlana Bulvarı. Bulvarında bitmek bilmeyen ASKİ çalışması sürücülerin kabusu oldu. Ağır tonajlı iş makineleri yüzünden oluşan çukurlara giren araçlar zarar görüyor. Vatandaşlarsa aylardır aynı çileyi çekiyor.
2: Kimi şanslı sürücüler çukurdan kaçıyor, kimi ise fark etmeden çukura düşüyor. Yoldan geçen araç sahipleri uzun süre sanayiden çıkamıyor.
6: Patlayan lastikler, dağılan jantlar ve bozulan ön takımlar aylardır bitmek bilmeyen ASKİ çalışması sürücüleri canından bezdirdi.
2: Ve işte çukura giren araçlardan biri.
6: Yolun ortasındaki çukurları son anda fark eden sürücüler ya ani frene basıyor ya da çukura girerek araçlarına zarar veriyor.
2: Kazaya davetiye çıkaran bu hasarlı yol için herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı. ABB yine vatandaşların hayatını riske attı.

0: Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden buradayız. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Kaya, nakit işlemlerde ürünü okutup buraya tıklıyorsun. Kredi kartında da buraya tıklıyorsun.
2: Anladım.
1: Sen de.
3: Merhaba.
2: Hoş geldiniz.
3: 4 numara.
2: Evet, okutabilirsiniz.
3: Teşekkürler.
2: Görüşürüz.
4: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Çocuğu uyutamıyoruzlar. Gece arabayla dolaştırdıklar. Hikaye geliyor değil mi? Çocuğun olduğunda görüşürüz. Buyur. Yağmur yağdı, suyun bitti, havan... adam çıktı. Görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
2: Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
6: Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira.
7: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını tak.
2: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes vallahi.
10: Ay ne 11.

0: erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Ortama bir twist lazımsa... denemen lazım.
6: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
8: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtıma özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
9: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
10: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
8: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
9: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
10: Bu kadar artık show.
8: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
11: Tatilse Setur.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: aşkım?
1: Tam da leslik.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Tam da leslik. Sevince.
11: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize fuzul lazım. Garanti BBVA.
14: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
15: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
16: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
17: Bir telefon uzakta olan.
14: Bir bankacı. Tanıştıralım.
18: Benim bankacım Müge.
19: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, Benim Bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye.
13: Garanti BBVA.
20: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
21: Anların ardından bültenimiz devam ediyor efendim. Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde istihdama yönelik oldukça önemli bir proje için imzalar atıldı. Dünya Engelliler Vakfı başvuru yapan engelli bireylere sigortacılık yapabilmeleri için sertifika alma fırsatı sunacak efendim.
22: 2000 engellinin yeni bir yolda bu Engelliler Haftası'nda umut, üretim ve hayatta güçlü kalma projesidir.
23: Engelli vatandaşları eğitimle meslek sahibi yapacak proje için imzalar atıldı.
22: Bu bir başlangıç arkadaşlar.
23: Proje Dünya Engelliler Vakfı ve bir sigorta firmasının işbirliğiyle hayata geçti.
24: Sizlerin varoluşu bu projelerin ayağa kalkması için temel.
23: Bu kapsamda engellilere yönelik sigortacılık yapabilmek için sertifika alma fırsatı sunulacak. İlk etapta 2000 engellinin meslek sahibi yapılması hedefleniyor.
24: Hizmetlerimizle, ürünlerimizle engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ürünleri piyasaya çıkarabilmek.
23: Eğitime katılmak isteyenler kurumun internet sitesi üzerinden başvurabilecek.
21: Öz Orman İş Sendikası da tüm medya çalışanları için bir hatıra ormanı oluşturdu sevgili izleyenler. O ormana Beyaz TV adına da fidan dikildi.
25: Bugün burada toprağa umut ekiyoruz, dayanışmayı büyütüyoruz, emeğe ve fedakarlığa vefa gösteriyoruz.
26: Basın çalışanları için dikilen fidanlar geleceğe umut oldu.
27: Bugün burada emeğe, fedakarlığa, vefaya ve birlikte verilen mücadeleye kök salıyoruz.
26: Öz Orman İş Sendikası anlamlı bir etkinliğe imza attı.
28: Öz Orman İş Sendikası tüm medya çalışanlar için bir hatıra ormanı oluşturdu. Beyaz TV adına dikilen bu fidan da bu orman...

0: Ormanın en taze, en umut dolu parçalarından biri.
1: Orman hayatın ta kendisidir. Nefestir, vatandır ve gelecektir.
2: Ve fidanlar toprakla buluştu.
3: Ve böylelikle bu akşamda Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk sevgili izleyenler. Yarın yine aynı saatte tam 18.30'da Türkiye'de öne çıkan haberlerle yeniden karşınızda olabilmeyi umut ediyoruz. Hoşçakalın.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak.

1991. Da Nang, Vietnam.

0: Bir İtalyan silahı. Genelde güvenilirdi.
1: Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi. Cesur ol.

0: Siz ne halt ediyorsunuz? Dinleniyor musunuz? Anton nerede? Telefonu kapalı.
1: Vali! Te caută taică-tu, hai! Trezirea! Trezirea, Vali! Hai, fetele, hai!
0: Hadi, Vali, hadi! Anton? Vali nerede be? Ona göz kulak olman gerekiyordu. Vali hangi cehennemde?
2: Alo? Evet, kim konuşuyor?
3: Benim, Vali.
2: Vali mi? Vali, hangi cehennemdesin? Neden olanları...
3: Bu herifler beni otelin dışında kaçırdı, bir araçtayım.
2: Ne? Kim? Kim kaçırdı seni?
3: Biri kimi kaçırdığını nereden bileyim? Hemen 3 milyon avro istiyorlar.
2: Vali, bana kime benzedikleri...
3: Kimi benzedikleri kimin umurunda ki sanki? 2 saat içinde 3 milyon avro istiyorlar. Yoksa beni geberteyecekler.

0: Oğlumu ne cüretle alırsın ha? Ha, işte orada. Saymak ister misin? Kim olduğumu biliyor musun?
1: Don Preda. Bükreş kasabı insan katili.
0: Patronla işin bittiğini söyle. Sizler tam olarak kimsiniz?
1: Biz sadece... sadece bulunamayan insanları buluruz.
0: Para. Bir saatte getireceksin. Yoksa gelip alırız. Seni parçalara böler, köpeklere veririm. Bu seni endişelendiriyor mu?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Ben para için gelmedim. Senin için geldim.

Ben iyiyim.

0: Biraz alabildin mi?
1: Neyi?
0: Para. Bolca olmalı ha?
1: Hedefi yok etmek için para alıyoruz ya, işimizi yaptık.
0: Kimsenin arayamayacağı 3 milyon avro. Sadece söylüyorum.
1: Aa, üzgünüm. Bunun canını yakacağını bilmiyordum.
0: Lütfen. Adi tesisat. Sızıntınız giderildi. Lütfen 2 hafta içerisinde ücreti belirtiler.
1: Tamam. Öksürüğün için doktora görünmelisin.
0: Normal doktora mı, cadıya mı?
1: Sen mi? Kesinlikle bir cadıya.
0: Tanıdığım bir vudu kraliçesi var.
2: Londra.

0: Chelmsford lanet bir savaş alanı gibiydi. Her tren yarım saat geç kalıyor ve herkes içine atlıyor. Tekrar hoş geldin.
1: İlgilendiğin için teşekkür ederim. Sadece sana tahammülü var, biliyorsun.
0: Sen yokken gerçekten çok kabalaşıyor. Boş vaktimde Proust'la takılıyorum.
1: Çok kızdın, öyle mi?
0: 3 hafta. Sadece bunu mu getirdin?
1: Satıcıları bilirsin. O kadar yolu geldiğini bilir, zor oynarlar.
0: İnsan öldürmesen olmaz mı?

0: Geçen gün bana 70'li yaşlar, şimdiki 30'lar dedi.
1: Bunu sadece yaşlılar söylemez mi? Tedavisi nasıl gidiyor? Doktorun dediklerini yapıyor mu?
0: Aslında kendi istediklerini yapıyor.
2: Mutlu yıllar!
3: Yani doğum günü

0: falan yok. Doğum gününüzün canı cehenneme.
1: Ah. Lanet olası.
0: Ne güzel bir oyuncak. Demek bunlar da cimriyiz ha?
2: 70 tanesi yangın çıkarırdı.
0: Bize çay yapar mısın lütfen?
2: Elbette.
1: Pekala. Bir dilek tut. Mutlu yıllar.
0: Evet.
1: Teşekkür olarak.
0: ...1958 yapımı özel seri. Sadece 2 yıl üretildi. Tüm dünyada 90 tane var.
1: Evet, biliyorum.
0: Şu ses. Ağacı. Afrika limbası. Başka hiçbir sese benzemezsin. Tam da bulma umudumu kaybetmek üzereyken. Bunu nasıl bulabildin söyle.
1: Sayende. Bulunmak istemeyen şeyleri bulmayı sen öğrettin.
0: Albert King bunlardan birini çalardı.
1: Albert King onu çalıyordu.
0: Hayır. Hayır.
1: Şimdi ağlayacaksın değil mi?
0: Sadece onun çaldığı gibi çalamayacağım için. Teşekkür ederim. Dün ikizlerden biri aradı. Hamileymiş.
1: Daisy ve Dover mu?
0: Hayır, Daisy ve Manchester. Daisy ve Dover yakın arkadaşlar. Bu nadir bir hediye. Sen isteyene kadar yardım etmeyen, sana güvenen arkadaşlara sahip olmak.

0: O gölete düşsen boğulursun.
1: Ben boğulmadan taşınır büyük ihtimalle.
0: Merhaba güzel.
1: Parmaklara dikkat. Isırma huyu var. Hala bebek başka şey bilmiyor.

0: Kendi gizli üssün var. Neden şaşırmadım acaba?
1: Satın aldım.
0: Ne?
1: Kitapçıyı. Senindir. Hazır ve nazır.
0: Bunu yapmana gerek yoktu.
1: Biliyorum ama bu senin tutkun ayrıca. Yokluğumda uğraşacağın bir şey olduğunu bilmek iyi hissettiriyor.
0: O nedir?
1: Onlar diğer tarafta beni bekleyen ruhlar. Eminim yerimi ayırmışlardır. Zamanından önce çok kişi gitti. Benim ya da senin ellerinle.
0: Biz hak etmeyen kimseyi oraya göndermedik.
1: Belki. Ama eminim yukarıda birkaç ruh ellerinde sopalarla beni bekliyordur.
0: Yukarıya gideceğine mi inanıyorsun?
1: Sen inanmıyor musun? Lucas Hayes. Arkadaşımızın onu bulmasına ihtiyacım var. 1998'de Paris'te görmüştüm en son. Hepsi bu.
0: Sadece bulunacak mı?
1: Sadece bulunacak. Tedbirli ve hızlı.
0: Tamam.
1: Vietnam'a dönebilirim. Sen de gelsen güzel olurdu.
0: Oraya asla dönmeyeceğim.
1: Geçmişimiz. Onu asla terk edemeyiz. Küçük bu kalemin. Hepimizin yaraları var. Onlara yeterince bakarsan nasıl buluştuklarını hatırlarsın.

0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Mavi elbisede bir yırtık var. Bunu beniyle konuşmayı umuyordum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ne hakkında?
0: Benim bıyığım işte.
1: Bugün lenslerimi takmadım. Üzgünüm.
0: Komik. Yine de beni vazgeçiremezsin. Senin gibi kadınlar o kadar... Neyse. Hayır. İşte.
1: Bu adamı bulmalısın.
0: Bükreş'teki mafyanın daha fazla uydu fotoğrafı mı? Bu da ne?
1: Hayır. Ama o da iyi işte. Moody bu adamı arıyor. Lucas Hayes 98'de Paris'teymiş, sonra görülmemiş.
0: Pekala.
2: Hemen geliyorum.
1: Yardımcı olabilir miyim?
3: Evet, bir kitap arıyorum. Eski bir kitap. Nadir olanlardan.
1: Nadir olanlardan.
3: Evet.
1: Zaten ya öyledir ya değildir. Kitapları etmiş gibi sınıflandıramayız, öyle değil mi?
3: Komik.
1: Alaycı.
3: Evet ve komik. Bak, patronumun eşi bir parti veriyor ve ilk basım kitapları sever.
1: Belirli bir konu var mı?
3: Kuşlar. Audubon'un işi...
1: Amerika'nın kuşları.
3: Evet, doğru. Bir kopyasını aradığını söyledi.
1: İlk basım mı?
3: Evet.
1: Üzgünüm.
3: Sizde yok mu?
1: Kimsede yok. Var olan tek ilk basım 91 yılında gizli bir alıcıya 9,5 milyon dolara satıldı.
3: Vay canına, pekala. Demek ki şansım yokmuş. Peki, ne dersin? Belki şiir?
1: Bir dakika. Partinin gözdesi olursunuz.
3: Bunu tanımıyorum.
1: Edgar Allan Poe aslında. İsimsiz olarak yayınladığı ilk şiirleri.
3: Sence onda var mıdır?
1: Sanmam. Sadece 50 kopya basıldı ve sadece 12'si hala mevcut.
3: Ne kadar?
1: Bunu 265 bine verebilirim. Bileklik alsan daha iyi olabilir.
3: Nefis bilekleri var. İyi fikir.
1: Başka bir şey var mıydı?
3: Bana ilginç geliyorsun.
1: Yani...
3: İlginçsin. Tabii güzelsin de. Bir süs eşyası gibi değil tabii ki. Bende merak uyandıran bir ilginçlik.
1: Neyi merak ediyorsun?
3: Sana numaramı verdikten sonra benimle ilgilenip ilgilenmediğine karar verip arama ne kadar sürer peki?
1: 27 dakika.
3: O kadar uzun mu?
1: Önce randevularımı iptal ediyor gibi davranmalıyım. Sonra kedimi beslemeliyim.
3: 6 dakika oldu.
1: Kalanı da zoru oynamak. Çok tatlı. Bunlardan kaç tanesini yanınızda taşıyorsunuz bari?
3: Rembrandt, Michael, Rembrandt. Aslında şu ana kadar hiç kullanma fırsatı olmamıştım. Evet. İlginç. Bir gül varmış ve birçok çiçeğin arasında başını sadece o kaldırmış.

Bu defa beni kandırıyordun. 8 yaşında birini izlediğimizi söylemedin. Lucas Hayes gerçekten 1998'de Paris'teymiş ama Mart 1999'da Darenge doğmuş. Bulduğum her şey burada.

Lucas Hayes, doğum 5 Nisan 1990. Baba Edward Hayes, anne Mary Christian. Lucas Hayes. San Quinteri Hastanesi 2 Haziran 1999'da kabul edildi. Babası Edward Hayes 1991 Noel gecesi öldürüldü. Başka kayıt yok.

Savaş suçlarıyla anılan iş adamı arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Edward Arthur Hayes, Vietnamlı isyancılara kimyasal silah satmakla suçlanan kişi. Dunning de arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Moody. CEO, şirket devam edecek dedi. CEO yardımcısı Wall, şirketimiz onun istediği gibi devam edecek dedi. Yosino Wall.

Stunning Vietnam.

Lanet olsun.

0: Gel buraya hadi.
1: Seni yine göreceğimi hiç düşünmemiştim.
2: Belki şu an beni görmüyorsundur.
3: Kim bu pislik?
2: Ah Beli. Her işe girdiğini biliyordum ama artık bunlarla mısın?
3: Canın cehenneme.
1: Hey, içecek bir şeyler al. Yetişkinleri yalnız bırak, olur mu?
3: İçki.
1: Araç senin mi?
2: Artık senin.
1: Bugün doğum günüm.
2: Yosina Wall.
1: Modi nasıl?
2: Öldü.
1: Modi. Wall içinde mi?
2: Bilmiyorum. Ama kimler var biliyor.
1: Onu öldürmesi zor.
2: Sadece konuşacağım.
1: Stiverino.
4: Evet patron.
1: Şehir kulesinin güvenliğinde kim vardı? Arkadaşımın Wall'la konuşması gerek.
2: Yalnız.
4: Bu mümkün değil. Wall özel güvenlik olmadan hareket etmez. Adam asla yalnız kalmaz.

Size ulaşmam işte bu kadar kolay Bay Bourne. Anlıyor musunuz? Edward Hayes'le dost ve iş ortağıydınız. Bu yüzden onun kısa ama ilginç hayatını anlatın lütfen. Güzel, çünkü sorularım var. Cevaplardan memnun kalırsam beni bir daha görmezsiniz ama olmazsam göreceğiniz son şey

0: Günaydın hanımefendi. Böyle genç ve güzel bir kadın bana numarasını vermeyeli uzun zaman oldu.
1: Kim olduğumu biliyorsun.
2: Yosino Vol.
3: Doğum 4 Nisan 1945. Fransa vatandaşısın ama hep Vietnam'daydın. Edward Hayes'in zamansız ölümüne kadar iş arkadaşıydın. Artık ilginç başka hobileri olan siyasi bir güçsün.
1: Geçmişime hakim olduğunuzu görüyorum.
3: Kişisel aktivitelerinizle ilgilenmiyorum Bay Vol.
2: Arkadaşınızın oğlu Lucas hakkında konuşmak istiyorum.
1: Ofisimde bir saate.
3: Yalnız mı olacaksınız?
0: Avukatım yanımda olacak.
3: Yani şu an içkinizi tazeleyen kişi mi?

0: Memnun oldum hanımefendi. Tam vaktinde geldiniz. Lütfen. Monsieur Duque özel avukatım. İçecek bir şey?
1: Edward Arthur Hayes.
0: Eddie ve ben bir boksit madeni çıkarma işindeydik. Kazasına kadar.
1: Bir kaza değildi. O bir suikasttı.
0: İşe yarıyorduk. Ülke şekillendirilir haldeydi. Belirli iş kollarında özel fırsatlar vardı. Eddie birçok yerde temsilcimizdi. Neredeyse 30 yıldır ölü olan bir adamla meseleniz nedir?
1: İlgilendiğim kişi oğlu. Lucas Hayes.
0: Anlamadım.
1: Onu sorgulayan 3 kişi sırf bu yüzden öldü. Onları öldürttü ve onu bulacağım. Onunla mı konuşayım?
0: Lucas Hayes'le ilgili bir bağlantım yok. Ve bunun benimle alakası nedir?
2: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bay Vaughn'un geçmişteki ilişkileri başka kimseyi ilgilendirmez. Kesinlikle sizi de.
1: Beni ilgilendirmesini isterim.
2: Çok kötü.

0: Her şeyi bilmeliyim. Kimsin sen? Seni kim tuttu? Neden Lucas Hayes'le ilgileniyorsun? Başka bir şekilde yapabiliriz istersen.
1: Lanet olsun, bırakın beni. Şuraya girin.
0: Silahını ver.

0: Lanet olsun. Kimse bu kadar dayanamaz.
1: Hepsi onun işi zaten.
0: Onun mu?

0: Bu çok uzun bir 27 dakikaydı. Hala aramanı bekliyordum. Sorun değil. Böyle şeyleri kişisel almıyorum. Kemik suyum. Yaralara ve iltihaba iyi gelir. Tamam. İşte. Dikkat et, sıcak. Hadi bakalım. Evet işte. Kendim yaptım. Hadi küçük yudumlar. Güzel. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu işin iyi bitme ihtimali çok düşük. Şuradaki adamlar. Aynı kişi için çalışıyoruz. Patronun sorunu mu var? Onu arar, o halleder. Benim damak tadıma göre biraz ağır ama kararı ben vermiyorum. Arkadaşım Moody için üzgünüm. Bunun parçası değilim. Ya da kitapçıdaki yangının. Ben gerçeklerin peşindeyim. İşlerin yarım kalmadığından emin olurum. Görülebildiği sanılan ama görülmeyen şeyleri ararım. Suikastçı tarafından yönetilen bir kitapçı gibi. Aslında bunu beklemiyordum. Seni tamamen yanlış okudum. Buradan çıkmana yardım edebilirim. Tamam. Ama bana yardım etmelisin. Ben senin son savunma hattınım. Yolun sonu, başka hayat belirtisi yok. Anladın mı? Pekala.
1: Kemik suyuna dikkat et. Çorbanın. Kemikleri eklemeden önce beyazlatmalısın. Minerali daha çok olur, daha hızlı iyileştirir.

0: Bir şey alabildin mi?
1: Evet ve hayır.
0: Bu ne demek oluyor şimdi?
1: Sabah gelip devam edeceğiz demek.
0: Sana ihtiyacım yok Rembrandt.
1: Şey, bize işi veren adam farklı düşünüyor demek.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Aa, bilmiyorum. Wall'u onun izni olmadan öldürdün diye olabilir.
0: Wall her şeyi biliyordu. Doğrudan bir bağlantıydı. Onu tavuk gibi yolardı.
1: Tabii, hepiniz aynısınız. Önce vur, sonra sorgula ve... Şu gelişmiş sorgulama tekniklerini bırak. Senden tek istediğim şey sabah kafası yerinde olsun.
0: İhtiyar çaresizce bildiklerini öğrenmek istiyor. Öğrenemeden önce çırağı onu öldürse nasıl olur acaba? Sanırım yeni bir çırak arardı.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
2: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
3: Bekler, Ebebek'le büyürler.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
11: Haydi gel. Haydi.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Express içelim.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
14: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intel sporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
10: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
15: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo!
1: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arıyordu.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Ülker çikolata çeşitleri 40 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: o çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
1: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur. Her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
5: Domino's'ta indirim cepte. Kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel. Cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
3: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
4: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
5: Neon bir şeyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sen de otur bir vişne iç.
8: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Altın herkesindir ama bilezik kaçaktır.

0: Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: tam da birbirimizi tanımaya başlamışken.
1: Havaalanı, limanlar ve istasyonlarda adamlarım var.
0: Hayır, kaçmayacak. Yaralarını sarıp senin peşine düşecek.
1: Güzel.
0: Sahi mi? Çünkü durum 4-0'ı. Şu an o önde. Kıyafetlerini nereden alıyorsun? Çünkü senin gibi uzun ve iri bir kuzenim var. Ve hiç bulamıyorum. Evde kimse yok.
2: Seni sınıra götürebiliriz. Ama Londra şu an senin için güvenli değil. Burası Vietnam, Ena. İşlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Moody'ye hayatta kalmayı borçlusun.
3: Borcum ne biliyorum.
4: Yürü.
5: Sana parayı neden verdim ki?

0: Yürüyün.
1: Moody harikaydı. Kendine has şekilde nazik biriydi. Çabalamıyordu. O böyle biriydi işte. O hayatımı kurtarmadı. Bana bir hayat verdi. Kim olduğumu ve neye dönüştüğümü biliyordu. Ve beni korudu.
0: Hayes 30 yıldır ölü zaten. Wall artık yok. Ve peşinde çok kötü adamlar var.
1: Lucas Hayes Moody'yi öldürdü. Onu aradığımı biliyor. Bilinen son adresi San Quiteria Hastanesi.
0: Dinlemek istemeyen biri kadar sağır olamaz kimse.

0: zaman olmuştu. Ve istediğiniz kayıtlar...
1: Evet, biliyorum. Orada çevresel etkiyi anlamamıza katkı sunacak şeyler olabilir. Bir araştırmanın ortasındayız. Teşekkür ederim.
0: Lucas Hayes, benden önce buradaydı.
1: ...258-502-4586.
2: Anlaşıldı. Doktora haber veriyorum.
1: Tamam.

0: Doktor kayıtları bulduğunu söylüyor.
1: Vey.
0: Dinle. Lucas Hayes 2 Haziran'da San Quintero'ya götürülmüş ama bu kayıtlara göre hiç çıkmamış.
2: Üzgünüm. Çocuğun adı Christian olarak yazılmış görünüyor.
1: O annesinin kızlık soyadıydı.
2: Ben geldiğimde zaten buradaydı. 20 yılı aşkın süredir de hastamız. Dokunulmayı sevmez. Konuşamıyor. Ayrıca duyamıyor ve göremiyor.
1: Ne zamandır bu durumda?
2: Teşhis 6 yaşındayken konmuş. Ve hızla artmaya devam etmiş. Bu kadar yaşaması bir mucize.
1: Masraflarını kim ödüyor?
2: Cömert bir kuruluşuz. Herkes ücretsiz tedavi görüyor.
3: Vay canına. 4 kişi ölmüş. Kameralarda bir şey yok. Mekan bir mezbaha gibi. Çorbadan mı oldu?
1: Yok, hayır. Kötü davrandılar.
4: Ha, evet, bir lady'ye öyle davranılmaz.
5: Ben lady değilim.
4: Ha, ben de gentleman sayılmam.
1: Bence o kadar emin olma.
3: Sen söylüyorsan benim için övgüdür.
1: Bak, bir işin ortasındayım.
5: Sakıncası yoksa...
4: Sen Quiteria'daki rahibeler iyi miydi?
1: Yanlış kişiyi aradığımı gösterecek kadar.
3: İyi kızlardır. Sekreter
4: kimdi biliyor musun? 15 yıl önce Roma birliklerine karşı gerilla olarak
3: savaştım.
1: Fenaymış.
4: Ya, kafasını kesip kalanı köpeklere verdiler.
1: Tekrar ediyorum, kötü davranıyorlar.
3: Yemek için müsait
4: misin? Birkaç sorunu yanıtlar, sana vakit kazandırır.
3: Lasing diyelim mi? Yarın akşam saat 8'de.
1: Bunu isteyebilirsin ama orada olmayacağım. Sana yer ve zamanı yollarım.
6: Seni kendisine çekmiş.
4: Meraklıyım.
6: Endişelenmeli miyim?
7: Gala listesi efendim. 200 onaylı konuk var.
6: Zengin ve ayrıcalıklı insanlarla dolu odalarda amacımıza yatırım yapacaklarla konuşabilmek güzel. Hiç eskimez. Güzel.
4: Bunu neden yapıyorsun?
6: Benim durumumdakiler bunu yapmalı Michael. Daha az şansı olanlara vermeli. Endişelenmeli miyim diye sormuştum. Kadın için.
4: Hayır. Henüz değil.
6: Lütfen pazara kadar bu sıkıntıyı hallet. Kutlamadan önce utanç içinde olmak istemiyorum.
4: Vay canına. Sağ ol Ben. Burada beni tanırlar. Şerefe.
1: Biri yıllar önce tamamladığı kontratından dolayı arkadaşımı öldürdü ve bu konuyu konuştuğum herkes öldü. Neden sence?
4: Bilmiyorum. Bazıları bunu bir işaret olarak görebilir. Bu gizemi çözmeden bırakmaya ne dersin peki?
1: Ama gizemleri severim. Buna başladığımda meraklıydım. Sonra meraktan çok endişeye dönüştüm.
4: Ya şimdi?
1: Asabiyim. Ve inan bana, beni asabiyken görmek istemezsin.
4: HK 9 milimetre.
1: Çok güzel.
4: Bence de öyle.
1: Yetim çocuğun parasını kim ödüyor? Her kimse konuşmak isterim.
4: Bu zekice olmazdı.
1: Zekice olmayan, bana ikinci bir baba olan adamı öldürmekti. Artık o noktayı geçtik.
4: Burası buna uygun bir yer değil. Lüks bir yer, kapatılmıştır.

0: Kapılarda güvenlik var, kameralardan bahsetmiyorum bile. Ama sen zaten biliyorsundur.
1: Seni öldürmeye gelmedim. Henüz. Cevap istiyorum.
0: Hep böyle mi istersin?
1: Evet, konuşurken dikkatin üstümde olmasını severim.
0: Pekala. Bak, emin olmak için en az 3 kurşun atman gerek.
1: 4.
0: Tamam, 5 olsun. Başın derde girerse seni buradan çıkarma yeter mi?
1: 4 el seri ateş ve oluşan kaostan yürüyerek çıkmak mı? Evet.
0: Beklenmedik şeyler de olabilir. Ki genelde olur.
1: Sek 226 ne kadar da...
0: Kalın. Evet. İşte oldu. İlk garip sessizliğimiz. Biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum.
1: Ena.
0: Memnun oldum.
1: Onu göreceğiz.
0: Bunları unutup güzel bir otele gitmeye ne dersin peki?
1: Şimdi sen silah zoruyla benimle birlikte mi olmak istiyorsun? Tarzını sevdim.
0: Dedi silahını bana doğrultan kadın.
1: Umarım ortalık batmaz. Bunlar en sevdiğim ayakkabılarım.
0: İspanyol yapımı, klasik, 10 santimetre.
1: Şiirden ve ayakkabıdan anlayan bir erkek.
0: Hassas bir şekilde söylemek istiyorum. Böyle devam edersen öleceksin.
1: Vietnam her zaman ölümün yuvası olmuştur. Yalnız şanslılar hayatta kalır. Bir defasında şanslıydım.
0: İki kez olamazsın.
1: Arkadaşımı öldüreni bulacağım.
0: Peki bulunca?
1: Onun ve yolumda durağın herkesin yaşamına son vereceğim. Bu güzel akşam için teşekkür ederim.
0: Hey, bak çılgınca gelebilirim. Ama seni tekrar görmek isterim. Daha bilirsin, farklı şartlarda.
1: Bu kişiseldi. Yani bunlar beni göreceğin en iyi şartlar.
2: Konuş. Bitince beni ara.
0: Etrafı kapattığını sanıyordum.
2: Otel odasını buldum. Her altı burada. Pasaportu da dahil.
3: Adı Nadia Zukova.
0: Asyalı Rus. Amanın. Bunu hiç göremezsin. Hiç. Güzel iş. Yorulmuş olmalısın.

0: Anlaşılan bir gün geç kalmışım.
1: Etrafta biraz kirliymiş ne yazık ki.
0: Temizlerken şarkı söyledin mi?
1: Artık her şeyi biliyorum. Patronunu tanıyorum. Moody'yi öldüren adamın amacını biliyorum.
0: Heh. Büyük balıktır.
1: Tutması daha eğlenceli.
0: O zaman birbirimizi yakında yine göreceğiz desene.
1: Sandığından daha yakın. Eline ne oldu?

kararını ver. Öldürecek misin? Olacak mısın?

0: Biz onun yatağındayken onun yukarıda olması biraz garip. Bilirsin, değil mi?
1: Hayır. Güzel yatağı harcamış olurduk.
0: Evet,

0: Bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani bunu değil...
1: Iskalamayacak kadar uzun süredir. Şanslıydın.
0: Ah, ölmemi istemedin. Henüz.
1: Neden beni öldürmedin? Yapabilir miydin?
0: Kafana iki tane sıkıp sandviç yapmaya gidebilirdim.
1: Demek öyle. Hep bunun yürümeyeceğini söyledin.
0: Aa, evet. Tecrübeme bakılırsa yürümeyecek. En azından diğerleri için.
1: Başka yolu yok mu?
0: Tüm kartlar elinde. Köpek balığı havuzu üzerindeki ince bir ipte yürürken sert bir rüzgar gibi esen kadın görüyorum. Bunu başaramayacaksın Anna.
1: O kötü biri. Çok kötü şeyler yaptı.

0: Hadi, burada böyle duracak mısın? Seni yine görmek güzel. Hemen gir, hemen çık. Sadece bir kez şanslı olursun.
1: Evet, biri daha böyle demişti.
0: Tamam. Sadece biraz öpüştürücü. Sadece biraz öpüştürücü.
1: Senin neyin var ha?
0: Tamam, sık dişini.
1: Tanrım.
0: Hala Claudia hakkında çok kötü hissediyorum. Berbat yemek yapardı ama öyle ölmeyi de hak etmedi. İşte böyle.
1: Tamam. Tamam, bitti işte.
0: Gerçekten öyle kolay öleceğimi mi sandın? Yüzünün benimle benzerliği yoktu. Polisin ben olduğumu düşünmesine yetecek kadar kanıt bıraktı. Ulan sen olduğun için üzgünüm. Ben olmadan her zaman halledebilirsin.
1: Bu gece öyle olmadı.
0: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
1: Güzel. Yine arkadaşız.
0: İşi pişirdin sen, değil mi?

0: Bu pisliğe giderek daha bağımlı oluyorum. Sınırdayken alıyorum. Pekala. Plan nedir?
1: 160 hektar. Oraya varmak için ormanda 32 kilometre yürümeniz gerek. Nehir, kameralar, sonarlar ve devriye teknelerini saymıyorum bile.
0: Hala karamsar bir pisliksin değil mi?
1: Sen de hala ölmeyen bir hamam böceğisin. İyi anlamda. Geldiğini biliyorlar.
2: Bu nedir?
1: Panik odası. Bunlar için daha çok panik sığınağı. Oraya girerse işin biter.
3: Tüm konuklar tekneyle geldi. Birazdan iniş yapacaklar. Güvenlik kontrolleri yapıldı. Gece 16 kişilik fazladan bir takım olacak efendim.
4: Her şeyi halletmişsin gibi. Michael. Fikirlerin?
5: Venedik. Yılın bu zamanı gerçekten güzeldir. Gitmelisin.

0: Biraz gergin görünüyorsun. Veliahttan tut kartel kralına kadar herkesi korudum. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Özellikle şu tiplerle.
1: Evlat, umarım paranı önceden almışsındır.
0: Efendim?

0: Bir şey var mı?
1: Hayır, henüz yok. Sektör 1, 2 ve 3 temiz. Dördüncüden rapor bekliyoruz.
2: Evet, kesinlikle.
3: Çok güzel değil.
2: Kendini açtı gerçekten.
3: Çok güzel sistem.
4: Gerçekten çok güzel.
2: Gerçekten iyi.
3: Ben şundan alacağım. Teşekkür ederim. Bunu çok beğendim.
4: Geldi işte.
2: Evet.
4: İşte geldi.
2: Evet.
4: Bravo. Evet. Tebrik ederim.
3: Bravo.
2: Evet.
3: İşte.
2: Gerçekten
3: harika.
2: Çok iyi görünüyor.
3: Gerçekten iyi görünüyor.
5: Teşekkürler. Sizi bu oldukça pahalı gecede ağırlamak benim için zevk. Berbat evimde bu kadar tanıdık yüz görmek huysuz kalbimi ısıtıyor. Sevgili dostlarım ve yakın iş ortaklarım, ancak şimdilik de olsa tanımadığımız yüzler de bulunmakta. Belki eski düşmanlarım bile gözüme ilişmiş olabilir. Özellikle size geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve yaşadığımız sorunlardan ötürü özür dilerim. Bu önemli yıllarda en büyük tatminin iyilik yapmanın verdiği vicdan rahatlığı olduğunu öğrendim. İşler, yardımlar, fedakarlık ve diğerleri. Özellikle de cömert olmak. Sizin bu cömert ruhunuz sayesinde gelişip büyüyebildik. Bu kadar gencin, çocuğun, erkeğin, kadının ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koştuk. Bu hedefe ulaşmak sizler olmadan imkansız olurdu. Bayanlar ve baylar, bu gece size ev sahipliği yapma ayrıcalığından ötürü teşekkür ederim. Ellerimi çanta ve cüzdanlarınıza atmama izin verin. Ama güzel bir sebep için. San Quiteria rahipleri harika bir iş çıkarıyorlar. Onlara tüm kalbinizle bağış yapın.

0: kardeşim. Hadi
1: yaz,
0: bu tarafa.
1: Yürü. Hemen kaçın.
0: Çabuk kaç, Ali.
1: Çekil elimden.
0: Gidelim.
2: Gel bu tarafa doğru.
0: Ben. Hayır hayır hayır koş.
2: Hadi. Hadi.
1: Koş. Aç çekil hadi.
0: Koş.
2: Çantanı bırak.
1: Koşun.
0: Gidin buradan. Çabuk çabuk çabuk.
1: Hadi çabuk.
0: Dışarı kapıyı aç hadi.
1: Hadi.
0: Yürü gidelim.
1: Kaçın. Hadi çabuk.
0: Acele et.
2: Yardım edin.
1: Acele edin.
0: Bu taraftan. Çıkış burada hadi.

0: 30 yıldır ölü olan birine göre oldukça iyi görünüyorsunuz Bay Hayes.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Teknoloji bir gün hepimizin sonunu getirecek.
1: Kimsin sen?
0: Bu dünya vaktinin sonuna geldiğine karar verdiğinde peşine düşecek kötü kurdum.
1: Moody.
0: Hatırlamak fena ha?
1: İşini bitirmeye mi geldin?
0: Beni onca yıl önce seni öldürmem için tuttun, öyle değil mi? O arabalarda gerçekte kim vardı?
1: Fark eder mi? Kabul ettin, sonuçlarına katlan.
0: Gördün mü? Senin gibi birinden duymayı beklediğim de işte bu. Sonuçlarına katlanmak.
1: Benim gibi biri mi?
0: Bunu kafamda yargılamam. Hayatta kalmak için öldürürüm. Öncelik kötüdedir ama yine de hiç başka bir şeymiş gibi davranmadım. Sen o kadar yardım işinin arasında dünya tarafından lanet bir kar tanesi kadar temiz görülüyorsun. Ama ellerin pisliğe batmış durum. Kan, her şey. Sera gazı, insan kaçakçılığı.
1: O zaman ölümümü neden ayarladığımı biliyorsun. Bir oğlum vardı. Birçok şekilde beklenmedik şey oldu. Eğer o çocuğa olan sevginin derinliğini hissedemeseydim, o bozuk, hassas ve harika çocuğa ölmüş olsaydım, Lucas birçok tehdit ve zarardan kurtulurdu.
0: Saçmalık. Oğlunuzu seviyor olabilirsiniz Bay Hayes ama bu sizin ortadan kaybolma şansınızdır.
1: Kesinlikle. Kimse ölü birini aramaz. Sahip olduğum imkanların gölgesinde kalarak daha büyük bir yaratığa dönüştünüz.
0: Bu olaydaki ironi Bay Hayes. Ben oğlunuzun babasını elinden aldığım için çok kötü hissediyorum ama bunları kendiniz istediniz.

0: Enem. Pek iyi görünmüyorsun.
1: Bilemiyorum. Biraz elma suyu ve AB pozitif kanın çözemeyeceği bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Bunu atlatma şansım nedir sence?
0: Düşük.
2: Komik bir şey mi var?
3: Benden daha iyi olduğunu düşünmene şaşıyorum.
2: Daha iyi değil. Farklıyım. Bakın, çoğu insan özünde iyidir Bay Hayes. Bazen kötü olduğunu bildikleri şeyler yaparlar. Bazıları kötüdür ve bunu kontrol altında tutmak için her gün uğraşır. Diğerleri üzüne kadar yozlaşmıştır, hiçbir şeyi umursamaz ki bu ben oluyorum. Ama kötüler... Kötüler tamamen farklı yaratıklardır Bay Hayes. Kötü hareketlerin iyi olduğuna ve haklılığına inanır. Şiddet zihnine yapışmışsa şayet ne olursa olsun, kim olursa olsun kullanırsın. Ve işte dostum, burada yollarımız ayrılıyor. Ben günahlarının bedelini ödemeye çalışan sıradan bir kötüyüm.
3: Anlıyorum. Yani önce vicdanını temizlemek istiyorsun. Buradan asla canlı çıkamazsın.
2: Niyetim hiç bu olmadı.
0: Bir şey daha. Yaşlı adamı öldürebilirdin. Ama yapmadın.
1: Plan bu değildi.

0: Bir patlama oldu. Lokasyon.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira. Bulunmaz, ben bilirim,
3: ben bilirim. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam nete gelir.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Biz

0: muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
3: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
3: Sen de sadece durula.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
10: Bizim kız okulu kazanmış.
11: O zaman birikim zamanı.
9: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebilir.
10: Çok kolaymış.
11: Kolay tabii.
9: Yettiğini bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
12: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
9: Mobilin bankası Akbank.
13: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
4: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç
5: kalp. A101'de haftanın yıldızları. Bingo sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 219 lira.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşturulmuş.

0: açan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
2: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
4: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
6: Yollara düşelim.
5: Kim tutar seni?
7: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
8: Tabii.
9: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Sarıyer Kola.

0: Hareket etme. Hareket
1: bırakın
0: etme.
1: Bırakın beni. Aa, bırakın. Sana. Bırakın ayağım. Ayağım.

0: Neden geldin?
1: Uğramak istedim.
0: Öylece duracak mısın?
1: Şimdilik. Ah. Böyle olması gerekmiyor Eno. Artık gerekmiyor.
0: Günahlarımızın bedelini ödemek zorundayız.
1: Bugün olması şart değil.
0: Yoruldum. Huzur istiyorum. Ama sen oradayken buna sahip olamam.
1: Ya olabileceğini söylesem?
0: Öyle mi? Kafama iki kurşun, sonra da gidip sandviç mi yapacaksın?
1: Geçmişini bırakamazsın Anna. Geldiğin yeri değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
0: Ne olurdu o zaman?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: Hikayeler şifa verir. Hikayeler can yakar. Onları yeterince sık tekrarlarsak gerçeğe dönüşürler. Bizi biz yapan onlar. Böylesi bir güçleri var. Bunu çocukluğumuzun o son sonbaharında öğrendim.
1: Milvale Pesinvaya'ya hoş geldiniz.
2: Mezarlarınızdan çıkma vakti geldi Milvale sakinleri. Cadılar Bayramı'ndayız. Ama dikkatli olun. Çünkü güneş battığında cadının zamanı başlayacak.
3: Evet. Başardım. Evet,
4: tabii ki.
3: Bayramı gidiyorum. Evet. Bu akşam birkaç velet korkutalım millet.
5: Ama unutmayın ki güç ve kendine güvenen toplumlarda hep...
1: Akşam arkadaşlarına gitmiyor musun?
0: Evde kalmayı yeğlerim.
5: Korku salacaktı. Ve bu akşam onurlu bir amacı yerine getirdi.

0: Stella cevap ver. Stella.
1: Şeker toplamak istemiyorum.
0: Stella, konu
2: şeker değil, konu intikam. Alabildiğin kadar yumurta ve tuvalet kağıdı al ve bizimle yedin.

0: Didi buluş.
1: Selam.
2: Lütfen, bu birlikte son cadılar bayramımız olabilir.
1: Yapamayacaksan tuvaletten pislik toplamam gerekecek.
3: İğrençsin Chuck.
4: Hey! Nereye gittiğini biliyor musun evlat?
5: Hasadı takip ediyorum.
6: Bu geceye özel!
2: Anne, önemli değil.
7: Hayır, önemli. A kısmı hala bol.
2: Ah.
7: Bir tane daha.
6: Al bakalım.
5: Tam isabet.
6: Gidelim kızlar.
8: Hey, versene. Lanet olsun sana Harold.
9: Tommy, yavaşla.
10: Ne yapıyorsun sen orada?
0: Biraz mahremiyet lütfen. Örümcek adam demiştim. Örümcek değil dostum. Bu ne ya?
11: Tanrı'nın nimetlerine şükret.
0: Anne tamam Tar. Anne bırak nefes alayım.
10: Uslu.
0: Tamam bana böyle sarılmayı kes ama.
10: Şeker toplamak için fazla büyük değil misin?
0: Sen de biriyle çıkmak için fazla çirkin değil misin?
10: Senin küçük pislik.
0: Ogi geldi kaçtım. Hiç başlama.
2: Örümcek adam olacaksın sanıyordum.
0: Alışsan iyi olur tamam mı? Yani mallar yanımda, ortamlara akabiliriz. Öyle baktın benim ablam seni sapık.
2: Doğru.

0: Hey, keser misin şunu?
1: Bu antenler gerçekçi bile değil. Hem örümcek adamın 8 kolu olur, yani 4 kolu değil.
0: Anladık. En azından palyaço değilim.
1: Son kez söylüyorum, ben bir Piero'yum. 17. yüzyıl komedi dell'arte'ye ait bir karakter.
0: Palyaço.
1: İçinde ne var biliyor musun? Askerlerimizi Hodgkin lenfoma yapan, Güney Vietnamlıların anne sütlerini de ekşiten zehirli kimyasalların aynıları.
0: O yüzden mi tadı bu kadar güzel ha?
2: Yoldan şekil palyaço.
3: İnek.
2: İnek. Yaylan.
4: Gelmeyecek.
0: Ne? Hayır, gelecek. Peki, Milner bunu her sene yapar ve bu son senesi olacak. Neredesin Tommy?
1: Duyduğuma göre okul gazetesi yazı alıyormuş. Yani bence hikayelerini onlara göndermiş.
0: Gel de şekerlerimizi çal Tommy, hadi.
4: Okulumuzu tanıyorum. Beni kesinlikle mahvederler.
0: Pontiac Catalina, bu o, bu o. Pekala, tamam, doğal davran.
4: Yemeğe gideceğimizi söylemiştin. Sen ve ben.
5: Biraz tatlıya ne dersin?
6: Hazır olun millet.
7: Ezikler!
8: Aa, bu koku da ne? Aa, yaşlı dolu.
0: Başardık. Tamam, hadi yapalım şunu, yapalım şunu. Al bakalım sersem. Pislik herifler.
2: Lanet olsun. Küçük pislikler.
0: Ve şimdi de Chateau Labor. Ye bunu pislik kafa.
2: Sözü şuna. Sözü şuna.
1: Ruth'un orada ne işi var?
0: Bilmiyorum, biriyle çıkacaktı ama onu
2: lanet
0: bilmiyordum.
2: Lanet olsun. Hepsini geberteceğim. Gelin buraya.
0: Hadi.
2: Sizi yakalayacağım. Yakalayın şunları.
4: Hadi çocuklar, koşun.
2: Oradalar, oradalar.
1: Tamam.
2: Yakalayın şunu.
0: Pislikler 9 yönünde.
9: Tamam tamam, sakin olun. Eğer kontrol etmek istersen hemen şu ağacın arkasındalar. Ağacın arkasındalar dedim, tamam mı? Beni anladın mı? Devam et. Devam.

0: durma, durma, çabuk. Çıkışa araba gönderin. Hemen takviye gönderin. Lanet olsun. Bu nasıl bir şey?
1: Burası boş mu?
0: Hey,
2: sanırım değil.
0: Tamam,
2: hey,
0: tamam.
2: Çıkın arabamdan.
1: Anladım lütfen,
0: ben.
1: Lütfen.
0: Tamam, sen merak etme.
3: Bir dakikaya gireceğiz.
1: Tamam, sağ ol.
2: Ne yapıyorsunuz siz?
3: Canımızı kurtarıyoruz.
1: Affedersin.
3: Pekala, tamam. Güvendeyiz.
4: Güvende miyiz?
3: Sanırım. Evet, gitti.
4: Sağ ol. Sana borçlandık. Ben bir Piero'yum.
3: Burada mı yaşıyorsun?
2: Hey! Eşyamı karıştırma.
3: Peki. Açık hava sinemasında tek başına ne yapıyorsun?
2: Hala arabamda ne yapıyorsunuz?
3: Anladığıma göre buralı değilsin, değil mi? Nerelisin sen?
4: Arkadaşımı bağışla. Anne karnındayken beynine yeterince oksijen gitmemişti.
3: Senden fazla gitmiş.
1: Şunu keser misiniz?
4: Ben değil, o başlattı. Tamam, kestik.
2: Arkadaşlarım biraz meraklı.
1: Yaşayan Ölülerin Gecesi. Güzel filmdir.
2: İzlemiş miydin?
1: Pekala Vince, kafasına vur. Tam iki gözünün arasına. Bu seneki en iyi korku filmi.
2: Evet, evet, öyle. Öyle. Ramon.
1: Stella.
3: Chuck.
5: Augie. Hey, çıkın arabadan. Çıkın arabadan. Arabadan çıkın dedim. Beni duymadınız galiba. Herkes arabadan çıksın dedi. Hemen. Sen de. Meksikalı. Annen gibi kaçmaya çalışmayacaksın, değil mi Stella?
2: İğrenç kokuyorsun. Arabamdan çekil hadi.
6: Hey! Öndeki eğil biraz, perdeyi kapatıyorsun.
7: Hadi ama.
8: Filmi göremiyorum. Hey! Hey!
0: Arabana dön ya da defol git buradan. Hey!
5: Bu iş bitmedi.
0: Kime diyorum?
7: Çekilsene sersem.
0: Hadi! Arabana geri dön. Gidelim hadi.
5: Tamam, gidelim. Nereye gidiyoruz?
0: Bu tarafa.
5: Tamam, birlikte gideriz.
1: Tanrım.
2: İyi misin?
1: Bir saniye, izninizle.
2: Yanlış bir şey mi söyledim?
3: Hayır, şu pislik Tommy söyledi. Annesi Stella'yı küçükken öylece terk etmiş.
4: Evet, insanlar bu konuda konuşmayı hiç bırakmadı. Bilirsin, burası küçük bir kasaba.
3: Tabii
4: yani.
3: Tabii, dedikodular çirkindi. Tanrım.
4: Hala bunlardan etkileniyor. İnsan böyle şeyleri hiç geride bırakamıyor.
3: Evet,
4: sanırım.
3: Tek arkadaşı biziz.
4: Yani pek de senin tipin sayılmaz.
3: Stella'dan söz ediyoruz. Kimsenin tipi değil.
4: Buna katıldığımı söyleyemem.
3: Sen her kızı beğeniyorsun, o sayılmaz.
4: Bütün kızları değil ya.
3: En azından Sustal'ın olduğunu söyle. Sustal'ını görebilir miyim?
2: Sustal'ın var dedim mi ki?
3: Hayır, sanırım olduğunu söylemedin. Kesin Sustal'sın var.
4: Bence de.
1: Cadılar Bayramı'ndayız. Yani perili ev görmek ister misiniz?

0: Kaybolunca burayı kapattılar. Sanırım AVM yapmak için yıkacaklar.
1: Hey beyler!
0: Önce palyaçolar.
2: Öyle mi?

0: Şaka yapmıyor musunuz?
1: Umudun kırılmaz demiştim.
0: Cadılar Bayramı'ndayız. Burası kalabalık olmalıydı.
2: Bir süreliğine oldu. Sonra bir çocuk

0: Tamam işte, gördük. Gidebilir miyiz artık?
1: Kim tavuk ısmarladı?
0: Çünkü gecelerimi bir çocuk katilinin yaşadığı evde geçirmek hoşuma gitmez.
2: Bu evde biri mi öldürüldü? Epey karanlık. Burada kim yaşıyordu?
3: Bellowslar. 19. yüzyıl sonlarında buraya gelen ilk ailelerden biridir.
1: Kağıt fabrikası kurulunca kasabanın şöhreti artmış.
0: Ya en azından bir merdiven arasaydık. Evet, düşündüğüm gibi. Burayı gerçekten sıkı kilitlemişler.
2: Kalemi olan var mı?
1: Lola ile tanışın. Bana deliler gibi aşık.
0: Tabii, anca eline aşıktır.
2: Güzel.
1: Lola, ne... Senden çok daha şahane biri.

0: Belosların bir sırrı vardı. Bu evden çıkmasına izin vermedikleri bir kızları vardı. Efsaneye göre onda büyük bir tuhaflık var.
1: En korkunç kısmı da aile her bir tablodan onu sildirmiş. Bugüne dek kimse Sera'nın tek bir resmini bile görmedi.
0: Onu reddettiler.
1: Kaçsan iyi olur palyaço. Yakalayamazsın ki.
2: Chuck, üzerime atlarsan ümüğünü sıkarım, bilmiş ol, tamam mı?
3: Peki ne olmuş ona?
0: Her yerden çocuklar gelip gizlice tuhaf Sera'yı görmek istedi. Onu görmediler ama duyabildiler. Duvarlardan. Sera onlara hikayeler anlattı. Korku hikayeleri. Bazı çocuklar evlerine hiç dönmedi. Kasabada bazı çocuklar öldü. Zehirlendikleri söylendi. Herkes Sera'nın yaptığını biliyordu. Ama insanlar üstüne yürümeden önce o kendini kendi saçıyla astı. Efsaneye göre Belosların evine gece gelip Sera'dan bir hikaye anlatmasını istersen bu duyacağın son hikaye olurmuş.
3: Bu da ne?
2: Diğer tarafa it. İt.
0: Olamaz.

0: Sera'nın odası.
1: Beni korkutamayacaksın. Chuck. Chuck.

0: Ne? Yaşlı kadın nerede? Ya da köpek.
1: Hangi yaşlı kadın?
0: Buradan gitmeliyiz. Stella! Stella, buradan gitmeliyiz. Stella, gidelim.
2: Beyler, bunu görmeniz lazım. Buraya gelin.
1: Kim tavuk ısmarladı?
0: Kes sesini.
3: Dünyadan sakladığı yer. Bir başına, tıpkı bir ucubeymiş gibi. Tam burada oturup duvarın arkasından çocuklara hikayeler anlatmış olmalı.
0: Burayı daha önce nasıl görmedik?
1: Kimse görmemizi istemediğinden.

0: O nedir?
1: Bu defter Sarah Bellows'a aittir.
2: İnanamıyorum. Onun korku hikayeleri defteri.
0: Bir defteri mi varmış?
3: Duyduğum efsane versiyonunda defter yoktu.
4: Efsanenin her versiyonunda defter vardı. Ve defterin çocukların kanıyla yazıldığı
3: çocuklar söyleniyor. Bu hikayeleri duyunca öldü, tamam mı? Onu bulduğun yere bırak ve hemen gidelim buradan. Aa, hayır,
5: tamam,
3: hayır.
5: Tamam, ben hallederim. Herkes sakin olsun.
3: Bunu yaşlı kadın ve köpeği yaptı.
2: Tommy, kes şunu, tamam mı? Bırak çıksınlar.
3: Ruth, sen misin? Kapıyı açar mısın?
2: Eğlence bitti.
4: Bunu yapamazsınız.
2: Eğer o kapıyı açmazsan... Ya,
4: hadi.
2: Şefe söyleyeceğim.
4: Hadi ama.
6: Bunu neden yapasın?
4: Bu komik değil. Tommy, hadi.
2: O benim kardeşim. Lütfen. Lütfen.
4: Açın be şu kapıyı.
6: Hadi aç.
3: Ruth,
6: hadi.
3: Buradayız. Çıkar bizi.
6: Pisliğin tekiydi zaten.
3: Tommy, yanan pislik için üzgünüm dostum.
6: Umarım bir çıkış yolu bulursunuz.
4: İyi misin?
2: Evet. Evet.
7: Asını üstümden!
4: Tamam, sorun yok.
7: Hey! Asını! Bir şey beni ısırdı. Asını hemen.
4: Sorun yok. Sorun yok, sorun
0: hey,
4: yok.
0: Bana yardım eder
4: tamam.
0: misin?
4: Örümcekler gitti.
2: Teşekkür ederim.
3: Tanrı aşkına Ogi, amma abazasın oğlum. 2 dakika aletini düşünmesen olmaz mı?
4: Hiç komik değil. Burada bir hanım var. Hanımlar yani.
0: Hadi daha sert itmelisin. Hadi.
2: Sarah Bellows, bana bir hikaye anlat. Bana bir hikaye anlat. Sarah Bellows, bana bir hikaye anlat.

0: Dur. Bir şey duydum. Burada biri var.
1: Geri geldi. Tommy!
0: Çok üzgünüz, çok pişmanız.
1: Teşekkür ederiz.
0: Söylediğim her şeyi geri alıyorum.
2: Üzgünüz dostum.

0: Ruth, niye onun gibi bir psikopatla çıktın ki?
1: Pislik avlamaktan iyidir.
2: E peki kapıyı kim açtı?
3: Kimin umurunda? Gidelim buradan.
1: Piero kostümün efsaneymiş.
2: Teşekkür ederim. Gördün mü? Beğeniyormuş.
3: Şey, eğlenceliydi.
4: Lanet olsun!
5: Bu olanlar için çok üzgünüm.
0: Bu Tommy için
3: bunu neden yaptı?
0: Aşağılık bir davranış. Süt kutusuna osurup bana içirmesinden bile daha aşağılık. 5. sınıftaydık.
2: 9. sınıfta.
5: Silmek için bir şeyler bulabilirim istersen.
3: Ben hallederim, sorun yok. Yine de sağ ol. Sabaha kadar burada kalacağım. Sonra tamirciye götürürüm.
5: Bodrum katımızda bir kanepe var. İstersen kullanabilirsin.
3: Hey bak, gerçekten sorun çıkarmak istemem.
5: Babam uyanmadan gidersek sorun olmaz.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, bizler sizler için her akşam en duygusal şarkılarımızla eşlik ediyoruz. Ve gününüzü güzel geçirmeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen dinlemede kalın.

0: Sem'in hayvanı Ram faresine dönüşüyor. Güzel hikayelerim varmış.
1: Henüz bitmedi.
0: Çocukken bunları çok severdim. Biriktiriyor musun?
1: Aa, her sayısını okudum. Her bir sayfasını.
0: Yazar olma konusunda ciddiysen bunu burada yapamazsın. Şehre taşınman lazım.
1: Babamı bırakamam. Bodrum alt katta.
0: Evet, genelde orada olurlar.

Bu defter Sarah Velos'a aittir. Tavan arası. Esinti. Sepetin taşıyabilir miyim? Vendigo.

0: Tanner! Geç oldu! Yine mi sarhoşsun?
1: Cadılar Bayramı!
0: Wolverton'lara yumurta götürmen gerekiyordu.
1: Şimdi mi?
0: Şimdi!
1: Ne? Bu tamamen saçmalık.

안돼!

0: Aman tanrım. Şuna bir bak. Senin kendi yoluna gittiğini sanıyordum yabancı.
1: Deniyorum.
0: Dün geceden beri lise öğrencisi Tommy Milner'ı gören olmamış. Görgü tanıkları açık hava sinemasında bir kavgaya karıştığını söyledi. Bunu arabana yapan Milner değildi, değil mi? İsmini hala bilmiyorum.
1: Ramon Rodriguez.
0: Sanırım senin birkaç gün daha buralarda kalman iyi olacak. Anladın mı? Rodriguez.
2: Daha önce öyle değildi. Kırmızı mürekkep ıslaktı. Sanki kan gibiydi. Mürekkepten daha yoğundu.
3: Onu nasıl yiyebiliyorsun ki? İçinde kaç insan parçası var biliyor musun? 7. Bir dergide okumuştum.
4: Harika. Korkuluğa mı dönüşüyor? Sürprizli son.
2: Sürprizli falan değil. Söyledim ya. Hikaye bir anda ortaya çıkıverdi. Tommy okula bile gelmedi. Sanki bir anda ortadan kayboldu.
3: Herkes komünist avlamaya can attığını biliyordu. Belki de, ya bilirsin, erken gitmiştir.
4: Orada bir oda vardı.
3: Ya unut şunu.
2: Hayır, anlat.
4: Evde saklanırken eski bir oda vardı. Daha doğrusu mükemmel bir oda. Yaşadıkları zamandan kalma gibi. Sonra o yaşlı kadını ve köpeğini gördüm. Bana
3: ağzından çıkanı duy. O evde Tommy'nin bize yaptıkları dışında bir şey olmadı. Gittiyse de iyi olmuş. Oraya hiç gitmemeliydik. O kitabı hiç almamalıydık. Bir hayalet hikayesinin kafanızı bulandırmasına izin vermeyin. Bu sadece bir hikaye.
2: Endişeleniyorum. Tommy okulda değildi. Adı da defterdeydi. Tüm bunların bağlantılı olması imkansız değil mi?
5: Elbette imkansız. Stella, polisin beni görmemesi gerek.
2: Görmem gerek.

0: Tommy dün gece bunları giyiyordu. Peki ya Tommy ise? Ve defterde yazılanlar gerçek hayatta da oluyorsa?
1: Beni korkutmaya çalışma. Bu sadece bir korkuluk.
2: Tommy olanları duydun mu?

0: Geç kaldın.
1: Başka bir vardiya daha mı? Mecbur musun?
0: Hayır diyemem. Dolapta yemek var.
1: Hep böyle çok mu çalışıyordun? Annem buradayken bile.
0: Milner'ların oğlunun eve dönmediğini duydum.
1: Herkes bunu konuşuyor.
0: Önümüzdeki birkaç gün doğruca eve gel, olur mu?
1: Tamam. Tamam.

0: Kapattın mı sivilceyi?
1: Bu bir örümcek ısırığı seni...
0: Lanet olsun buzum!
2: Gideceksin sanıyordum. Umarım açsındır.
3: Çok açım, sağ ol.
2: Biliyor musun, Tommy'nin ortadan kayboluşu aklımdan çıkmıyor. Bunun

0: Onu nereden buldun?
1: Kütüphanende duruyordu bu.
0: Hayır. Ben buradaydım. O orada değildi. Bunu eve geri götürdüm.
1: Ne?
0: Bu oraya. Buraya nasıl geri geldi?
2: Koca Joe.
0: Neler oluyor?
1: Bu da ne? Nasıl oluyor bu?
0: Bunu durdurmamız gerek.
1: Bir anne ayak baş parmağını gördüğü sırada bahçenin kenarını kazıyordu. Oldukça etli ve güzel görünüyor dedi. Bunu güvecek atarım. Bu nasıl bir hikaye?
0: Ne? Ogi! Ogi!
3: Ogi cevap ver! Ogi!
4: Hayır, burada bir şey yok. Sana söyledim. Ya en azından Jeff'le hafta sonu için ayrılmadan önce markete falan gidebilirdin. Hayır, ona baba demeyeceğim. Yani... Tamam, güveçten yiyeceğim. Buzdolabındaki güveçten. Biri yapmış ama. Tamam, döndüğünde görüşürüz. Seni seviyorum.
3: Ogi cevap ver.
4: Hey, yemek yiyorum.
3: Ogi.
4: Stella.
0: Ogi hiçbir şey yeme.
3: Dinle, sonraki hikayedeki sensin. Ne yaparsan yap sakın bir şey yeme.
4: Aman ne komikmiş. Bunu sana Chuck mı söyletiyor?
1: Ogi, bu şaka değil. Şu anda kendi kendine yazılan bir hikaye var. Nasıl ve neden bilmiyorum ama şu anda onu okuyorum.
5: Bir ses onu korkuttu, birinin sesiydi ve ayak parmağımı kim aldı diye sordu. Bu bir ceset. Ayak parmağını ağrıyor.
4: Evet, bu hikayeyi biliyorum.
5: Babam bana bu hikayeyi anlatırdı. Çocukken çok korkardım ama...
4: Birinin bunu bana söylemesini beklemeli miyim? Çünkü...
5: Hiçbir şey duymuyorum.
0: Dinle, şu an bunu okuyoruz.
3: Sonra ses daha da yükselir. Ayak parmağımı kim aldı?
5: Tek başımayım.
4: Ses falan da yok burada.
0: Ama olması lazım, hadi.
4: Bunu söyleyen tek sensin.
3: Ogi! Ogi! Hayır Ogi, cevap ver. Ogi, sakın bir şey yeme. Ogi!
5: Ogi!
3: Ogi! Hadi Ogi, cevap ver.
4: Bunu duydunuz mu?
1: Neyi? Ben bir şey duymuyorum.
4: Güveçte bir ayak parmağı vardı. Defterde sonra ne olacağı yazıyor.
3: August çok korkmuştu. Ama nerede olduğumu bilmiyor. Beni asla bulamaz diye düşündü.
4: Defter bunu nereden biliyor ki?
0: Ve sonra sesi yine duydu.
6: Ayak parmağımı kim
0: aldı?
3: Ogi, hemen evden çık!
0: Sadece birkaç sokak uzakta.

0: ayak parmağımı kim aldı? Kim? Kim aldı? Kim aldı?
1: Hadi, hadi!

0: Tommy! Tommy Milner!
1: Bu yıl yeterince korkunç geçmemiş gibi bir de kayıp durumumuz var dostlar. Küçük kasabamız Mill Valley'den Tommy Milner.
2: O defteri bulan bendim. Onu eve getirdim.
3: Senin suçun değil bu.
2: Biliyor musun? Hayatımda olan her kötü şeye ben sebep oldum. Annemin gitmesine. Şimdi de Ogie'ye.
3: Hayır, bu doğru değil.
4: Kusura bakmayın, geç kaldık. Ruth'un sivilce kremi bitmiş.
5: İnan bana, öncelikle seninle uğraşmak böyle stresli olmasaydı sivilcem çıkmazdı.
4: Ne bu acele ha? Ogie nerede?
2: Ogie gitti.
3: Bir hikaye daha yazıldı. Hem de gözlerimizin önünde.
5: Anlamıyorum. Bu ne ki? Bu durum baydı artık. Cadılar bayramı bitti.
4: Ogie hangi cehennemde?
2: Bilmiyoruz. Ailesi tatilde ve o yok oldu.
4: Nasıl bilmiyorsun? Öyleyse bulalım onu.
2: Geri döneceğini sanmıyorum. Önce...
4: Bir sorun olduğunu biliyordum.
2: Tommy kayboldu.
4: O yaşlı kadını gördüğümde...
2: Ve şimdi de Ogie.
4: Bir sorun olduğunun farkındaydım.
2: Defterde hikayeleri yazıyor. Ve bu her gece oluyor.
4: Tanrım, parmak mı yedi?
2: Defteri okumuyorsun. Defter seni okuyor. Korkarım bir şeyi uyandırdık. Hepimizin başına gelecek şeyi. Hepimiz o evdeydik.
5: Hayır, bu gerçek değil, tamam mı? Hikayeler bize zarar veremez. Sarah Bellows bir efsane. Efsane olmasa bile o ölü.
4: Polise gitmeliyiz.
2: Gidemeyiz. Tommy'nin Ramon'un arabasına ne yaptığını biliyorlar.
4: Ogie! Ogie'yi bulmalıyız.
3: Polise falan gitmiyoruz. Söyleyeceklerimizin tek kelimesine inanmazlar.
4: O zaman onları inandırırız.
2: Her şeyi anladıkları zaman hepimiz ölmüş olacağız.
4: Hayır, hayır, hayır. Polise gidemiyorsak ne yapacağız? Oturup hikayemizin yazılmasını mı bekleyeceğiz ha? Bu cadıyı durdurmanın bir yolu olmalı.
5: Bunların hiçbirine inanmıyorum. Benim gitmem gerek. Bu akşam müzikalim var ve aptal cadılar bayramı şakalarınızdan birine daha kalmayacağım.
2: Bu şaka değil Ruth.
4: Ruth, lütfen gitme. Hayır.
5: Kelly, ama bu şaka hastalıklı.
4: Ruthie. Ruthie, gitme.

0: Neden yanmıyorsun, neden? Senden nefret ediyorum. Bu yüzden kitap okumuyorum.
1: Yakıp yok edemeyeceğimizi biliyoruz. Ama Cerebellos hakkında gerçekte ne kadar bilgimiz var ki?

0: Kağıt fabrikası kapanıyor. Mill Valley ilçesi. Nüfus kayıtları, kara büyü müydü?
1: Şunu dinleyin. Sera kendini astıktan sonra Bellows ailesi Sivi Baptist'i kovmuş. Çünkü o ve kızı Lulu'nun ona kara büyü öğretmekten sorumlu olduğu düşünülmüş. Gazetede yazıyorsa doğrudur bence.
2: Sera'nın fotoğrafı var mı?
1: Hayır, sadece adı. Ama ben beyin tuzu reklamı buldum. Baş ağrısına ve kabızlığa iyi geliyormuş. Acaba niye tutmadı? Agi bunu severdi.
2: Gözlerim kanayacak resmen. Ama Sera'yla ilgili hiçbir şey yok.
3: Hangi yılda kendini astı?
2: 1898.
3: Sadece bir yıl içinde tüm aile fertleri gitmiş.
1: Ne bekliyordun ki? Kim çocukları öldürmekle aynı anlama gelen bir ismi taşımak ister?
3: Öyle gitmemişler, yani yok olmuşlar. Sırra kadem basmışlar. Baksana örneğin babası. Deodat. Adam kağıt fabrikası sahibi olmasına rağmen fabrikayı satmadan gitmiş. Hakkında yazılan bir haber, mektup bile yok. Öylece kaybolmuş.
2: Deodat. O ismi görmüştüm. Deodat, ava çıkmak isteyen varlıklı bir adamdı. Bana bir isim daha söyle.
3: Oğullarından biri Ephraim. Ephraim Bellows.
2: Ephraim Bellows. Kasabayı öylece terk etmemişler. Her birinin hikayesi var.
3: Neden?
2: Deodat ava çıkmak isteyen varlıklı bir adamdı.
4: Aman Tanrım! Tanrım, yine oluyor! Bir hikaye daha yazıyor.
1: Kırmızı nokta mı? Niye bana bakıyorsunuz? Ne? Ah, lanet olsun. Kahretsin, ben mi? Ben mi öleceğim? Ama ben daha ilişkiye bile giremedim.
2: Bir gece bir örümcek genç bir kızın yanağında süründü ve onu ısırdı.
1: Örümcek mi? Ben örümcek adam olmuştum. Dur, genç kız mı? Dur.
3: Tuvalete gitti. Sen değilsin, kız kardeşin.
1: Ruti mi?
0: Boşa kal Birdy.
5: Müzisyenler 20 dakika sonra sahneye çıksın.
6: Aa tatlım, o konuda bir şeyler yapmalısın.

0: Kariyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayatım. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne 11?
2: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
4: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
5: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. 4 puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
6: Bu kadar artık şov.
4: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım. Tam o anda bir lupo.
3: Bir saniye. Bu lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 319 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 449 lira.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
10: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
11: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
12: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando. Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
3: dürümü. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
7: Sadece duruladım.
6: Özel bir formülün var mı?
7: Sadece duruladım.
6: Hadi ama.
7: Sadece duruladım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim duruyu?
9: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
11: lazım. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
14: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
15: Canım karım.
14: Ula senin ne işin var burada?
15: Ula Aslı senin ne işin var burada?
14: Araba almaya geldim.
15: Ben de.
16: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
15: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
17: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
18: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
19: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
20: Ruth, yanındayım. Geçti. Geçti, yanındayım. Ruth. Tamam.
19: Ruth, iyisin.
20: Bir şey yok, geçti. Yanındayım.
19: İyisin.
20: Bir şey
19: Ruth,
20: olmayacak.
19: İyisin.
20: Tamam mı? Geçti.
19: Bitti.
20: Ruth. İyisin Ruth. Hepsi gitti, tamam. Ruth. İyi olacaksın Ruti.
21: Hayır, hayır. Çek şunları.
20: Hepsi gitti Ruti. İyi gittiler.
21: Çek şunları, çek şunları, çek şunları.
20: Ruti kendine gel. Ruti sakin ol. Hepsi gitti. Geçti artık.
21: Çek şunları.
20: Tamam.
21: Çek şunları.
20: Bu delilikti. Umarım bir şey yoktur.
22: Onu gördüm. Sera oradaydı. Her şeyi o kontrol ediyordu.
20: Kardeşim gitti. Sırada biz varız. Sırada biz varız.
22: Buldun mu?
23: Louis Baptist.
22: Lulu?
23: Goldshire yolu.
20: Yine berbat bir rüya gördüm. Kırmızı odada kapana kısılmıştım. Şişman, soluk tenli bir kadın sürekli fısıldıyordu. Burası kötü bir yer. Hala kaçabiliyorken kaç. O karıncadı bunu bana karşı kullanacak.
0: Merhaba.
22: Lolo Baptist hala burada mı yaşıyor?
1: Amerikalı hayatı kurtarmak için gerekmedikçe kimseyi
0: bombalamak istemiyor. Hilekar herif. Başka ne olacak adamın böyle ismi olur mu? Anne! Misafirlerim var.

0: sıradaki sen olabilirsin.
1: Bunu niye söyledin?
0: Şarkı böyle kızım. Güleyim deme cenaze arabası geçerken, zira sırada ölecek olan sen olabilirsin. Sera bu şarkıyı severdi.
1: Defteri bizde.
0: Defterini buldunuz mu? Ver bana.

0: Bunu ona ben verdim. O küçük kıza çok acıdım. Karanlıkta bir başına oturup duruyordu.
1: Annen ona bir şeyler öğretti mi peki?
0: Ne öğretti mi?
2: Kara büyü mü?
0: Hayır. Büyü müyü yok evlat. Sadece öfke var.
1: Öyleyse hikayeleri yazmaya nasıl devam ediyor?
0: Hikayeler can yakar. Hikayeler şifa verir. Ne yaptığınızın farkında mısınız?
1: Ne yapmışız?
0: Defteri almamalıydınız. Onu sinirlendirdiniz. Kurtlar girer, kurtlar çıkar.
3: Bazen böyle oluyor.
1: Bak, bilmem
3: başka
1: gerek.
3: Sefere onu sakinleştirmeliyim.
1: Hayır, bilmemiz gerek. Bilmem gerekiyor.
3: O sorunlu kız kendini hastanede astığında doktorlar her şeyi anladı.
2: Ama şey, herkes Sarah'ın kendini evde astığını sanıyor.
3: Orada değildiniz. Annem oradaydı.
4: Hastanenin kayıtları vardır.
1: Sarah'ın kayıtları.
2: Burada ne işimiz var o zaman? Hadi gidelim.
5: Bugün seçim günü gençler. Sesiniz duyulsun. Savaşa hayır deyin. Vietnam'a hayır deyin. Çocuklarımızı ölüme göndermeye hayır deyin. Buna izin vermeyin.

0: Affedersiniz. Eski bir hastanın kayıtlarını görmemiz gerekiyor.
1: Hasta kayıtlarını göstermiyoruz.
0: Yani 100 yıl kadar önce ölmüş. Eminim onun ya da başkasının pek de umrunda değildir.
2: Niye eski hasta kayıtlarını istiyorsunuz çocuklar?
0: Ödev amaçlı, yani şey üzerine. Psikolojik insan çalışmaları.
3: Evet, çalışmalar.
2: Eski hastaneden kalan dosyaları kırmızı odaya koyuyorlar.
3: Kırmızı oda mı?
1: İşlem süresi 6 haftadır. En fazla. Kalem ister misiniz?
3: Buraya kadarmış.
0: Hadi.
3: Hayır.
0: Hadi.

0: Kırmızı odaya gitmeyeceğiz.
1: Hayır, kırmızı odaya gideceğiz.
0: Hayır, gitmem ben. Gitmeyeceğim.
1: Hadi.
2: Doktor Kaufman, çağrınız var. Doktor Kaufman.
0: Size rüyamı anlattım ya. Gitmek istemiyorum.
3: Aslında kırmızı değilmiş. Güvendesin.
4: Kayıt ve değerlendirme departmanı.
0: Kırmızı oda yazmıyor mu? Kırmızı olması gerektiğini kim söyledi? Olmaz. Ben yokum.
1: Pekala. Buradan ayrılma. Hızlı olacağız. Bir şey olmayacak.
3: Yakalanma yeter.

0: Rochefort'un 73'ünde dünya şampiyonu olacak. Hey! Nereye gidiyorsun?
1: Ah tanrım, tanrım, tanrım.
0: Hey! Sana diyorum. Buraya girmen yasak. Hey! Dur!
2: Kırmızı Oda.

0: Giriş kayıtları, psikolojik değerlendirmeler, yediği yemekler.
1: Burada her şey yazıyor. Kendi ailesi kaydettirmiş. Akromazi, albinizmden muzdarip olduğu yazıyor.
0: Farklı olduğu için onu bodruma koymuşlar.
1: Onu denetleyen doktor... Doktor Efrem Belos.
0: Abim yani.
1: Evet.
0: Tanrım. Ona işkence etmişler. Bak elektroşok, tecrit terapisi, lateral serebral diatermi tedavisi.
1: Peki ya bu? Bu ne?
0: Daha önce bunlardan görmüştüm. Fonograf silindiri. Plaklar çıkmadan önce bunlarla ses kaydı alırlardı.
1: Sera'nın sesini duyabilecek miyiz yani?
2: Bu taraftan gitti. Alarmı çalıştırın.
3: Şimdi gerçeği anlatacaksın. Değil mi Sera?
4: Ben çocuklara zarar vermedim. Vermedim. Efrem...
3: Gerçek bu değil. Değil mi?
4: Ben yapmadım. Çocuklara...
3: Gerçeği söyle Sera.
4: Ben senin kardeşinim.
3: O çocukları zehirledin.
4: Hayır. Onları kurtarmaya çalıştım ama kimse beni dinlemedi işte. Zarar görmelerini istememiştim. Ama çıkmama izin vermedin bir türlü.
3: Sera. Gerçeği söyle.
1: Ne yaptığını bilmiyorum.
4: Su yüzünden oldu.
3: Bunu konuşmuştuk Sera.
4: Su yüzünden.
3: Suda

0: Hiçbir sorun yok.
1: Değirmen.
0: Bu yüzden buradasın.
1: Değirmen. Değirmendeki civadan oldu. Suyu sen
2: O yapmadı. Ailesi yaptı.
0: Sera, hala aramızda mısın?
1: Anlatacağım. Duymak istediklerini söyleyeceğim.
0: Neymiş o?
1: Charlie rüyasında kırmızı bir oda gördü.
0: Charlie mi?
2: Kırmızı oda.
0: Hangi Charlie?
3: Chuck.
1: Rüyasında soluk tenli, kara gözlü ve uzun siyah saçlı bir kadın gizlice odasına giriverdi bir anda. Uzandı ve fısıldadı. Burası kötü bir yer.

0: Bu iyi değil.
1: Çak!
2: İmdat! İmdat! Biri yardım etsin!

0: Tanrım.
1: İmdat! İmdat! Biri yardım etsin!

0: Chuck! Chuck, neredesin?
1: Chuck!
0: Nerede o?
1: Burada olmalıydı. Chuck! Chuck!

0: Pekala. Küçük arkadaşınız nerede?
1: 68. seçim akşamı ile ilgili haberlerimiz devam ediyor.
2: Stella?
3: Baba?
2: İyi misin? Neredesin?
4: Stella?
3: Korkarım, öleceğim baba.
4: Aa, hayatım, böyle söyleme.
2: Söyle, sorun ne? Ne yapabilirim?
3: Hiçbir şey yapamazsın.

0: de bir şey yapamam.
1: Hayır hayır, bana yardımcı ol, tamam mı? Yerini söyle.
2: Hemen geleyim. Yaşadıkların umurunda bile değil, yerini söyle lütfen, lütfen.
0: Kaybolursam.
2: Kayıp mı?
0: Beni bulamazsan.
1: Nerede bulamazsam?
2: Stella.
0: Seni terk etmedim baba.
3: Bunu asla yapmam.
1: Ne dediğini anlamıyorum
2: ki. Stella, beni terk mi edeceksin? Neden beni terk
1: edeceksin ki?
2: Yanında biri mi var?
1: Stella, dinle beni.
2: Gitmesi senin suçun değildi.
0: Herkes benim hatam olduğunu söyledi.
1: Hayır, lütfen, lütfen, lütfen, yalvarırım.
2: Gitmesi senin suçun değil. Sorun hiçbir zaman sen olmadın. Sorun oydu, derinlerde bir yerde. Kafana kısılmış hissetti, bilmiyorum, durum karmaşık. Keşke sana verebilecek bir cevabım olsaydı.
1: Ama yok ve çok üzgünüm.
2: Tatlım, çok üzgünüm, tamam mı? Özür dilerim tatlım.
0: Seni seviyorum baba. Kapatmalıyım.
1: Suç sende değil tatlım.
2: Lütfen, lütfen, lütfen, suç sende değil.
4: Evet. Baban seni almaya gelecek mi? Ha Stella. Ne olduğunu söyle. Hemen cevap vermeni istiyorum. Anladın mı?
5: Ya benim arama hakkım?
4: Kurallar asker kaçakları için geçerli değil. Öğrenmeyeceğimi mi sanmıştın? Ramon Morales. Öyle ya da böyle bu ülkeye görevini yapacaksın. Kayıp arkadaşlarını anlatırsan sana yardımcı olabilirim.
5: Bildiğimiz her şeyi anlat.
4: Tabii, elbette. Sarah Bellows'un defteri. Hikayeler kendilerini yazıyor ve hayata geçiyor. Ceset bulamıyoruz.
6: Evet, biliyorum. İnanması zor. Okulda Ruth'u kurtardık. Onu ölmekten kurtardık.
4: Ruth Steinberg mi? Ondan mı söz ediyorsun? Siz hiç kimseyi kurtaramadınız. Hayatı boyu akıl hastanesinde kalacak. Git buradan Stella. Gitmekte özgürsün. Bu asker kaçandan iyilerini hak ediyorsun. Hadi, baban ne derdi?
6: Gitmeyeceğim.
4: Vietnam'a gitmeyeceğine göre parmaklıklar ardında bir gece seni öttürebilir. Hadi Hobbs. Evine git ve Nixon kazandığında bana borçlanacağın 10 papeli çıkart. Ve burayı ben kapatırım.
5: Peki, iyi,
4: iyi
5: geceler.
4: İyi geceler çifte kumrular.
5: Sana söylemeliydim. Korkak olduğumu düşünmüşsündür.
6: Bunu ama asla düşünmem.
5: İki ay önce abimi Vietnam'dan getirdiler. Parçalar halinde.
6: Çok üzüldüm.
5: Geçen hafta askere çağrıldığımda gidemedim. İnsanı oraya ölmeye gönderiyorlar. Defter beni okuyorsa yazacaklarından korkuyorum.

0: İşte al. Evet, evlat lezzetliymiş değil mi? Ben ormandan gelen öcü. Bu hasta ruhlu şeyler kimin aklına geldi? Senin mi Stella?
1: Hikayeleri biz yazmadık.

0: Trigger.
1: Dur, başka bir hikaye mi var? Lütfen bizi çıkarmalısın. Başka bir hikaye varsa hepimiz tehlikedeyizdir.
2: Ne olduğunu söyle bize.
1: Hikaye

0: Sıra bende.
1: Hikayede ne oluyor? Defterde hangi ismin yazdığını söyle.
2: Ramon.
0: Olmadı. Bu kamp hikayelerinden. Beni ölesiye korkuturdu. Gıcırdayan adam geliyor. Beni alacak.
1: Neler oluyor?
0: Söyleyecek şimdi.
3: Ben ormandan gelen öcüyüm, tamam mı?
2: Dalga mı geçiyorsunuz?

ormandan gelen öcüğüm.

0: Aman tanrım Ramon. Aman tanrım, bu ne? İmdat! Yardım edin! Sesimi duyan var mı? Aman tanrım!
1: Çabuk!
2: Kork! Korkun!
0: Ana hadi!
2: Korkun!
1: Koş! Hadi!

0: olsun.
1: Eve git. Ona gerçeği söyle. Yaratık peşimden gelecek.
0: Ama hikayeler hep gerçekleşiyor.
1: Öyleyse hızlı koşmalısın. Onu durdurursan bunu da durdurursun.

Lanet olsun sana! Hikayeler

0: Stella! Neredesin?
1: Peril ev.
2: Yo yo yo yo. Stella.
0: Stella! Stella!
3: Yine odasından çıkmış.
4: Çocuklar, Zera kaçmış. Onu hemen bulun.
5: Zera! Zera!
6: O işi bana bırak Harold.
5: Zera!
4: Zera! Neredesin?

sesini duyuyorum. O burada! O burada!

Sera! Sera neredesin?

0: Sera'yı gördün mü?
1: Hayır efendim.
2: Yalan söylüyor.
0: Yalan söylemezsin. Değil mi Lulu?
1: Hayır efendim. Hayır, Sera'yı görmedim. Hayır Bay Belous, lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın.

0: bizden saklanamazsın.
1: Buldum seni. Stella!
2: Lütfen! Yardım edin!
1: Herkese yardım suyu edin. Anlatıyormuş.
3: Ona ne yapalım?
1: Çünkü ağzını lütfen kapatmazsan biz seninkini
2: lütfen
1: kapatırız.
2: Lütfen! Yardım edin! Yardım edin!
1: Ait olduğun yere döneceksin.
2: Lütfen!
3: Sessiz olmazsan cezanı biliyorsun.
2: Yardım edin! Yardım edin lütfen!
0: Bir daha kaçmaya kalkarsan seni
2: lütfen
0: akıl hastanesine göndeririz.
2: Durun lütfen. Lütfen.
3: Odanda kalman
2: lütfen
3: gerekirdi.
2: Ben yapmadım. Lütfen. Lütfen yapmayın bunu bana.
3: Işığı görmeyi hak etmiyorsun.

0: senin için.
1: Stella, beni duyuyorsan, her neredeysen ona doğruyu söylemen gerek.
0: Hayır. Senin bir hikaye dinleme zamanın geldi Sera. Sen kurbandın. Şimdi de bir canavara dönüştün. Tam da olduğunu söyledikleri gibi.
1: Stella!
0: Arkadaşlarımı aldın. En sevdiğim iki kişiyi.

0: Ama senin yaptıkların... Senin suçun Sera. Hepsi senin suçun.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben

0: Durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
5: Şampiyon!
4: Şahanesin Gemini.
6: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Ne 11'deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
10: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
11: ...33 yıldır Kurban'da doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç Kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'sa'ya.
12: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ol bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
5: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
4: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
6: Red Bull kanatlandırır.
7: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
5: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Duru sıvı sabun çeşitleri 129 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Hikayeni anlatacağım. Gerçek hikayeyi, gerçeği anlatacağım. Ama öfke... Öfke son bulmalı Serah.

Sera Bellows masumdu. Gerçeği biliyordu. Ve onları durdurmaya çalıştı. Cesurdu. Kendi ailesi ona zarar vermiş ve onu yok etmişti. Açgözlülükleri, yalanları ve günahlarıyla. Hikayeni anlatacağım. Huzur bulabilirsin. Huzur bulabilirsin Sera.

0: Hikayeler can yakar. Hikayeler şifa verir. Yeteri kadar sık tekrar edersek gerçek olurlar. Bu güce sahipler. Bizi biz yaparlar.
1: Selam.
0: İyi olduğuna çok sevindim. Ve Sera'dan öğrendiğim bir şey varsa, o da asla pes etmemek. Sera'nın hikayesini tam olarak söz verdiğim gibi anlattım. Karanlıkta hikayeler yazan soluk tenli, yalnız kızı yazdım. Ve ailesinin onu nasıl bir canavara dönüştürdüğünü.
2: Birinci seçilen hikaye, yazan Stella Nichols.
0: Bazıları bana inandı, çoğu inanmadı. Çünkü Sera gibi, ben de ürkütücü bir hikaye anlatmasını bilen yalnız bir kızdım.
1: Bana yazar mısın?

0: her gün.
1: Görüşürüz.
2: Adın ne evlat?
1: Ramon Morales.
0: Hikayeler umursamayı öğretebilir. Birbirimize ihtiyacımız olduğunu itiraf ettirecek kadar cesaret verebilir. Dönebileceğimiz bir yuva verebilir.
3: Lütfen yakında eve dön. Sevgiler Stella.
0: Chuck'la Oggy hala kayıp. Ama biliyorum, onları geri getirmenin bir yolu var. Sırrı da bu defterin içinde. Onları bulana kadar da asla vazgeçmeyeceğiz.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Esay Parfümeri, Esa Ezmeci ile her şeyi ortadaya sunar. Bu gece her şey ortada, bambaşka. Vay hayat hikayesiyle, çarpıcı açıklamalarıyla ve çok konuşulacak sözleriyle şarkıcı Mehtap Yılmaz canlı yayında.
1: Gözyaşlarım gözlerimden akarken.
0: Bir yandan müzik ziyafeti, bir yandan gündemin nabzı burada. Yazar Sevda Türküsev ezberleri bozacak açıklamalarıyla stüdyomuzda.
2: Burada konu bir hayvanı insan yerine koymak ve anneler gününde bunu Türkiye'de yapmak.
0: Huzur evi tartışması. Değişen aile yapısı.
3: Anneniz huzur evinde mi? Hiç utanmadınız mı huzur evine atmaya?
0: Kadın erkek rolleri.
4: Burada kalacağım Mesut'la.
5: Ne saçmalıyorsun sen Fikri?
4: Prenses erkek oldum.
0: Ve sosyal medyayı ikiye bölen polemikler.
5: Bu övülecek bir durum değil. Herkesin çoluğu çocuğu var kardeşim.
0: Aşk, ilişkiler, şöhret ve müzik bir arada. Eğlence ve kahkaha. Şimdi Esra Ezmeci ile her

0: nasılsınız? Güzel bir güzel bir cuma gecesi olsun hepinize. Çok güzel konuklarım var. Çok keyifli bir sohbet yapacağız. Sevgili Sevda Türkü Sev, biliyorsunuz açıklamalarıyla hep gündemde. Hoş geldin Sevda. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk herkese. İyi geceler diyelim. Şimdi biz insanların gecelerini biraz hareketlendirelim, değil mi?
0: Evet.
1: Konular.
0: Mehtap.
1: Mehtap da var.
0: Mehtap şimdi bize çok güzel bir şarkı söylesin mi? Önce bir neşelenelim mi ya? Hoş geldin, gel.

0: Mehtapçığım. Hoş geldin.
1: Ay, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Bak ne kadar sevgi dolu.
1: Teşekkür ederim. Ama bak Sevda Türk'ü seni de gördüm. Keşke tık. Gözlerine kombinini böyle yapmasaydım. Biliyorum birazdan beni mahvedip yerlerden yok, yerlerden.
2: Neden kombininde ne var?
1: Ama onu çok seviyorum. Yok. Bayılıyorum ona.
2: Yok yok.
3: Ben Mehtap çok saygılı.
1: Evet. Ben onu çok seviyorum.
3: Mehtap şöyle söyleyeyim. Yaşadıklarından ders almış ve gerçekten bu hayatın bir darbesini yemiş.
1: Hem de nasıl.
3: O yüzden de pırlanta gibi bir kalbi var. Tabii kendine göre de bir işi var. O yüzden.
2: Niye dedi kıyafetimi?
3: Ya şimdi şey kısa yapın. Ya bu da açık giyiniyor canım.
2: Açık giyin.
1: Doğru söylüyor, var öyle kıyafetlerim. Sahne kıyafetlerim içerisinde var, de var.
3: Biraz.
2: Deri. Ama ne kadar zayıfmış ben.
3: Evet
2: seni
3: evet.
2: Bak,
3: evet çok zayıf.
2: Baksanıza incecik.
3: Evet bak. Yani 36 mısın? 36 beden.
1: Şu an 36 beden oldum.
3: Aynen. 36 bayağı zayıf.
1: Ama ekranda yine her zaman olduğu gibi
3: hepimiz iri çıkıyoruz.
1: Hepimiz bak evet. Ne kadar zayıfsın. Ne kadar zayıfsın.
2: Evet. Dur söyle ekrana ben bak. De zayıfım değil mi?
1: Evet. Evet.
2: Yani ben o çok şımarcası beni bir dolar.
3: Biz ekranı dolduruyoruz.
1: 6 kilo var orada yani.
2: Evet. Fark en az 6 kilo var. Beni bidon gibi gösteriyorsunuz sosyal medyada. Ben bidon değilim.
1: Hayır ben dedim ya bir yakından göreyim dedim. Çok evet. Merak ediyordum dedim.
3: Yok ya o kadar
1: yakından
3: kilolu
1: da gördüm
3: diye.
1: Yani gayet güzel fiziğinde zayıfsın da yani formundasın oo. Yani.
2: Teşekkür
3: ama
2: ederim.
3: Ama sen en zayıfın.
2: Peki sen yeni mi zayıfladın yoksa hep mi Mehtap? Bir ara sanki biraz daha kilolu olduğun bir dönem
1: yok,
2: vardı.
1: Yok benim bir hastane yatış dönemim olduğu sürece beynime pıhtı attığı o dönemde. Hı-hı. Daha sonraki kullanmış olduğum beyin ilaçlarım, kalp ilaçlarım onlarla alakalı olabilir. 4-5 tane ilaç kullanıyorum günlük. Onlardan dolayı bir de hareketliyim aslında. Hiç durmam
2: Mehtap,
1: böyle fır fır fır.
2: Mehtap sen daha gençeciksin. Neden bu kadar çok ilaç kullanıyorsun?
1: Geçmişi bir hastalık geçirdim, rahatsızlık geçirdim, bir felç durumu geçirdim. Hayır, kalbimdeki delikten olsun. Dolayı bir felç dönemi yaşadım. Ama Rabbimin sayesinde sevenlerimin duasıyla, hı-hı, annemin, babamın, ailemin, yani beni seven herkesin duasıyla ayağa kalktım. Ben hiç düzelebileceğimi düşünmüyordum, hı-hı, yani. Ayakta evet, olabileceğimi düşünmüyordum.
2: Birazcık da hayatın zor şartları, tabii, da insanlarda fiziksel evet, olarak o sağlığını bozuyor ve sağlığını etkiliyor.
1: Evet, çok etkiliyor. Hı-hı. Yaşamış olduğun çok geçmişten gelen şeyler ileride biriktiği zaman insanda bir yerde de
3: patlıyor.
1: Evet.
3: Patlıyor.
2: Mehtap ben seni çok ağlarken gördüğüm için ya da hayatını anlatırken acılı bir geçmişten geldiğin için şunu sormak istiyorum. Şimdi mutlu musun?
1: Şu anda hamdolsun çok iyiyim. Hı hı. Yetiniyorum her şeyimle. Mutlu bir yuvam var, kedilerimle.

0: peki hayvanlarımla zaman geçirmeyi seviyorum. Boş insanlarla boş vakitler zamanında çok geçirdim. Bunun bana hiçbir fayda getirmediğini gördüm. Tam tersine daha çok geriye çektiğine şahit oldum. Ondan sonra daha böyle asosyallik var aslında. Bakmayın tam böyle hani popüler kültürün içerisinde biraz biz aktif gözüküyoruz ama sahne olayımız.
1: Ama o şöyle artık insanlar ben kimle konuşsam ben kendim de öyle işimi yapıyorum. Tabii ben Mehtap'tan yaşça

0: çok ve maalesef çağımızın hastalığı yalan söylemeyi insanlar normalleştirmiş. Gözünün içine baka baka. Şimdi orada bir şey de sen tartışma çıkacaksın. Çıkacak en iyisi diyorsun işimi yapayım evime gideyim. Ha düğüne çağrılırsan gidiyorsun. Orada
1: Aferin.
0: aslında
1: Ama
0: o...
1: benim bir şey dikkatimi çekti. Çünkü artık böyle insanlar çoğaldığı için. Dedi ki kedimle köpeğimle işte şey. Şimdi bak güçlü kadınlarda bunu çok... şimdi biz güçlü kadınlar hep yalnız mı? Biz hep kedi köpekle mi yaşayacağız ya? Ha bak kime sorsam partnerler yani hiç erkek partner demedin.
2: Benim erkek arkadaşım var, 15
1: Ha
2: yıllık
1: var onun
2: hayatımda
1: yanında
2: birisi
1: kedi
2: var.
1: köpeğin
2: Evet,
1: var.
2: yani ben ama özel
0: Biz
2: hayatımı
0: şöyle diyoruz
2: yaşamıyorum.
0: Esra'cığım.
2: Evet.
0: Evli, mutlu, çocuklu herkes bakabiliyorsa evcil hayvanda alsın baksın.
1: Normal evsiz evli
0: Hayır,
1: olmayanlar.
0: şöyle yani biz bu biliyorsun geçen haftanın tartışmasıydı. Zaten onu da ben başlattım. Şöyle hani çocuğun yerine aa kedi olur köpek olur değil. Benim de evimde kedim var nasıl sevdiğimi biliyorsun. Senin de evladın var.
1: Evet.
0: Hiçbir evladın yerine aa o aynı onun gibi olmaz denmez. Ama tabii ki evin
1: Tam
0: bir
1: onu
0: parça.
1: söylemişken o reklamı hazırlasanız arkadaşlar. Onunla ilgili bir şey
0: Evet.
1: hazırlayalım. Çünkü aslında Sevda ondan
0: Evet.
1: bahsediyor.
0: Yani tabii ki o hayvan evin bir parçası oluyor. Ama neticede bir hayvan. Ya bir evlatla aynı şekilde konumlandırmak bir kere Allah'ın
1: Bir
0: gücüne
1: izleyelim.
0: gider.
1: Aslında
0: Tabii.
1: izleyicilerimiz de anlasın ne demek istiyor aslında. Bir izleyelim.
3: Bir reklam filmi ve sosyal medyayı ikiye bölen yeni bir tartışma.
4: Annesiniz galiba. Tahmin edeyim. 5 yaşında.
5: 4. Ama pek hala.
4: Öyle oluyorlar. Bende de var 2 tane.
3: Anneler Günü için hazırlanan reklam filminde evcil hayvan besleyen kadının bir köpeğin annesi gibi gösterilmesi tepkileri de beraberinde getirdi.
5: Çok tatlılarmış.
4: Okul dönüşü birbirine giriyor ortalık.
5: Bizim de park dönüşlerimiz de efsane.
3: Bir reklamla başlayan o polemik çok daha büyük bir tartışmaya döndü. Peki bu sadece duygusal bir reklam mıydı?
5: Oluşuyor.
3: Yapılan çıkışlar gereksiz bir hassasiyet mi yoksa annelik kavramıyla bile isteye oynanmak mı istendi? Toplumsal değerler değiştirilmeye mi çalışıldı?
6: Bir ömür kalbinde taşıdığında da anne olursun. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
1: Şimdi tabii burada Anneler Günü'nü hani bir hanımefendi de bir köpeğin annesi olduğunu söylüyor ve
0: evet.
1: Anneler Günü'nü kutluyor. Bu arada hep söyleyeyim yani hemen. Konuya girmeden önce hayvan sevgisi çok önemli bir
0: evet.
1: şey ve mutlaka çocuklarımıza da aşılamamız gereken bir şey. Özellikle merhametli, empati,
0: hele ki hayvanlara zulmetmek
1: sorumluluk
0: çok kötü.
1: Sahibi çocuklar yetiştirmek
0: Kabul
1: istiyorsak
0: edilecek bir şey değil.
1: mutlaka hayvan
0: Evet.
1: sevgisine yetiştirmeyiz. Ama sanırım burada senin kızdığın Sevda başka bir şey empoze edilmeye çalışıyor
0: Şöyle,
1: gibi geldi
0: şimdi bu
1: sana.
0: Bir operasyon. 2 kere 2 4. Çünkü bu reklamın ve birçok markanın Avrupa'daki reklamlarında anne, baba, çocuklar, evcil hayvan. Anne, baba, çocuklar, evcil hayvan. Türkiye'de bu reklam bayram değil, seyran değil. Yıllardır anne ve çocuk üzerine ki öyle olmalı kurgulanan bir Anneler Günü'nde bu reklam böyle bir tesadüf olamaz. Sonra bir bakıyoruz Arzu Manan bir parfüm, bir şey kozmetik markasında reklam oynuyor. O da çocuk yerine bir orkide ile konuşuyor. Hani şimdi bu kadar tesadüf. Sonra geri.
1: Ne yani ne yapılıyor burada?
0: Şimdi şöyle biliyorsunuz artık dünyada nüfus azalması sinyal vermeye başladı ve Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun yıllar önce en az 3 çocuk diyordu ve bugün Batı'da, Avrupa'da, Rusya'da, Çin'de hala o kadar kalabalık olmalarına rağmen çocuk doğurun, çocuk doğurun. Bakın doğurmazsak yok oluruz. Bunu herkes biliyor ve bu nüfusu azaltma projesinde de Türkiye'deki kadınlar üzerinden kadınları önce evlilikten soğuttular, karı koca ilişkilerini bitirdiler ve kadınları doğurmaktan soğutacak bir sürü akım yaptılar. Burada konu kadın üzerinden nüfusu azaltma projesinin bir aparatı bu. Ve o kadar belli ki bakıyorsunuz yurt dışına hepimiz gidiyoruz. Yurt dışında öyle bir çocuğu olan aile yok. Bak çok az var. Hep 2, 3, 4. Hele ki şeye git mesela Danimarka gibi yerlere oradaki nüfus daha da az olduğu için daha da çok. Ve çocuk
1: bu birazcık nüfus üzerinden
0: tabii
1: bir şey
0: nüfus
1: gibi.
0: Üzerine.
1: Sen Mehtap ne düşünüyorsun?

0: düşünüyorsun?
1: Ben bu dünyaya bir çocuk getirmeyi düşünmüyorum.
0: Neden?
1: Çünkü her şey ortada.
0: Hı.
1: Ona nasıl bir gelecek verebilirim? Sonra bir gün karşıma çıktığı zaman ben bunu istemiş miydim sen beni bu dünyaya getirdin
0: İşte
1: diye
0: bak
1: iyi bir
0: bu
1: gelecek veremezsen.
0: algıyı ne güzel işlemişler. Şimdi
1: İşledikleri için mi sence
0: ya
1: Mehtap böyle
0: bilinçaltı
1: düşünüyor?
0: tabii bak
1: Çünkü
0: bilinçaltı
1: gördükleri Sevda'm gördüğümüz
0: gördükleri
1: duyduğumuz haberleri de görüyorsun
0: tamam.
1: çıkan
0: Hayat bu
1: dünyanın her
0: haberler
1: yerinde.
0: bak canım o haberler dünyanın her yerinde var. Daha önceki yıllarda da vardı. Daha önce
1: Evet.
0: Türkiye'de daha çok yokluk vardı, fakirlik vardı. Bu ülke savaşlar da gördü. Burada zaten yapmak istedikleri sen en iyi örneksin bu arada. Hani ben bu arada şunu söyleyeyim. Bir kişinin çocuk sahibi olmamasına ben saygı duyuyorum. Ama başka kişileri çocuk sahibi olmamaya yönlendirmeye karşıyım
1: Karşı.
0: ben.
1: O zaman Mehtap sen niye bu
0: Çok
1: düşünce? Bir şey bir anlatsana bana. ebeveyn olurdum herhalde anne.
0: Ne olurdu?
1: Çok yani çok üstüne
0: Pipirikli mi?
1: düşen, sürekli takibinde olan ve bu sefer de ben kötü olurdum. Benden nefret ederdi
0: Peki
1: çocuğum.
0: Mehtap
1: Öyle
0: ne
1: büyürdüm.
0: zamandan beri çocuk istemiyorum diyorsun?
1: Çocukluğumdan beri aynı aile yaşantımı gördükten sonra o nasıl bir hayatta ailede büyüdüm. Ondan sonra ne evliliği ne de çocuk doğurmayı
0: Ama
1: hiçbir
0: işte
1: zaman
0: onun
1: istemedim.
0: yaşadığı
1: Evet.
0: travmatik
1: Peki
0: şeyler
1: sen
0: var.
1: evet.
0: Hani senin
1: Doğru.
0: nasıl, ne sana bunu hissetti? Yani benim annem böyleydi, babam böyleydi. Bilmeyenler de olabilir. Tabii ki bazı yayınlardan takip etmişlerdir ama.
1: Benim annemle babam hiç anlaşamayan, hiç geçinmeyen bir tanesi Karadenizli, Artvinopalı, bir Laz, bir tanesi Doğulu, Ardahanlı, Avşarlardan Kürt, aşiret. İkisi birbiriyle çok farklı kültürlerde olan iki
0: Çünkü bütün
1: insanın.
0: analar babalar çok her zaman çok iyi geçiniyorlar.
1: Onlar ve
0: Ay
1: birbirlerini yerlerde hep
0: ya.
1: kavga kıyamet.
0: Kavga.
1: Biz öyle bir ailede büyüdüğümüz için ben de evlenirsem bir gün aynı şeyleri mi yaşarım? Veya ben de çocuğuma benim bunu mu yaşar diye. Ben
0: Mesela
1: hiç
0: bak kaç kardeşsin Mehtap sen?
1: beş kardeşiz.
0: Beş
1: Babamın
0: kardeşsin.
1: ikinci
0: Peki hani
1: evliliğinden üçü.
0: anne baba kavga ediyor ama sana bu nasıl yani sana da farklı şekilde anne babalığı yapamama durumu yansıyor muydu?
1: Her şey.
0: İşte onun
1: Biz her şeye
0: travmatik
1: şahit
0: şeyi var.
1: oluyorduk evin içindeki.
0: Mesela
1: Yani benim erkeklere karşı da böyle bir şeyim vardı.
0: ön
1: Ön
0: yargısı.
1: yargım vardı yani.
0: Nasıl yani?
1: Erkek karakterine karşı da ön yargım
0: Babasından
1: vardı.
0: dolayı.
1: Tabii aileden gelen bir şey.
0: Nasıldır
1: Hepsi
0: erkek?
1: aynı çıkabilir.
0: Nasıl erkek nasıl
1: Ya
0: senin
1: böyle
0: gözünde?
1: şiddet uygular. Aldatır. Ne bileyim yalancı. Her türlü şey yapabilen bir erkek portföyü kafamda vardı
0: Yani
1: yani.
0: baban öyleydi. Öyle
1: Ya
0: demek
1: babam
0: istiyorum.
1: hani babam aslında iyi bir insandı ama hayata tutunamadı kendisi kendi onun da kendi hayalleri vardı. Annemle anlaşamadılar. Ama olan ortada bize oldu, çocuklara oldu.
0: Peki
1: Herkes kendi hayatını kurdu ama biz daha
0: ne
1: bir
0: oldu
1: fark.
0: Size?
1: Yani
0: Bilmeyenler için sen hiç
1: onlar
0: bilmiyormuş
1: ayrılıp
0: gibi anlat.
1: boşandıktan sonra tabii ki biz annemle beraber yaşamaya başladık. Bizim tabii ki kötü dönemlerimiz çok fazla aşırı derecede oldu. Dört tane kardeşle beraber ben kaldım. Birisi kendini feda etmek zorunda bir ailede. O da ailenin en büyüğü olur. Okusaydım arkeolog olmayı çok istiyordum ve okurdum da. Hem dışarıdan çalıştım, lise diplomamı aldım. Yani hem çalışıyordum, işe gidiyordum hem de dışarıdan
0: Kaç
1: diplomamı
0: yaşında
1: aldım.
0: çalışmaya başladın?
1: 15-14 yaşlarında ben çalışmaya başladım.
0: Ne iş yapıyordun sen?
1: Şarkıcılık yapıyordum, şarkı söylüyordum. Ankara'daki gazinolarda şarkı söylüyordum. Hepsinde gecede 5-6 tane gazinoda çıkıyordum sabahlara kadar. Şarkı söylüyordum. Erkek kardeşim üniversitede
0: 14
1: okutuyordum.
0: yaşında.
1: Hacettepe'de üniversite okuyan bir erkek kardeşim vardı. Onun mezun olmasını bekliyordum. Bırakacağım diyordum. İki tane de kız kardeşim var. Onlar da bekar. Onların sorumluluğu da bende. Dul bir kadın bende. Bunların hepsi için ben bir erkek gibi nasıl anlatayım sana? Yani erkek gibi böyle bir zırhla büyüdüm. Yani hep böyle.
0: Peki
1: Yani.
0: hani gazinolarda çalışıyorsun 14 yaşında nasıl başladın? İlk hani o dönemi de bir dinleyeyim. Sen nasıl 14 yaşında ilk gazinoya başladın?
1: Kaçak olarak çalışıyorduk, şarkı söylüyorduk o zamanlar. O zaman bundan 20-30 sene önceki olaylar ya. 30 sene önceki olaylar. Şimdiki durumlarını bilmiyorum ne olduklarını. Bunlarla ilgili eleştirilerde de bulunmuşum zaten. Hatta Sevda abla da benimle aynı fikirdeydi. Ve o da çok güzel konuştu. Harika konuştu. Onu da tebrik ediyorum. Arkasında durdu bu işin. Ve ben yapılan şeylerin yanlış olduğunu ve
0: Neyin?
1: gösterilenlerin bu olmadığını.
0: Şu
1: Dilber.
0: Dilber dizisiyle başlayan tartışmada sanki böyle pavyonda çalışmak tehlikesiz. Pavyonda çalışanlar hani gazinoya gidiyor da böyle
1: Bravo.
0: işini yapıyor çıkıyor. Orada zorbalık yok, orada kötülük yok. Orada o kadınları
1: Özendirici oldu.
0: başkalarına servis

0: etmek yokmuş gibi. İşte ben o dönem bu konuyla mücadele ettim. En beni Mehtap da sağ olsun benim içinden gelen ve olayı bilen bir insan olarak, yaşayan olarak çok doğru söylüyor dedi. Hatta
1: kimseden de tepki ilgili çıkmadı, bir araya gireceğim. Onunla ilgili bir araya gireceğim. Bir saniye bir VTR'miz var. Bir izlesin, izleyicilerimiz de hatırlasın.
2: Bak herkes de övdü. Bir ikimiz ya düşman
3: olduk. Dilberenin barkın yok mu? Aklında duruyorsun.
4: Bir dizi, bir sahne ve günlerce konuşulan bir tartışma.
3: Vay vay! Vay vay!
4: İnci tanelerinin Dilberi sadece ekrana değil, Türkiye gündemine de damga vurdu.
5: Vay nazik soydu.
4: Kimine göre bu sadece bir diziydi. Kimine göre ise toplumsal bir yaranın normalleştirilmesi.
2: Bizim ünlü sektöründeki insanların bunu çok çıkıp da oynayıp sahnede övmeye çalışmaları. Hani bu övülecek bir durum değil. Herkesin çoluğu çocuğu var kardeşim burada.
4: Tartışma büyüdü. Ünlü isimler birbirine girdi. Sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.
6: O dans sadece bir dans değil. Onların temsil ettiği pavyon kültürü binlerce kadının acısıyla yüklü. Yani dans ederken bu acıların üzerinde tepiniyorsunuz aslında fark etmeden.
4: Bugünlerde ise dizinin sona ermesiyle tartışma da sona erdi. Peki bu polemik neden saman alevi gibi söndü? Toplumun kanayan bir yarası nasıl unutulup gitti?
3: Rüzgar vurur yine bana gelir, kimlere güvenirsin? Sırtımdan vurur burnumdan.
1: Şimdi bu dizide Dilber karakteri aslında pavyonda çalışan bir genç kızı anlatıyor ve ama bu çok fazla sosyal medyaya yayıldığı ve hatta bazı örnekleri de çıktığı için pavyon sanki pavyonda çalışmak kolay yolla para kazanılan, hani özenilen, sadece dans edilen
0: sadece şunu söyleyeyim,
1: bir yer gibi gözüktü. Mesela ama sonrasında oldu, hani bununla ilgili polemikler de yapıldı ve sosyal medyada viral olduktan sonra...
0: Onu işte dedim ya, bak ben dedim ki pavyonları kapatalım, Dilberleri kurtaralım. Yüksek sesli erkekler ne yapacak dediler. Abi bana kadın haklarından söz eden, sen kadın düşmanısın diyen, bu ünlüsü ünsüzü, sanat sepet takımı falan filan.
1: Pavyonlar kapatılsın dediğiniz
0: için mi? Ben dedim pavyonları kapatalım, Dilberleri kurtaralım. Yani Dilber orada mecazi. Aynen erkekler ne yapacak? Ya bunlar kadın hakları. İşte bana diyorlar ki sen kadınla da düşmansın. Acaba ne kadına yapayım? Kim düşman? Hı-hı. Bir de mesela o dizide Hı-hı. gösterilen pavyon şeyi öyle güzel bir pavyon ortamı yok. Hı-hı. Kadınlar adeta çırılçıplaklar. Hı-hı. Kadınlar orada bu kadar basit, bu kadar nasıl diyeyim? Gerçekten ben bir kadın olarak kadın kimliğini yani... bu kadar ayağa düşüren, bir ortamın sanki orada o işte Dilber karakterini oynayan normal bir düğünde giyilen elbise gibi giyiyor, oynuyor. Bir de posta koyuyor müşterilere, ağzını burnunu kırarlar, avucuna ayaklarını da kırıp verirler.
2: Gördüm de.
1: Peki sen neler gördün Mehtap?
2: Ya Esra, o kadar çok şeye şahit oldum ki. Yani 15 yıla yakın şarkı söyledim. 6-7 tane bir gecede pavyon sazlarımla geziyordum. Hı-hı. Her yeri, Ankara'nın bütün pavyonlarında.
0: Hı-hı. Zaten Ankara.
2: Ya, tabii Ankara'nınki bütün pavyonlarında. Evet. Hepsinde çıkıyordum gecede 5-6 yerde. Bu anlatılan... Bu gösterilenlerin hepsi yalan. Hı hı. Çünkü sabah 5 olduğu zaman, 6 olduğu zaman çıkacakları zaman kızlar zaten yarısı çıplak ve yarı baygın bir şekilde kulislerde yerlerde yatarlar. Üzerlerine masa örtülerine serilen örtülerin serildiğine şahit oldum. Üzerlerinden komilerin atladığına şahit oldum. Kızlar orada ayıldırılacaklar. Tekrar masaya gönderilecekler.
1: Yani alkol içmekten mi baygın halde yatıyorlar?
2: Alkol içmekten tabii.
0: Tabii içirmesi lazım ki hesap yazsın.
2: Evet. Şunlara da şahit oldum. Mesela ilk zamanlarında geldiğimde üniversitede okuyan, o zaman Ankara'da üniversitede okuyan çok tuhafıma gelmişti. Dolaplarına kitaplarını kilitlerlerdi. Hı hı. Geldikleri zaman. Ben de soruyordum, dedim ki öğrenciler. Hı hı. Bunlar sabahleyin makyajlarını falan temizleyip şeylerini yapıp okuluna gidenlerden vardı. Ve şu da var. Bu camianın

0: içerisinde, bu kızların içerisinde bu sektörü sevip ölen bayılan kızlar var.
1: Nasıl
2: var
1: yani? Ne demek
0: Şimdi
1: istiyorsun?
0: hepsi de bundan nefret ediyor diye bir şey yok. Hepsi, bazılarını görüyorum bazı sosyal medyalarda, övdürücü, şu kadar para
2: Evet.
0: kazanıyoruz, şunu yapıyoruz. Bunların bazıları kendi isteğiyle orada çalışıyorlar.
1: Mehtap, sana şunu soracağım. Sen şimdi bu yaşamı yaşadın. Sen nasıl sıyrıldın oradan? Şimdi sen öyle anlattığın şeylerde çok korkunç bir hayat
0: Ben
1: şekli.
0: oralarda şarkı söylerken kardeşim de zaten mezun olmasına çok kısa bir süre kalmıştı. Ben de diyordum ki bitiririm, Antalya'ya giderim, bir tane dükkan açarım kendime, normal esnaflık falan yaparım diye düşünüyordum. O dönemde de kardeşim Hacettepe'yi birincilikle bitirdi, tıp fakültesini. Ondan sonra diplomayı aldıktan sonra, hastanede de göreve başladıktan sonra dedik benim işim bitti. Buralarda bitiyor, bırakacağım. O dönemde oraya nadiren ilk defa gelen bir beyefendi, ilk defa düşen birisi, o da benim gibi, yani ben 15 senedir artık oralardayım. Gelen birisi orada, o benim, ben çünkü oradaki kızlar gibi falan değildim, çok farklıydım. Gündüz normal giyinirdim, saçımı makyajım hiçbir şey, bir abartı olmazdı, normal bir genç kız gibi gezen bir insandım. Onların yaptığı hiçbir şeyi takılıp yapmazdım yani. Farklıydım, sanki ben hani şeye gidiyorum, gündüz saatim var, şu saatte gidiyorum, sabah şu saatte çıkıyorum gibisinden. Orada tanıştırmış olduğum bir beyefendi, şu andaki de hayatımda olan insan, hala 15
1: Aa,
0: senedir. Ve
1: oraya
0: bana
1: ilk
0: dedi
1: kez
0: ki,
1: geliyor ve 15
0: evet,
1: senedir.
0: benimle tanıştı ve dedi ki senin buradan dedi hemen çıkmanı istiyorum. Hemen çıkartıyorum seni buradan.
2: Ay.
0: Peki nasıl yapılacak? Bak, o kadar insan tanımıştım orada. Kimseden böyle bir, bana böyle bir teklif gelmemişti. Ve benim kimliğimi alıp, benim kayıt yaptırıp gidip de Ankara'daki otelin kapısında yarışmaya sokan o şahıstır, o kişidir.
1: Popstar yarışmasına o
0: Evet, o
1: soktu.
0: kişidir. Ve ben birinciyi kazanamadığım halde ikincisini de bana sen kazandın, seni İstanbul'dan çağırıyorlar diyen de o kişidir. Benim hayatımda çok önemli, çok değerli olan bir insan.
1: Yani 15 yıldır bu
0: Hala
1: kişiyle
0: beraber
1: birliktesin.
0: olduğum insan. Arada sırada bizim kavgalarımız olmuştur, küsmüşüzdür, bir
1: O
0: ay iki ay
1: herkes de
0: görüşmemişiz
1: oldu.
0: bilmem. O herkesin içerisinde oluyor ama vazgeçemediğim ve benim arkamda sapasağlam duran bir insan ve beni o hayattan çekip böyle bir anda çıkartan bir insan.
1: Evlenmediniz değil mi
0: Ya
1: Mehtap?
0: evlen, çünkü ben de babadan dolayı, anneden dolayı bende bir evlilik fobisi var. Ben bunu psikiyatrımla da konuştum, psikoloğumla da konuştum. Bunları
2: Psikoloğunla
0: anlattım.
2: da konu.
1: Evlenmek yani istiyordur beyefendi
0: Evlenmekten
1: mutlaka.
0: nefret ediyorum.
1: Evlenmek ne gibi geliyor sana?
0: Yani sanki evlendiğim zaman sanki annemle, bu annemin yaşadıklarını ben yaşayacağım o kocamdan, veya bana bir gün geçip karşıma diyecek ki ben seni oralarda çalışıyordum da oralardan aldım diyebiliriz
1: Söz
0: belki de.
1: hakkı olmasın diye mi üzerinde?
0: Ben asla, ben böyle çok
2: Ya tabii
0: mutluyum.
2: şimdi şöyle toparlayayım ben. Mehtap bizim için hayat mücadelesi verme konusunda ve dik durma konusunda iyi bir örnek. Ama evlilik konusunda onun düşünceleri yaşamış olduğu ağır travmatik durumlardan dolayı olduğu için bizler diyoruz ki evlilik çok güzel bir müessesedir. Mutlaka evlenin,
1: Bak.
2: yaşınızı geciktirmeden evlenin, mutlaka çocuk sahibi
0: Belli de
2: olun.
0: olmaz. Belki de önümüzdeki
1: Belki
0: sene falan
1: 15 yıl
0: evlenirim de bir
1: olmaz.
2: Esra ile ben nikah şahidin olurum.
1: Evet,
0: Valla
1: oluyor.
0: benim bir anda karar verebilirim.
1: Bak.
0: Çocuk sahibi de olmak istiyorum diyebilirim. Onun da
1: Geliriz,
0: bir
1: geliriz,
0: anda verebilirim.
1: geliriz.
0: Öyle öyle de bir
1: Burada da
0: kadın
1: o
0: öyle.
1: zaman günümüz ilişkilerinden
2: Tabii.
1: biraz konuşmak için. Böyle hafif de eğlence açalım.
2: Evet.
1: Biliyorsunuz Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, onlar da aşkı dolu dizgin yaşıyorlar ama bir
2: Sorma.
1: dans yaptılar. O da ilişkilerle ilgili çok polemiğe sebep oldu.
2: Evet.
1: Oradan da farklı yani aslında prenses erkeklere de geçeceğim. Ama bir şu dans hazır mı arkadaşlar? Hazırsa bir görelim. Bakın partnerinize siz öyle dans ediyor musunuz? Değişik bir dans çıkmış. Herkes partneriyle böyle dans ediyormuş artık.
0: Yok, ben hiç böyle dans etmiyorum. Güreş
1: Bir
0: gibi
1: gör.
0: oluyor.
3: Gözlerime bak. Çift Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in tutkulu dansı sosyal medyayı salladı. İkilinin dansını çok beğenenler de oldu, T'yi alıp eğlenenler de. Ama asıl sürpriz Serenay Sarıkaya'dan geldi. Kendileriyle dalga geçen bir sosyal medya kullanıcısına beklenmedik şekilde destek verdi. Ve o video bir anda daha da viral oldu.

0: derken gündeme bir isim daha girdi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar da o çok konuşulan dansı taklit edince sosyal medya adeta yıkıldı.
1: Selenay, ben kusura bakmayın. Dayanamadım valla.
2: Kırmadım.
3: Nasıl buluyorsunuz Mert Demir'le Serenay Sarıkaya aşkını ve dansını?
4: Şöyle söyleyeyim, ben Mert Demir'le Serenay Sarıkaya'nın çok iyi bir aşk oyunu oynadıklarını düşünüyorum. Ve bu ilişki asla gerçek değil bana göre, benim fikrim.
3: Neden?
4: Yok değil, görüyorsunuz zaten, aşk farklı bir şey. Onun büyüsü sizi de alır içinize. Ve bunun böyle bir PR aşkı olduğunu düşünüyorum. Bunun da yapılma sebebi, bunlar ara ara gündeme geliyor. Mert'in yeni bir albümü falan, single'ı çıkacaktır kesin. Hı hı. Serenay zaten gündemde oluyor yani, orasını
3: atıyor. Bu reklamla ilgili bir davranış
4: yani
3: mı?
4: Yani kendi PR, reklamla demeyelim, bunların PR. Bunlar bir ara tam ayrılıyorlardı. Bu Ayşe Barım olayları falan patlayınca, başka olaylar patlayınca tekrar bir hemen bir ilişki moduna geçtiler. Hmm. Yoksa bu ilişki bitti bitmedi konuşulurken, ya ben şahsen bunların kesinlikle öyle bir aşk yaşıyorlar falan filan inanmıyorum. Zaten Serenay'ın kalemi değil Mert.
3: Niye?
4: O daha olgun adamları
5: olgun
4: seviyor.
5: Evet.
3: Olgun seve. Ya, genç mi kaldı Mert ona? Tabii. Ne diyorsun sen?
6: Şimdi yani. Ben de aynı Sevda Hanım'la beraber aynı şekilde.
4: Milleti kandırıyorlar, işleri
6: aynı
4: bu. Millet de kanmayı seviyor.
6: PR olduğunu düşünüyorum bu ilişkinizde zaten. Bizim sanat camiasının içerisinde onlara yakın olan kitlelerin de konuşmuş olduğu şeyleri duyduğumuz şeyler bunlar.
3: Sizler de böyle gerçek olmadığını düşünüyorsunuz Serenay Sarıkaya'nın ilişkisinin? Hepiniz aynı mı düşünüyorsunuz?
7: Bana geçmiyor. Nedense ben bu akşam...
4: Ben işte duygu dedim, geçmiyor. Mesela şu var. İtalya'ya yerleşecekmiş Serenay Sarıkaya.
6: Aynen.
4: Doğru
3: bak,
4: mu?
3: Bu da sevgilisiyle öyle dans ediyormuş. Gel. Evet. Herkes öyle dans etmeye başladı.
4: Gerçekten.
3: Evet bak. Ha. Partneriyle dans etsin.
4: Allah cezanızı versin.
3: Evet, onlar da hep öyle dans ediyor.
4: Kal.
3: Dans etsinler bakayım nasıl bir dansmış. Gösterin bakayım. Niye bu böyle
4: kafasını
3: müziksiz be?
4: Kafasını tutacaksın ama.
3: Bir müzik açın Allah aşkına.
4: Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bak işte.
6: Olaya bak. Gibi.
4: Gençler de hemen paylaştınız mı Serhat?
3: Ne dilberi?
6: O nereden
3: bravo
6: çıktı?
3: Bravo size. Bravo arkadaşlar. Çok güzel dilberi açıyorlar.
6: Beni delirtmeye çalışıyorlar.
3: Kafasını tutacaksın, kafasını.
4: Utanıyorlar. Sosyal medyada
3: ama
4: utanmıyorsunuz.
3: He?
4: Bana bakın. Sosyal medyada utanmıyorsunuz. He? Orada da milyonlar var.
3: Ha?
4: Bunlar var ya bunlar.
3: Nasıl, bir dakika size soracağım. Böyle dans edince aşık mı oluyorsunuz birbirinize? Evet diyor bak.
4: Oğlum siz kusura bakmayın yani. Böyle dansla insan aşık mı olur birbirine?
3: Böyle olunca dans aşk mı oluyor? Bir dakika bu...
4: Tabii evet, dokunma
3: ama size
4: falan.
3: Yok, gerçek söyleyin. Nasıl gerçekten? Yani böyle bir kafadan tutup titreşince belki bir enerji alıyordur.
4: Hayır,
3: ne
4: hayatım enerji değil. Yaklaşıyorlar, nefes değiyor otomatik olarak.
3: Ha?
4: Öf.
3: Bir şey oluyor mu söylesene.
4: Yani
8: oluyor, etkileşim oluyor tabii ki.
3: Etkileşim oluyor.
4: Çocuk daha değilsin Esra.
3: Kafasını tutup dans eden de etkileşim oluyormuş. Sen söyle Başak.
9: Ben de öyle düşünüyorum bu arada. Gözler daha iyi net görebiliyorum.
3: Bak gençler için bu aşk dansıymış. Kafana tutunca
4: gençlere
3: ne oluyor?
4: Gençlere zaten sebep olsun.
9: Ha? Orada aslında kafa tutulmuyor. Daha çok böyle o anın ambiyansıyla.
4: Enseden tutuyorlar.
9: Tabii şurada. Aynen.
4: Kafanın arkasında. Aynen.
3: Yani orada bir etkileşim. Bak gençler etkileşim. Siz karı koca hanımefendiyle beyefendi. Siz böyle bir şey yapsanız, dans etseniz aşkınız artar mı? Arkada kocanız var.
6: Amcama da sorun amcama. Ben amcamla yapayım dansı.
7: Eşim artmaz diyor. Sizce beni de çok etkilemez.
3: Nasıl dans etse etkiler sizi?
7: Ya biz normal klasik danslar ediyorduk ama artık...
4: Salon dansları.
7: Salon dansları falan ediyorduk.
3: Gelin siz de dans edin. Gelin buyurun.
7: Yok şimdi etmeyelim.
3: Niye?
4: Onlarınki şey etmeyelim. Sevdiğim ha? Bir genç
7: yok,
4: kadını.
7: Yok bu akşam etmeyelim.
3: Bu akşam etmeyeceksin.
7: Evet, başka
3: bir beyefendiye
7: akşam.
3: De sorayım. Size etkiler mi bu dans?
10: Etkilemedi, hiç etkilenmiyor.
3: Hiç amca öyle aşk dansı değil bu.
6: Yani, evet.
3: Neden?

0: öyle.
1: Siz nasıl dans etmeyi tercih ederdiniz?
0: Daha farklı.
1: Nasıl?
2: Kibar.
1: Yani kafadan tutmayarak, nereden, ne yaparak yani? Bir söyleyin biraz. Eşinizden izin almadan konuşabilirsiniz.
0: Yok, konuşamıyorum.
1: Konuşamıyor eşinden. O eşinden izin almadan konuşamıyor.
2: Konuşmamalı zaten.
1: Aa bak.
2: Konuşmamalı zaten.
1: Öyle mi?
2: Yok öyle. Hem evli olacak hem konuşacak. Yok, kadın da konuşamaz istediği gibi. Evliliğin sınırları vardır. Şimdikiler istiyor ki ben hem evli olayım, hem ilişki yaşayayım, hem kafama göre her şeyi konuşayım. Yok öyle bir dünya ya. O yüzden ilişkilerin suyunu çıkarttılar.
1: Bence ama evet, ben ne düşünüyorum? Bir dakika. Bence ilişkiler en çok erkekler yüzünden bitiyor. Erkekler çok prenses olmadı mı ya?
2: Hayatım, ne yapsınlar? Kadınlar birdenbire erkekleşince onlar da dedi ki bari biz prenses olalım dediler.
1: Ama bence erkeklerin işine geldi. Sorumluluk almıyorlar böylelikle. Her şeyi kadın yapsın. Hayır, parayı onlar harcasın.
2: Erkekler dedi ki abi her şeyi ben yapacağım. Fedakarlığı ben yapacağım. Dizi de ben çökeceğim. Diz çökeceğim. Evlenmeyi de ben teklif edeceğim. Aa, ondan sonra kadın kafasına göre takılacak. O zaman ben sorumluluk almak istemiyorum. Aslında erkekler gözünü açtı.
1: Ben erkeklerin çok şımardığını düşünüyorum. Bence erkekler çok şımardı. Çünkü artık kadınları çok kolay elde ediyorlar. Eskiden işte, bir kadını elde etmek için çok çabalardı. Şimdi olmazsa next diyor. Hadi sıradaki.
2: Peki bunu neden yaptılar? Özgür kadın. Tamam, kadın özgür olsun ama savruk olmasın. Kadınlara özgürlük özgürlük diye diye özgürlüğü açtılar. Kadınlar kendilerini savurdular. Kadınlar özgür. Eskiden erkekler çoklu ilişki yaşardı. Aldatırdı falan. Ah, dünyanın ne şerefsiz erkekleri olurlardı. Şimdi kadınlar da erkekler gibi hovardalık yapıyor. O çiçekten o çiçeğe konuyor. Oradan bal alıyor, buradan bal alıyor. Ne oldu? Siz erkeklerin yaptığını beğenmiyordunuz. Şimdi erkekler gibi. Kadınlara özgürlük adı altında kendi değerlerini düşürdüler.
1: Ben bir her zaman diyorum ki bir kadının öz değeri gerçekten Allah. Kadın bir pırlanta gibi. Şimdi tabii. Kadını ne kadar zor elde edersen yani bir kadın hemen birliktelik yaşamayacak, hemen buluşmayacak, hemen ilişkiye girmeyecek, hemen kabul etmeyecek.
2: Hayatım, o zaman bugün ne olur, o gün tanışıyorlar, akşam yemek, gece birlikte, ertesi gün
3: aşk bitti.
2: Elektrik alamadım ben.
3: Bitti. Onlara günübirlik ilişki deniyor.
1: Yani şu prenses erkekler videomuz hazır mı arkadaşlar? Bir görelim prenses erkekleri.
4: Dünya değişiyor, insanlar değişiyor. Peki kadınlar ve erkekler bu değişimden nasibini nasıl aldı?
3: Vay yavrum, alayım mı seni akşam? Gelsene.
4: Kadınlara göre erkekler değişti. Artık daha uzak, daha ilgisiz, daha kaçak. Bir zamanlar evin direği denen erkekler gerçekten de değişti mi?
5: İsmiyelik sağlık ya. Burama kadar geldim ya. Biri geliyor, bağırıyor bana. Sen bana bağıramazsın.
4: Kadınlarsa artık kendine daha güçlü, daha özgür ve daha bağımsız bir rol çizdi. Ve artık eskisi kadar tahammülkar değil.
6: Nereye gidiyoruz ya? Gitmiyorum. Burada kalacağım Mesut'la.
7: Ne saçmalıyorsun sen Fikri?
6: Prenses erkek oldum.
4: İçinde olduğumuz bu yeni çağda erkekler anlaşılmadığını, kadınlarsa yükün hep kendilerinde olduğunu söylüyor. Kimse eski rolleri kabul etmiyor. Peki suçlu kim? Çözüm nerede?
8: Sen niye yemiyorsun?
9: Ya ne demek niye yemiyorsun Bilur ya? Saçlarımı kestirdim, sakallarıma şekil yaptım. Hiç ilgilenmiyorsun ya.
4: Kadın erkek arasındaki denge nasıl kurulacak?
5: Ve hiçbir takım arkadaşım gelip de ne hissettiğimi sormadı. Travma yaratıyor bu bende ya.
1: Şimdi sence erkekler prenses oldu mu Mehtap?
3: Bence lady'ler bazıları.
1: Lady'ler evet. Ne demek lady erkek?
3: Yani mesela geçen gün bir arkadaşla konuşuyoruz, diyor ki piyasada çok fazla erkek kalmadı diyor. Neden dedim. Onlar diyor artık diyor hani daha çok diyor biz diyor erkek gibi olmaya başladık. Onlar diyor artık diyor daha kadın
2: olmaya başladı. Ama şimdi kadınların istekleri o kadar bitmiyor ki ve evliliklerde de bütün faturayı erkek ödüyor ve erkekler cidden kadınlardan artık ürkmeye başladılar. Parası olan erkekler elde edebileceği kadınlarla gününü gün ediyor. Ciddi ilişkiler kalmadı ve ben sana şunu söyleyeyim. Benim cemiyet hayatından çevrem var, muhafazakar camiadan var. Her çevreden erkek çocukları annelerine

0: anne senin etrafında bilindik bir aile varsa görücü usulüne hızla bir dönüş başladı.
1: Doğru, evet, onu ben
2: belki
1: bilmiyorum.
2: Tanıştırmalık.
0: Ben tabii bak ben şuna da çok üzülüyorum. Şimdi kadın tabii ki özgür olsun. Biz de özgür bir kadınız. Özgürlüğümüzü yaşıyoruz, çalışıyoruz falan filan. Fakat kadınları özgürlük adı altında kadınlık kimliğinden çıkardılar.
2: Çıkarmamak
0: Bu
2: lazım.
0: yanlış. Bana göre de şunu söylüyorum. Yani erkek ve kadını Allah birbiri için yaratmış ve evin reisi erkektir. Ama hayatın ruhu, dünyanın dengesi, evin dengesi kadındır. Yani burada evin reisi erkek olması faktörü kadını ezecek anlamına değil. Ama burada rolleri değiştirdiler.
2: Değiştirmemek lazım. Şimdi erin ve
1: erkeklerin kadınlara olan şiddeti çok fazla arttığı için kadınlar da artık kendilerini koruma mekanizmasına geçiyor. Yani kendini ezdirmemeye. Hiçbir zaman da
0: bak, ezdirmeyin
1: kendinizi.
0: O ama yanlış bir tutum.
2: Şiddetten şimdi tek bir kimlik
1: şiddet.
2: Yok aslında.
1: Tabii.
2: Eril ve dişi dengesini hiç
0: tabii.
2: bozmamak lazım.
0: Lazım.
2: Çünkü erkeği takdir etmek, saygı
0: tabii,
2: duymak
0: tabii, tabii,
2: önemli.
0: Tabii.
2: Erkeğin de
1: dayak yiyen erkekler de çok var evde şiddet gören.
2: Erkeğin de kadına sevgi
0: tabii.
2: duyması,
0: Onlar
2: aynı zamanda ilgi göstermesi, zaman ayırması. Yani kadının beklediği gerçek, hani kadın, dişi özellikle kadın şefkat bekler, sevgi bekler,
0: Yıldız
2: ilgi bekler. Erkek ise
0: Yıldız
2: daha saygı
0: Tilbe'nin
2: duyulan veya erkek eril özellikleriyle sorumluluk sahibi,
0: bir.
2: İlişkiyi çözen kişi
0: Şimdi
2: olmalı.
0: şu oldu Esra'cığım. Erkek çalışacak, kadın da çalışıyor olabilir. Ama öyle bir noktaya getirdiler ki bakın bu ülkede eğer bir kadına bir erkek tacizde bulunduğu zaman anında linç ediliyor ki yanlış ve tutuklanıyor. Ama bir kadın bir erkeği taciz ettiği zaman aynı şey kadın üzerinde yapılmıyor.
2: Taciz derken
0: Yani mesela şunu
2: cinsel
0: söyleyeyim.
2: taciz anlamında.
0: Hayır, duygusal taciz, fiziksel taciz. Bak mesela bir erkek boxer şortla sokağa çıksa ve böyle üstünü falan açsa hemen polis alıyor götürüyor. Ama bugün bana göre sokakta teşhirci bir şekilde giyinen kadınlar erkekleri taciz ediyor.
1: Geçen gün havaalanında
0: ya böyle
1: denk
0: bir
1: geldim,
0: şey
1: böyle bir şey
0: olmaz.
1: yok.
0: Yani şimdi
1: Evet, doğru.
0: bu erkekten sen evliya olmasını bekliyorsun. Hiçbir şekilde
2: Şimdi birazdan
0: meşru değil.
2: birazdan detaylı bunu konuşalım.
0: Evet.
2: Çok önemli bir şey söyledin ama Mehtap şimdi bir güzel bir şarkı
0: Söylesin
2: söylesin bana.
0: bakalım.
2: Sesin muhteşem.
0: Olur, peki.
2: Hadi.
0: Tamam.

0: ben. Terk edip de gidenleri.
1: Sonra birlikteyiz.
2: Esay Parfümeri'nin katkılarıyla hazırlanan Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
16: Sadece duruladım.
15: Özel bir formülün var mı?
16: Sadece duruladım.
15: Hadi ama.
16: Sadece duruladım.
15: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
17: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
18: Bravo valla.
16: Sen de sadece Duru'la.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
19: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Damla önce çok eğlenceli.
12: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen. Hesap

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Beyaz giymeye bayılırım.
3: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: Sonra mutfak grisi oluveriyor.
3: Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişletilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol.
9: Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
10: Damla bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
14: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
15: Donuyoruz Yüksel abi.
14: Bu havada.
16: İnternette donuyoruz.
14: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
17: Üst geçine bak abi.
14: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
18: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
14: Şak diye internet, tak diye evinizde.
19: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
20: Esay Parfümeri'nin katkılarıyla hazırlanan Esa Ezmeci ile Her Şey Ortada devam ediyor.
21: Şimdi efendim, tam arada biliyorsunuz bu sene de bizim en çok ilgimizi çeken, en çok işlediğimiz konulardan biriydi. Allah rahmet eylesin diyelim tekrardan. Güllü ile ilgili konuştuk. Aa. Mehtap'la da arada. Mehtap, sen hiç Güllü ile sahne aldın mı?
22: Güllü ablayla bizim aynı kadroda beraber sahne almadık ama çok yıllardır tanışırım. 10 senedir Güllü ablayla. Onun ölümü beni gerçekten
21: etkilemiştir.
22: Çok üzdü. Bugüne kadar hiçbir yerde konuşmadım. Hiç, her sahnesinde giderdim. Aynı orkestra şefimiz, hem benim şefimdi orkestram, hem kendisinin orkestrasıydı. Ve Güllü ablanın o kadar muhteşem bir kadındı ki şu anda söyleyeceklerimi belki Türkiye'de ilk defa duyacaksınız. Birçok programdan bana vefatından sonra
21: bildiğinle
22: alakalı. Ben çok üzgün konuşmadım. Yani Güllü abla konusu çok değişik. Hayatını çocuklarına feda eden bir kadındı yani.
21: Çok düşkündü.
22: Her çocuğum. Zaman derdi ki, bir gün beni aradı gece. Buyur abla dedim. Kızım dedi. Bir tane dedi şarkın var ya senin, Bergen'den okuduğun. Seni kalbimden kovdum. O şarkıyı dedi beraber dedi yapar mıyız dedi. İkimiz düet dedi. Aranjörü ayarlayalım, stüdyoya geçelim dedi. Orada dedi beraber dedi bu şarkıyı okur muyuz dedi. Abla dedim. Emret. Sen iste, ben seninle her şeyi, her şeye varım. Hı hı. Güllü ablanın içinde o bir kalmıştı. O bizim o düetimiz.
21: Seninle birlikte bir düet yapmak
22: istiyordu. O düet, seni kalbimden kovdum Bergen'i. Beni nerede

0: görse, nerede olsa, bak o şu görüntüler bir hafta öncesine ait ölümünden. Şu görüntüler. Yanındaydım. Ferdi Bey'in, Ferdi Aydın'ın mekanı orası. Güllü ablaya en çok destek verenlerden bir tanesi. Güllü ablaya dedim ki sen ne zaman istiyorsan abla dedim. Tamam ayarlıyorum dedim. Beraber dedim stüdyoya giriyoruz ve bu şarkıyı dedim
1: Yapalım.
0: okuyoruz. Yıllar öncesinde de bundan ta çok böyle
1: Ben bir dakika bir şey soracağım Mehtap. Şimdi bunu konuşurum nasıl tanıdığını söyleyeceğim ama sen tabii şimdi kızı Tuğyan cezaevinde daha mahkemesi görülecek ama sonuçta kasten üst soydan tasarlayarak annesini öldürmekten cezaevinde. Sen buna yani anlatmış mıdır bilmiyorum bu kadar çocuklarına
0: Şimdi
1: düşkün ama.
0: Esra, Güllü abla ailesiyle ilgili, çocuklarıyla ilgili kimseye bir şey anlatan öyle bir kadın değildi. Bu bir. Çünkü her zaman çocuklarını savunan ve çocuklarını koruyan, kollayan bir anneydi. Yıllar önce stüdyodayız beraber. Geldi. Dedim ki abla dedim ya nereden geliyorsun? İşte bilmem nerede bir pavyonda çıkmış geliyor. Çalışıyor, şarkı söylüyor. Abla dedim senin gibi dedim bir ses dedim. Buralarda dedim yani. Neden dedim ya abla dedim ya. Niye çıkıyorsun dedim yani buralarda. Sana yakışmaz abla dedim. Bırak dedim. Kızım dedi çocuklar var dedi. Onların okul masrafları var dedi. Okulu işlerim çok kötü dedi. Durumum iyi değil dedi. Maddi olarak
1: Yani hep
0: dedi.
1: çocukları için çalışan bir
0: Maddi
1: anneydi.
0: olarak iş bulamıyorum. Düzgün yerlerde kaşe yüksek bir şey yok. Şarkı zaten en son çıkartmamıştı o zamanlar. O zamanlar. Ama dedi biraz dedi şarkıları yapayım. Buralarda bir daha asla çıkmayacağım dedi. Şimdi dediğini de yaptı.
1: Peki kızıyla
0: Oralarda şarkısını
1: ilgili.
0: çıkarttıktan sonra oralarda çıkmamaya başladı. Şimdi bir şey anlatayım ben size. Bir hafta öncesi gittiğimde yanına sahnede kulisine çıktım. Oturduk beraber. Saçı yapılıyor, makyajı yapıyor.
1: Vefatından bir
0: Normal
1: hafta önce mi?
0: ölmeden bir hafta önce 20 orada tarihi vardır yani. Oturduk bayağı bir sohbet ettik. Hatta kızım dedi bana gel dedi. Mehtap bende kal dedi. Yalova'da dedi. Beraber dedi tatilde yaparız dedi. İşte, mangal yakarım. Eğleniriz. Otururuz şarkılar söyleriz dedi. Seni dedi ben çok seviyorum. Sen benim canım kızımsın falan. Öyle konuştuk. Ben de abla ben de senin sanatını, sesini, her şeyini seviyorum. Onu da boş ver. Kişilik olarak seviyordum. Güllü ablayı kişilik olarak seviyordum.
1: Peki, evet.
0: Neyse hazırlandık. Giyindi. O yanındaki iki tane asistanı mı Deniz miydi
1: Deniz
0: Çetin
1: vardı
0: Çin
1: yine. Çiğdem.
0: o kız o da var orada böyle etrafta emir vaki gibi gezmeler falan filan sanki Güllü ablaya bir Güllü sanki o Güllü de onun asistanı
1: O Çiğdem öyle
0: her şeye
1: davranıyordu.
0: karışan her şeyi yönetmeye çalışan hatta benim orkestra şefim bile çalıştığı dönemde bundan yaka silken bir insandı yani anlatıyordu ekibe olan davranışlarından dolayı falan. Güllü abla tabii ki sahneden önce kulis hallerini bilirsiniz. Neyse el ele tutuştuk ikimiz sahneye doğru çıkıyoruz. Beraber indik merdivenlerden. O çıktı ben masamda oturdum. Ondan sonra bir 10 dakika sonra 15 dakika sonra beni sahneye davet etti yine. Ve benim kızım burada dedi. Ve benim dedi genç kız gençliğime çok benzetirim Mehtap'ı dedi. Yani. Yani fevri çıkışları işte deli böyle direkt konuşmaları. Bana çok benzer benim kızım. Bir de şey, hani şarkımız var. Seni kalbimden kovdum istedi. Hatta o orada da Ferdi Bey'in mekanında da istedi. Orada da ona canlı okudum şarkıyı. Neyse çok ilginç bir durum. Ya benim çok bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. İkiniz de değerlendirin ve
1: Trajik
0: herkes
1: bir durum.
0: değerlendirsin. Sahne bitti. Bittikten sonra indi. Ben de hemen hesabımı ödemiştim. Hemen kalkıyorum Güllü ablayla beraber. Güllü abla geldi benim masamdan, benim elimden tuttu. Masamdayım, elimden tuttu. Ve beraber çıkıyoruz. Tam şu şekilde. Yani birisi olsa da göstersem kiminle
1: Ya
0: göstereyim
1: benle göster.
0: bilmiyorum. Şimdi
1: Kaldı.
0: sana ben göstereyim. Tam aynısını o geceyi canlandırıyorum. Güllü abla tabii ki alkollü de vardı. Şöyle şimdi sen Güllü ablasın, öndesin. Ben arkadayım. Böyle elimden tutuyor. Böyleyiz. Bu şekilde ama nasıl bir sıkı tutuyor. Ve sinirli bir şekilde.
1: Sinirliydi.
0: Ve böyle sıkı elimden tutuyor benim. Ve böyle yürüdük, yürüdük, yürüdük, yürüdük. Bir masanın önünde durdu. Ben tanımıyorum. Tuyan'ı da tanımıyorum. O neydi o adamın
1: Tuğber.
0: ismi? İranlı.
1: Kervan.
0: Kervan denen adam. Onu da tanımıyorum.

0: Orada bir adam daha vardı masada. Bunlar dedi ki benim dedi işte Tuyan benim kız falan dedi. Aa canım memnun oldum falan filan diye konuşuyorum oradan. Güllü ablanın koynunda sahnede takmış oldukları bahşişler vardı. Dolarlar. Bayağı da yüklü bir dolar takılmış burada. Koynuna koymuş paraları. Şimdi biz gidiyoruz. Sen Tuğya'nın masasının oraya geldin. Ben de buradayım. Senin koynundan paraları çıkarttın. Masaya fırlattın.
1: Kervanın olduğu masaya.
0: Evet. Tuğya'na. Ve dedi ki hesabı da dedi alırsınız buradan ödersiniz dedi. Bana da böyle yaptı. Ya görüyor
1: Tuttu
0: musun?
1: elini böyle.
0: Böyle
1: Bak böyle
0: sıktı.
1: yapmış.
0: Yürü,
1: Sıkmış.
0: yürü dedi. Görüyor musun? Alın dedi. Bundan da dedi hesabı ödeyin dedi. Ve
1: Aa.
0: böyle beni tut. Ya görüyor musun
1: Çok
0: kızım?
1: sinirliydi
0: Çok
1: onlara.
0: sinirliydi. Ben de dedim ki kendi
1: Kervanla Tuğyan'a sinirliydi ve
0: Evet
1: paraları
0: aynen.
1: onlara attı.
0: Aynen paraları onlara attı. Masaya attı paraları. Dedi ki hesabı da buradan ödersiniz dedi. Alın dedi
1: Ölmeden
0: buradan.
1: bir hafta önce
0: Tabii
1: mi?
0: tabii tabii tarih
1: Kervan
0: orada var.
1: sürekli ayrıyız, hiç görüşmüyoruz diyordu.
0: Bak. Burada ben sana bir şey söyleyeyim. Gerçekleri sen ve Ferdi Aydın o kadar güzel anlattınız ki. Ferdi şimdi de benim Ferdi Bey'le de o gece tanıştım ben. Ferdi Bey'le de o gece mekanda ben Ferdi Bey'le tanıştım. O kadar beyefendi, o kadar düzgün bir aile babası. Şimdi bu adam mekanında çalışan bir
1: Peki ben
0: solistini
1: şunu çok merak ettim. Şimdi biz Kervan'la bakın bir hafta diyor önce diyor ölümünden.
0: Evet tarihi var
1: Biz
0: orada benim Instagram
1: Kervan'la
0: hesabımda
1: Tuğyan'ı
0: attım.
1: ayrı sanıyoruz. Hiç birlikte değiller.
0: Hayır orada aynı masadalar yan yana
1: Yan
0: oturuyorlar.
1: yana oturuyorlar ve diyor ki
0: Ve
1: ben...
0: paralar da bu şekilde bak böyle. Paralar burada ya. Evet burası hep dolar Güllü abla. Ben de dedim ki ablam dedim niye koynuna paraları koyuyor dedim ya. Yani bu dolarların burada ne işi var? Dolarları çıkarttı masanın önünde durdu. Ben onun elinden tutuyorum. Masaya böyle vurdu sert. Böyle vurdu ve benim elimi de bir sıktı. Böyle vurdu. Buradan da dedi hesabınızı da dedi buradan ödeyin dedi. Yürürken dedi ki bak görüyor
1: E
0: musun
1: hani
0: dedi.
1: kervan sürekli para veriyordu Güllü Hanım'a. E böyle anlattı bize. O yüzden...
0: Yalan. Ben yalan söylemiyorum. Buradan evime gitmek nasip olmasın. Ben o gece yaşadıklarımı, gördüklerimi söylüyorum. Ve beraber kapıdan çıkarken vedalaştık. Ablam kulise doğru çıktı. Ben de asansörle ve vedalaştım. Öpüştüm. Ayrıldım. Ve bu benim çok zoruma gitti. Dedim ki bu hesabı dedim niye dedim Güllü abla dedim ödesin parayı atsın oraya masaya siz ödeyin diye. Şunu söylemek istiyorum. Güllü ablanın vefatından sonra televizyon programlarında o kadar çok konuşulanlar oldu. Herkes çıktı YouTube programlarında orada da Zartur her yerde konuştular. Burada sizin programınızda bu konuyu ele aldınız. Ben bunu takip ettim. Konuyu ele aldınız. O kadar eğer siz bak sen ve Ferdi Bey eğer bu konuyu aydınlatmasaydı Güllü abla faili meçhul olarak gidecekti. Ve
1: İntihar olarak düşünebilir ya
0: aydınlanmayacaktı.
1: da düştü,
0: Bence ya
1: kazayla
0: da
1: düştü
0: düştü
1: olabilir.
0: öyle gidecekti. Şimdi Ferdi Aydın tanımam. O gece görmüşümdür ama ondan sonra o kişiye karşı büyük hayranlık duydum. Neden biliyor musun? Arkasında durdu. Ablanın arkasında durdu çünkü sevdiği de bir sanatçıydı. Her türlü destekledi. En güzel bir şekilde her hafta mekanında sahnesi aldı ve onu kardeşi ablası gibi gördü. Ona özel kulisine kadar yaptırdı. İstemese yaptırmaz. Ona ne? Sana mekanında çıkan bir sanatçı hiç ailesiyle ilgilenemedi o dönemlerde. Bakın her şeyinden feragat etti bu adam ve bu konuyu aydınlatmak için dedektif gibi gece gündüz çalıştı. Ve ortaya çıkarttı. Bu Türkiye'de Güllü cinayetini aydınlatan Ferdi Aydın'a buradan sonsuz teşekkürlerimi
1: Biz de
0: sunuyorum.
1: teşekkür
0: Bütün
1: ederim, sağ olsun.
0: adli savcılarımıza, hakimlerimize, sizlere bu konuyla ilgilenen
2: Ben bir
0: herkese.
2: şey eklemek istiyorum. Konuşanlar ve peşini bırakmayanlara tabii ki saygımız sonsuz.
0: Ya
2: Yalnız
0: Ferdi Bey bağlanabilir
2: şöyle,
0: isterse telefona da.
2: şöyle bir
0: Ben
2: şey
0: gördüklerimi
2: yapalım
0: söylüyorum.
2: diyelim. Şimdi bizler polis değiliz.
0: Evet.
2: Savcı ve savcılar ve polis sessiz çalışır. Şimdi sanki polis bu işin peşini bırakmış gibi de bir algı oluşmasın. O Türk yargı sistemine karşı bir haksızlık olur. Tabii ki kamuoyunun ses vermesi, ses getirmesi bu tip konularda işi daha çok
0: Yakınındaki
2: hızlandırır.
0: insanların
2: Tabii,
0: yardımıyla tabii ki,
2: evet. Tabii.
0: ifadeleriyle.
2: Yani polisin şöyle bir tavrı vardır. Hani devlet aklıyla
1: Evet.
2: biz baş edemeyiz. Yani
1: Evet.
2: her devletin aklı hepimizin aklından da

0: daha büyüktür.
1: Evet.
0: Onlar yani, ölü taklidi yaparlar.
1: Evet.
0: Karşındaki nasıl mesela bu operasyonlarda 2 sene, 3 sene takip ediyorlar. Büyük bir sabırla takip ediyorlar.
1: Sadece günlük konusunda farklı şöyle bir şey oldu. Biz aylarca işlediğimiz için bu yandan herkes çok korkuyordu. Çünkü çok şirret bir kız olarak söylüyorlardı ve asla görgü şahitleri konuşmuyordu. Televizyonun etkisi tüm görgü şahitleri Ferdi Bey'in de sayesinde
0: tabii ki
1: çıktılar.

0: mağdur, çok kötü üzülmüş bir kız, inandık. Atıyor kendini yerlere.
1: Ama zaten öyle olur.
0: Evet, sonrasında görgü şahitlerinden öğrendik ki bu kız 3 aydır, 3 aydır annemi nasıl öldürürüm diye plan yapıyormuş.
1: Yani
0: en
1: neticede
0: kolay yol ne olurmuş
1: evet,
0: diye plan
2: o
0: yapıyormuş.
2: Annesi onlar için hayatını mahvetti.
1: Benim en hayret ettiğim
0: Evet.
1: şey o pencerenin o kadar alçak olmasındaki tedbirsizlik. Oraya bir demir bir şey yaptırın. Yani bir de o çok büyük bir tedbirsizlik.
0: Evet.
1: Nasıl böyle bir şey yaparlar? Yedinci katta, altıncı katta ki ikinci katta bile olmaz. O kadar alçak bir pencere.
2: Yandan yana girişler var.
1: Ama işte
2: Camlardan
1: çok
2: girişler var.
1: yanlış bir şey. Ya Allah korusun. İnsan orada tek başınayken başı döner,
0: Evet.
1: ayağı kayar.
0: Orası kaçak yapıymış maalesef. O
1: Evet.
0: yüzden de öyle olmuş. Çatı katının birleşmesi.
2: Ama
0: Peki.
2: Güllü ablanın o gün alkollü olmasaydı, yine söylüyorum, bu olay başına gelmezdi.
0: Evet.
1: Bayağı
0: Ama zaten
1: alkollüymüş.
0: o kadar alkol içiriliyor. Oraya
2: Asla
0: bilerek
2: gelmezdi.
0: çağrılıyor. En
2: Evet.
0: sevdiği müzik açılıyor. Camın önüne getiriliyor.
2: İşte
0: Bunların
2: o.
0: hepsi bir plan çerçevesinde. Peki şunu soracağım sana Mehtap. Sen kızının annesine karşı böyle bir şey yaptığını inanıyor musun? Sonuçta mahkeme olacak ve sonuçta karar verilecek.
2: Sizlerin anlattıklarına göre, toplanan delillere göre, görgü şahitlerine göre ortaya ne çıkıyor? Bunun yapılmış olduğu çıkıyor, değil
0: Sen
2: mi?
0: Sevda ne düşünüyorsun?
1: Şimdi savcılar iş yargıya intikal etmiş. Zaten tasarlayarak adam öldürmek suçuyla da savcı iddianamesini vermiş. Bundan sonra tüm delillere hakimler bakacak. Yani şöyle diyorum, bir anne ve evlat olayında inşallah değildir diyor demek istiyorsun. Niye? Çünkü bir evladın anneye karşı böyle bir
0: Tabii.
1: şey. Ama maalesef anneler de evlatlara karşı yapıyor. İşte Allah
0: Evlat.
1: aile çok önemli. İşte bak çocuktan yaşadıkları çok önemli. Belki bu çocuklara babaları yeteri kadar sahip çıkmadı. Çıksaydı çok daha
2: Güllü
1: farklı
2: abla anlatıyordu
1: olurdu.
2: onu zaten.
1: Tabii şimdi Güllü sıfırdan gelmiş bir insan. Kendisi çok da normal olmadığını söylüyordu. Bu hayatın içinde çok normal kalmak da hani inişleri çıkışları olan bir insandı.
2: Güllü abla çok şiddetle uygulandı
1: Tabii.
2: Güllü ablaya.
1: Tabii.
2: Çok şiddet uygulandı.
0: Yani
2: Yani
0: eşi
2: Güllü
0: falan da
2: ablanın
0: çok kere
2: insanlara
0: şiddet uyguladı.
2: anlatmadığı, göstermediği, çıktığı sahne yaptığı yerde bile şiddet uygulandığı var. Bu burası değil, Ferdi Bey'in mekanı değil. Bundan
0: Çok
2: önceki
0: zorluk
2: çıktığı
0: çekmiş
2: bu
0: bir kadın.
2: o
0: Çok
2: pavyonlarda,
0: zorluklardan gelmiş.
2: yerlerde çalıştığı dönemlerde
1: Şöyle
2: şiddete de
1: ama
2: tabi tutulmuş
1: Güllü
2: yani.
1: Allah rahmet eylesin. Kendi karakteristik yapısından dolayı da çoğu yerde aklını da kullanamadı. Bu da var.
2: Ama sebebi var,
1: İşte
2: alkol.
1: duygu, alkol işte. O yüzden her
0: Evet.
1: zaman çok zordur bu gece hayatı. Alkolü satan parayı kazanır ama alkolü içirdikleri ya da orada sahne alanlar o gece hayatı da böyle ayık kafayla çoğu yerde de çekilmiyor herhalde. Bilmiyorum o sahnede neler zamanında. Bak tam rahata eriyor o zaman da sağlık gidiyor. Böyle de bir
0: Tabii.
1: durum
0: Şimdi
1: oluyor.
0: aslında kendisi de bir sene sonra işte neler yapacağını
1: Yapacağını.
0: hayal ediyor.
2: Kız
0: Daha da
2: ya işte
0: gencecik.
2: pavyonlarda çalışırken Güllü abla şarkı söylerken stüdyodan çıktığımda arabaya bindiğimde ağladım. Bu kadının buralarda niye çıkıyor gidiyor diye yani ağladım.
0: İşte çok zor şartlarda
2: Neden dedim?
0: çocuklarına
2: Başımda
0: bakmış,
2: dedi
0: emek
2: sahip çıkanım yok dedi
0: göstermiş.
2: kimse dedi.
0: Emek göstermiş.
1: Şu an en zor oğlu.
0: Evet. Evet.
1: Oğlu düşünün annesini kaybediyor. Ablası bu konuyla alakalı. Ki ben yani Tuğberk dedi mi oğlunun adı?
2: Evet. O kadar da efendi bir çocuksun o
1: Beni
2: diye dedikleri.
1: aradı mesela. Ben bir
2: Ben
1: şeye çok
2: karşılaşmadım
1: tepki
2: ama
1: gösterdim.
2: anlatılanlar
1: Yani
2: yani.
0: Neye?
1: beni teşekkür etmek için aradı Tuğberk.
2: Çok iyi bir
1: Çünkü
2: çocukmuş, evet.
1: ben hani iki kardeşi aynı anda katil ilan ettiler ve bu çocuk şimdi annesi anormal bir şekilde ölüyor. İstanbul'dan kalkıyor gidiyor. Bunun bu çocuğun şokta olabileceğini hiç kimse düşünmüyor. Yani çocuk o çıktı o videoyu kim bilir hangi psikolojiyle çekti
0: Çocuk
1: ki?
0: annesi daha morga kaldırılmadan eve girip kasadan kasaları boşaltıyor.
1: Onu bilemiyorum.
0: Evet, o yüzden tepki
1: Ha,
0: gördü.
1: bilemiyorum. İşte o kadar
0: Pencereden
2: içini
0: eve girdi.
2: bilmiyoruz. Bize
0: Neden?
2: anlatmazdı da hiçbir
0: Anne
2: şeyi
0: daha
2: zaten.
0: adli tıpta olması gerekirken Tuğberk camdan girip kasayı alıp kasanın içindekileri aldığı için tepki gösterdiler. Niye dediler
1: Olabilir.
0: hemen para düşündün o
1: Evet.
0: an? Daha kadın
1: Ya
0: hani şeyde
1: sana bir
0: falan.
1: şey söyleyeyim mi? Kötü bir ölüm.
0: Çok korkunç. Allah
1: Allah
0: göstermesin.
1: taksiratını yaşadığı o ölüm şeklinden affetsin. O da
0: Affetsin.
1: bir şey çünkü ağır bir şey. Ama dediğim gibi savcılarımızın yani hakimlerin adli yargıda şu an.

0: anda. İş buraya kadar geldikten sonra bundan sonra biz buradan ne ders çıkartabiliriz? Çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınıza ayrılsanız da baba olarak, anne olarak sahip çıkın. Bu çocukların bu hale gelmesi kimse doğuştan günahkar doğmuyor, katil doğmuyor, hırsız doğmuyor. Bu tamamen işte yaşa bak bu evlenmekten korkuyor. Niye? Yaşadığı travmadan dolayı. Sen onlara baktığında daha da şanslısın. Yani o var. Çıkabilmişin, sıyrılabilmişin.
1: Çok şükür Çağlar'ın sayesinde. Çağlar olmasaydı şu anda ben
0: işte
1: hayatta bile değilim.
0: Çıkabilmişin.
2: Bak, adam gibi adam çıkmış karşısına.
1: Çağlar ya.
2: Çağlar. Çıkan çıkıyor.
1: Gerçekten Çağlar.
2: Evet.
1: Hani belki beni de oradaki kızların %90'ının zaten sonu ya öldürülüyor ya bir çöplüğe atılıyor ya kafasına sıkıp öldürüyorlar atıyorlar bir köşelere.
2: Bak iyi adamlar da var. Cinayetler. Bu arada umutsuz olmayın. Bak ne güzel iyi bir adam gelmiş. Almış
1: çıkartmış
2: kurtarmış.
1: Filmlerdeki gibi olur ya. Evet, ben her zaman söylüyorum.
2: Kaybetme.
1: Diyorum ki yürekli bu Türkiye'de benim anlatacağım senaryoyu, benim anlatacağım gerçekleri yazıp kalemine döküp de çekebilecek yürekli bir yönetmen, bir yapımcı varsa bunu çeksinler. Ben de bütün her şeyi arka tarafını anlatayım. Ama ne anlatayım? Dilber dansı dedik. Yapmayın ev kadınlarına kadar Dilber dansı taktılar.
0: Elbise, şıkıdık, elbise, şıkıdık. Elbise. Oh, o bile oh, satıldı.
1: Onu da boş ver, onu satıldı. Da boş ver. Kurslarına gittiler, kurs açtılar. Utanmadınız reziller. Kurs, Dilber dansı kursu mu olur ya? Dilber dansı diye kurslar açtınız. Oralara kadar da gittiniz. Yani ben böyle bir ahlaksızlık görmedim. Övülme görmedim. Çürümüşlük görmedim.
0: Pavyonu cazip bir şeymiş
1: yani.
0: Gibi pavyon kültürünü sanki normal bir gazino gibi anlatlar. Oralar batıkhane.
1: Zengin koca bulamazsınız orada. Bakın orada psikolojiniz bozulur. Ben orada anne, kız, kardeş, üçlü çalışanlarına denk geldim. Konsomasyon masalarında gezen. Anneli kızlı, çocuklu çalışanlar yani.
2: Ay Allah
1: bunlar,
2: koru ya Rabbim ya.
1: Allah korusun tabii ki kimsenin çoluğunu çocuğunu düşürmesin. Buralardan bunları özendirmeyin. Ben buradan RTÜK'te Türk televizyonları başkanımıza da seslenirim. Bu tip işler olduğu zaman yapıldığı zaman anında çekin yayından.
0: Hangisini çekecek?
1: Anında ya, çekin yayından yani.
0: Bak şöyle söyleyeyim. O dönem mübarek Ramazan'a denk geldi sonra. O Ankara'daki pavyon Ramazan'da dahi Ramazan'ın sonuna kadar full dolu rezerve edilmişti.
1: Şimdi burada kime ne diyeceksin Sevda? Şimdi, kime ne diyeceksin?
0: Kime diyeceğim? Aileye döneceğim. Aile içinde ben rezervasyon yaptırmadım. Esra da yaptırmadı.
1: Hiçbirimiz yaptırmadık.
2: Erkekler yaptırmıştır yine.
1: Allah göstermesin.
0: Tabii kim gidecek? Şimdi ben şunu söylüyorum. Erkekleri bu kadar yok prenses erkek oldu. Erkekler şöyle böyle ama baktığınız zaman kadın haklarını savunanlar hep erkeklerin hizmetine kadınları sürüyorlar. Nasıl sürüyorlar? Kadına bunu kendisine yaptırıyorlar. Bugün bak pavyonlarda diyorlar ya öyle böyle şöyle orada düşürülüyorlar. Bugün sokaklara çık artık birçok genç kız yanlış anlamayın ama barter gibi. Yani diyorlar ki ne var diyorlar işte ben diyor zengin birini bulayım diyor.
1: Yok
0: evli
1: öyle
0: mekan
1: bir koca.
0: Fark etmez.
1: Yok, yok.
0: Koca değil artık onlar koca da istemiyor. Sevgili lüks hayat için o için bu Instagram'da çıktı. Dönüyorsun dolaşıyorsun aileye dönüyorsun. Çocukları sosyal medyadan
1: adam evinde 20 TL 50 TL para karısı pazar parası ister vermez. Gider orada kadınla oturur 3 tane yalan dinleyecek kadın böyle der. Ah o ne kadar yakışıklısın
0: aslanım,
1: sen.
0: Aslanım koçum.
1: Allah'ım nasıl güzelsin.
2: Takdir için mi erkekler
1: sen
2: anlatıyor?
1: Sen muhteşem bir adamsın. Adam maymun.
2: Peki bir dakika.
0: Asıl
2: tehlike. Araya bir şarkı
1: adam
2: tutalım.
1: Adam maymun.
0: Şunu
1: maymun
0: söyleyeyim. Şarkıyı bağlayayım.
1: Maymun.
0: Hayır hayır.
1: Şey
0: şu
1: yapayım.
0: An bir şey söyleyeyim
1: doğru
0: mi? Çok daha büyük tehlike var pavyonlardan. Daha büyük
2: ne
0: tehlike. Pavyonlara
2: TikTok,
0: gidip
2: TikTok,
0: tarlasını, şusunu, busunu kaybediyor ya. Şimdi TikTok'ta aynı pavyon gibi
2: balina,
0: kadınlar
2: balina atıyorlarmış.
0: Atıyorlar benim tanıdığım iki kişi biri arsasını tarlasını
1: oh, iyi olmuş.
0: Gitmiş
1: oh,
0: ata
1: oh,
0: ata hediye.
1: Oh, Süleyman Soylu'nun dediği gibi. Oh, oh,
0: hayır aynı beter şey olsunlar.
1: Oh,
0: bir tanesi
2: evet, adamlar şey TikTok'tan şey atıyor emoji atıyor para karşılığı
0: evet,
2: ama.
0: Evet
2: 21,
0: orası
2: 31.
0: Şimdi bak pavyona bir gitmesi gerekiyor falan. Şimdi daha kolay oturduğu yerden hediye o parayı atmak için tarlasını kaybedeni ben biliyorum. İşini kapatmak zorunda olanı ben biliyorum. hesabına icra geleni biliyorum.
2: Ben ama bir şey söyleyeceğim size. Ben kendi kişisel fikrim olarak söylüyorum.
1: Güzel yapıyorlar o zaman.
2: Bir saniye. Ben kişisel fikrim olarak söylüyorum.

0: diyorum ki bence TikTok kapatılmalı.
1: Ben
0: gerçekten,
1: hep diyorum yazıyorum
0: gerçekten
1: ya ben.
0: Gerçekten çok fena sürekli bir yer. Korkunç bir yer.
1: Aynı
0: gerçekten TikTok fetal bir yer.
1: Yıllardır bağırıyorum TikTok kapatılsın.
2: Ne yapalım kapatılsın diye.
1: Şöyle kapatılsa da şimdi yeni bir kanun çıktı onu da söyleyeyim.
0: Kimlik dışı.
1: Şöyle kimlikle girilecek Adalet Bakanı açıkladı, evet. Akın Gürlek. Evet. Fakat şey de var o önemli kapatılıyor. Fakat VPN'larla giriyor ya.
0: Yabancı şeylerle giriyorlar.
1: İstediğin VPN'la giremeyeceksin. Hani devletin seni kontrol edebileceği VPN'larla onun çalışması var şimdi. Onu da buradan
0: TikTok kapatılacak mı acaba? Peki,
1: yani inşallah. Burada TikTok'un kapatılmasından öte kapatıldıktan sonra ona ulaşılabilirliğinin azalması
0: tamamen
1: lazım.
0: Yok olması
1: tamamen
0: lazım.
1: Kesemese de o da VPN'la alakalı bir şey. Ama bak TikTok'u çıkaran Çinlilerdir. Çin'de yasak.
2: Bak mesela gördünüz mesela mü? Kızlara
0: milleti zehirledi. Gerçekten birçok kişi bizim programımıza da gelen evliliği bozulan, tabii, aldatan, kaçan, tabii, kadınların hepsi TikTok'tan kaçıyor. Bak tabii, mesela TikTok'ta yayın açıyor, çalışan... TikTok'tan kaçıyor, TikTok'tan, aynen, eğitim. Gerçekten TikTok'un, çünkü şimdi bakın bazen sadece içsel kötülük ya da içselliğin yatkın olması değil. Bir aracın da bunu kolaylaştırması önemli. TikTok bana göre ahlaksızlığı kolaylaştırıyor, aynen, ve aynen, önüne sürüyor.
1: Aynen.
0: Bu çok yani
1: şöyle,
0: gerçekten şey bir şey.
1: Zafiyeti olanları, travmatik durumu olanları, ahlaki zafiyeti olanları, psikolojik problemi olanların hepsini böyle mıknatıs gibi çekiyor. Ve ahlaksızlığı, tamam mı, terbiyesizliği, özellikle kadın erkek ilişkilerindeki, tamam mı, hiçbir şeyi bırakmadılar. Bir foseptik çukuru. Ben şunu söyledim. TikTok açık hava pavyonuydu. Şu an açık hava genel evine döndü.
2: Ah işte bu. Ben bunu yıllar önce söyledim.
0: Açık TikTok dişlendi.
1: Aynen. TikTok açık hava genel evine dönmüştür.
2: Evet.
1: Ve paralı. Buradan
0: evet,
1: atıyor.
0: Şurasını, tamam, açarsa daha çok para, aynen, açıyor. Burasını açarsa
1: da... Aç vardı ya, evet, işte pavyonlarda da aç falan. Pavyonlar TikTok'un yanında şu anda ikinci derecede kaldı.
0: Evet. Kızım senden bir şarkı dinliyoruz. Vaktimiz az kalmış çünkü.
1: Öyle mi?
0: Acıların kadını.
1: Tamam. Belgenin hayatını bu oynasaydık.

0: şey söyleyebilir miyim? Şimdi ben bedel ödemiş insanlara büyük saygı duyuyorum. O yüzden bu sanat dünyasında demeyeyim, magazin dünyasında birileri destek olmuş, tamam okey, ama yolu açılmış, milyonlar kazanmış, o diziden o diziye koşan, o programdan programa koşanların atıp tutmalarına gıcık oluyorum. Ve onların herkese üst perdeden akıl verircesine konuşmalarına ben sinir oluyorum. Çünkü bu kız bak yani sıyrılmış çıkmış. Şöyle bakacağız, sen ben bizler Mehtap'tan çok daha şanslı bir çocukluk yaşamışız. Evet. Bizim başarımız da takdir edilir ama bizim imkanlarımıza göre ayrı. Ama bu kızı o yüzden ben Mehtap'ı gördüm mü gözlerim doluyor. Yani
1: çok onun zor bana hiçbir şeyi batmıyor. Gelmiş.
0: Çünkü evet. O hayatın içinden çıkıp bir de öyle bir çocukluk yaşayıp tabii. O yüzden... Bedel ödemiş insanlara sahip çıkın.
2: Kulaklarımı kaybettim ben.
0: Evet,
2: yani. Kulaklarımı. Bu hayatta.
0: Tabii.
2: Kulaklarımı kaybettim.
0: Sesten. Kulaklığı mı vardı? Koruması mı vardı? Bu çalıyordu, söylüyordu. Oradan hoparlör, oradan bilmem ne. Ekosuna mı bakıyorlardı?
2: Ya.
0: Bu sebeple siz tamam mı? Gerek şarkı söyleyenler, gerek dizi oyuncuları. Hep siz doymadınız. Hı hı. Hep siz. O dizide Serenay, bu dizide Ömür. Evet. Hande Erçel, Cannes Film Festivali'nde evet. Orada. Ya bu kadar yetenekli. Gırgırye yaptılar ya. Gülben Ergen 55 Sevda, yaşında, 18 yaşında yine oynadı.
1: Devam edelim sonra. Yani, çünkü yayının sonuna geldik. Mehtap ayaklarına sağlık.
2: O yüzden teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyorum.
0: Bedel ödeyenlere sahip çıkın.
2: En son ya ufak. Cuma günü yeni şarkım Müdavimi Cankan Fatih ABB imzasıyla çıkıyor. Sevenlerime Alper Ünyaylar kliplendirdi. Muhteşem bir
0: güzel,
2: ekiple çalıştım.
0: Bakalım.
2: Luka Styling ile çalıştım. Çok iyi bir
1: evet,
2: styling
1: ekibiyle. Evet mutlaka dinliyoruz, paylaşıyoruz.
2: Muhteşem
1: hadi.
2: Bir şarkı geliyor.
0: Çok güzel, ama tabii harika. Sen yine biraz daha kapalı giyin. Sen iyi
1: tamam. Evet. Sen bol böyle tuvalet giy. Yani sen...
2: 20 Mayıs çarşamba günü Ankara'dayım. 22 Mayıs.
0: Hadi bakalım.
2: Cuma günü Adana'dayım. Pazar günü İstanbul sahnem. Sevenlerim arabesk müzik dinleyelim.
1: İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Programın sonuna geldik. Tekrar bir cuma programında görüşmek üzere.

0: Essay Parfümeri, Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada'yı sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Bir İtalyan silahı. Genelde güvenilirdi.
1: Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi. Cesur ol.

0: Siz ne halt ediyorsunuz? Dinleniyor musunuz? Anton nerede? Telefonu kapalı.
1: Vali! Te caută taică-tu, hai! Trezirea! Trezirea, Vali! Hai, fetele, hai!
0: Hadi Vali, hadi! Anton? Vali nerede be? Ona göz kulak olman gerekiyordu. Vali hangi cehennemde?
2: Alo? Evet, kim konuşuyor?
3: Benim Vali.
2: Vali mi? Vali! Hangi cehennemdesin? Neden olanları...
3: Bu herifler beni otelin dışında kaçırdı, bir araçtayım.
2: Ne? Kim? Kim kaçırdı seni?
3: Biri kimi kaçırdığını nereden bileyim? Hemen 3 milyon avro istiyorlar.
2: Vali, bana kime benzedikleri...
3: Kimi söyle. Benzedikleri kimin umrunda ki sanki? 2 saat içinde 3 milyon avro istiyorlar, yoksa beni geberteyecekler.

0: Oğlumu ne cüretle alırsın ha? Ha, işte orada. Saymak ister misin? Kim olduğumu biliyor musun?
1: Don Preda. Bükreş kasabı insan katili.
0: Patronla işin bittiğini söyle. Sizler tam olarak kimsiniz?
1: Biz sadece... sadece bulunamayan insanları buluruz.
0: Para. Bir saatte getireceksin. Yoksa gelip alırız. Seni parçalara böler, köpeklere veririm. Bu seni endişelendiriyor mu?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Ben para için gelmedim. Senin için geldim.

Ben iyiyim.

0: Biraz alabildin mi?
1: Neyi?
0: Para. Bolca olmalı ha?
1: Hedefi yok etmek için para alıyoruz ya, işimizi yaptık.
0: Kimsenin arayamayacağı 3 milyon avro. Sadece söylüyorum.
1: Aa, üzgünüm. Bunun canını yakacağını bilmiyordum.
0: Lütfen. Adi tesisat. Sızıntınız giderildi. Lütfen 2 hafta içerisinde ücreti belirtiler.
1: Tamam. Öksürüğün için doktora görünmelisin.
0: Normal doktora mı, cadıya mı?
1: Sen mi? Kesinlikle bir cadıya.
0: Tanıdığım bir vudu kraliçesi var.
2: Londra,

0: Chelmsford lanet bir savaş alanı gibiydi. Her tren yarım saat geç kalıyor ve herkes içine atlıyor. Tekrar hoş geldin.
1: İlgilendiğin için teşekkür ederim. Sadece sana tahammülü var biliyorsun.
0: Sen yokken gerçekten çok kabalaşıyor. Boş vaktimde Proust'la takılıyorum.
2: Çok kızdın öyle mi?
0: 3 hafta sadece bunu mu getirdin?
1: Satıcıları bilirsin. O kadar yolu geldiğini bilir, zor oynarlar.
0: İnsan öldürmesen olmaz mı?

0: Geçen gün bana 70'li yaşlar, şimdiki 30'lar dedi.
1: Bunu sadece yaşlılar söylemez mi? Tedavisi nasıl gidiyor? Doktorun dediklerini yapıyor mu?
0: Aslında kendi istediklerini yapıyor.
2: Mutlu yıllar!
3: Yani doğum günü falan yok. Doğum gününüzün canı cehenneme.
1: Ah. Lanet olası.
3: Ne güzel bir oyuncak. Demek bunlar da cimriyiz ha?
0: 70 tanesi yangın çıkarırdı.
3: Bize çay yapar mısın lütfen?
0: Elbette.
1: Pekala. Bir dilek tut. Mutlu yıllar.
3: Evet.
1: Teşekkür olarak.
3: ...1958 yapımı özel seri. Sadece 2 yıl üretildi. Tüm dünyada 90 tane var.
1: Evet, biliyorum.
3: Şu ses. Ağacı. Afrika limbası. Başka hiçbir sese benzemezsin. Tam da bulma umudumu kaybetmek üzereyken. Bunu nasıl bulabildin söyle.
1: Sayende. Bulunmak istemeyen şeyleri bulmayı sen öğrettin.
3: Albert King bunlardan birini çalardı.
1: Albert King onu çalıyordu.
3: Hayır. Hayır.
1: Şimdi ağlayacaksın değil mi?
3: Sadece onun...

0: Çaldığı gibi çalamayacağım için. Teşekkür ederim. Dün ikizlerden biri aradı. Hamileymiş.
1: Daisy ve Dover mu?
0: Hayır, Daisy ve Manchester. Daisy ve Dover yakın arkadaşlar.

Nadir Bey diye sen isteyene kadar yardım etmeyen, sana güvenen arkadaşlara sahip olmak.

0: O gölete düşsen boğulursun.
1: Ben boğulmadan taşınır büyük ihtimalle.
0: Merhaba güzel.
1: Parmaklara dikkat. Isırma huyu var. Hala bebek başka şey bilmiyor.

0: Kendi gizli üssün var. Neden şaşırmadım acaba?
1: Satın aldım.
0: Ne?
1: Kitapçıyı. Senindir. Hazır ve nazır.
0: Bunu yapmana gerek yoktu.
1: Biliyorum ama bu senin tutkun ayrıca. Yokluğumda uğraşacağın bir şey olduğunu bilmek iyi hissettiriyor.
0: O nedir?
1: Onlar... Diğer tarafta beni bekleyen ruhlar. Eminim yerimi ayırmışlardır. Zamanından önce çok kişi gitti. Benim ya da senin ellerinle.
0: Biz hak etmeyen kimseyi oraya göndermedik.
1: Belki. Ama eminim yukarıda birkaç ruh ellerinde sopalarla beni bekliyordur.
0: Yukarıya gideceğine mi inanıyorsun?
1: Seni anlıyor musun? Lucus Hayes. Arkadaşımızın onu bulmasına ihtiyacım var. 1998'de Paris'te görmüştüm en son. Hepsi bu.
0: Sadece bulunacak mı?
1: Sadece bulunacak. Tedbirli ve hızlı.
0: Tamam.
1: Vietnam'a dönebilirim. Sen de gelsen güzel olurdu.
0: Oraya asla dönmeyeceğim.
1: Geçmişimiz. Onu asla terk edemeyiz. Küçük bu kalemin. Hepimizin yaraları var. Onlara yeterince bakarsan nasıl buluştuklarını hatırlarsın.

0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Mavi elbisede bir yırtık var. Bunu beniyle konuşmayı umuyordum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ne hakkında?
0: Benim şey, bıyığım işte.
1: Aa şey, bugün lenslerimi takmadım. Üzgünüm.
0: Komik. Yine de beni vazgeçiremezsin. Senin gibi kadınlar o kadar... Neyse hayır, işte.
1: Bu adamı bulmalısın.
0: Bükreş'teki mafyanın daha fazla uydu fotoğrafı mı? Bu da ne?
1: Hayır, ama o da iyi işte. Moody bu adamı arıyor. Lucas Hayes 98'de Paris'teymiş.

0: Sonra görülmemiş.
1: Pekala.
2: Hemen geliyorum.
0: Yardımcı olabilir miyim?
1: Evet, bir kitap arıyorum. Eski bir kitap. Nadir olanlardan.
0: Nadir olanlardan.
1: Evet.
0: Zaten ya öyledir ya değildir. Kitapları etmiş gibi sınıflandıramayız, öyle değil mi?
1: Komik.
0: Alaycı.
1: Evet ve komik. Bak, patronumun eşi bir parti veriyor ve ilk basım kitapları sever.
0: Belirli bir konu var mı?
1: Kuşlar. Audubon'un şeyi...
0: Amerika'nın kuşları.
1: Evet, doğru. Bir kopyasını aradığını söyledi.
0: İlk basım mı?
1: Evet.
0: Üzgünüm.
1: Sizde yok mu?
0: Kimsede yok. Var olan tek ilk basım 91 yılında gizli bir alıcıya 9,5 milyon dolara satıldı.
1: Vay canına, pekala. Demek ki şansım yokmuş. Peki, ne dersin? Belki şiir?
0: Bir dakika. Partinin gözdesi olursunuz.
1: Bunu tanımıyorum.
0: Edgar Allan Poe aslında. İsimsiz olarak yayınladığı ilk şiirleri.
1: Sence onda var mıdır?
0: Sanmam. Sadece 50 kopya basıldı ve sadece 12'si hala mevcut.
1: Ne kadar?
0: Bunu 265 bine verebilirim. Bileklik alsan daha iyi olabilir.
1: Nefis bilekleri var, iyi fikir.
0: Başka bir şey var mıydı?
1: Bana ilginç geliyorsun.
0: Yani...
1: İlginçsin. Tabii güzelsin de. Bir süs eşyası gibi değil tabii ki. Bende merak uyandıran bir ilginçlik.
0: Neyi merak ediyorsun?
1: Sana numaramı verdikten sonra benimle ilgilenip ilgilenmediğine karar verip arama ne kadar sürer peki?
0: 27 dakika.
1: O kadar uzun mu?
0: Önce randevularımı iptal ediyor gibi davranmalıyım. Sonra kedimi beslemeliyim.
1: 6 dakika oldu.
0: Kalanı da zoru oynamak. Çok tatlı. Bunlardan kaç tanesini yanınızda taşıyorsunuz bari?
1: Rembrandt, Michael, Rembrandt. Aslında şu ana kadar hiç kullanma fırsatı olmamıştım. Evet. İlginç. Bir gül varmış ve birçok çiçeğin arasında başını sadece o kaldırmış.
2: Kitaptandı değil mi?
0: Bunu giyen kadın çoktan ölmüştü. Sonu yoktu.

Bu defa beni kandırıyordun. 8 yaşında birini izlediğimizi söylemedin. Lucas Hayes gerçekten 1998'de Paris'teymiş ama Mart 1999'da Darenge'de ölmüş. Bulduğum her şey burada.

Edward Hayes'e anne Mary Christian. Lucas Hayes. San Quintero Hastanesi 2 Haziran 1999'da kabul edildi. Babası Edward Hayes 1991 Noel gecesi öldürüldü. Başka kayıt yok.

Savaş suçlarıyla anılan iş adamı arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Edward Arthur Hayes, Vietnamlı isyancılara kimyasal silah satmakla suçlanan kişi. Dunning de arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Moody. CEO, şirket devam edecek dedi. CEO yardımcısı Wall, şirketimiz onun istediği gibi devam edecek dedi. Yosino Wall.

Da Nang Vietnam.

Lanet olsun.

0: Gel buraya hadi.
1: Seni yine göreceğimi hiç düşünmemiştim.
2: Belki şu an beni görmüyorsundur.
3: Kim bu pislik?
2: Ah Billy. Her işe girdiğini biliyordum ama artık bunlarla mısın?
3: Canın cehenneme.
1: Hey, içecek bir şeyler al. Yetişkinleri yalnız bırak, olur mu?
3: İçki.

0: Araç senin mi?
1: Artık senin.
0: Bugün doğum günüm.
1: Yosina Wall.
0: Moody nasıl?
1: Öldü.
0: Moody. Wall içinde mi?
1: Bilmiyorum. Ama kimler var biliyor.
0: Onu öldürmesi zordur.
1: Sadece konuşacağım.
0: Stiverino.
2: Evet patron.
0: Şehir kulesinin güvenliğinde kim vardı? Arkadaşımın Wall'la konuşması gerek.
1: Yalnız.
2: Bu mümkün değil. Wall özel güvenlik olmadan hareket etmez. Adam asla yalnız kalmaz.

Size ulaşmam işte bu kadar kolay Bay Bond. Anlıyor musunuz? Edward Hayes'le dost ve iş ortağıydınız. Bu yüzden onun kısa ama ilginç hayatını anlatın lütfen. Güzel, çünkü sorularım var. Cevaplardan memnun kalırsam beni bir daha görmezsiniz ama olmazsam göreceğiniz son şey olur. Aramanızı bekleyeceğim.

0: Günaydın hanımefendi. Böyle genç ve güzel bir kadın bana numarasını vermeyeli uzun zaman oldu.
1: Kim olduğumu biliyorsun.
2: Yosino Vol.
3: Doğum 4 Nisan 1945. Fransa vatandaşısın ama hep Vietnam'daydın. Edward Teis'in zamansız ölümüne kadar iş arkadaşıydın. Artık ilginç başka hobileri olan siyasi bir güçsün.
1: Geçmişime hakim olduğunuzu görüyorum.
3: Kişisel aktivitelerinizle ilgilenmiyorum Bay Vol.
2: Arkadaşınızın oğlu Lux hakkında konuşmak istiyorum.
1: Ofisimde bir saate.
3: Yalnız mı olacaksınız?
0: Avukatım yanımda olacak.
3: Yani şu an içkinizi tazeleyen kişi mi?

0: Memnun oldum hanımefendi. Tam vaktinde geldiniz. Lütfen. Monsieur Duque özel avukatım. İçecek bir şey?
1: Edward Arthur Hayes.
0: Eddie ve ben bir boksit madeni çıkarma işindeydik. Kazasına kadar.
1: Bir kaza değildi. O bir suikasttı.
0: İşe yarıyorduk. Ülke şekillendirilir haldeydi. Belirli iş kollarında özel fırsatlar vardı. Eddie birçok yerde temsilcimizdi. Neredeyse 30 yıldır ölü olan bir adamla meseleniz nedir?
1: İlgilendiğim kişi oğlu. Lucas Hayes.
0: Anlamadım.
1: Onu sorgulayan 3 kişi sırf bu yüzden öldü. Onları öldürttü ve onu bulacağım. Onunla mı konuşayım?
0: Lucas Hayes ile ilgili bir bağlantım yok. Ve bunun benimle alakası nedir?
2: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bay Von'un geçmişteki ilişkileri başka kimseyi ilgilendirmez.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Damla?
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
12: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
13: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
12: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Damla
3: bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
0: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Kesinlikle sizi de.
2: Beni ilgilendirmesini isterim.
1: Çok kötü.

Her şeyi bilmeliyim. Kimsin sen? Seni kim tuttu? Neden Lucas Hayes'le ilgileniyorsun? Başka bir şekilde yapabiliriz istersen.

Adınla başlayalım. Neden Moody Edward Hayes'in oğlunu arıyor? Bildiğin başka kim var?

0: Lanet olsun. Kimse bu kadar dayanamaz.
1: Hepsi onun işi zaten.
0: Onun mu?

Bu çok uzun bir 27 dakikaydı. Hala aramanı bekliyordum. Sorun değil. Böyle şeyleri kişisel almıyorum. Kemik suyum. Yaralara ve iltihaba iyi gelir. Tamam. İşte. Dikkat et, sıcak. Hadi bakalım. Evet işte.

Kendim yaptım. Hadi küçük yudumlar. Güzel. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu işin iyi bitme ihtimali çok düşük. Şuradaki adamlar, aynı kişi için çalışıyoruz. Patronun sorunu mu var? Onu arar, o halleder.

0: bunun parçası değilim. Ya da kitapçıdaki yangının. Ben gerçeklerin peşindeyim. İşlerin yarım kalmadığından emin olurum. Görülebildiği sanılan ama görülmeyen şeyleri ararım. Suikastçı tarafından yönetilen bir kitapçı gibi. Aslında bunu beklemiyordum. Seni tamamen yanlış okudum. Buradan çıkmana yardım edebilirim. Tamam. Ama bana yardım etmelisin. Ben senin son savunma hattınım. Yolun sonu, başka hayat belirtisi yok. Anladın mı? Pekala.
1: Kemik suyuna dikkat et. Çorbanın. Kemikleri eklemeden önce beyazlatmalısın. Minerali daha çok olur, daha hızlı iyileştirir.

0: Bir şey alabildin mi?
1: Evet ve hayır.
0: Bu ne demek oluyor şimdi?
1: Sabah gelip devam edeceğiz demek.
0: Sana ihtiyacım yok Rembrandt.
1: Şey, bize işi veren adam farklı düşünüyor demek.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Aa, bilmiyorum. Wall'u onun izni olmadan öldürdün diye olabilir.
0: Wall her şeyi biliyordu. Doğrudan bir bağlantıydı. Onu tavuk gibi yiyorlardı.
1: Tabii, hepiniz aynısınız. Önce vur, sonra sorgula ve... Şu gelişmiş sorgulama tekniklerini bırak. Senden tek istediğim şey sabah kafası yerinde olsun.
0: İhtiyar çaresizce bildiklerini öğrenmek istiyor. Öğrenemeden önce çırağı onu öldürse nasıl olur acaba? Sanırım yeni bir çırak arardı.

0: tam da birbirimizi tanımaya başlamışken.
1: Havaalanı, limanlar ve istasyonlarda adamlarım var.
0: Hayır, kaçmayacak. Yaralarını sarıp senin peşine düşecek.
1: Güzel.
0: Sahi mi? Çünkü durum 4-0. Şu an o önde. Kıyafetlerini nereden alıyorsun? Çünkü senin gibi uzun ve iri bir kuzenim var. Ve hiç bulamıyorum. Evde kimse yok.
2: Seni sınıra götürebiliriz. Ama Londra şu an senin için güvenli değil.

0: Burası Vietnam Ena. İşleri nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Mudi'ye hayatta kalmayı borçlusun.
1: Borcum ne biliyorum.
2: Yürü.
3: Sana parayı neden verdim ki?

0: Yürüyün.
1: Moody harikaydı. Kendine has şekilde nazik biriydi. Çabalamıyordu. O böyle biriydi işte. O hayatımı kurtarmadı. Bana bir hayat verdi. Kim olduğumu ve neye dönüştüğümü biliyordu. Ve beni korudu.
0: Hayes 30 yıldır ölü zaten. Wall artık yok. Ve peşinde çok kötü adamlar var.
1: Lucas Hayes Moody'yi öldürdü. Onu aradığımı biliyor. Bilinen son adresi San Quiteria Hastanesi.
0: Dinlemek istemeyen biri kadar sağır olamaz kimse.

0: Şunu söyleyeyim Bayan Nien. Sağlık Bakanlığı ziyaretimize gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve istediğiniz kayıtlar...
1: Evet, biliyorum. Orada çevresel etkiyi anlamamıza katkı sunacak şeyler olabilir. Bir araştırmanın ortasındayız. Teşekkür ederim.
0: Lucas Hayes. Benden önce buradaydı.
1: ...258-502-4586.
2: Anlaşıldı. Doktora haber veriyorum.
1: Tamam.

0: Doktor kayıtları bulduğunu söylüyor.
1: Vey.
0: Dinle. Lucas Hayes 2 Haziran'da San Quintero'ya götürülmüş ama bu kayıtlara göre hiç çıkmamış.
2: Üzgünüm. Çocuğun adı Christian olarak yazılmış görünüyor.
1: O annesinin kızlık soyadıydı.
2: Ben geldiğimde zaten buradaydı. 20 yılı aşkın süredir de hastamız. Dokunulmayı sevmez. Konuşamıyor. Ayrıca duyamıyor ve göremiyor.
1: Ne zamandır bu durumda?
2: Teşhis 6 yaşındayken konmuş. Ve hızla artmaya devam etmiş. Bu kadar yaşaması bir mucize.
1: Masraflarını kim ödüyor?
2: Cömert bir kuruluşuz. Herkes ücretsiz tedavi görüyor.
3: Bay Canlım, 4

0: kişi ölmüş. Kameralarda bir şey yok. Mekan bir mezbaha gibi. Çorbadan mı oldu?
1: Yok, hayır. Kötü davrandılar.
2: Ha, evet, bir lady'ye öyle davranılmaz.
3: Ben lady değilim.
2: Ha, ben de gentleman sayılmam.
1: Bence o kadar emin olma.
0: Sen söylüyorsan benim için övgüdür.
1: Bak, bir işin ortasındayım.
2: Hey,
1: yoksa...
2: sen Quiteria'daki rahibeler iyi miydi?
1: Yanlış kişiyi aradığımı gösterecek kadar.
0: İyi kızlardır. Sekreter
2: kimdi biliyor musun? 15 yıl önce Roma birliklerine karşı gerilla olarak
0: savaştım.
1: Fenaymış.
2: Ya, kafasını kesip kalanı köpeklere verdiler.
1: Tekrar ediyorum, kötü davranıyorlar.
0: Hey, yemek için müsait
2: misin? Birkaç sorunu yanıtlar, sana vakit kazandırır.
0: Lasing diyelim mi? Yarın akşam saat 8'de.
1: Bunu isteyebilirsin ama orada olmayacağım. Sana yer ve zamanı yollarım.
4: Seni kendisine çekmiş.
2: Meraklıyım.
4: Endişelenmeli miyim?
5: Gala listesi efendim. 200 onaylı konuk var.
4: Zengin ve ayrıcalıklı insanlarla dolu odalarda amacımıza yatırım yapacaklarla konuşabilmek güzel. Hiç eskimez. Güzel.
2: Bunu neden yapıyorsun?
4: Benim durumumdakiler bunu yapmalı Michael. Daha az şansı olanlara vermeli. Endişelenmeli miyim diye sormuştum. Kadın için.
2: Hayır. Henüz değil.
4: Lütfen pazara kadar bu sıkıntıyı hallet. Kutlamadan önce utanç içinde olmak istemiyorum.
2: Vay canına. Sağ ol Ben. Burada beni tanırlar. Şerefe.
1: Biri yıllar önce tamamladığı kontratından dolayı arkadaşımı öldürdü ve bu konuyu konuştuğum herkes öldü. Neden sence?
2: Bilmiyorum. Bazıları bunu bir işaret olarak görebilir. Bu gizemi çözmeden bırakmaya ne dersin peki?
1: Ama gizemleri severim. Buna başladığımda meraklıydım. Sonra meraktan çok endişeye dönüştüm.
2: Ya şimdi?
1: Asabiyim. Ve inan bana, beni asabiyken görmek istemezsin.
2: HK 9 milimetre.
1: Çok güzel.
2: Bence de öyle.
1: Yetim çocuğun parasını kim ödüyor? Her kimse konuşmak isterim.
2: Bu zekice olmazdı.
1: Zekice olmayan, bana ikinci bir baba olan adamı öldürmekti. Artık o noktayı geçtik.
2: Burası buna uygun bir yer değil. Lüks bir yer, kapılarda güvenlik var, kameralardan bahsetmiyorum bile. Ama sen zaten biliyorsundur.
1: Seni öldürmeye gelmedim. Henüz. Cevap istiyorum.
2: Hep böyle mi istersin?
1: Evet, konuşurken dikkatin üstümde olmasını severim.
2: Pekala. Bak, emin olmak için en az 3 kurşun atman gerek.
1: 4.
2: Tamam, 5 olsun, 5 olsun. Başın derde girerse seni buradan çıkarmaya yeter mi?
1: 4 el seri ateş ve oluşan kaostan yürüyerek çıkmak mı? Evet.
2: Beklenmedik şeyler de olabilir. Ki genelde olur.
1: Sek 226, ne kadar da...
2: Kalın.
1: Evet.
2: İşte oldu. İlk garip sessizliğimiz. Biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum.
1: Ena.
2: Memnun oldum.
1: Onu göreceğiz.
2: Bunları unutup güzel bir otele gitmeye ne dersin peki?
1: Şimdi sen silah zoruyla benimle birlikte mi olmak istiyorsun? Tarzını sevdim.
2: Dedi silahını bana doğrultan kadın.
1: Umarım ortalık batmaz. Bunlar en sevdiğim ayakkabılarım.
2: İspanyol yapımı, klasik, 10 santimetre.
1: Şiirden ve ayakkabıdan anlayan bir erkek.
2: Hassas bir şekilde söylemek istiyorum. Böyle devam edersen öleceksin.
1: Vietnam her zaman ölümün yuvası olmuştur. Yalnız şanslılar hayatta kalır. Bir defasında şanslıydım.
2: İki kez olamazsın.

0: Arkadaşımı öldüreni bulacağım.
1: Peki bulunca?
0: Onun ve yolumda duran herkesin yaşamına son vereceğim. Bu güzel akşam için teşekkür ederim.
1: Hey, bak çılgınca gelebilirim. Ama seni tekrar görmek isterim. Daha bilirsin, farklı şartlarda.
0: Bu kişiseldi. Yani bunlar beni göreceğin en iyi şartlar.
2: Konuş. Bitince beni ara.
1: Etrafı kapattığını sanıyordum.
2: Otel odasını buldum. Her altı burada. Pasaportu da dahil.
3: Adı Nadia Zukova.
1: Asyalı Rus. Amanın. Bunu hiç göremezsin. Hiç. Güzel iş. Yorulmuş olmalısın.

0: Anlaşılan bir gün geç kalmışım.
1: Etrafta biraz kirliymiş ne yazık ki.
0: Temizlerken şarkı söyledin mi?
1: Artık her şeyi biliyorum. Patronunu tanıyorum. Moody'yi öldüren adamın amacını biliyorum.
0: Heh. Büyük balıktır.
1: Tutması daha eğlenceli.
0: O zaman birbirimizi yakında yine göreceğiz desene.
1: Sandığından daha yakın. Eline ne olmuş?

kararını ver. Öldürecek misin? Olacak mısın?

0: Biz onun yatağındayken onun yukarıda olması biraz garip. Bilirsin, değil mi?
1: Hayır. Güzel yatağı harcamış olurduk.
0: Evet. Bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani bunu değil...
1: Iskalamayacak kadar uzun süredir. Şanslıydın.
0: Ah, ölmemi istemedin. Henüz.
1: Neden beni öldürmedin? Yapabilir miydin?
0: Kafana iki tane sıkıp sandviç yapmaya gidebilirdim.
1: Demek öyle. Hep bunun yürümeyeceğini söyledin.
0: Aa, evet. Tecrübeme bakılırsa yürümeyecek. En azından diğerleri için.
1: Başka yolu yok mu?
0: Tüm kartlar elinde. Köpek balığı havuzu üzerindeki ince bir ipte yürürken sert bir rüzgar gibi esen kadın görüyorum. Bunu başaramayacaksın Anna.
1: O kötü biri. Çok kötü şeyler yaptı.

0: Hadi, burada böyle duracak mısın? Seni yine görmek güzel. Hemen gir, hemen çık. Sadece bir kez şanslı olursun.
1: Evet, biri daha böyle demişti.
0: Tamam.
1: Tanrım!
0: Sadece biraz yapıştırıcı. Sadece biraz yapıştırıcı.
1: Senin neyin
0: var ha? Tamam, sık dişine.
1: Tanrım.
0: Hala Claudia hakkında çok kötü hissediyorum. Berbat yemek yapardı ama öyle ölmeyi de hak etmedi. İşte böyle.
1: Tamam. Tamam, bitti işte.
0: Gerçekten öyle kolay öleceğimi mi sandın? Yüzünün benimle benzerliği yoktu. Polisin ben olduğumu düşünmesine yetecek kadar kanıt bıraktı. Ulan sen olduğun için üzgünüm. Ben olmadan her zaman halledebilirsin.
1: Bu gece öyle olmadı.
0: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
1: Güzel. Yine arkadaşız.
0: İşi pişirdin sen, değil mi?

0: Bu pisteye giderek daha bağımlı oluyorum. Sınırdayken alıyorum. Pekala. Plan nedir?
1: 160 hektar. Oraya varmak için ormanda 32 kilometre yürümeniz gerek. Nehir, kameralar, sonarlar ve devriye teknelerini saymıyorum bile.
0: Hala karamsar bir pisliksin değil mi?
1: Sen de hala ölmeyen bir hamam böceğisin. İyi anlamda. Geldiğini biliyorlar.
2: Bu nedir?
1: Panik odası. Bunlar için daha çok panik sığınağı. Oraya girerse işin biter.
3: Tüm konuklar tekneyle geldi. Birazdan iniş yapacaklar. Güvenlik kontrolleri yapıldı. Gece 16 kişilik fazladan bir takım olacak efendim.
4: Her şeyi halletmişsin gibi. Michael. Fikirlerin?
5: Venedik. Yılın bu zamanı gerçekten güzeldir. Gitmelisin. Hemen. Kiminle uğraştıklarına dair hiçbir fikirleri yok.

0: Biraz gergin görünüyorsun. Veliahttan tut kartel kralına kadar herkesi korudum. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Özellikle şu tiplerle.
1: Evlat, umarım paranı önceden almışsındır.
0: Efendim?
1: Bir şey var mı?
2: Hayır, henüz yok. Sektör 1, 2 ve 3 temiz. Dördüncüden rapor bekliyoruz.
3: Evet, kesinlikle.
4: Çok güzel değil.
3: Kendini açtı gerçekten.
4: Çok güzel sizin.
5: Gerçekten çok güzel.
3: Gerçekten iyi.
4: Ben şundan alacağım. Teşekkür ederim. Bunu çok beğendim.
5: Geldi işte. Evet. İşte geldi.
3: Gerçekten
5: harika.
3: Çok iyi görünüyor.
5: Gerçekten iyi görünüyor.
6: Teşekkürler. Sizi bu oldukça pahalı gecede ağırlamak benim için zevk. Berbat evimde bu kadar tanıdık yüz görmek huysuz kalbimi ısıtıyor. Sevgili dostlarım ve yakın iş ortaklarım. Ancak şimdilik de olsa tanımadığımız yüzler de bulunmakta. Belki eski düşmanlarım bile gözüme ilişmiş olabilir. Özellikle size geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve yaşadığımız sorunlardan ötürü özür dilerim. Bu önemli yıllarda en büyük tatminin iyilik yapmanın verdiği vicdan rahatlığı olduğunu öğrendim. İşler, yardımlar, fedakarlık ve diğerleri. Özellikle de cömert olmak. Sizin bu cömert ruhunuz sayesinde gelişip büyüyebildik. Bu kadar gencin, çocuğun, erkeğin, kadının ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koştuk. Bu hedefe ulaşmak sizler olmadan imkansız olurdu. Bayanlar ve baylar, bu gece size ev sahipliği yapma ayrıcalığından ötürü teşekkür ederim. Ellerimi çanta ve cüzdanlarınıza atmama izin verin. Ama güzel bir sebep için. San Quiteria rahipleri harika bir iş çıkarıyorlar. Onlara tüm kalbinizle bağış yapın.
5: Bravo.
3: Tebrikler.
5: Tebrikler. Evet.
3: Harika.
5: Tebrik ederiz, harikaydı.
3: Muhteşem.
5: Yardım edin.
3: Hadi. Bu taraftan. Çıkış burada. Hadi.

0: 30 yıldır ölü olan birine göre oldukça iyi görünüyorsunuz Bay Hayes.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Teknoloji bir gün hepimizin sonunu getirecek.
1: Kimsin sen?
0: Bu dünya vaktinin sonuna geldiğine karar verdiğinde peşine düşecek kötü kurdum.
1: Moody.
0: Hatırlamak fena ha?
1: İşini bitirmeye mi geldin?
0: Beni onca yıl önce seni öldürmem için tuttun, öyle değil mi? O arabalarda gerçekte kim vardı?
1: Fark eder mi? Kabul ettin, sonuçlarına katlan.
0: Gördün mü? Senin gibi birinden duymayı beklediğim de işte bu. Sonuçlarına katlanmak.
1: Benim gibi biri mi?
0: Bunu kafamda yargılamam. Hayatta kalmak için öldürürüm. Öncelik kötüdedir ama yine de hiç başka bir şeymiş gibi davranmadım. Sen o kadar yardım işinin arasında dünya tarafından lanet bir kar tanesi kadar temiz görülüyorsun. Ama ellerin pisliğe batmış durum. Kan, her şey. Sera gazı, insan kaçakçılığı.
1: O zaman ölümümü neden ayarladığımı biliyorsun. Bir oğlum vardı. Birçok şekilde beklenmedik şey oldu. Eğer o çocuğa olan sevginin derinliğini hissedemeseydim, o bozuk, hassas ve harika çocuğa ölmüş olsaydım, Lucas birçok tehdit ve zarardan kurtulurdu.
0: Saçmalık. Oğlunuzu seviyor olabilirsiniz Bay Hayes ama bu sizin ortadan kaybolma şansınızdır.
1: Kesinlikle. Kimse ölü birini aramaz. Sahip olduğum imkanların gölgesinde kalarak daha büyük bir yaratığa dönüştünüz.
0: Bu olaydaki ironi Bay Hayes, ben oğlunuzun babasını elinden aldığım için çok kötü hissediyorum ama bunları kendiniz istediniz.

0: Pek iyi görünmüyorsun.
1: Bilemiyorum. Biraz elma suyu ve AB pozitif kanın çözemeyeceği bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Bunu atlatma şansım nedir sence?
0: Düşük.
2: Komik bir şey mi var?
3: Benden daha iyi olduğunu düşünmene şaşıyorum.
2: Daha iyi değil. Farklıyım. Bakın, çoğu insan özünde iyidir Bay Hayes. Bazen kötü olduğunu bildikleri şeyler yaparlar. Bazıları kötüdür ve bunu kontrol altında tutmak için her gün uğraşır. Diğerleri özüne kadar yozlaşmıştır, hiçbir şey umursamaz ki bu ben oluyorum. Ama kötüler... Kötüler tamamen farklı yaratıklardır Bay Hayes. Kötü hareketlerin iyi olduğuna ve haklılığına inanır. Şiddet zihnine yapışmışsa şayet ne olursa olsun, kim olursa olsun kullanırsın. Ve işte dostum, burada yollarımız ayrılıyor. Ben günahlarının bedelini ödemeye çalışan sıradan bir kötüyüm.
3: Anlıyorum. Yani önce vicdanını temizlemek istiyorsun. Buradan asla canlı çıkamazsın.
2: Niyetim hiç bu olmadı.
4: Bir şey daha. Yaşlı adamı öldürebilirdin. Ama yapmadın.
1: Plan bu değildi.

0: Hareket etme! Hareket etme!
1: Bırakın beni! Aa, bırakın! Sana. Bırakın ayağımı!

0: Neden geldin?
1: Uğramak istedim.
0: Öylece duracak mısın?
1: Şimdilik. Ah. Böyle olması gerekmiyor Ena. Artık gerekmiyor.
0: Günahlarımızın bedelini ödemek zorundayız.
1: Bugün olması şart değil.
0: Yoruldum. Huzur istiyorum. Ama sen oradayken buna sahip olamam.
1: Ya olabileceğini söylesem?
0: Öyle mi? Kafama iki kurşun, sonra da gidip sandviç mi yapacaksın?
1: Geçmişini bırakamazsın Ena. Geldiğin yeri değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
0: Ne olurdu o zaman?

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Hikayeler şifa verir. Hikayeler can yakar. Onları yeterince sık tekrarlarsak gerçeğe dönüşürler. Bizi biz yapan onlar. Böylesi bir güçleri var. Bunu çocukluğumuzun o son sonbaharında öğrendim.
1: Milvale Pesinvaya'ya hoş geldiniz.
2: Mezarlarınızdan çıkma vakti geldi Milvale sakinleri. Cadılar Bayramı'ndayız. Ama dikkatli olun. Çünkü güneş battığında cadının zamanı başlayacak.
3: Evet. Başardım.
4: Tabii ki.
3: Vietnam'a gidiyorum. Evet. Bu akşam birkaç velet korkutalım millet.
2: Ama unutmayın ki güç ve kendine güvenen toplumlarda hep...
1: Akşam arkadaşlarına gitmiyor musun?
0: Evde kalmayı yeğlerim.
2: Korku salacaktı. Ve bu akşam onurlu bir amacı yerine getirdi.

0: Stella cevap ver. Stella.
1: Şeker toplamak istemiyorum.
0: Stella, konu
2: şeker değil, konu intikam. Alabildiğin kadar yumurta ve tuvalet kağıdı al ve bizimle 7'de buluş.
0: Stella.
3: Lütfen, bu birlikte son cadılar bayramımız olabilir.
0: Yapamayacaksan tuvaletten pislik toplamam gerekecek.
4: İğrençsin Chuck.
5: Hey! Nereye gittiğini biliyor musun evlat?
2: Hasadı takip ediyorum.
6: Bu geceye özel!
3: Anne, önemli değil.
7: Hayır, önemli. A kısmı hala bol.
3: Ah.
7: Bir tane daha.
6: Al bakalım.
2: Tam isabet.
6: Gidelim kızlar.
8: Hey, versene. Lanet olsun sana Harold.
9: Tommy, yavaşla.
10: Ne yapıyorsun sen orada?
2: Biraz mahremiyet lütfen. Örümcek adam demiştim. Örümcek değil dostum. Bu ne ya?
11: Tanrı'nın nimetlerine şükret.
2: Anne tamam Tanrı. Anne bırak nefes alayım.
10: Uslu.
2: Tamam bana böyle sarılmayı kes ama.
10: Şeker toplamak için fazla büyük değil misin?
2: Hı? Sen de biriyle çıkmak için fazla çirkin değil misin?
10: Senin küçük pislik.
2: Ogi geldi kaçtım. Hiç başlama.
3: Örümcek adam olacaksın sanıyordum.
2: Alışsan iyi olur tamam mı? Yani mallar yanımda, ortamlara akabiliriz. Öyle baktın benim ablam seni sapık.
3: Doğru.

0: Hey, keser misin şunu?
1: Bu antenler gerçekçi bile değil. Hem örümcek adamın 8 kolu olur, yani 4 kolu değil.
0: Anladık. En azından palyaço değilim.
1: Son kez söylüyorum, ben bir Piero'yum. 17. yüzyıl komedi dell'arte'ye ait bir karakter.
0: Palyaço.
1: İçinde ne var biliyor musun? Askerlerimizi Hodgkin lenfoma yapan, Güney Vietnamlıların anne sütlerini de ekşiten zehirli kimyasalların aynıları.
0: O yüzden mi tadı bu kadar güzel ha?
2: Yoldan çekil palyaço.
3: İnek.
2: İnek. Yaylan.
4: Gelmeyecek.
0: Ne? Hayır, gelecek. Peki, Milner bunu her sene yapar ve bu son senesi olacak. Neredesin Tommy?
1: Duyduğuma göre okul gazetesi yazı alıyormuş. Yani bence hikayelerini onlara gönder.
0: Gel de şekerlerimizi çal Tommy. Hadi.
4: Okulumuzu tanıyorum. Beni kesinlikle mahvederler.
0: Pontiac Catalina. Bu o, bu o. Pekala, tamam. Doğal davran.
4: Yemeğe gideceğimizi söylemiştin. Sen ve ben.
5: Biraz tatlıya ne dersin?
6: Hazır olun millet.
7: Ezikler! Aa, bu koku da ne? Aa, yaşlı dolu.
0: Başardık. Tamam, hadi yapalım şunu, yapalım şunu. Al bakalım sersem. Pislik herifler.
2: Lanet olsun. Küçük bir

0: Ve şimdi de Chateau La Bob. Ye bunu pislik kafa.
1: Ruth'un orada ne işi var?
0: Bilmiyorum, biriyle çıkacaktı ama onu
2: lanet
0: bilmiyordum.
2: Lanet olsun! Hepsini geberteceğim! Gelin buraya!
0: Hadi!
2: Sizi yakalayacağım! Yakalayın şunları!
3: Hadi çocuklar, koşun!
2: Oradalar, oradalar!
1: Tamam!
2: Yakalayın şunu!
0: Pislikler 9 yönünde!
4: Tamam, tamam, sakin olun. Eğer kontrol etmek istersen hemen şu ağacın arkasındalar. Bak, ağacın arkasındalar dedim, tamam mı? Beni anladın mı? Devam et, devam et. Durma, durma, çabuk. Çıkışa araba gönderin. Hemen takviye gönderin. Lanet olsun. Bu nasıl bir şey?
3: Burası boş mu?
5: Sanırım değil.
4: Tamam,
5: hey,
4: tamam.
5: Çıkın arabamdan.
3: Anladım lütfen, lütfen.
4: Tamam, sen merak etme.
0: Bir dakikaya gireceğiz.
3: Tamam, sağ ol.
5: Ne yapıyorsunuz siz?
0: Canımızı kurtarıyoruz.
3: Affedersin.
0: Pekala, tamam. Güvendeyiz.
1: Güvende miyiz?
0: Sanırım. Evet, gitti.
1: Sağ ol. Sana borçlandık. Ben bir Piero'yum.
0: Burada mı yaşıyorsun?
5: Hey! Eşyamı karıştırma.
0: Peki. Açık hava sinemasında tek başına ne yapıyorsun?
5: Hala arabamda ne yapıyorsunuz?
0: Anladığıma göre buralı değilsin, değil mi? Nerelisin sen?
1: Arkadaşımı bağışla. Anne karnındayken beynine yeterince oksijen gitmemişti.
0: Senden fazla gitmiş.
3: Şunu keser misiniz?
1: Ben değil, o başlattı. Tamam, kestik.
5: Arkadaşlarım biraz meraklı.
3: Yaşayan Ölülerin Gecesi. Güzel filmdir.
5: İzlemiş miydin?
3: Pekala Vince. Kafasına vur. Tam iki gözünün arasına. Bu seneki en iyi korku filmi.
5: Evet, evet, öyle. Öyle. Ramon.
3: Stella.
0: Chuck.
1: Augie.
6: Hey, çıkın arabadan. Çıkın arabadan. Arabadan çıkın dedim. Beni duymadınız galiba. Herkes arabadan çıksın dedi. Hemen. Sen de. Meksikalı. Annen gibi kaçmaya çalışmayacaksın, değil mi Stella?
5: İğrenç kokuyorsun. Arabamdan çekil hadi.
7: Hey! Öndeki eğil biraz, perdeyi kapatıyorsun.
8: Hadi ama.
9: Filmi göremiyorum. Hey!
10: Arabana dön ya da defol git buradan. Hey!
6: Bu iş bitmedi.
10: Kime diyorum?
8: Çekilsene sersem.
10: Hadi! Arabana geri dön. Gidelim hadi.
6: Tamam, gidelim. Nereye gidiyoruz?
10: Bu tarafa.
6: Tamam, birlikte gideriz.
5: İyi misin?
3: Bir saniye, izninizle.
5: Yanlış bir şey mi söyledim?
0: Hayır, şu pislik Tommy söyledi. Annesi Stella'yı küçükken öylece terk etmiş.
1: Evet, insanlar bu konuda konuşmayı hiç bırakmadı. Bilirsin, burası küçük bir kasaba.
0: Tabii
1: yani.
0: Tabii, dedikodular çirkindi. Tanrım.
1: Hala bunlardan etkileniyor. İnsan böyle şeyleri hiç geride bırakamıyor.
0: Evet, sanırım. Tek arkadaşı biziz.
1: Yani pek de senin tipin